0: sıkıntı.
1: Asensio'yu sen her
0: Ömer,
1: maç
0: çok tren kaçarsa ne olacak?
2: Heh, o var, o
0: Şampiyonlar
2: var zaten.
0: Ligi gitti. Ondan sonra oynat Kerem'i. Ne olacak ki?
1: Hocam her maç Asensio'yu sen 60 dediğin zaman tabelaya kaldırırsan evet. O ya. Şimdi hoca çok doğru söylüyor burada.
0: Doğru. O şimdi, psikolojiyle oyun mu oynadı?
3: Psikolojisi yani, bozuldu çocuk, çocuğun ya.
1: Şunu düşünüyor da olabilir. Kerem şimdi 73 oynuyor. Bazen 90 oynuyor. Neden hoca beni bir tane tam 90 oynatmıyor da diyebilir mesela. Gençler maçında niye çıkıyor Asensio?
0: Bak oynasın oyuncuyu kazanmanın yani. İki tane yolu var. Bir tanesi oynatarak kazanırsın.
3: Bir tanesi
0: kötü. Bir tanesi de ya tamam bu oynatarak kazanılmıyor. Biraz otursun dersin. Beklemesi. Şu an Kerem bu durumluk. Biraz otursun bak tepki almaya başlayacak. Daha çok şey çıkarken yuğlamaya başladılar. Çocuğa da yazık yani. Kazanacağım. Orada bir sürü oyuncu var ya orada. Ya en kötü Asensio'yu orada kullan. Bak, bir ara geçen dedim, sene değil mi abi kullanmadı mı
3: niye
0: şey?
3: Niye Asensio'yla başlamadın ya?
0: Tedesco kullanmadın.
3: Tadiç de 2023-24 senesinde işte evet. Tadiç sol tarafta, arkasında Szymanski, önde Dzeko vardı. Sağ tarafta İrfan Can vardı.
0: Ya en azından ne oyun oynanacağı ortaya çıkardı.
3: Yayından önce demedim mi ben evet. Burada? Dedim evet, ki evet. Ya Kerem'le oynayana kadar Asensio'yu madem öyle koy kenara veya Talisca'yı koy kenara en azından orta sahan kalabalık olsun.
1: Ya hoca yani, çok fazla değişiklik
3: hocam gitmiyor. Abi Kerem'e bu kadar şans tanıyamazsın yani bu kadar olmaz yani hocam, bunlar
1: maç içinde de bence Kerem. Onu değiştirme anlamında hocayı bence konuşabileceğimiz noktalar var. Şimdi merkezde evet 3'e 2 kaldı Fenerbahçe evet. Talisca'nın daha önde görünmesiyle evet. İsmail oyuna girmedi bugün mesela.
0: Tabii girmedi.
1: Ya da merkezde hani, tamam belki İsmail hoca formsuz buluyor olabilir. Bartu var başka seçenekler var. Yani hoca merkezi de kuvvetlendirmedi.
3: Ama şöyle orada şimdi bugün. Orta sahayı bak şimdi ya Asensio'yu alacaksın orada eğer orada Asensio'ya oyun almazsan Asensio der ki eyvallah bu hoca beni hiç düşünmüyor. Öyle bir şey yok Ömer.
1: Başka arayışlara girersin. Asensio'yu almasın demiyorum hocam ama bazen de.
3: Ama Kante ile Gendüz'ü iyi oynuyor.
1: İsim olarak söylüyorum hocam. Bazen de merkeze katkı tabii yaparak da oyunu alıyor. Eline alabilirsin. Ömer, İlla üçüncü sokarak değil yani.
3: Katılıyorum sana. Deplasmanda bunu yapabilirsin. Öndesin yapabilirsin. Ama oyun 1-1. Sen Asensio orada otururken İsmail oyunu alma hakkın şansın yok.
1: Oyun çıkmıyor hocam merkezi. Fenerbahçe sürekli top tamam. Kaybettiği için söyledim ben.
3: Yok sana katılıyorum ama Asensio ile onu toparlayabilirsin.
1: Vedat'ın açıklamalar var ona da bir bakalım. Vedat Muriç o da bugün ilk 11 başladı Fenerbahçe formasıyla. Yeniden taraftarının önündeydi. Verelim arkadaşlar açıklamayı. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladık. Kontrol bize geçti. Ara ara maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk diyor Vedat Muriç. Var mı devamı? Birazdan devamı gelecekmiş. Bir sohbete devam ederiz.
3: Ya bir ne var biliyor musun Ömer? Bak şimdi bir kere İsmail Kartal muhakkak Lyon'un takımını çok iyi izledi ve de analiz ettirdi. Fakat bu analizlerin arkasında burada Fenerbahçe'nin bugün oyunu kontrol eden takım olması gerekirken tam tersini Lyon takımı kontrol etti. Sen burada oyuna hakim gibi görünüyorsun. Belki topla oynama oranı işte 51-49 gibi ama çok da önemli bir rakam değil aslında o. Ama oyunu kontrol eden, oyunu tutan daha çok Lyon takımı oldu. Mesela geçişlerde de Fenerbahçe mesela bence buradaki en önemli şey yani gol yeme alışkanlığına bürünen bir Fenerbahçe olursa o zaman sıkıntı çekilir. Şimdi buradaki olay ne? Sadece Fenerbahçe'nin rakip alana gittiğinde üretimini arttırıyor. Arttırmaya çalışması gerekiyor. Ama arttıramadığı zaman da bu sefer geçişten topu kapmada sıkıntı çekiyor. Buradaki oyunun iki tarafında oynamak. Yani Fenerbahçe takımı gidip rakip alanda çok fazla kalıp çok fazla pozisyon üretemezse o zaman sen oyunun iki tarafında oynayacaksın. Hem rakipteyken de oynayacaksın. Hem sana geçtiği zaman da üretmesini bileceksin. Rakibe geçtiği zaman da ta Fenerbahçe'nin kalesinin önüne kadar gelen bir rakip olmaması lazım. Onu bir an evvel topu kaparak kendi kalende tehlikeyi mümkün olduğu kadar taşımaman lazım. Ya ben açıkçası Fenerbahçe'nin bu oyuna rağmen, bu eleştirdiğimiz oyuncu grubuna rağmen Fenerbahçe'nin bu akşam buradan Lyon'a bir avantajla en azından bir beraberlikle oyunu belki de 120 dakikaya da yayabilecek bir umutla gidebilmesi
1: Vedat
3: önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Açıklamalarının ikinci bölümü geldi. Beraberlik açıkçası mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı. Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz demiş Vedat. Vedat da

0: Vedat bayağı iyimser bakmış.
1: Fransa aşamasını bekliyor.
0: Yani bayağı iyimser bir açıklama. Bu oyunla alakalı değil ki, istiyoruz, temenni olacak. Sahadaki görüntü öyle değil ki. İsmail Hoca'nın tercihleri, oyuna yaptığı hamle dakikaları. Ya hiç böyle bir görüntü yok. Yoksa biz mi yanlış görüyoruz ya? Ya şey, Vedat'la başlıyorsun, istediğini alamıyorsun, Talişka da gidiyor. Asensio'yu oyuna sokmuyorsun. Kerem'e bu kadar müsamaha gösteriyorsun. 3 tane oyuncu değişikliğiyle demek ki Fenerbahçe çok iyi oynadı. 4'e 5'e gerek yok.
1: Maçtan maça göre değişir ama 30 yaş ortalamasıyla bence İsmail Kartal'ın, yani bu takımın dönem dönem
0: ya Ömerciğim, bak,
1: hani yaş ortalamasında yüksek Ömer, olduğunu şey düşünerek hareket etmesi lazım.
0: 30 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım topun peşinden mi koşar, topa sahip mi olur?
1: Topa sahip olur.
0: Topa o zaman niye olur? Senin topa sahip olmanı bu takımda en iyi sağlayan oyuncu Asensio değil mi?
1: Evet.
0: Niye oynatmıyorsun yani? Yani Lukaku'yu niye bu dakikada sokuyorsun? Yani beraberliği alalım aman iyi midir mi kovalıyorsun?
1: Bence bunun cevabı İsmail Hoca'da da yok. Yani Asensio neden oynamıyor? Ben İsmail Hoca'nın da tam doyurucu bir cevap verebileceğini sanmıyorum açıkçası.
0: Ya dediğimiz gibi Talişka tabela yapıyor. O kalsın, Asensio formsuz.
2: Arada kalıyor. Ben sana söyleyeyim Abdullah Hocam. Arada kalıyor. Ben yani
0: hocam onun... arada kalır mı? Bizim arada, kalmamız ben... lazım. Onun kalmaması lazım.
2: İşte
0: yani.
2: Tabii
0: biz
2: ki öyle.
0: Biz yorumcuyuz. Yorum yapıyoruz.
2: Ama biz İsmail Kartal'ı tanıdığımız ve buradaki oyuna yapmış olduğu daha önceki hamlelere de baktığın zaman Talişka ile Asensio arasında bence arada kaldığını düşünüyorum açıkçası.
0: Yani arada kalıyor. Şampiyonlar Ligi gidiyor. Vallahi
3: şimdi
0: yani...
3: bugünkü maçın genelinde aslında bizim bu kadar eleştirme nedenlerimizden bir tanesi, karşımızdaki Olympic Lyon uçan kaçan bir takım değil.
1: Değil.
3: Bak, sıradan bir Avrupa takımı. Biz bu takıma karşı iyi oynamadık, iyi şeyler yapamadık. Şimdi oyuncuların açıklamalarını veriyorsun orada Ömer, dinliyoruz. Hı hı. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan. Hiç öyle falan olmadı. Bak şimdi, rakip savunmadan o kadar rahat orta sahaya topu aktarıyor ki, geçişleri yapıyor. Orta sahadaki oyuncular alıyor, elini kolunu sallaya sallaya. Bizim kızdığımız nokta bu. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal futbolunda böyle bir şey yok. Orta sahada agresif bir oyun olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle oynatıyordun sen bugüne kadar çünkü. Ama sen rakibe orta sahayı teslim edersen, eğer iki tarafın beki oyuna, karşı tarafın iki beki oyuna girer de senin kanat oyuncuların ne Kerem ne de Greenwood kovalamazsa senin sıkıntın başlar. Ha, Greenwood gene geliyor, adam zaten çocuk açıklamayı yaptı. Ben de 3. bölge için transfer edildim de. Bu aslında doğru bir yaklaşım. Ne yapacaksın bu sefer? Kante veya Gendüzü'den bir tanesini o tarafa kademe yaptıracaksın. Onun boşluğunu dolduracaksın. O oyuncu için de ileride kalmaya değer bir oyuncu. İleride top ona attığın zaman zaten skoru, tabelayı değiştiriyor. Ama diğer taraftan Kerem, ne hücumda varsın ne de şeyde, savunmada varsın. Geçen bir maç savunma yaptın diye onun hatırından beraber İsmail Hoca seni bugün de oynattı. Yok öyle bir dünya ya, bu kadar beleş futbolculuk yok. Yani bu kadar beleş oynamak yok. Yani bilmiyorum, İsmail Hoca bunun yapacak herhalde analizine. Yapacak, edecek de.
1: Hocam şimdi 30 yaş ortalamasına sahipse takımın, bu tecrübe anlamında iyi olabilir ama zaman zaman da kadroda değişiklik yapman, oyun içinde de değişiklik yapman gerekebilir. Özellikle de Avrupa maçlarında.
3: Tabii ki.
1: Süper Ligi bu kadro bence enerji anlamında kaldırabilir ama bugün Abdullah Hoca ile devre arasında da konuşurken Fenerbahçe'nin fiziki anlamda çok yorulduğunu ve zorlandığını gördük. Hatta birkaç tane ben... hoca ikili mücadele söyledim, aklımda kalanları söyleyeyim. Gendouzi, ki ne kadar hani mücadeleci bir oyuncu olduğunu biliyoruz, 7'de 2 ikili mücadele ilk yarıda. Vedat 4'te 0, Kerem 8'de 4. Yani Fenerbahçeli oyuncular en iyi ihtimalle zaten yarısını kazanabilmiş girdiği ikili mücadelenin. Hocanın da bunu görüp bence buna göre değişiklikler yapması lazım.
3: Yani tek en büyük sorun, anladık, hepimiz de aynı şeyi anladık. Orta sahada eksik kaldık Ömer, bu kadar net. Yani Talisca ile beraber bir orta saha yaratamazsın çünkü Talisca orta saha oynamıyor.
2: İyi, oynamıyor tabii.
3: Oynamadığı için Gendüzü ile Kante, ya çocukların yani böyle tabii ki güçsüz kalırlar. Tabii ki basamazlar. Ama daha önceden böyle değildi ki. Sen orta sahanı bak Talisca'yı oynatıyordun önde. Asensio ile orta saha oynuyordun. Hiç böyle bir duruma düşmedi o çocuklar. Talisca ilk defa orta sahaya geldi, sorun çıktı. 10 numara gibi oynadı, sorun çıktı.
2: Şimdi
3: yani bu

0: bu sorun böyle olmaya da devam edecek eğer orada oynatmaya devam ederse.
1: Şimdi Talisca'da şöyle bir alışkanlık oluştu. Tek başına ileride santrafor oynuyor ya. O kadar bir kere sorumsuz ve kendine yani takıma orta sahasına veyahut da takımın top kazanmasında kendini çok apayrı hissetmeye başladı ki. Çünkü Talisca kendini oynamaya başladı Atlı Hocam. Dikkat et, bütün vuruşlarda daha kendisinden daha rahat pozisyonda olan arkadaşı varken onunla oynamıyor ama hep kendine vuruş pozisyonu yaratmaya çalışıyor. Ve oyunun da sadece kendiyle olan olan tek tarafını oynamaya çalışıyor.
2: Tek opsiyon var hocam.
1: Ya bir tek opsiyon var ama o opsiyonu da işte bugüne kadar iyi kullandı. Gol attığı için de İsmail Kartal'ın kafasını karıştırdı. Asensio mu bir de gol atan Talisca mı? İkisinin arasında karar verirken orada bir sıkışıyor. Halbuki o dediği gibi şey hocamın hepimizin Kerem'de sıkıntı var. Yani özellikle de Fenerbahçe'nin ofans bölgesinde oynayan oyuncuların illa oyunun tek tarafını oynamamalı. Mesela geçen gün ne dedik? Kerem çok çalıştı. E tamam, Kerem çalıştı da öbür taraf ne oluyor? Yok.
3: Hocam hep bir tarafı eksik,
1: evet,
3: zaten.
1: Evet, hep Kerim bir tarafı. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe takımının bireysel olarak hep bir tarafı eksik ama takım olarak da bir tarafı eksik hep. Ya hücuma gidiyorsun, ucunda kalıyorsun, arkada sıkıntı oluyor veyahut da arkayı toparlıyorsun, hücuma çıkarken bir problem.
3: İşte hocam bu yani, da güç olarak daha iyi bir takım geldiği zaman karşına görüyorsun. Yoksa Gordik'te göremiyorsun.
2: Şey, ama biraz, Olimpik Lyon'da bunu görebiliyorsun.
3: Olimpik Lyon'da görebiliyorsun.
2: Vedat'ın açıklamalarının son paragrafları geldi. Aktaracağım ben şimdi ama bu arada hem Mixon hem de basın toplantısı şu anda ekranda. Az sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlayacak değerli izleyenler. Biz zaten o basın toplantısını sizlere canlı bir şekilde ulaştıracağız ki muhtemelen Asensio sorusu da sorulacaktır ki sol noktadan da az sonra Fenerbahçeli oyuncuların çıkışını görebileceksiniz. Şimdi Vedat'la ilgili, çünkü Lukaku'ya da değinmiş, onları aktarayım ben. Yeni transferin başlanabilecek en kötü şekilde başladım. Daha ikinci idmanda alt adelemi yırttım. Zamanından çok da erken döndüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün staff seferber oldu. Onların sayesinde 80 dakika oynadım. Gol atmam lazım, bunu da biliyorum. Ben burada daha önce oynadım. Beni bilen bilir. Amacım gol atmak değil, takıma faydalı olmaktır. Biraz enteresan olmuş bu cümleler, evet, üst üste gelince. Benim için kafi. Takıma yardımcı olduysam, gol olursa iki kat daha mutlu olurum. Goller gelecek. Çok çok iyi bir takımız. Dünya starı Lukaku geldi. Ondan öğreneceğim çok şey olacaktır. Birbirimizi tamamlayacağız. O da çok iyi niyetli bir insan. Fenerbahçe her bölgede kaliteli bir takım. 40-50 küsur maç oynayacağız. Vedat oynayacak, Lukaku oynayacak. Bunların önemi yok. Ana hedefe kilitlendik. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp ligde şampiyon olmak istiyoruz diyor Vedat Muriç. Açıkçası hani Vedat şunu söylemiş kısaca, 40-50 maç var, ben de oynayacağım, Lukaku da oynayacak, iyimser. Ama evet, yani şu konuda da çok doğru, haklı. Gerçekten bir yeni transfer için en şanssız şekilde başladı, sakatlandı, uzun süre Fenerbahçe Vedat'ı bekledi. Bugün de yani elinden geleni yaptı ama belli ki hazır değil.
0: Açıklamaları çok değerli, güzel açıklama yaptı, ben çok beğendim. Çünkü ben gol atmışım, başkası atmış, önemli olan ben buraya faydalı olmaya geldim. Ya bunlar güzel, iyi niyetli açıklamalar. Zaten sahadaki duruşu da onu gösteriyor. Yoksa Vedat baştan beri oynamış olsaydı daha farklı pozisyonlara gelebilirdi. Vedat'ın bugün mesela orta sahaya gelip orada bağlantı oyununu kurmasını ben bugün beğendim. Bakma, bu seviyede bu kadar gelebilir. Bir yaz tatili geçirmişsin, sezon başı hazırlığına katılmamışsın. Bu durumda gene Vedat var ya, Kerem'e falan bakarsan, Talisca'ya bakarsan onlardan 10 kat iyi. En azından ayağındaki topu tutuyor, kaybetmiyor. Bir santroforu Fenerbahçe'nin olduğunu bugün hissettirdi bize. Evet, vurduğu kafa gol olsaydı belki farklı bir Vedat'ta olabilirdi.
3: İki tane var değil mi kafayla Şenol abi?
0: He, ikinci yarıda vurdu da bir tane, evet.
3: Evet, altta
0: vurdu. Yani ama bu vuruşları demek ki biraz daha güçlü, kuvvetli olsa Ömer yapacak bunları. Biz ama işte her şeye rağmen ne diyoruz? Biz Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceği konusundaki düşüncelerimizi aktarıyoruz. Tekrar ediyorum Ömer. Olimpik Marsilya uçan kaçan bir takım değil. Bizim takım Lyon.
2: Marsilya da uçmuyor ama hocam. Haklısınız.
0: Evet evet, doğru. Yani Olimpik. Biz şimdi oradaki maçı buradan daha iyi oynayacağız. Bak söylüyorum sana. Şimdi İsmail Hoca buradan da bir şeyler kapacak çünkü. Bu orta sahayla olmadığını görecek, bu Kerem'le olmadığını görecek. Ya takım iyi bir takım. Bizim harbiden iyi bir takımımız Avrupa Kupası'nda oynadığı için diyorum. Fenerbahçe harbiden çok iyi bir takım. Ama bunun bazı rötuşları yapması için İsmail Hoca da kendi

0: ne bir zaman tanıyor. Bu Talisca denkleminden de bir an önce vazgeçmesi gerekir. Çünkü oynadığı süreç içerisinde oynadığı takımlara santrofor kim oynasa o golleri atardı.
1: Sizce peki hocam Talisca kulübede mi olması gereken bir oyuncu?
0: Ya bak şimdi gelip Vedat'ın verdiği lazım. Demeç çok mantıklı bir demeç. Ne dedi? Lukaku geldi dedi. 40-50 maç oynayacağız dedi. O da oynayacak, ben de oynayacağım. Amacımız Fenerbahçe'ye faydalı olmak. Şimdi aynısı ne olacak? Asensio oynayacak orada. Talisca kusura bakma bir santrofor olacaksa.
1: Fonseca konuşuyor, izleyelim.
2: Olympique Lyon bu anlamda oldukça cesur bir oyun sergiledi. Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympique Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Luis Openda yılın ilk golünü attı. Aynı zamanda mücadelelerde son derece başarılıydı Luis. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Luis'in performansından son derece mutluyum. Gerçekten çok sıkı çalıştı ekip için. Savunmada da çok sıkı çalıştı Luis. Olympic Lyon açısından son derece değerli bir oyuncu Luis. Bence gerçekten çok memnunuz Luis'ten. Çünkü Luis Openda gerçekten çok büyük bir oyuncu. İleride bence bizim için daha da önemli bir oyuncu haline gelecek. İyi akşamlar Paula. Acaba sizin için bu ideal sonuçtu diyebilir miyiz rövanş maçından önce? Umudunuz arttı mı? Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Küçük pişmanlıklar var mı maçla ilgili? Yok, hayır. Yani pişmanlık duyacak bir şey yok. Ekip gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Bütün oyuncular iyi bir performans sergiledi. Karşı tarafta tabii ki çok başarılı oyuncular vardı. Pablo, iyi akşamlar. Tabii ki stadda olağanüstü bir ortam vardı. Bunu vurguladınız. Lyon taraftarları da sizce önümüzdeki hafta çarşamba günü aynı şekilde Fenerbahçe taraftarı gibi yoğun bir destek verir mi? Yani Lyon'da da gruplama stadyumlara böyle bir ortam bekliyor musunuz? Evet evet, böyle bir ortam tabii ki bekliyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Biz kesinlikle taraftarlarımıza ihtiyaç duyuyoruz rövanş maçında. Maç boyunca bize destek vermelerini rica ediyoruz. Bana kalırsa son dakikaya kadar gerçekten kalifiye olmak için mücadele vermemiz gerekecek. Grup aşamasına çıkmak için bu açıdan taraftarlarımızın desteği çok değerli. Morton Tesman ikilisi oldukça temiz çalıştı. Çok az hata yaptı bu ikili gerçekten. Bu tür maçlarda önümüzdeki süreçte daha da fazla onlara ağırlık verecek misiniz? Evet, bence de gerçekten son derece iyi bir iş çıkarttılar. Yani önceki hazırlıklarımızı çok titiz bir şekilde uygulamaya gayret ettiler. Gerek hücumda gerek savunmada. Bu açıdan cidden çok çok iyi bir iş çıkarttıklarını düşünüyorum. Bence gerçekten bütün oyuncularımız çok iyi bir iş çıkarttı. Tyler hakeza çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi tabii ki oturup maçı analiz etme zamanı. Ama kendi adıma gerçekten oyuncularımdan çok memnunum. Özellikle oyuncularımızın sergilediği cesaretten dolayı çok memnunum.
3: Evet, bugün orta sahayı çok net bir şekilde kontrol ettiniz. Sürekli artı bir kişiyle Fenerbahçe'yi karşıladınız. Özellikle Tolisso ile birlikte. Ama net pozisyonlara giremediniz. Bunun sebebi sizce son tercihler miydi?
4: Je n'ai pas compris les dernières... Ah...
2: Bence evet, çok fazla pozisyonun oluştuğu bir maç olmadı. Haklısınız. Topu özellikle orta sahada yön olarak kontrol etmeye gayret ettik. Evet, bazen en son dokunuşlar biraz eksik kaldı. Daha fazla fırsat oluşabilirdi.
5: Ama
2: Fenerbahçe'nin yarattığı fırsatları düşünelim. İki tarafta benzer gibi geliyor bana bu anlamda. Direğe vuran mesela bir topumuz oldu. Üç tane önemli şutumuz var kaleye. Fakat evet, genel olarak maçta çok yüksek sayıda doğrudan kaleye giden şut olmadı. Çünkü iki ekip de son derece kuvvetli. Pablo, acaba bu yoğun ortamda, bu statta oyuncularınızın sakin kalması, bütün ortama rağmen oyuncuların kendini kontrollü bir şekilde oynaması sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk, buna hazırlıklıydık. Cesaret konusuna vurgu yapmıştık. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Kulübümüz açısından tarihi bir an, daha önce ifade etmiştim. Azimliyiz. Dolayısıyla oyuncularımızın sakin olmasından hiç şaşırmadım.
6: Hala var en son haber. Fenerbahçe'nin bu şekilde oynamasını bekliyor muydunuz? Sizi şaşırtan bir oyun kurgusu oldu mu? Teşekkürler.
2: Yok, hayır, şaşırmadım. Tekrar ifade etmem gerekirse Fenerbahçe favori, yani playoff turunda favori Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe çok değerli kalitelere, vasıflara sahip bir takım. Fenerbahçeli oyuncuların bireysel vasıfları son derece önemli. Her maçta değişiklik yaratabilecek vasıflar bunlar. Yani işlerin bizim açımızdan kolay olacağını düşünmek çok büyük bir hata olurdu tabii ki. Son dakikaya kadar gerçekten mücadeleye, çekişme sürecek. Fenerbahçe çok değerli vasıflara sahip bir takım. Bireysel olarak oyuncularda da, kolektif olarak da. Evet, tam olarak Fransızca nasıl denir bilemiyorum ama biraz Davut ve Goliath arasındaki mücadele gibiydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Fonseca'nın açıklamalarını izledik. İdeal sonuç kazanmak olurdu ama iyi bir skor dedi Fonseca. Bence Lyon için, yani beraberlik olsaydı maç öncesinde Fonseca'nın da kabulü olurdu. Lyon buradan istediğini alarak dönüyor.
0: Maçtan önce Ömer, biz tabii ki Lyon'un buradan berabere ayrılmasının iyi bir skor olacağını söyledik. Biz Fenerbahçe ancak kazandığı zaman Fenerbahçe iyi bir skor almış olur. Yani kazanamadı ama sonuçta 1-0'da kazansa, oradaki maçta 1-0 olsaydı şey olacaktı, uzatacaktı. Şimdi hiç 1.90 dakika oynanmamış gibi, tek maçı oynuyormuş gibi Fenerbahçe orada. Stratejik bir oyun belirleyecek. Yani bundan daha mücadeleci, orta sahasını daha güçlü tutan bir oyun belirlerse bence şartlar hala eşit. Ben biraz bugünkü maçın

0: favorisi Fenerbahçe yüksek puan veriyordum. Ama şimdi orada %50-50 bir maç var. Hangi takım daha başarılı bir şekilde mücadelesini verirse, kazanma arzusunu üst plana, ön plana çıkarırsa bence orada başarılı olan turu geçecektir.
1: Evet, yani deplasman oyunu İsmail Kartal'ın bakalım nasıl olacak. Çünkü hem Gornik maçı hem Sturm Graz maçı. Gerçi hani Graz maçına Fenerbahçe
0: şey
1: avantajı gitti ama Lyon maçı çok daha farklı bir oyun isteyecektir mutlaka.
0: İnşallah bu hafta sonu oynayacağı lig maçı, ilk lig maçı Konya ile oynuyor.
2: Evet.
0: Oynayacağı maçta inşallah rotasyon yapmaz. Çünkü bu oyuncuların rotasyona ihtiyacı yok. Bu oyuncuların oynamaya ihtiyacı var. Bunlar artık antrenman yaptırmayacaksın, oynatacaksın fazla. Bak net söylüyorum sana, bunların maç oynamaya ihtiyacı var. Maç ciddi mesela Vedat'ın.
1: Oynanırsa diyeyim.
0: Nasıl yani?
3: Erteleme talebi.
0: Tamam, oynanırsa Vedat'ın da Mason Greenwood'un da bunların oynamaya ihtiyacı var. Şimdi Nene'yi kullanmaya başladı, onun da öyle. Şimdi bu oyuncuları oynatmak lazım. Yok rotasyonmuş falanmış filanmış. Bırak abi, sezon başı daha 3-4 maç oynadılar, hiçbir şey oynamadılar. Bırak biraz tempo artsın. Yani inşallah öyle bir şeyde tercihte bulunmaz. Temenni etmek için onu söyledim.
1: Şimdi yani. Gornik turundan sonra da Sturm Graz turundan sonra da aslında aynısını konuştuk. Dedik ki İsmail Hoca yine hani 8-9 oyuncu buldu, o şekilde devam ediyor ama oyuncu sayısı arttıkça, yani işin içine Lukaku girdi, işte yeni transferler girdi. Bu sefer ideal kadrosundan da giderek uzaklaşan ve aslında hocam o hani yapıda belli başlı taşları oturtamayan bir Fenerbahçe ortaya çıktı.
3: Fenerbahçe kaçıncı resmi maçını oynadı Ömer? 6.
1: Yani 6 bitti, 7 olacak.
3: 7 olacak.
1: Evet.
3: Şu ana kadar oynanan bir oyun ve gelişen bir oyun var mı?
1: Çok mutlu eden oyun anlamında bir maç yok.
3: İç saha oyunlarıyla dış saha oyunları arasında fark var mı? Bence var.
1: Var.
3: Değil mi?
1: Var.
3: Ki Lyon'a gidecek Fenerbahçe. Yani burada da bir tutarsızlık var. Aslında oyuncular değişiyor, rotasyonlar yapıyor ama oyunda da bir gelişme yok.
4: Gelişme yok.
3: Aksine oyun bence geri gitmeye başladı. Bugün orta sahayı kaybetti Fenerbahçe tercihlerden dolayı. Orta sahayı kaybetti. Fonseca da söylüyor. Orta sahaya da üstünüz diyor. Çok net görünüyor. Ve İsmail Hoca oraya bir tane hamle yapmadı. Bir tane hamle yapmadı. Şimdi biz, ben maç önü yayınında Şenol abiyle beraberdik. Ben dedim %50-50. Şenol abi de dedi ki Fener iyi oynarsa dedim, oranını yükseltir dedi. Ha. Ben şeyde daha az şansının olduğunu düşünüyorum. Lyon'da. Ha, futbol bu ama bence Fenerbahçe burada büyük balığı kaçırdı. Ya burada mutlaka galip gelmeliydi. Bir fark da olsa galip gelmeliydi. Ya çünkü Lyon'daki atmosferin ne kadar, ne derler, ateşli olduğunu filan bilmeyen var herhalde. Onun için ha diyeceksin ki hocam bu tek ayaklı maç, bir 90 dakika kaldı. Ona da katılıyorum ama Fenerbahçe'nin burada en azından galip gelerek küçük bir avantaj elde etmesi gerekiyordu. İnan çok zor olacak orada yani. Bu Lyon da bu oyunun çok üstünde bir oyun oynayacak.
1: Eleştirebileceğimiz kısım şu olur hocam. Şimdi Lyon gibi bir takıma tamam, kabul yani. Belki galibiyet de alamayabilirsin. Hani buna bir şey yani demiyoruz ama özellikle 1-1'den sonra Fenerbahçe'nin tamamen yine topu Lyon'a bırakması, o coşkuyu hani devam
3: ettirmemesi,
1: taşıyamaması diyebiliriz, devam edememesi diyebiliriz. Sebepleri bunun çok farklı olabilir ama hani o bölümü oynayamaması bence büyük bir hayal kırıklığı. Skor değil, skordan daha büyük hayal kırıklığı bence.
0: Hatta o saate kadar beklememen gerekirdi. Bak bunu ilk yarıda gördü. Bu eksikliği gördü İsmail Hoca. 73'e kadar beklemek de yani bence geciktiğini düşünüyorum Ömer.
1: Gecikti.
0: Yani çok gecikti. Ben tamam, en geç yani ben devre arası, hatta bak devre arası yani Talisca falan Kerem'i dedim kesin çıkarır hoca. Ya çıkar abi biraz daha bu işimi. Asensio'yu koyuyor ya. Senin koyacağın adam Asensio ya.
1: Hocam,
0: bir de orta saha özelliği var.
1: Bir teknik adam devre arasında takımı böyle bir maçta 1-0 geride ikinci yarı için ne ister? Ya
0: Ömer, ben aynen sonra öyle, iki değişiklikle hayır, birlikte çıkar.
1: 46-47 gol der yani. Hani 47'de atmışsın zaten golü, değil mi? Olabilecek en iyi senaryo
4: bu zaten. Bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal'ın siz devre arasındaki oyuna müdahalesini ne zaman rastladınız ki? Ben hiç görmedim açıkçası öyle oyuna bir devre arasında müdahale edecek.
3: Şeyde de öyle yaptı aynısı. Gençler bile

0: oynasın, bu mu oynasın? Peki oyun ne oluyor? Oyunun kimliği bir türlü oturmuyor ki. Ve bundan da kimse yavaş yavaş da artık mutlu da olmuyor. Çünkü önümüzdeki oynanacak olan Lyon maçı, ya belki de Fenerbahçe'nin çok önemli bir...
1: İsmail Hoca konuşmaya başladı. Hemen basın toplantısına dönelim.
2: Hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık, oyuncularımıza beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
3: NTV Gürkan Ak. Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa sizin planladığınız şekilde mi gerçekleşti değişiklikler? Bir de Paulo Fonseca Fenerbahçe turun favorisi dedi. Katılıyor musunuz buna?
2: Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti.
4: Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam ilk 30 dakika Fenerbahçe sahanın her yerindeydi. İstenileni yaptı ama 30. dakikadan sonra topun biraz daha fazla Lyon'a geçtiğini gördük. Buradaki acaba bir taktik planı mıydı, yoksa oyun içerisinde bazen aktif pasif dinlenme yaşıyor takımlar, o mu gerçekleşti?
2: Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takımda çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
5: Teşekkürler. Volkan Demir, TV Spor. Hocam Fransa'daki maçta başarılar. Bir günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok fazla hazırlanamadık dediniz Gençler Birliği maçından dolayı. Bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak Konya Spor maçıyla ilgili erteleme talebi olacak mı kulübün? Sizin bu yöndeki görüşünüzü de merak ediyorum. Teşekkürler.
2: Bu konuyla ilgili başkanım da yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
6: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam Fenerbahçe yine bir yan gol yedi. Hem de çok yakın mesafeden, altı pasın oralardan. Kaleci çıkmadı. Ake, Şikrinyar timing hatası yaptı. Bu geçen sezondan da devam eden bir şeydi. Bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Bu tür gollere karşı bir çalışma var mı Fenerbahçe'de? Yine aynı senaryoyu yaşadık.
2: Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu Olabilir yani maçlar, maç içerisinde.

0: Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani.
1: Beril Böke Play Spor. Hocam mevcut şartlarda takımınız haftada 2 maç oynamayı kaldırabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi değil mi?
0: Şimdi 2 maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın teyir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
2: Samet Bey son soru olsun bu.
3: Samet Şehir, Fanatik.com.tr. Bugün Fenerbahçe biraz ön alan baskısında zayıf kaldı gibi görünüyor. Bu taktiksel bir durum muydu? Yani rakibi ikinci bölgede mi karşılamayı tercih ettiniz? Yoksa ön alandaki oyuncuların profilleri mi buna uygun değil? Kerem Aktürkoğlu haricinde. Yani şöyle yorumluyor çoğu spor yazı bize dahil. Topu daha çok ayağına isteyen futbolcular var ön tarafta Kerem haricinde. Yani bu oyuncuların baskı yapmaya, yüksek şiddetle baskı yapmaya uygun oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz Kerem haricinde?
0: Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onları gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
4: Senin yaptığın basın. İsmail Kartal'ın açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Tabii bu açıklamaların üzerine konuşacağız. Şimdi İsmail Hoca Asensio sorusuna biraz tebessümle cevap evet. verdi. Her şey planımız dahiline dedi. Evet, bu arada Lukaku gelmiş röportaja. Evet. İsmail Hoca'nın açıklamalarını az sonra neye bırakalım? Lukaku'ya gidelim.
5: Donc voilà, là maintenant cette semaine on va encore avoir une grosse, grosse semaine de travail et voilà, ce sera à moi de gagner ma place. C'est mon ambition d'aider l'équipe comme tous les jours pour que Fenerbahçe gagne.
6: Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz. Ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim. Tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi.
7: Daha önce birlikte oynadığım oyuncular
6: var. İsim o. La question ici.
7: Tu peux lui répondre?
6: Non. Mais j'ai pas entendu la question.
5: Mais elle a dit en anglais. Ah. Il
6: Ouais, t'as vu plusieurs têtes que tu connais, comment tu te dis?
5: Ouais. À la fin de la journée, tu dis bonjour, mais après pendant le match, ça m'intéresse pas trop qui est en face de moi. J'ai envie que Fenerbahçe gagne et voilà. C'est bon.
6: Tabii ki maçtan önce onlarla selamlaştım, merhabalaştık ama maça çıktığımız zaman tabii ki karşımda oynuyorlar, rakip olarak oynuyorlar. Beni ilgilendirmiyor kim oldukları. Ben orada tabii ki Fenerbahçe'nin menfaati için elimden geleni yaparım.
7: Daha önce birlikte oynadığı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Mevsim Grimut. Bugün çok güzel bir gol attı. Grimut için neler söylüyor?
6: Donc,

0: Un des joueurs que tu avais déjà joué, c'était Mason Greenwood. Il a aussi marqué très très merveilleux but. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa prestation?
1: Non, Mason a fait une très bonne prestation. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'équipe. Il a provoqué. Il s'est créé beaucoup des occasions, beaucoup de moments de danger pour l'équipe adverse. Et voilà, je connais son talent depuis qu'il avait 17 ans. J'ai joué avec lui un an et demi avec Manchester United. Et voilà, maintenant je sais que c'est plus tard pour faire notre équipe et de continuer comme ça.
0: Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
1: Teşekkürler.
2: Lukaku'nun açıklamaları bu şekilde. Az bir süre buldu ama ilerleyen haftalarda hem muhtemelen daha fazla süre alacak hem de taraftarın sevgilisi olacak. Evet. Zaten öyle bir oyuncu Romelu Lukaku. İsmail Hoca'nın açıklamalarından devam edebiliriz Abdullah Hocam. Evet. Asensio konusu. Bugün planlarımızda dedi onu başlatmak yoktu ama sonradan kullandık dedi ama yani Asensio konusu bir süre daha herhalde hocaya sorulmaya devam edilecek.
3: Bayağı da bir süre konuşulacak öyle gözüküyor. Bence bu konu biraz da İsmail Hoca'nın başına bela oldu yani. Özellikle ilk açıklamalarını hatırlıyorsun. Asensio hazır değil, şu kadar hazır yani değil.
2: Bugün de rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık dedi. Yani cümleler biraz düşündürücü.
3: Ama yani bu takımın da Asensio'ya çok ihtiyacı var. Ya bu takımın en iyi oyuncusu Asensio bence. Tamam Greenwood çok yetenekli ama Asensio ekstra bir oyuncu ama İsmail Hoca demek ki daha hazır başka oyuncuları gördü ki Asensio'yu oynatmıyor. Ama söyleyeyim yani Asensio'suz bu takım olmaz. Öyle gözüküyor.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin ayın 22'sinde yani cumartesi günü bir Konyaspor maçı var. Hoca ertelenmesi yönünde bir talebimiz var bakacağız dedi. Çünkü şöyle bir soru geldi hocaya.
3: 3 takımın da var ama.
2: Tabii tabii yani bütün takımların ertelenmesi yönünde talebi var. Sadece Fenerbahçe değil. Fiziksel durumu hakkında bir soru soruldu hocaya takımın. Hoca da 2,5 gün önce bir maç oynadık dedi. Özellikle Ake ile Skriniar örneğini verdi ama bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Ben sizlerin fikrini biliyorum ama yine de seyirciler açısından sormuş olayım. Yani burayı sanki maç oynayarak geçmek daha değerli gibi ama İsmail Hoca'nın da bir erteleme talebi var.
4: Ömer, hepimiz bak futbolun içinden gelmiş kişi olarak burada hepimiz birbirimize sorduğumuz zaman en önemli kondisyon kazanacağı şey maç kondisyonu, maç yapmaktır. Yani 2 gün, 3 günde bir maç yapmak futbolcunun en sevdiği şeylerden biri. Aslında futbolcunun yorgunluk olabilecek şey hani seyahatlerdir, indisi bindisidir, kalktısıdır. O biraz yorabilir ama onu da zaten belli bir periyotlarını eğer siz sağlıklı yaklaşırsanız onlar da zaten günümüz teknolojisi bilimiyle hepsi çok rahatlıkla düzeltilebiliyor. Yani daha doğrusu futbolcunun yorgunluğu kaldırılabiliyor. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi yani artık Fenerbahçe daha ilk birinci dakikada sen Fenerbahçe olarak diyeceksin ki ya bizim için fark etmez. Bizim öyle bir kadromuz var, öyle bir oyuncularımız var ki isterse Türkiye Futbol Federasyonu bir talepte bulunduk ama hangi kararı verirse versin biz her türlü bir maçı oynamaya hazır bir takımız. Bunu demesi lazım. Yani hem bunu sen söylediğin zaman İsmail Kartal hem taraftarların içine su serpeceksin hem de senin futbolcun bunu dinlediği zaman ya hakikaten de hoca doğru söylüyor ya biz yani oynarız. Biz de işte diyecek ki ya Asensio oynamıyorsa Talisca oynamıyor işte Lukaku yoksa işte Vedat yani takımın kadrosu hakikaten çok iyi.
2: Üç cümle biliyor musun yani benim oyuncularım yıldız oyuncular evet. Benim kadrom geniş biz çıkar o maçı da oynarız.
4: Aynen öyle biz hem fizik kalite olarak hem bireysel kalite olarak iyi bir takımız ve biz de takımımıza bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Biz her şartta her şekilde bu maçları oynamaya hazırız diyecek. Bitti gitti iş. Ya bunun dışında yani Fenerbahçe'nin eğer sen hakikaten oynamaya hazır bir Fenerbahçe'yi görmüyorsan bu cümleleri söylersin zaten. Bu cümlelerin arkasında ki yatan şey ya biz daha işte yorulabiliriz. İşte biz kırılabiliriz. Onun için ya bir bahanelerinin arkasına saklanıyormuşun gibi geliyor. Tam tersine yani sen Fenerbahçe
2: bir basın toplantısı
4: yani bence. Sen Fenerbahçe'sin. Fenerbahçe takımının başı

0: Yanındaki bir patronsun, teknik adamsın, seyircin senin iki dudağın arasından çıkacak olan kelimelere çok dikkat ediyor. Futbolcun keza öyle, herkes birbirine sorar ne söyledi, ne etti, ne yaptı diye. Ve sen bunların arkasında da bir takımın karşına geçtiğin zaman da ya bunların hepsini onların yüzüne karşı da söylemen lazım. Dolayısıyla da yani biraz da bazı şeylerde talihsiz açıklamalar da var. Yani İsmail Kartal'ın maalesef bu çok doyurucu bir basın toplantısı olduğunu düşünmüyorum. Ama ben Fenerbahçe takımını eğer Lyon'u geçmeyi, bir de şu cümleye de takıldım. Yani maçın favorisi yok ne demek arkadaşlar? Maçın favorisi kim dediler? Maçın gayet favorisi yok
1: Fenerbahçe'ydi
0: dediler.
1: Fenerbahçe'ydi bence maçın favorisi.
0: Hayır hayır, yani bir teknik adam bir takımın teknik direktörüne maçın favorisi kim dediği zaman maçın favorisi olmaz. Bir teknik adamın söylemini ben çok yanlış ve talihsiz buluyorum açıkçası.
2: Ya şöyle İkinci hocam, dersin de bunun altını sorayım. Doldurabilirsin. Çok pardon Şenol hocam. Yani şöyle olur, şöyle doldurabilirsin. Yani dersin ki Lyon'da Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. Biz tabii ki önemli bir kadroyuz. Biz burada kazanmak isteriz ama bu turlar Şampiyonlar Ligi turları, dengede gidebilir dersen belki böyle altını doldurabilirsin yani.
0: Yani maçın favorisi yok lafı bence çok talihsiz bir açıklama. Maçın favorisi Fenerbahçe ya. Öyle şey olur mu? Yani sen takımına güven duyduğunu, güvenini söylemen için bir takım bunu cümlelerle senin dile getirmen lazım. Dolayısıyla benim de takıldığım, sen notlarını almışsın gayet güzel, benim de takıldığım şey oydu. Fenerbahçe takımı hakikaten hangi maç olursa, hangi seviyede olursa olsun, eğer sen teknik adamsan maçın favorisi Fenerbahçe'dir.
3: Vallahi burada ben rövanş maçının bazı şeyleri belirleyici maç olacağını düşünüyorum.
0: Aç hocam onu sen biraz.
3: Yani
2: açık gibi.
3: Yani programın ilk yarısında Şenol abiye yaptık ya. Yani.
2: Evet.
3: Yani hakikaten Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremezse bazı şeylerin artık yavaş yavaş konuşulduğu.
2: Yani İsmail Hoca çok erken tartışılmaya başlanabilir.
3: Tabii yani yanlış değil mi yani şey, Şampiyonlar Ligi yok. Muhtemelen Konya maçı da ertelenecek. Sana uzunca bir süre maça hazırlık için. Yarım antrenman da yapma şansın yok. Bayağı da bir antrenman yaparsın.
0: Ufak bir de şey, ufak bir taktik çalışması da yaptık dedi. Yani bir iki tane orada yani batan bir kelimeler var. Bir kere antrenman yapabildik, ter antrenmanı. Arkasından da ufak bir şey yaptı dedi, taktik antrenmanı yaptı evet. dedi.
3: Süremiz şimdi, yok gibi.
0: Şimdi öyle bir şey ki yani İsmail Kartal'ın bu açıklamaları altını çok iyi doldurması lazım. Bence hocanın yapmış olduğu toplantı, vermiş olduğu elektriği, suratı, ifadesi biraz gergin olduğunu gösteriyor açık. Ben öyle algıladım. Bunlarla ilgili muhakkak ki yeniden bir gözden geçirilecektir her şey. Önümüzdeki oynanacak olan Lyon maçında da Fenerbahçe bu tempoyla, bu ritimle hakikaten çok zor. Yani Fenerbahçe'nin kendi ligindeki veyahut da kendiki seviyesinden düşük takımlarla nasıl tempo yüksekse bu seviyelerde de daha yükseğe çıkması lazım. Yani hem takımın performans açısından hem de oyunun içerisindeki ritmini yükseltmesi lazım, pas ritmini yükseltmesi lazım. Rakibi eksik yakalamaya çalışmak için çabuk oynaması, dikini oynaması lazım. Ya bunları bence biraz daha üzerine giderek yapacağı çalışmalarla pratik ve teoride muhakkak İsmail Kartal bunların yani düşünecektir, konuşacaktır. Ama en önemlisi maçtan sonraki yapmış olduğu şeylerin, açıklamaların altının çok iyi doldurulması gerektiğini düşünüyorum.
4: Ömer, Lyon en son lig maçında gün oynadı.
3: Yok, onlar başlamadı.
0: Onlar başlamadı.
4: Başlamadı.
3: Başlamadı onlar.
4: Yok yani İsmail Hoca biraz daha bence eski İsmail Hoca olmasını bekliyorum. Açık net söylüyorum. Bir önceki dönemdeki bir daha duruşu sert, açıklamalarında böyle yani bir
2: hocam bir virgül koyalım. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin konuşuyor.
5: Erdem abi biraz daha açılabilir misin?
6: Başlayabiliriz.
7: Hocam isterseniz maçın değerlendirmesiyle başlayabilirsiniz.
8: Evet, öncelikle bu akşam yine büyük Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bunun yanında bu bir hafta içinde 3. maçımıza çıktık biliyorsunuz. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın

0: Kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
1: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
0: Şimdi büyük Fenerbahçe kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası, Gençler Birliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Ve biz bir kez bir şey talep ettik. Ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize red cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir red cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
2: Hocam, sizin hocam dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. İki günde bir, üç günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Bu konuda, evet, Fenerbahçe'nin bir Skriniar ve Ake'nin arkasında bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
0: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
3: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcular üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
0: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor.
2: Teşekkürler.
4: Oğuz Çetin'den önemli açıklamalar hem Asensio ile ilgili hem de Futbol Federasyonu ile ilgili. Futbol Federasyonu ile ilgili olan kısımdan başlayayım ben. Daha önce bizi reddetti dedi Futbol Federasyonu. Gençler Birliği maçı için erteleme talebinde bulunduk. Olmadı. Konyaspor maçıyla da ilgili bir talebimiz olmayacak dedi. Bu önemli bir nokta. Bunu konuşuruz. Asensio da bizim en değerli oyuncumuz dedi. Oyuncularımızdan birisi demedi. En değerli oyuncumuz dedi. O da yavaş yavaş
5: başka bir şey söyleme şansı yok Ömer. O, geçen hocam, sene
4: en değerli oyuncularımızdan biriyle benim için en değerli oyuncumuz
5: farklı bir şey. Niye diyorum biliyor musun? Şimdi Oğuz geçen sene Oğuz, sevgili Oğuz Çetin geçen sene bizim gibi yorumcuydu biliyorsun. O da bizim gibi Asensio Asensio diyordu. Şimdi ne diyecek? Geçen sene Asensio'suz bu takım olmaz mı? Çünkü o da aynı yorumu yapıyordu. Şimdi Asensio bizim her şeyimiz diyor, beynimiz diyor. Şimdi burada demek ki Asensio daha hazır değil ama bence hazır olanlardan daha hazır bana göre. Hazır düşündüklerinden daha hazır. Orayı da atlamamak lazım.
4: Bence bu mesaj anlaşıldı.
5: Ben bu kadar derim. Şey yani fazla bir şey söylemem.
4: Asensio konusuyla ilgili hocam ne söylemek istersiniz? Oğuz Çetin açıklamalarından sonra tabii.
6: Ya tabii şimdi Asensio çok kıymetli bir oyuncu Ömer. Yani kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. İsmail Hoca'nın da anladığım kadarıyla onunla yaşıyor, onunla kalkıyor. Form grafiği hakkında mutlaka şeyi var, bildiği vardır. Ama Fenerbahçe oyununda Asensio'suz da oyun çıkmıyor. Böyle de bir şey var, gerçek var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsun. Orta sahada 3-2 oyunu kaybetmişsin. Senin oyunu yönlendirecek oyuncu 73'te oyuna giriyor. Ya burada da demek ki İsmail Hoca'nın da kendini biraz çek etmesi lazım. Peki Oğuz abi Oğuz Çetin bizim en değerli oyuncumuz diyor yani.
4: Evet.
6: Ya bu bir şey, bir anlam ifade ediyor herhalde o takım için veya en azından Oğuz Çetin için. Ya onun için bunun bir türlü nasıl derler tatlıya bağlanması lazım. Fenerbahçe bu konuyla gündem oluşturmayı veyahut da bu konuyla anılmayı artık bir kenara bırakması lazım. Hakikaten işin ucu nereye gidecek belli değil ya. İsmail Hoca'nın bir an önce bu şu, çok güzel bir şekilde bu olayı çözmesi lazım. Takımın menfaati açısından. Sonuçta bu Asensio dediği gibi bu takımın en iyi oyuncusu.
4: Bu krizi Fenerbahçe kendi kendine çıkardı.
6: Ya evet. Aynen öyle krizi çıkardı. Hiç konu yokken kimse böyle bir şey konuşmuyorken şimdi de bunun çözümünü üretiyoruz yani.
5: Garip olan şimdi, ne biliyor musun ya Cemal? Garip olan ne biliyor musun? Geçen sene Oğuz Çetin dahil ya bütün hepimiz ya Fenerbahçe'nin yani bütün yorumcuların ortak fikri. Fenerbahçe'nin beyni o şey Asensio. Oğuz Çetin de orta sahaydı.
4: Doğru. Sağ dışında
5: şimdi bak,
4: bu yılda
5: şimdi biz yani bunu överek geldik. Ya bu sene başladık. Şimdi Asensio'suz bir Fenerbahçe'yi konuşmaya bak. Yani bunu ben konuşmak dahi istemiyorum. Hele Fenerbahçe taraftarı Asensio'suz bir Fenerbahçe'yi düşünmek istemiyor. Yani bunun formsuzluğu, ben Oğuz Çetin'in çok iyi niyetli bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Çok iyi niyetli bir açıklama. Yapması gereken de oydu bence. Orada katılıyorum. Ama ben diyorum hazır olduğunu gördüğünüz oyunculardan daha faydalı olur. Fenerbahçe'ye onu oynatmayarak faydasızlaştırmayın.
4: Yine hocam senin söylediğin gibi yani doğru kelimeler.

0: Doğru cümleler, doğru iletişim.
1: Ömerciğim, İsmail Kartal 4. kere geldi Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: 2 kere de sezon başında başladı. 23-24 hatırladığım kadarıyla. Bir de bu sene. Şimdi bu sene takımı kuran bir teknik adam olarak nasıl geçen 23-24 yılında geldiğinde kurmuştu ve hakim olduğu oyuncular, Dzeko'lar, Tadic'ler, Szymanski'ler, yani hakikaten hepsi kalibreli oyuncular. Bu sene de kalibreli oyuncular. Aslında o sene iyi yönetti ve de maçlar başlamaz da sezonda bir tane mağlubiyeti var. 11 maç sonra içeride Trabzon'u yenilerek ondan sonra da hiçbir daha mağlup olmadı zaten. 11 tane sadece beraberliği var. Oradaki kaçan şampiyonluktaki en önemli şey oydu.
2: Ya bu yok, sene 11 tane
1: 11 tane beraberliği var.
2: İsmail Kartal'ın yok. Geçen sene vardı 11 tane.
1: Yok, İsmail Kartal 11 tane beraberliği.
2: 99 puan da salırsın.
1: İşte bir tane
0: ciddi
1: şey var.
0: Diyorsun?
1: Bir
0: şudur Avrupa Ligi yani
1: ligdeki 11 ligi. Ben 11 diye kaldı aklımda.
2: 11 olursa 99 puan, yani belki de Cem abi doğru söylüyorsun da bilmiyorum.
1: Yani ben öyle
2: 99 puandan
0: şöyle 6 beraberlik.
1: 6 beraberlik.
2: Tabii yani 11 olmaz tane yani.
1: Belki geçen
2: şöyle sene 6 beraberlik bir mağlubiyet senin dedin 9 yapıyor gene olmuyor.
1: Şimdi bu senede geldiğimiz zaman da aslında bu problemi cepheyi açmasının en büyük nedeni İsmail Kartal'ın şunu söyledi. Dedi ki Asensio için %60 hazır, %70 hazır gibi bu yüzdelerle bir konuşan bir İsmail Kartal performansları.
0: Pardon, takıma da geçmiş. Lukaku da diyor ki bugün %75 hazırım diyor. Vallahi takıma da sirayet etmiş.
1: Yani bu yeni bir hakikaten yeni bir dil oluştu. Futbolcuların hazır olmasıyla ilgili bir yüzde dili oluştu. Şimdi bu da ister istemez senin de dediğin gibi yani Lukaku'nun da sirayet eden bir şekle dönüştü. Ya buradaki en önemli şey Asensio'nun yüzdesi.
2: Kerem kaç, yüzde kaç hazır?
1: Yani işte onu İsmail Kartal'a
2: sormak lazım. Yok ben senin fikrini merak ediyorum.
1: Yani bence yüzdesi yok onun. Şenol. Yüzdesi yok.
2: Yani en azından Asensio
0: yüzde
2: kadar.
0: Veremeyecek kadar
1: yüzde veremiyorum.
2: Asensio gerçek. Ondan daha mı hazır değil?
1: Ya işte doğru söylüyorsun. Ya bir de ne var biliyor musun? Bu oyuncuları kullanabilmek de yani ile o %70, %80. Ya bunu bırak sevgili İsmail Kartal. Sende kalsın yüzde. Bunu kullanırken bu futbolcunun kulağına gittiği zaman o ne dedi Asensio'da? Ben hazırım dedi.
0: Evet.
1: %70'ti ben hazırım dedi. Şimdi bunu söylediği zaman o zaman sen ister istemez futbolcunla karşı karşıya geliyorsun. Bence futbolcu bir teknik adam futbolcusuyla karşı karşıya gelmemesi lazım. Bunu açıklamalarında çok net bir şekilde kullanacağı dili iyi bulması lazım. Diplomasiyi iyi kurması lazım. Bu oyuncuların hepsi çok zeki, çok kalibreli oyuncular. Dolayısıyla zaten sen geçmiş 23-24 senesinde çalıştığında bu oyunculara hakim olmuş bir teknik adam olarak bu konularda çok hakikaten tecrübeye sahipsin. Ve bu deneyimini de bu sene de devam ettirmen lazım. Ama burada sezona başlarken şu yüzde lafıyla zaten ister istemez bir kendine cephe açmış oldun. Asensio bu takımın çok önemli bir parçası. Geçen sene hepimiz ikna olduk zaten bu konuda. Ve bununla beraber sen bu takımın içerisine Asensio'yu monte etmeye çalışman lazım. Yani Asensio'dan uzaklaşman değil. Asensio ile beraber bu takımın tekrar yeniden bu parçası olduğunu ve senin de onunla beraber bu takımda hakikaten çok önemli şeyler yapacağın sinyallerini ve de ona bireysel olarak anlatman lazım. Mesela Asensio hala girerken ben mesela surat ifadesi, vücut dilini hakikaten beğenmiyorum. Yani çünkü sanki bir şey giriyor yani çok mutlu girmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Yani o mutluluğu mesela oynarken seyrederken onu hissediyorsun. Biraz da tabii neticelerin istediği gibi gitmemesi bu mutsuzluğu da ortaya da çıkarıyor açıkçası benim şahsi görüşüm.
0: Şimdi şöyle düşünüyorum, muhtemelen basın toplantısına ya da açıklamalara yansıyan bu iletişim sorunu. Çünkü sanıyorum yani hepimiz aynı kanaatteyiz.
3: Bir de Ömer, Lyon deplasmanına kadar bence bunu çözmesi lazım İsmail Hoca. Yani Lyon deplasmanına kadar oynatacaksa oynatsın, oynatmayacaksa hazır değil falan demesin.
0: Hocam yani çözülse, yani şöyle çözülür de çözülse başka türlü çözülürdü.
3: Hayır bence. Yani böyle sorunlarla Lyon maçına çıkarsa aksi bir neticede daha çok sorunlar büyüyecek.
0: Ha, bir tur atlarsa Fenerbahçe çok konuşulmaz. Onu söyleyeyim. Tur atlarsa konuşulmaz. İşte yani, sonra Şampiyonlar Ligi
3: ya
0: gelecek.
3: Onu iyi bir iletişimle anlatmak lazımdı herkese. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa İsmail Hoca'nın bir

0: art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bence hazır olmadığı için oynatmamaya çalışıyor. Ama o zaman da soru şu, hangi oyuncu hazır? Kerem hazır mı veya?
1: Yani şu an anlamda söyledim hocam. Çözülse çözülürdü diye. Ya Asensio'yla bir toplantı, bilmiyorum ne kadar zor olabilir yani. Hani belki iyi bir başlangıç yapmadık ama bak ben de böyle böyle seni hazırlayacağım. Sen de en hazır halinde sahada olmak istersin. Dersin hocam 3-4 cümle. Asensio'da bilmiyorum çok anlaşılmayacak bir adam profili çizmiyor bende.
0: Ya
1: yani.
0: Asensio bir de sezon başı hazırlığını tam geçirmedi ki. Takım biliyorsun belli bir şeye geldiğinde, aşamaya geldiğinde Asensio düz koşu yapıyordu.
1: Evet.
0: Ama İsmail Hoca bu konuyu o kadar enteresan şey yaptı ki, kamuoyuna aktardı ki şimdi sorun varmış gibi herkes böyle algılıyor. İşin enteresan tarafı bunu böyle algılayanlar da taraftarlar 70. dakika Asensio diye bağırıyorlar.
1: Tabii taraftar nezdinde çünkü bir sorun var diyor taraftar şu anda.
0: Yani
1: ya başlamıyor maça, ya başlarsa 60 dedi mi tabela kalkıyor. Taraftar böyle
0: ya
1: düşünüyor.
0: Ya öyleyse bugün Talişka'yı oynatmasaydı. Talişka Gençler Birliği maçında 90 dakika oynadı.
2: Bir tek o maçta mı ya? Bütün resmi maçlarda 90 dakika oynadı. Ben dedim ya yayında önce. Dinlendireceksen bugün Talişka'yı dinlendir.
0: Talişka o da 94'te
2: oynadı. Hiç rotasyona girmedi ya.
0: O da 32 ya, yaşında.
1: Ake ile Şikrinyar'dan hocam örnek verdi. Ben de o zaman Gençler Birliği maçına rotasyon yapıyorsan ve biliyorsan ki Lyon maçında bu ikili oynayacak, o zaman Ake Şikrinyar'dan bir tanesini de oturtturabilirsin.
0: Yani. Onu da söyledi zaten.
1: Kendine devam çelişti yani hoca.
0: İşte ben de onu tabii diyorum yani. Doğru anlatamıyor hoca bunu.
1: Evet.
0: Biraz da anladığım kadarıyla sinirli miydi? Bana mı öyle geldi?
3: Gergin biraz.
0: Biraz gergin mi İsmail Hoca? Yani ama sonuç itibariyle çok dediği gibi Cem abinin katılıyorum. Kalibresi yüksek oyuncular. Daha sezonun başı. Ya bunları yönetmek, oynatmak kadar büyük marifet tabii istiyor. Şimdi Lukaku'su var. Talişka'sı var. Bir de 2 Eylül'de sen karar vereceksin. 10+4'e. Ben bu gidişata göre ben sana söyleyeyim. Buraya oyuncu da gelir, çok oyuncu da gider. Bu performans düşüklüğüne göre.
3: Bir de mesela şunu da bir ayırmak lazım. Yani biz 2023-24 senesindeki 99 golü artık bir tarafa bırakmak lazım.
1: Bence yani, hocanın da bir yani bırakması lazım.
3: Onu ifade etmeye çalışıyorum.
0: Onu da hakikaten yani onu devamlı kamuoyuna
3: bırakmak
0: getiriyor.
3: Bırakmak lazım. Çünkü ne o zamanki oyuncular o oyuncular, ne takım o takım. Ya o takımdan iki kişi var Aplı hocam. İrfan Can'la İsmail var.
0: Ya bir de hocam maç ya sayısı farklı ya. Maç sayısı farklı.
3: Bir de sen bugün Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Sen o sene zaten şöyle bir yani yanlış bir defo olmuş mesela. Nedir o? Olympiakos maçında senin bir rotasyon şeyin. Bu sene de bambaşka bir yeni başka bir rotasyon şekliyle beraber senin ister istemez kendi kendine 2-0 bir mağlubiyetle başlıyorsun. Yani şey olarak baktığında tırnak içinde. Ya zaten senin orada böyle bir açıklamış olduğun işte bir Sivas maçı vardı hatırlarsan Olympiakos maçından sonra Sivas maçı vardı. O sen orada rotasyondan bahsettin. Şimdi tam tersini Lyon maçı var. Gençler Birliği maçı var. Lyon maçına gideceksin gene rotasyondan bahsediyorsun. Şimdi burada zaten hepimiz de hemfikiriz. Ya yani rotasyon yani 1-2 tane 3 tane oyuncuyla oynarsın ama eğer sen takımın 6 tane oyuncusunu değiştirdiğin zaman bu rotasyonun dışına çıkar. Takımı değiştirmek olur. Ya ve takımın zaten senin oyununa oturmamış olan bir takımın bütün oyun kimliği zaten bozulur Abdül Hocam.
0: Doğru.
3: Yani sen bugün şimdi tekrar yeniden geldin, bıraktığın yerden devam ediyor. Olmuyor ki yani işte Şenol Hoca'nın senin söylediğin gibi yani bu takımın devamlı beraber oynaması lazım. Bir oynasın, bir alışsınlar, alışkanlık olsun. Eğer rotasyonsa dediği gibi o zaman Akele Şikrinyar'a ne diyeceğiz o zaman? Ya onlara da mı rotasyon olacak? Orada aslında bir tane elinde bir rotasyon olabilecek güvendiği bir oyuncu olsa inan bana orada başlayacak yapacaktı biliyor musun büyük bir ihtimalle. Ama arkadaki YTF ile bizim Çağlar ve Mert Müldür'e çok orada güvenemediği için orayı bırakmak istemiyor. Ama bence de zaten eğer rotasyon yapılmayacaksa en önemli şey defansın merkeziyle Gündüz'ü Kante. Ne oldu Gençler Birliği maçında? Kante'yi bir çıkardın, Gündüz'ü şaşırdı mesela. Onu birbirine ne kadar oynadın?
1: 6 tane oyuncuyu değiştirebiliyorsan senin kadron geniştir ve aslında Konyaspor maçı içinde bir tane rotasyon olmaması gerekiyor.
3: Rotasyon da diyemezsin zaten.
1: %100 katılıyorum. Ben bunu çok daha önce söyledim.

0: Hocam %100 katılıyorum. Yani 2-3 oyuncudur rotasyon. Hayır burada değil. Yani bu yayında değil yani. Aynı düşünüyorum sizinle, onu ifade etmek istedim. Ama onun dışında yani oynayabiliyorsun. Kadron geniş. İlk 11'inde 6 değişiklik yapabiliyorsan Konyaspor maçında oynaman lazım. Yani bence bunun konuşulmaması bile lazım açıkçası.
1: Bir de şimdi bizim Mert Günok'la Ederson'un durumu var. Bakalım ne olacak? Yani bir önümüzdeki Konya maçında Mert iyileşiyor mu?
2: Yok.
1: Yok.
2: İyileşmiyor. Gene Ederson oynayacak. Öyle açıkladılar.
0: Evet.
1: Ha, o da bir hocanın ufak bir sorunu olarak durduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Ya, oraya da karar vermiş bir Fenerbahçe yok şu anda. Ha? Oraya da karar vermiş bir Fenerbahçe yok hocam. Yani kalecisi Fenerbahçe'nin Ederson mu olacak, Mert Günok mu olacak?
3: Vallahi işte o biraz da neticelere, performansa bağlı.
2: Aynen öyle. Beklemek lazım.
1: Yani gelen teklifler de bence Fenerbahçe'nin yabancı...
3: Ama Ederson o gidecekler listesinde var. Yani.
0: Çünkü hocam dediğimiz gibi yani matematik bir, hesaplar her noktada aynı yere varıyor. Ederson, Osterwolde, Semedo, Talisca, bu dörtlüden şu anda iki oyuncu gidecek.
3: Ya ilk maç oynandı şey maçı, Gornik Zabze maçı. İsmail Hoca çıktı televizyonda, dedi ki Fred dedi burada kalacak dedi. Evet. E nerede Fred?
0: Bence yapılmaması gereken bir açıklamaydı.
3: Nerede şu anda?
0: Transfer oldu.
2: Onun için şu anda hiçbir oyuncu için bir şey söylemek için erken.
0: Sanıyorum hocam herhalde Lyon rövanşına bir bakmak lazım.
2: Rövanşına, lig maçlarına, çünkü Eylül 2'ye kadar belli bir süreç var. Ha, bazı oyuncular kalıcı ama birkaç tane oyuncu hakkında biz değil de biz bile karar, yani biz tahmin yürütüyoruz ama hala ne Sayın Başkan ne de yönetim kurulu ne de İsmail Hoca karar vermiştir yani bu oyuncular için.
0: Peki şunu konuşalım. Enseyi de tabii çok karartmamak lazım. Evet İsmail
2: Hoca. Yok bugün enseyi karartacak hani, bir durum yok. Biz sadece ama... Ömer bir iki noktada bazı şeyleri
0: sizin İsmail için demedim zaten hocam, taraftar için.
2: Ha, İsmail Kartal'ın düzeltmesi gereken şeyleri biz buradan bir nazik bir şekilde anlatmaya yani çalışıyoruz.
0: Fransa'da hangi kadro sahaya çıkabilir? Fenerbahçe nasıl bir oyun planıyla Lyon deplasmanında oynamalı? Bunu konuşalım.
2: Yani onun için zaten geldiğimiz nokta orası. Yani herkese eşit davranmak istiyorsan o zaman Talisca'yı oturtacaktım bugün. Ben yayından önce de aynı şeyi söyledim. Sana dedim ki asansörle başlaması lazım. Niye? Eğer rotasyon yapıyorsan Talisca'da zaten yorgun, 5 maç oynandı. 5'inde de adam devamlı oynadı. Asıl sen erteleme istiyorsan o zaman ertelemeyi yapma. Talisca'yı ertele. Talisca'yı bugün oturttur. Ha işler değişir mi? Kerem oturttur. Orada birisini oynat. Ha, kime güveniyorsan. Çünkü zayıf halka burası. Yani bu görünüyor. Bu yeni değil. Talisca'yı zayıf halka olduğu için demiyorum. Talisca'nın da bir yorgunluğunu göz önünde doğru bulundurarak oynatma. Doğru. Onu dinlendir. Neden? Bir Avrupa maçı. Hay Türkiye Ligi maçı olsa eyvallah oynat. E madem dirençli bir orta sahayla çıkacaksın o zaman olmaz yani. Talisca ile olmuyor. Biz bunu söylemeye çalıştık. Bir de Kerem konutusunda çok cömert davranıyor İsmail Kartal. Yani ona verdiği şansı bir başkasına o kadar verse belki farklı bir şeyler olabilirdi. Ya gitti mi bilmiyorum. Musa Bey'e o şansı verseydi hakikaten daha fazla iş yapardı. Bak Oğuz Aydın'a verse daha fazla yapardı. İnsanlar şimdi Oğuz Aydın'ı Gençler Birliği performansından dolayı biraz negatif. Hayır bakmayın. Oğuz Aydın iyi futbolcu. Performansını normal bir takım içerisinde verirsen Oğuz Aydın'ın performansı yukarı çıkar.
3: Bak. Nene'yi oynatır mı ikinci maçta Kerem yerine?
2: Ya Nene'yi nasıl? O zaman kendini inkar eder. Niye? Asensio'ya sen hazır değil, değil hazır nerede? Değil diyorsan Nene'yi oynatamazsın o zaman. Orada bir çarpık düzen olur.
3: Ama abi verim vermiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz o zaman?
2: Kimi?
3: Sol tarafı.
2: Oğuz Aydın var.
0: Hocam sanki merkez üçlü Fenerbahçe Lyon deplasmanında lazım olacak ben, gibi geliyor.
3: O zaman sen önce benim, şey ben kaybetmemeye, gibi. Benim kaybetmemeye şahsi, oynayayım.
0: Ben kaybetmemeye değil ama orta sahada eksilmeyeyim diyorum.
1: Hocam
0: yani.
1: Benim de şahsi düşüncem.
3: Ama orta sahada oyun çıkmıyor işte.
1: Hocam bak Abdullah hocam şimdi zorluk derecesi yüksek maça bir finale gidiyorsun. Ve biz bugün baktığımızda da Fenerbahçe'nin orta sahasında geçirgenliği var. Ne kadar Gündoğdu Kante beraber oynamasını bilse de o bölgeyi iyi tanımasına rağmen Fenerbahçe'nin ilerideki oyuncuların geriye ve orta sahaya çok destek vermediği için geçişleri çok çabuk yapıyorlar. Ta ceza sahasına kadar Şükrü'nün yerle Ake ile burun buruna kadar geliyorlar. ve ataklarını da onlar sonlandırıyor. Yani sen orada top kapamıyorsun.

0: Bilmiyorsun. Çünkü yani
1: rakip
0: sonlandırıyor. Ya vuruyor, işte kalecide kalıyor ya birisine çarpıyor. Onlar topu kaybettiği zaman sen topu kazanabiliyorsun. Yoksa birebir mücadele, temasla mücadelede topu kazanamıyorsun. Bunun için de sen her zaman için seversin, sevmezsin. Gerçi biraz da geri gidiyor ama orta sahayı güçlü tutacaksın abi. Kim olacak? Kante, Gündüz'ü, İsmail'i koyacaksın.
2: Asensio'yu unutmuyor musun Cemal?
0: Söyleyeceğim. Gideceksin 4-3-3 yapacaksın. İleriye de sola Asensio'yu koy, Vedat veya Lukaku durumuna göre. Sağ tarafa da Greenwood'u koyacaksın, bekleyeceksin abi. Asensio'yu da solda oynatmasının sebebi de sen arkada orta sahada 3 tane oynuyorsun ya. Orayı zaten Asensio Vedat'ın veya Lukaku'nun içine girer, idare eder. Oradan da onu sol tarafta kim oynayacak? İsmail mi, Kante mi, Gündüz mü? Orayı zaten kompase edebilir. Dolayısıyla da o bir kere sen kendini bir orta sahanı, gücünü falan bir eline al. Bence oyunu uzun bir süre böyle götür. İlk 15-20 dakika yarım saat gidebildiğin kadar git. Ve yapacağın işte yan toplar, vuruşlar, duran toplardaki Asensio'nun belki devreye girdi, yan toplarda Skriniar, Ake kullanabilirsin. Ama bir de en önemlisi sen kendi defansını çok iyi yapman lazım abi. Bireysel de var. Hani hepimiz işte oynadık yani karşındaki ve maçın durumuna göre ya atağa çıkman gereken fazla bir maç olur. Veyahut da git çıkmaman gerek. Bunu Semedo ile sol tarafta Archie Buran bu oyunu set mi oynayacak? Ucunda mı oynayacak? Defansta mı kalacak? İkisi aynı anda değil. Biri gitti biri kalacak. Yani öncelikle Fenerbahçe'nin
1: gol yememesi lazım.
0: Çünkü yani gol yiyince o şeyi, psikolojiyi kolay atamıyor üstünden. Çabuk dönemiyor. Orada bir demoralize oluyor. Ve bunu süreçte uzadığı zaman aslında bu akşam çok iyi bir şey oldu. Başlar başlamaz 47'de Greenwood'un golü bulması o psikoloji biraz kendine getirdi mesela takımı. Eğer uzasaydı sıkıntı olurdu.
1: Bence aslında İsmail Hoca ikinci maçta oynayacağı şeyin verdi ipuçlarını. Bence yine kalabalık bir orta sahayla oynayacak.
0: Tabii kesin.
1: Ama bu sefer İsmail mi olur, Asensio mu olur? Ben İsmail'in yerine Asensio'yu tercih etse en azından yani top Fenerbahçe'de daha çok
2: doğrusu olur. Zaten Fenerbahçe'nin Asensio yani, orta sahasında olmazsa olmazı ben.
1: Çünkü hocam
2: İsmail alternatif olarak
1: sizin tercihinize saygı duyuyorum da 3 mesela Kante, Gündüz, İsmail'den Fenerbahçe çok baskı yer. Tamam top rakipteyken belki merkezi kapatır ama oyun oynama konusunda hocam, oradan bir oyun çıkmıyor.
0: Yani. Asensio ile Greenwood'a topu geçirdiğin zaman orta saha hem nefes alır hem çıkar. Benim şahsi görüşüm tabii. Orada daha etkili olabiliriz. Ya, oyunun gidişatına göre Asensio'yu çekersin. Oraya Talisca'yı sokarsın. İsmail'le olabilir. Ondan sonra gidişata göre Vedat'la mı başladın? Lukaku'yu sokarsın. Lukaku'yla mı başladın? Vedat'ı sokabilirsin. Oyun içerisindeki yapacağın değişiklikleri de işte oyunun gidişatına göre, skora göre de belirler. Ya ben Kerem'in bir parça dediğin gibi hani bazen oyuncuyu kazanmak için oturtmak gerekir ya. İşte oturtması biraz Kerem'in beklemesi
1: hocam,
0: lazım.
1: Çok top kaybıyla oynuyor. Yani bence %50 top kaybıyla oynuyor. O top kayıpları Fenerbahçe'ye geçiş oluyor.
2: %50'nin de üzerinde.
1: Kaç tane zaman. Ömer kayıp bu maç?
2: Hocam, hemen 8'de bakalım. 4 mi demiştin öyle bir şey?
3: 8'de 4 ikili mücadelesi ilk yarıda vardı hocam. Ama yani top kaybı ben de yine fazla diye düşünüyorum. Söyleyeyim hocam bugün 12 top kaybıyla oynamış.
1: Çok ciddi az mı ya?
3: Bu arada 73 dakikada 31 kez topla buluşmuş. Bu da az bence.
1: Çok az tabii.
3: Yani oyunun içinde de yok yani.
1: Ya
3: top oyunda yok.
1: Bir de artık Ömer, Fenerbahçe Kerem'in forma girmesini bekleyecek durumda değil. Bir ya, tane 90 dakikası kaldı.
2: Hocam bir sürü oyuncu var orada ya oynayacak.
1: Ya yani. O dediği gibi.
2: Oğuz Aydın'ı koyacaksın oraya.
1: Bence ben samimiyetle söyleyeyim. Bu Nene şu aldığı dakikada daha çok zorladı şeyi. Lyon savunmasını.
3: Katılıyorum.
2: Doğru.
1: Şut attı. Gitti bir ara sağ anlamsız bekler, da baskı bekler, yaptı. En azından.
3: Yaptı, doğru.
1: Hayır anlamsız o baskının hiç gereği yok. O şey ruh yani duyguyla.
2: Ama tribün ne oldu?
1: Tabii tribünü işte coştu. Yani o yüzden.
3: Geldi kontrayı kapattı.
1: Ya o yüzden biraz Nene iştahı da iyi. Belki bu sene daha iyi oynar. böyle de bir tercih yapılabilir yani.
2: Tabii canım.
3: Lyon maçında hocam bence yani Nene'nin enerjisine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olabilir yani.
1: Olabilir yani.
0: Hocam bence
1: yoksa olmuyor yani, keşke olsa.

0: Kerem ne de olmuyor yani, bu tarz Kerem'i kazanmak şeyi olmadı. Ya otursun biraz, belki daha iyi fizik durumuna gelir, daha iyi analiz eder eksiklerini.
1: Peki şöyle olabilir mi? Yani şu anda Vedat'ın tam hazır olmadığı senaryoda Lukaku'nun da yine hani muhtemelen sonra süre bulacağını düşünürsek, merkez üçlü olursa Greenwood, Nene, önde de Asensio. Yani santrafor.
2: Hocam bak,
1: oyun.
2: Ben sana söyleyeyim. Yani
0: 4-6-0 gibi.
2: Ama belki.
3: Asensio'suz bir oyun mu?
0: Yok, Asensio'yu direkt merkez santrafor.
2: Ben açıkçası bu maçın, özellikle Lyon maçının şifresinin orta sahada çözüleceğine inanıyorum abi.
0: Bugün orta çözüm.
2: Orta sahanı güçlü tutacaksın. Ondan sonra sen ileriye istersen Asensio'yu mu koyarsın, Talisca'yı mı koyarsın? Oraları zaten yaparsın. Senin orada kaliteli oyuncuların var. Orada bir sıkıntı yok. Ama defansının ortasını veya orta sahanın sen oradaki geçirgenliğini tutmazsan kaybedersin hocam. Benim şahsi görüşüm. Yani orada orayı güçlü tutmak lazım. Bu İsmail'i de, artı şöyle bir şey var. Yani Gençler Birliği maçında çok İsmail'i beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Gençler Birliği maçındaki İsmail gibi değil, geçmişteki İsmail gibi oynaması lazım. Onu söylemek lazım. Çünkü şöyle bir Türk oyuncularına sıkıntı da var hocam. Mesela geçtiğimiz Gençler Birliği maçında 6 tane sen Türk oyuncusuyla oynuyorsun. Ya bu Türk oyuncuların da bir kendisine çeki düzen de vermesi lazım Abdullah hocam. Ya her şeye rağmen İsmail Kartal'ı seversin sevmezsin. Ya sana bu şansı vermiş. Kardeşim sen de bu aldığın şansın hakkını ver ya. Ya Mert, ne zaman oynayacaksın? Ya hadi Oğuz, biraz daha kıpırda, daha yürümen lazım. Yani keza İsmail de öyle. Yani Kerem ne zaman oynanıyor? Ne zaman devreye gireceksin? Şimdi, ya bu oyuncuların hepsinin yürümesi lazım.
1: Çok acayip bir sayılar var orta sahada. Yani orta saha deyince merak ettim hocam. Bir bakayım dedim şu orta sahadaki ikili mücadeleye. Hocam çok acayip sayılar var. Şöyle. Tesman, yani 3 merkezde oynadı Lyon. Tesman, Morton ve Tolisso. Tesman 4'te 4 ikili mücadele, 2'de 2 hava topu, hepsini almış. Morton 6'da 4 ikili mücadele, 2'de 1 hava topu, neredeyse hepsini almış. Tolisso 11'de 7 ikili mücadele, 4'te 3 hava topu almış. Yani Lyon'lu oyuncular girdikleri ikili mücadelelerin neredeyse %75'ten fazlasını almış. Fenerbahçeli oyunculara geldiğimizde bu alanda tek iyi istatistik Kante'ye ait, 7'de 4. Gendouzi 10'da 2.
0: Bence Gendouzi 2 maçtır kötü oynuyor.
1: Evet, bu maçta da bence iyi değildi, katılıyorum. Talisca 1'de 0. Yani Fenerbahçe'nin zaten böyle bir merkezle, yani toplam Lyon'ların kazandığı merkezin ikili mücadele sayısı 15, Fenerbahçe'nin Ömerciğim, kazandığı 6, Talisca'nın hiç yok. Zaten
2: veri için hocam, gerçekten nasıl kuracaksın bak, ki? Bu veri için gerçekten teşekkür ederim. İyi çabucak baktın. Aslında bizim söylediğimiz şeyi, bu veriler ilk defa böyle örtüşüyor. Bazen mesela istatistikler, hakikaten rakamlar çok şeydir. Bazen de hiçbir şeydir. Şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin istatistiklerine baktığın zaman tavan yapmış. 600 küsür kere pas yapmışsın. Topu %72 sende kalmış. Yapmış olduğun kornerler, atmış olduğun duran toplar, gol. Bakıyorsun adamın hiçbir şeyi yok. Her şey sıfır. Maça o galip bitirmiş. Yani sen bir geçişte bir izin verdiğin zaman ne oluyor? Gençler Birliği bile seni orada ekarte edebiliyor. Onun için her zaman için yani orta sahanı iyi tutacaksın abi. Orta saha. Ha diyeceksin ki 3 tane 6. Ya gerekirse 3 tane 6 ile oynayacaksın. Belki oyundan çok memnun olmayacaksın ama adamlara pozisyon vermeyeceksin. Burada senin önemli olan ne? Oyundan memnuniyetten daha ziyade sen turu geçeceksin. Turu geçeceksin, sen takımı yaratacaksın abi. Bütün dava.
1: Ya merkeze bu kadar fark olmaması lazım.
3: Ya Ömer, baştan ilk başladık şeye. Maç bittikten sonra, maçtan önceki yorumlarımızda ne dedim? Ben dedim açık açık, bu orta sahalar, oyunu tutan orta saha bu işi kazanır. Çünkü Şampiyonlar Ligi böyle bir şey.
1: Doğru.
3: Şimdi maç bitti. Ne dedik? Orta sahada Talisca'yı orta saha olarak düşünme, verdik biz orta sahayı Lyon'a. İstatistiklerin de böyle çıkması gayet doğal. Hiç bu kadar düşük verilerle mesela Gendouzi ile Kante oynamamıştır. Orada ne zaman ki çift santrofor oynadı. Doğru yani. Tabir doğru. Talisca orta saha oynamadı. Biz niye bunu diyoruz? Ya kardeşim, orta saha gibi bir orta saha. Ha, Cem abinin fikrine saygı duyuyorum. İsmail, Gendouzi, Kante diyor ama Yani bu Fenerbahçe'nin orta sahası evet, böyle olmaz. Niye olmaz?
1: Temennilerle bitirelim.
3: Ha, ben niye olmaz diyorum. Ya 3 tane kesici orta saha topu aldıktan sonra hangisi ileri atacak? Bir de onu düşün.

0: düşünmek lazım. Ya Asensio geçen sene bu takımın orta sahada beyniydi ya. Bunu bir kenara, denklemin dışına atamayız kardeşim. Fenerbahçe eğer Fenerbahçe olmak istiyorsa bundan sonra yetersiz de olsa Asensio ile oynaması lazım.
1: Evet, yine de Fenerbahçe'nin elinde tur bir şekilde hala var.
2: Tabii.
1: Zor bir maç olsa da imkansız değil. Fenerbahçe'ye başarı dileğinde bulunalım. Abdullah Ercan, Cem Pamiroğlu, Şenol Üstömer, çok teşekkürler.
3: Ağzınıza
1: sağlık. Yayını tamamlıyoruz. Haftaya Fransa'da başarılar Fenerbahçe diyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
4: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimizi hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takımda çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik. Takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onlara alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan

0: Olmaz. Evet, ideal ya ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
1: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadyumumuzda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.

0: artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: atması McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

yerde çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović topu alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi, topa gitti, kurtardı, gol attı.

Kovacic'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahovic, Kostić. Vlahovic, Vlahovic ve gol! Sakatlıktan golle dönüyor. Free kick'ten hariç.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dusan Vlahovic.

0: Amili futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var, Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan. Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhaba. Transfer raporuna hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki transfer haberlerini hem size aktaracağız hem de yeni gelişmeler olduğu takdirde canlı yayında duyuracağız. Taner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Kaya hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz çok şükür.
1: Daha iyi olacağımız günlerde olacak gibi gözüküyor. Avrupa'da takımlarımız çok güzel gidecekler.
0: Nereye bağlayacağım dedim bir anda.
1: Her yere bağlanır evet. Şekilde girdim.
0: Evet. Güzel günler geride kaldı.
1: Daha
0: şimdi
1: güzel günler
0: daha güzel
1: geliyor.
0: Günler geliyor.
1: Dört takımla birlikte gruplara kalma ihtimalimizin olması tarihte ilk diye hatırlıyoruz. Bunu da başarırsak da güzel olacak.
0: Evet. Şimdi transferleri konuşacağız. Galatasaray'da hareketlilik var. Onu ifade edebiliriz. 10 numara konusu özellikle. Batrakov bundan sonra Galatasaray formasını giyecek diyoruz. Hatta oyuncu birazdan o görüntüyü de ekrana getiririz.
2: Evet.
0: Artık Galatasaray formasıyla imza dağıtmaya da başlamış. Transferin gelişim sürecini Kaya sana soralım. Hatta sıcağı sıcağına hemen verelim. Alexey Batragov Galatasaray'da kısa süre içinde Türkiye'de olmasını bekliyoruz. Bakın bu Lokomotiv Moskova'nın oynadığı maç öncesi Batragov bir görevlinin ricası üzerine Galatasaray formasını imzalıyor. Parçalı forma. Galatasaray'ın yeni transferi. İmza dağıtmaya şimdiden başladı. Bitti bu 10 numaralı formayı imzalıyor.
3: Evet. Yani bu da net olarak göstergesidir. Bugün yine bu görüntülerin sonunda aslında mücadele sonrası tribüne çıkıyor. Taraftara doğru da bir açıklama yapıyor. Haberleri okuyorsunuz zaten görüyorsunuzdur.

0: ben artık Galatasaray'a transfer olacağım gibi bir konuşma da yapıyor orada taraftarı. Galatasaray zaten uzun süreden beri Batrakov'u takip ediyordu. Geçtiğimiz dönemlerde o dönemin yöneticisi İbrahim Atipoğlu geçtiğimiz senelerde bir yoklama çekmişti bu transferle alakalı. Ama bu seneye kısmet oldu Galatasaray'a. Şu an transferden sorumlu olan yöneticiler, özellikle Sayın Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla bu transfer artık bitti. İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Normal şartlarda bugün İstanbul'a gelecekti oyuncu ama tabii ki o bölgedeki durum, savaş, tek nedeni de bu değil aslında. Hem ödeme planı, bunlar oluştu, netleşti. Bunların hepsi bir toplam, hani program olarak düşündüğümüz konuların hepsi artık geride kaldı. Ve Galatasaray'da en geç Perşembe gününe kadar. Yarın ben İstanbul'da olmasını bekliyorum ama yine de tedbirli konuşmak lazım böyle durumlarda.
1: Evet.
0: Görüntüye de zaten düşüyor. Oyuncu da imzaladı. En geç Perşembe günü diyelim, oyuncu İstanbul'da olacak.
1: Batrakov transferini sen nasıl değerlendiriyorsun Taner?
2: Ya şöyle, umarım Galatasaray son dakikada artık baskı da çok fazla var üstümüzde diyerek vermeyi planladığı rakamdan çok daha üstünü vermemiştir. Öyle diyerek gireyim. Bir yetenek transferi, 21 yaşında. Rusya dışına çıkışı yok. O yüzden Avrupa piyasasında, daha doğrusu daha rekabetçi bir ligde ne yapacağı konusunu göreceğiz. Ama ben umutluyum çünkü Galatasaray'ın bu tarz yetenekleri getirdiği periyotlarda genellikle başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde bir Şampiyonlar Ligi, önünde bir lig ve bu serüvene ya da bu seviyedeki bir takıma katkısı ne seviyede olur, bunu göreceğiz. Ama Galatasaray'da muhtemelen de transferler bitmeyecek. Daha gelmesi gereken transferler var, mevkiler var. Şu anda Batrakov tek başına ya da işte şu anki serüvende yeterli bir transfer olarak değerlendiremem. Üstüne ekliye ekliye Galatasaray'a gitmesi lazım.
1: Çok fazla isim konuşuldu Kaya aslında. Evet. 10 numara bölgesi için ama en son Batrakov geliyor. Nasıl oldu mesela o isimlerden Batrakov'a ilerleyen süreç, bize biraz anlatır mısın onu? Yani tercih sıralamasında hangi aşamadaydı Galatasaray? 10+4 kontenjanındaki +4'ü kullanacak, evet. Burada yani orayı dolduracak ama mesela Bruno Fernandes oraya uymuyordu. Neden mesela o seviyeden buraya bu fikir değişikliği, karar değişikliği nasıl oldu?
0: Transfer, evet tabii ki transferdeki süreç aslında şöyle başladı. Senin de söylediğin gibi bir hedef vardı burada. Bruno Fernandes, bir hayal vardı. Galatasaray acaba bu transferi gerçekleştirebilir miyim peşinden gitti. Ocak ayından beri böyle yıldız oyuncular vardı listede. Orta sahayla ilgili. Turamlar konuşuldu. Yine işte Kamavingalar, hayal kurulan isimler bunlardı. Ama günün sonunda burada işte 10+4 kuralı, biraz daha geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ciddi anlamda bol servis yatırımı yapması, Singolara, Uğurcan Çakır'a, işte Osimhen'e ve kısa vadede bu bol servis rakamlarının hepsinin ödenmesi, bunların hepsi tabii ki bu süreci etkiledi. Ama Bruno Fernandes ile ilgili Galatasaray'a bir açık kapı olsaydı bu zamana kadar, mutlaka Galatasaray bu transferi bitirmek istiyordu. Hedeflenen, hayallerde olan isimler bunlardı. Fakat 10+4 kuralından sonra net olarak artık Galatasaray'ın bu 10 numara üzerinde bir genç yetenek, yıldız adayı bir oyuncuya gitmesi gerekiyordu. Bu da tabii ki Batrakov oldu şu an. Ve ayrıca hep söylüyorum, farklı bir yürütülen süreç var. Bu isim de Can Uzun, Galatasaray'ın yine listesinde olan, hala masasında olan görüştü isimlerden bir tanesiydi. Can'ın da 10 numarada oynama gibi bir özelliği var. Hani forvet arkası, o bölgeye rahatlıkla bağlantı oyununda iş yapabilecek isimlerden bir tanesiydi Can'da. Ama şu an için Batrakov'da planlanan ne kadar çok sağlıklı bir planlama oldu ya da planlama var mıydı? Hep bunu tartıştığımız için biraz daha böyle Batrakov süreci hem kuraldan dolayı hem de yıldız isimlere gidildi ama oradan işte bir sonuç elde edilemedi kanısına varılınca Galatasaray net olarak burada bu transferi bitirme kararı aldı. Oyuncuyla alakalı herkes hemfikir. Şimdi yöneticilerde bu sezon şu konuşuldu Galatasaray içerisinde, çok fazla dağılma var transferde. Hani herkesin farklı düşünceleri oluşuyor diye çok fazla söylenti çıktı. Ama Batrakov'la ilgili herkesin bakış açısı olumluydu. İlk başta Okan Hoca'nın. Zaten Okan Hoca'nın beğendiği, istediği isimlerden bir tanesiydi. O ayarda Mora vardı yine. Porto'da forma giyen oyuncu. Evet. Yani onun maliyetleri, zaten Roma'ya transfer oldu o da bugün resmi olarak. Bol servis rakam beklentileri, sonraki satıştan pay durumları çok yüksek olduğu için biraz daha o isim de geride kaldı tabii ki. Ama bu oyuncuyla alakalı şunu söyleyebilirim.

0: Galatasaray'ın gerçekten bağlantı oyununda iş yapabilecek, Osimhen'i besleyebilecek bir oyuncu profili. Dar alanda iş yapan bir oyuncu, evet birebir de etkili olan bir oyuncu, baskıya baş kaldırabilen, oyunu iyi bir şekilde yönlendiren, aklıyla ve zekasıyla oynayan bir oyuncu. Ama herkesin aklındaki soru işareti şu: bu oyuncu Rusya'dan dışarıya çıkmadı. Hani nasıl bir performans sergileyecek? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Fakat şu ana kadar Rusya'da yani en önemli isimlerden bir tanesiydi. En fazla kazanan oyunculardan bir tanesiydi. Yıllık maaş olarak da. Galatasaray'ın ben iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Saha içerisinde mutlaka Galatasaray'a adaptasyon süreci biraz sürecektir. Ama Galatasaray'ın şöyle bir artısı var: hazır oyuncu alıyor. Yani bu oyuncu şu an netleşirse bu İstanbul'a geliş tarihi, ben en geç Perşembe günü dedim ama yarın geldiği durumda bile direktmen Batrakov Erzurum deplasmanının kafilesine alınır. Çünkü Galatasaray hazır oyuncu alıyor. Okan Hoca'nın da düşüncesi o yönde. Yani İstanbul'a gelir, bizimle beraber direktmen deplasmana gider. Kalan dakikalarda, son 15-20 dakikada da Okan Hoca'nın süre vermesini bekliyorum ben. Bu planlama doğrultusunda oyuncu gelirse İstanbul'a.
1: Şimdi Rusya'da, Rusya Ligi'nde, Rusya Kupası Premier Lig yolu D grubunda Lokomotiv Moskova, Batrakov'un kulübü Rostov'la karşı karşıya geliyor. Batrakov bu maçın kadrosuna alınmadı. Az önce ekrana verdik, yönetmenimiz Güven Mengü'den bir kez daha rica edeyim. Bu maç sırasında Batrakov forma imzalıyor. Galatasaray forması. Bunlar sıcak görüntüler. Bu akşamın görüntüleri ve oyuncu artık Galatasaray'a gelecek ve orada az önce Kaya biraz giriş yapmıştı. Açıklamaları var. Taraftarına veda ediyor Lokomotiv Moskova taraftarına. Batrakov şöyle diyor: şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim diyerek vedalaştı Batrakov. Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım diye de eklemiş Batrakov. Evet.
2: Yani artık altta da yazdığı gibi Galatasaray'da oyuncu. Hayırlı olsun. Yani bu saatten sonra Galatasaray'ın bir an önce kadrosuna katılıp kadronun içerisinde kendisine yer bulması lazım. Çünkü Galatasaray'ın son karşılaşmasında da gördüğümüz, ki bundan önce ki oynadığı hazırlık ve geçtiğimiz yılki serüvende de bence çok net gözüken bir gerçek var. Galatasaray'ın hücum hattını besleyebilecek bir 10 numara eksikliği var. Yani Mertens'in vedası sonrası tam olarak dolduramadığı ve geçtiğimiz yıl belki de pahalıya patlayabilecek bir eksikliği Galatasaray şu anda Batrakov hamlesiyle tamamlamaya çalışıyor. Eğer oyuncu scout ekibinin ve Galatasaray teknik heyetinin beklediği gibi oyuna doğrudan etki edebilecek bir fiziksel duruma ve oyun anlayışına, biraz da Rusya'nın dışına çıkmış olmanın verdiği dezavantajı hissetmezse sırtında, çünkü adaptasyon problemi yaşaması olası, ama bunu hissetmezse Galatasaray için kalan haftalarda mutlaka önemli bir etki yapacaktır. Fakat bir gerçek var, yani akıllarda Galatasaray'da Can Uzun var. Yani Batrakov'dan önceki liste başı isimlerden bir tanesi de Can Uzun'du. Sevgili Kaya da bahsetti zaten. Ve Can Uzun gibi bir hamleyi belki de bitirmesi Galatasaray için çok daha büyük bir performans ya da iyi bir iş olacakken, Batrakov Can'ın yanında, evet yerli bir oyuncu, genç bir isim vesaire deyip Can'ı çok istedi Galatasaray. Ama Can olmayınca benzer bir performansı da Batrakov'dan almaya çalışacaklar. İyi bir verimlilik çıkarsa Galatasaray mutlaka satışından kâr eder oyuncunun. Ve ihtiyacı olan bir oyuncu tarzıdır. Çok net bir şekilde ceza sahası içinde Osimhen'i çok destekleyebilecek bir oyuncu profili, ama her zaman altını çiziyorum: ne durumda gelecek, fiziken bu lige nasıl entegre olacak, şununla alakalı elimizde bir done yok. Yani Rusya Ligi ve Süper Ligi yan yana koyduğumuz zaman Rusya Ligi hangi seviyede kalıyor? Bizim ligimize göre hangi seviyede? Bir adım yukarıda mı, aynı mı, aşağıda mı kalıyor? Ne kadar aşağıdaysa, oyuncunun gösterdiği performansı bizim ligimizde gösterebileceği Ne öngörmek için biraz da bunu da tartmak lazım. Onunla ilgili de Rusya çok kapalı bir lig haline geldiği için neredeyse yayıncıları bile yok. O seviyeye geldi artık olay. Böyle bir ortam olduğu için de bunu şu anda tartamıyoruz. Üstelik savaş ikliminden dolayı da çok fazla futbolcu göç verdiler. Yani oyuncular çok fazla yerleşti. Hem Ukrayna Ligi'nde bu var, hem Rusya Ligi'nde bu var. Ve Rusya'da biraz daha fazla var. Ve çok fazla yerlinin kıymete binmesi, yerli oyuncu sayısının doğal olarak artması, yabancıların gitmiyor olması çok fazla. Bazılarına çok fazla değer binmesine sebebiyet verdi. Batrakov bu rekabet ortamında nerede? İşte bunların hepsini biz önümüzdeki bir ay içerisinde zaten tartıyor oluruz.
1: Sen neler bekliyorsun Batrakov'dan? İlk etapta yani A planı olarak düşünülen bir oyuncu mu? Yoksa Niyaga da mesela genç bir futbolcu ki birazdan şeyi de ekrana getiririz. Bu transferle birlikte aklımıza şu geldi. Yani Galatasaray son 4 sezonda Okan Hoca döneminde kaç tane 23 yaş altı transfer yapmış? Ne kadar değerlendirmiş onları? Bu konu şimdi aklımıza geldi. Bir masaya yatırmak da istiyoruz. Hatta Güven'den de rica edeyim. Müsait olduğu anda onu verim. O konuyla devam edelim. Bir yandan da ekrana tabii da getireceğiz. Çünkü bence önemli. Neden? Bruno Fernandes'ler pek çok değerli isim konuşuluyordu. Ama günün sonunda 2005 doğumlu bir oyuncu aldı Galatasaray. Peki Galatasaray daha önce aldığı 23 yaş altı oyunculardan ne kadar verim elde etti? Bir ona bakalım dedik biz editör arkadaşlarımızla. Yani tablo sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tablo iç açıcı değil.
2: Evet.
1: Onu söyleyeyim. 23 yaş altı transferler Okan Hoca döneminde son 4 yılın şampiyon teknik direktörü olduğu için tabii doğal olarak Okan Hoca dönemine baktık. Kazımcan Karataş'ı almış Galatasaray. Yusuf Demir, sadece isimleri saysam zaten insanlar aslında performansları hatırlayacaklar zaten şayet varsa. Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Matias Ross, Tete, Siraçan Nas, Eyüp Aydın, Elyas Yelert, Armando Güner, Renato Niyaga, Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde aldığı 23 yaş altı futbolcular. Yani şu an zaten bu isimleri bana saydığında sıfır, yani şundan bayağı verim aldın diyebileceğim isim yok. Ama yanına yine biz baktık emin olmak için. Yanılabiliriz tabii ki, hepimiz insanız. Rakamlara ve şeyi baz aldık burada da. Kaç maça çıkmışlar? O maçların kaçına ilk 11'de başlamışlar? Evet. Yani A plan olabilmiş mi aslında? Bize normalde parantez içindekiler ilk 11'de başladıkları maç sayısı. Şimdi Kazımcan Karataş yaklaşık 2 yıllık sürede 38 maça çıkmış, 26'sında ilk 11. Burada en zaten uzun süre ilk 11'de çıkan en başarılı tablo Kazımcan'a ait. Onun dışında Yusuf Demir 2,5 yılda sadece 6 defa ilk 11'de başlamış. Toplam 26 maçı var. Matias Ross 2 maçı var. İkisine de ilk 11'de başlamış 1 yıl içerisinde. Tete 1 yılda 44 maça çıkmış. 18'inde ilk 11'de başlamış. Siraçan Nas'ın maçı yok. Eyüp Aydın 2 yılda 16 maça çıkıyor. 3'üne ilk 11'de başlıyor. Elyas Yelert, o da ciddi bir yatırımdı. 1 yılda 35 maça çıkıyor. 12'si ilk 11. Armando Güner 6 aylık bir süreç zaten. Ara transferde gelmişti. 2 maçı var ama ilk 11'i hiç yok. Niyaga yine o da aynı. Armando Güner'le aynı dönemde geldi. O da 6 ay içinde 5 maçı var. 3'üne ilk 11'de başlamış. Ugochukwu zaten yeni transfer. Daha ilk maçta hoca şans vermedi. Resmi maçı yok. Şimdi şu tabloya baktığınızda Taner, Kaya, sana da sorayım. Yani bu tablo dışında, hı-hı, da bu şu demek değil yani bunlar olmadı,
2: o da olmayacak,
1: Batrakov da olmayacak diye bir şey yok. O tabii ayrı bir konu ama neler yapmış diye biz baktık. Yani bu tablodan farklı olması için ne yapması lazım? Batrakov mesela çok daha farklı. Hı-hı. Burada mesela şeyi der misiniz? Ya burada zaten Batrakov kalibresinde, yeteneğinde, potansiyelinde zaten alınmamıştı. Bu alınanlardan, evet, böyle beklenti yoktu diyebileceğiniz Tete'yi ayırıyorum bence. Tete dışında veya Elyas Yelert dışında böyle A planı olarak zaten alınmamıştı bunlar ya, diye.
3: Tete'yi bu arada ayırıyoruz da, Tete ilk geldiğinde U19'da maça çıktı Galatasaray'da. Orada başladı. Tete bile. Yani şimdi evet, o çok olumsuz bir tablo var. Ama ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Batrakov'la ilgili benim düşüncelerim çok farklı. Galatasaray Rusya liginin çok üzerinde bir oyuncu aldı. Zaten orada kendisini gösteren, asistleriyle takımını oynatan, ceza sahası dışından çektiği şutlarla, attığı paslarla, yani bir oyuncu gelecek ve ışık vaat ediyordu. Evet, Paris Saint-Germain'in kapısından döndüğüne dair bilgiler geliyor, konuşuldu.
0: Bunlar çok tartışıldı. Ama ben Batrakov transferinden...

0: Benim izlenimim Galatasaray Batrakov'un yıllarca tabiri caizse ekmeğini yiyecek. Çok yıldız adayı bir oyuncu alıyor. Çok iyi bir oyuncu alıyor 10 numaraya. Süper Lig'inde ben üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Batrakov ne verir Galatasaray'a? Bence bizim orayı düşünmemiz lazım. Çünkü bu performanstaki oyuncuyu takip de ettim, izledim de Süper Lig'de her türlü Galatasaray'a katkı sunar. Osimhen'e de katkı sunar. Takımı da oynatır. Ama onun dışında az önce ekrana gelen tabloya yorum yapacak olursak bu oyuncular içerisinden potansiyelli hiç mi oyuncu yoktu mesela? Kazımcan Karataş. Galatasaray kiralık yolladı geçtiğimiz sezon. Kazımcan Karataş'ı aradı ya orta açacak adam yok diye. Tekrar geldi bu sezon hazırlık kampında Okan Hoca dedi ki takımda kalsın bu sezon. Can Armando Güner. Geçtiğimiz haftalarda net temsilcisinden aldığım bilgi kiralık olarak gitsin. Temsilcisi İstanbul'a çağrıldı. Kiralık olarak gidiyordu. Sonra Okan Hoca bir görüşme yapıyor. Şimdilik kalsın dedi. Can Armando Güner'le ilgili. Son bilgi bu. Onun dışında o tablo üzerinde konuşacaksak evet Okan Hoca'nın 4 sezon üst üste rekor kıran bir hoca. Süper Lig'de rekorları alt üst etti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısından döndü. Şimdi bunu övmek ne kadar doğru çeyrek finalin kapısından döndü. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Çok ciddi ekiplerle oynadı Galatasaray. Juventus'ta oynadı, Liverpool'la oynadı. Çok tempolu maçlara çıktı. Başarıdır bu. Yani her konuda, her olduğu başarılı ortamda hakkını teslim ettik. Ama Okan Hoca'nın en zayıf bence noktası genç oyuncular. Yani genç oyuncularla alakalı hiçbir türlü evet gelişimini sağladığı oyuncular olmuştur. Barış Alper Yılmaz gibi. Yani ya da ne bileyim Yunus Akgün'de ısrar etmiştir, olmuştur. İşte Şalai'yi farklı bir noktadan alıp farklı bir noktada oynatmıştır, olmuştur. Ama yapılan bu gençlerle alakalı hiçbir tane oyuncu ön plana çıkmadı. Ben hep şunu söylüyorum, bazen hani bana da insanlar kızabiliyor ama Okan Hoca da gençti. Okan Hoca'nın futbolculuk kariyerine yeni başladığı dönemlerde Fatih Hoca ile uzattı. Forma verdi, güvendi ve bir Okan Buruk çıktı ortaya. Şu anda Okan Hoca'nın altyapıdan gelen futbolculara bir el uzatması gerekiyor. Şimdi Çorum FK karşılaşmasında Galatasaray'ın ben yedek kulübesine bakıyorum. Sol bekte 2-3 tane oyuncu, orta sahada 4-5 tane oyuncu, hücum hattında hiçbir oyuncu yok. Ve ben aklıma ilk gelen şu oldu ya, dedim ki U19 yok mu Galatasaray'ın altyapısı? Var. Berat Luş geçen sene Esenler Erok Spor'da oynamadı mı? Oynadı. Potansiyelli bir oyuncu, kanat bölgesi. Ada Yüzgeç. Yeni prof verdiniz. Bu maçın kadrosuna niye almıyorsunuz oyuncuyu? Can Armando Güner. Ufak bir rahatsızlığı, hastalığı varmış. Hadi alınmadı diyelim. Onun dışında da bu oyunculara neden? Ya da işte Niega. Transfer yapıyorsun. Hala Galatasaray taraftarı Kaan'ı izliyor. Yani Kaan Ayhan'ın oyuna girmesinden yana Kaan'la bir problemimiz olduğumuzdan dolayı bunu söylemiyoruz. İnsanlar rahatsız olabiliyor ama bunlar gerçekler. Onu da geçtim. Galatasaray kontüllü oyuncu transfer etmiş dedim. Yani Ugo Cuku diye bir adam aldılar şu an. İlk maçta süre alamadı bu oyuncu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye? Belli bir maç sayısı var. Bu maçta oynasa devreye girecek. Geri kalan hakkı oradan düşecek. Ha, Süper Lig'in ilk maçında bu oyuncuyu oynatamadınız siz.
1: Bir daha söyler misin onun detayını? Nasıl, kaç maç biliyor musun?
0: Şimdi kaç maç olduğunu bilmiyorum. Ortalama 18 ya da 20 arası olması lazım. Ama şundan eminim. Oyuncunun bir opsiyonu var. Maç sayısı var. Oynadığında devreye girecek satın alma opsiyonu. Bundan dolayı ilk maçta Okan Hoca oynatmak istemedi. Yani zorunlu opsiyon değil bu tabii ki. Nasıl Anelinho geçtiğimiz sezonlarda
1: satın alma şartı değil yani, seçenek olarak öyle bir şey
0: tabii
1: var.
0: Yani örnek veriyorum, 18. maçı oynayacaksa bu oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Yani bunun başka türlü bir açıklaması var mı? Ugo Cuku gibi bir oyuncu almışsın, ilk maçta oynatmıyorsun yedek kulübesinde. Niyaga oynamıyor, Kaan Ayhan oyuna giriyor mesela. Sonra bakıyoruz Galatasaray'da hücum oyuncusu yok diyoruz. Ben şimdi sezon genelinde bu örnekleri vermiyorum. Tabii ki sezon genelinde yarıştı bir takım. 4 sezondur üst üste şampiyon olan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde hedefi var. Ama lige başladığınız kadroda hani böyle bir kadro kısıtlaması varsa almak zorundasın sen bu oyuncuları geniş kadroya yani. Benim tek anlayamadığım konu bu. Yani o tablo üzerinden de bunu okuyabiliriz net olarak. Başka türlü bunun bir açıklaması yok. Şu an işte Batrakov'da da insanlar şöyle bakıyor. Ya Galatasaray genç oyuncu alıyor ama hoca oynatacak mı, oynatmayacak mı? Ya Batrakov bunlara göre bence çok farklı bir profil. Mutlaka da zaten Galatasaray'ın A planında olan bir oyuncu. 10 numarası yok Galatasaray'ın. Evet, tipik bir 10 numara değil. 8-10 arası oynayan bir oyuncu ama çok etkili bir oyuncu. Yani evet, her türlü Galatasaray'a katkı sunacak bir isim. Buradaki bu sezon planlamasında, mesela diğer transferlere de ilerleyen dakikalarda geçeceğiz elbette ama hani ne Galatasaray teknik ekibinin ben bu sezona çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını düşünüyorum, ne de yönetim cephesinin bu transferleri çok iyi bir şekilde organize ettiğini düşünüyorum. Ciddi bir plansızlık var Galatasaray'da.
1: Şimdi Batrakov'un Lokomotiv Moskova taraftarına veda ettiği anların görüntüleri de elimize ulaştı. O anları da sizinle paylaşıyoruz. Az önce söylemiştik işte bir konuşma yaptığını, Batrakov'un taraftarına vedasını. O anlar tribünde işte oyuncu taraftarla iç içe. Sanırım şu anın tüm kulüp için işte kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Sizi temin ederim ki tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Biz çabalıyoruz. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sanırım haberleri de görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım demişti Batrakov. Aynı şekilde işte o tribündeki veda anları. 2005 doğumlu, evet. 9 Haziran'da doğmuş yanlış hatırlamıyorsam. 21 yaşında, taraftarla sıcak bağ da kurmuş bir oyuncu. Bu maçın kadrosunda yoktu Rostov maçının. Maçta şu sıralarda oynanıyor bu arada. Bu şekilde veda etmiş. Tabii altyapısından yetiştiği bir kulüp. Kariyerinde başka evet, bir takımda da forma giymediği için doğal olarak aidiyet duygusu da çok yüksek. Bu şekilde tribündeki taraftarlarla vedalaşıyor. Artık oyuncunun gelişini, Galatasaray'ın resmi açıklama yapmasını bekliyoruz ki hemen akabinde bir tekrar daha olacak ama stadyumda, yine bu statta Galatasaray forması da imzaladığı anlarda cep telefonu kameralarıyla kaydedilmişti. O görüntüleri de verdik. Artık resmi olarak bu açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Taner, evet. Şimdi az önce bir tablo verdik. Genç bir oyuncu. Futbolcu kariyerlerini okuduğumda genelde en çok zorlandıkları iki konu var. Hep biyografilere bakıyorum kitaplarda. Birincisi, böyle Batrakov gibi alıştıkları kendi ülkelerinden ayrılıp farklı ülkeye gittikleri zaman çok zorlandığını, hı-hı, ifade ediyor futbolcular. Tabii. İşte Pepe'nin hayatını okudum mesela, onda öyleydi. Diğerlerinde de, Zlatan'da vesaire de, hemen hemen hepsinde öyle.
2: Doğru.
1: İkinci konu da en çok zorlandıkları, yani kendi ağızlarından yazdıkları biyografilerde, böyle uzun süreli ağır sakatlıklar yaşadıklarında da mental olarak bayağı güç dönem geçirdikleri iki şey dikkatimi çeken.
2: Doğru.
1: Şimdi oyuncu Rusya'dan buraya gelecek. Sence o kısmı nasıl mental olarak aşar? Galatasaray neler yapmalı işini kolaylaştırmak için?
2: Yani şöyle tabii.
1: Ve Galatasaray'da Okan Hoca döneminde 23 yaş altı oyuncularla olan performanslar, onlar hakkında ne düşünüyorsun?
2: Şimdi birincisi, performansları Şampiyonlar Ligi, Lig, Ziraat Türkiye Kupası diye bölsek Süper Lig performans tablosu daha vahim bir hale gelecek. Yani oyuncu, bu tablodaki değerlerin büyük bir kısmı Süper Lig datası değil. Verisi değil. Şampiyonlar Ligi verisi de değil. Onu da biliyoruz. O yüzden daha da vahim bir tablo ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Şimdi Batrakov nasıl bir karakterle geliyor? Nasıl bir zihinsel performansla geliyor? Bazen hani oyuncu vardır, çok güçlü bir mental seviyeyle gelir. Hiç bir şey yapmanız gerek kalmaz ama oyuncu vardır, savaş ikliminde ailesini bırakıyordur. Birçok hikaye olabilir altında. Ve siz eğer bugün bir savaş ikliminden bir oyuncuyu transfer ediyorsanız ve bu oyuncu 21 yaşındaysa, ona bir kere taktik anlamda yükleme yaptığınız kadar da zihinsel anlamda da yükleme yapmanız gerekiyor. Bu bir kere şart. Galatasaray birincisi buradan bir ilerlemesi gerekiyor ve planlarını buna göre yapması lazım. İkincisi ya da üçüncüsü, Kaya'nın ifade ettiği hikaye ya da olayda, serüvende, şimdi Batrakov'u doğrudan Galatasaray ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsa önce B planını da çok sıcak tutması lazım. Çünkü beklediğini alamama ihtimali de var hemen. Yani bu, evet, performans verebilir oyuncu. Ama bu performansı vermesi bugünden yarın olmama ihtimali de var. Sebebi de şu: Rusya Ligi'nin ambargolu bir lig olması, ülkeyle bazı ülkeler arasında para transferlerinin bile yasak olması ve bu denli kısıtlamalarla ülkenin ayakta kalmaya çalışıyor ya da bir şekilde o futbol serüvenini devam ettirmeye çalışıyor olmasının da etkisiyle

0: saatte büyük oranda yerliye döndüler. Yani oyuncular gidemiyor. Oyuncu gönderdiğiniz zaman paranızı alamıyorsunuz. Para transferi yapmak yasak falan, birçok ülkede böyle şeyler var. Ve şimdi bu denli yabancının gitmediği, rekabetin düştüğü, o zihinlerdeki Lokomotiv Moskovalar, Spartak Moskovalar, Rubin Kazanlar falan, o hikayeler çok gerilerde kaldı. Şu an Rusya Ligi'nin seviyesini nereye konumlandıracağımız kısmı bende çok büyük bir soru işareti. Yani Batrakov eğer yabancı kısıtlaması gelmeseydi, daha doğrusu savaş iklimi olmasaydı ve yabancı alışverişlerinin bu kadar eskisi gibi rahat olduğu bir Rusya Ligi'ndeki rekabet ortamında A takıma çıkabilecek miydi? A takımda gösterdiği bu performanslar ligin düşen kalitesinin ne kadar etkisi var? Bunların hepsine bir kere, bunlar parametre.
1: Yanıltabilir diyorsun yani, sadece rakamlara bakmak.
0: Hesaba katmak lazım. Yani tabii, ben de yanılıyor olabilirim, Kaya da yanılıyor olabilir, sen de yanılıyor olabilir.
2: Görmek bunlar lazım.
0: Bunlar bir burada şey, bir süreç. Olasılık. Ve ekrandaki tablodaki birçok oyuncu daha ölçümlenebilir zamanlarda geldi. Biliyorduk yani, adam geliyor, nereden geliyor, şuradan geliyor. Belliydi birçok şey, daha stabil, daha ölçeklenebilir ve buna göre de sen şu adamdan bunu alırım derken bile performans çıkartamadın birçoğunda. Şimdi Batrakov da bu tayini yaparken neyi ölçümledin, nasıl yaptın? Ben burayı çok merak ediyorum.
1: Scout ekibi izlemiştir, izlememek ihtimali yok.
3: İlla izledi ama şöyle var, şöyle bir durum var. Zaten bu oyuncuya talep çok olduğu için, az önce çok güzel bir konuya değindin. Galatasaray'ın aslında bugün oyuncuyu getirememe nedenlerinden bir tanesi de zaten bu para transferiyle alakalı bir problem. Tamam, şu an Türkiye'den Rusya'ya herhangi bir problem yok. Hı-hı. Zaten belli başlı bankalar üzerinden bunu yapabiliyorsunuz ama sonuçta ödeme koşulları, taksitler, işte ne bileyim ön ödeme rakamları, daha çok bunlar konuşulduğu için. Ya çünkü işin içerisinde tabii banka işleri de hani sözleşme detaylarında aksatabiliyor bir gün daha. Oyuncu mesela bugün konuşurken de zaten büyük ihtimalle diyor Galatasaray'a transfer olacağım. Çünkü artık her şey okey, burada bir problem yok.
1: Tabii.
3: Bu ödeme konusunda da problem yok, yanlış anlaşılmasın. Sadece ülkenin, Rusya'nın bulunduğu durumdan dolayı hani bu süreç biraz daha bugün olmadı, gelmedi bu transfer, yarına kaldı ya da perşembe diyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım konu buydu burada. Evet, katıldığım noktalar da var burada ama şimdi şu var. Bu oyuncuyla alakalı uzun süreden beri izliyorlar. Hani programın başında da söyledim. Geçtiğimiz dönemin yöneticilerden İbrahim Hatipoğlu da bu transferi gerçekleştirmek istemişti geçmişte. Ama Sayın Başkan o bölgede başka hedeflerin olduğu üzerinden devam etmişlerdi. Hani başka hedeflere bakalım. Hem genç oyuncu yatırım yapacağız, karşılığını alabilir miyiz? Şimdi bu sezonda yine oyuncu takip edildi. Okan Hoca zaten onayını verdi. Scout ekibi doğal olarak zaten oyuncuyu sunmuş oldu burada ki bence yani scoutluk keşfedilebilecek bir oyuncu muydu? Artık göz önünde olan bir oyuncuydu Batrakov. Son iki sezondur. İsim olarak biz bu oyuncuyu biliyoruz zaten. Evet. Zaman zaman önümüze düşüyordu. Oynadığı maçlarda attığı goller vesaire. Evet. Bunların hepsini topladığımızda Galatasaray yönetimi hem genç bir oyuncu, hem kontenjana uyabilecek, hem de dinamik bir oyuncu olduğu için bunu tercih etti. Yani benim beklentim Sara'nın üzerinde bir performans sergilemesi. Yani Galatasaray taraftarının özellikle Sara'dan çok umutluydu beklenti olarak. Ama bir türlü Sara bunu yansıtamadı.
0: Çok emsal.
3: Bir noktaya kadar geldi, durdu. Evet.
4: Bruno Fernandes'e çok emsal bir oyun tarzı var burada.
3: Evet yani ama Batrakov da bence onun üstüne çıkabilecek bir oyuncu. Oyuncuyu burada iyi anlamak lazım. Evet, savaş olan bir ülkeden geliyor. Özellikle şöyle örnek verebilirim orada. Arda Turan, Arda Hoca'da çok zorlu şartlar altında. Yine geçtiğimiz günlerde bir maç sırasında saldırılar oldu, açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Oradaki oyuncuları mental anlamda sahada tutabilmek bile çok iyi başarıdır. Batrakov böyle bir ortamda, tamam oranın oyuncusu, ülkeyi bilen bir oyuncu, yerli bir oyuncu. Ama zihin olarak yine sahada kalabiliyorsa burada da illaki Galatasaray'a katkısı olacağını ben düşünüyorum. Ama tabii sabır. Hemen bu iş getirdik, oynatalım, sonuç bekleyelim. Bunun bir adaptasyon süreci illaki olacaktır. Çünkü genç bir oyuncu alacaksınız. Evet. Ama artı ne burada? Hazır oyuncu alması.
1: Kaya, orta sahayla ilgili.
3: Evet.
1: Gelişme olacak mı?
3: Olması bekleniyor. Şöyle bir durum var orta sahayla ilgili. Lemina'ya gelen teklifler var. Bu teklif resmiyete dökülürse Galatasaray Lemina için yol ayrılmasına doğru gidecek. Yani yollar ayrılacak Lemina'yla. Şu anki görülen Torreira ile ilgili çok fazla söylenti vardı. Yönetim ve Okan Hoca oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek.

0: ve beklentisini Torreira zaten geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar dile getiriyordu maaş anlamında da. Bu oyuncunun 2 yıllık kontratı var. Fakat Torreira ile ilgili buradaki görüşmeler sonrasında netlik kazanacak orta saha. Şöyle toparlayayım ben konuyu. Orta saha ile ilgili Lemina ve Torreira ikilisinden bir isim ayrılırsa Galatasaray Tottenham forması giyen Sarı transfer etmeyi düşünüyor. Yaklaşık bir ay önce bu oyuncuyla alakalı Galatasaray takibini sürdürmüştü yeni sezon için. Geçtiğimiz dönemlerde de çünkü bu oyuncunun ismi masaya gelmişti. Ama şu an için hem oyuncunun menajerine hem de Tottenham kulübüne sözlü bir teklifte bulunuldu. Yani hem oyuncunun şartları konuşuldu.
1: Pape Matar Sarr. Evet. Değil mi? Senegalli evet. Oyuncu. Evet. 23 yaşında o da.
0: Kontenjanı kaçıran bir oyuncu bu arada.
1: 2002 doğumlu.
0: Evet. Yanılmıyorsam bir 5-6 aylık süreçte kontenjana uymayan bir isim tabii ki Türkiye'de. Bu o 10+4 kuralına baktığımızda. Ama şu anki noktada Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi var. Arka planda bir 8 ismi bakılıyor Galatasaray'da. Yani Lemina'ya da Torreira ile ilgili bir yol ayrımı oluşursa bu oyuncu üzerine gidilecek. Sözlü olarak da menajeriyle görüşüldü. Rakamsal beklentisi oyuncunun, Tottenham kulübünün ne düzeyde bir rakam talep ettiği yönünde görüşmeler oluştu. Şu an Galatasaray'da yine şu oluşacak tabii. Son günler yaklaştıkça açıkçası bu transfer hareketliliği doğal olarak artacak. Orta sahada da benzer bir süreç yaşanabilir Galatasaray'da da transfer anlamında.
1: Taner, Torreira, Lemina çok konuşuluyor ikisi. İkisinin de sözleşmesi var. İşte Torreira ile özellikle değil mi yurt dışı kaynaklı haberler vardı.
0: Evet, daha çok İtalya üzerinden. Fiorentina son zamanlarda yazılmaya başladı.
1: Ya bir de haberleri de yurt dışından geldi buraya diye biliyorum yani.
2: Tabii yurt
1: Torreira'nın burada Türkiye'de yaşadığı hadiseden dolayı mutsuz oldu.
0: Kendi yakınları daha çok bunu yazdı, çizdi. Çünkü sosyal medyada böyle bir kontrol ettiğinizde Torreira ile yine takip halinde olan isimler de daha çok tetiklemeye başladı bunu, ama hani maaş beklentisi gibi bir okunuyor. Ama oyuncunun buradaki rahatsızlığı şu, daha önce de ben paylaştım bu konuyu. Hani Muslera ve Icardi ayrılığı sonrası oyuncu zaten ayrılmak isteği daha da arttı. Ayrılmak istiyordu Galatasaray'dan. Geçtiğimiz aylarda da ben Torreira ayrılığı olursa çok şaşırmam diye konuşmamın sebebi aslında buydu. Tabii bu olay da üzerine şöyle algılanıyor. Türkiye'de acaba bir sıkıntı mı yaşayacak, ayrılıp gidecek mi? Tamamen bu Torreira'daki durum yani.
1: Sence peki?
0: Ya bence burada yönetim görüşme yapacak. Torreira illa ben gideceğim diyorsa yönetim git diyecek. Tutmak için ben ekstra çaba sarf edeceğini artık düşünmüyorum. Çünkü biz geçtiğimiz sezonla bunu konuştuk. Her transfer döneminin sonunda Galatasaray'da bir Torreira konusu masaya geliyor. İşte ya bu maaş beklentisinde artış, ya işte oyuncunun mutsuzluğu. Bunlar hep böyle konuşulduğu için. Ama Galatasaray yönetimi bu sefer o orta alanla alakalı bir 8 arayışı zaten var. Sarr olmasa bile var. Alternatifleri de var ama şu an sıcak isim Sarr.
1: Sen Torreira'nın ayrılığıyla ilgili şayet öyle bir şey olursa ne düşünüyorsun? Veya yani bu tartışmaya açık bir konu mu?
2: Yani şöyle, şu anki Galatasaray kadrosu riskli. Yani Torreira ve Lemina'dan birinden çıkıyor olmak zaten evet, iki oyuncu da %100'lük bir performansla bence değiller. Geçtiğimiz yılda dönem dönem zaten kulübede başladılar. Lemina biraz daha iyi Torreira'ya göre. Muhtemelen bu sezonda beklentim Torreira'dan %100'ünü verebilmesi değil. Her geçen gün biraz da doğal olarak geriye doğru gidiş var. Galatasaray o bölgeyi güçlendirmesi ve kulübede belki de Torreira'yı tutması gerekiyor. Yani burada Lemina'nın yanına bir isim ya da oraya biraz daha farklı bir profil, ama işin finalinde Torreira'dan ve Lemina'dan birinden çıkmak yerine orayı güçlendirmenin de yolunu bulması lazım. Çünkü geçtiğimiz yılda gördük, iki oyuncudan biri bile kenara gelse ya da oynayamayacak durumda olsa Galatasaray o dakikalar içerisinde çok fazla pozisyon veriyor. Rakip çok daha rahat bir şekilde ceza sahasına giriyor ve merkez orta saha geçirgen olmaya başlıyor. Bu kadar fazla geçirgen bir orta saha ortaya çıkıyorsa bu ikiliden birinden vazgeçmek yerine belki kulübeye çekip bir seviye daha yukarıya oraya çekmek olması gerekiyor. Ve geçtiğimiz yılın kadro yapısına göre bugün tamam Torreira'dan giderim, Lemina'dan giderim ama biraz daha savunmaya dönük iyi işler yapan bir 10 numaram var. Ya da iki stoperimi ben şöyle güçlendirdim, böylece onlar burayı destekler diyemiyorsun. Ne beklerini güçlendirebildin, ne 10 numaranı güçlendirebildin, ne de stoper hattını güçlendirebildin. İlkay ile devam ediyorsun. İlkay geçtiğimiz yıl bile fiziksel anlamda oynayamayacak durumdaydı. Şimdi evet üstüne belki koymuş olabilir ama aradığın o çapa diye tabir edebileceğimiz oyuncu mudur? Bence değil. naif kalıyor. Yani merkezde oynadığı anlarda pasör bir oyun kimliği olduğu için rakibi karşılamak

0: da problem yaşıyor şu anda ligde. İşte böyle bir denklemde ben Torreira ve Lemina'dan çıkmayı riskli buluyorum. İki isimden eğer fiziken ya da oyun olarak ilk 11'i çıkartamayacak durumda olan bile olsa onu kulübede bekletip ilk 11'i daha güçlü bir merkezle doldurmak Galatasaray'a ligin ikinci yarısında özellikle çok işe yarar. Çünkü Galatasaray ya da herhangi bir takım ligin şampiyonluğunu ilk 11'leriyle almıyor ki. Mevzu ikinci yarı geldiğinde sezonun kulübenden kimleri oynatabiliyorsun ve senin seviyeni düşürmüyor. Kulübe kaliten ne durumda? Yani geriye dönüp teknik direktörün kulübeye baktığı zaman oyunu atabilecek oyuncu bulabiliyor mu ilk 11 seviyesinde? Mevzu o. Ve Galatasaray bu anlamda biraz sıkıntı yaşamak istemiyorsa kadrosunda bence Torreira ve Lemina'yı tutması lazım.
1: Evet. Bir de üzerine şu, yani Leslie transferi yapıldı. Niyaga transferi yapıldı.
0: Evet.
1: Mesela bunlara da süre vermediğiniz için eğer ki burayı güçlendirmek istiyorsanız bu işte Leslie'yi, Niyaga'yı, bunların hepsini bu denklemin içine dahil etmeniz lazım. Evet, o zaman işte Torreira'ya da Lemina'dan çıkarsanız, Sar gibi bir oyuncu transferi yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ama yapılan transferden de şu an Galatasaray bu ismi kullanmadığı için iki isimden birinden çıkıyorsanız aynı seviyede aynı performansı sergileyecek bir oyuncu profili değilse bence de sıkıntı yaşarsınız. İşte transfer politikası ne kadar doğru? Hep aynı noktaya geliyoruz Galatasaray'da.
2: Evet, savunma hattı özellikle sol stoper konusu çok konuşuluyordu ama şu an onda da bir durgunluk var herhalde, değil mi?
1: Ya yapılması hedefleniyordu sol stoperle ilgili, çünkü şu var, hazırlık maçlarında tamam bunlar olabiliyor, Abdülkerim'in yine hatası, geçtiğimiz sezon hiç maç kaçırmadı, üst üste oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ağır kaldı ortada, Davinson Sanchez hatalarla dolu bir sezon geçirdi geride bıraktığımız sezonda, yine bu sezona da mesela hazır olmadığı net bir şekilde belli. Şimdi nasıl ilk bölümde kanatlar üzerinden Barış Alper Yılmaz Sané'nin yedeğinin olmadığını anlatmaya çalıştık, bu oyuncular da o rahatlıkta. Ya kesilme gibi bir ihtimalleri yok. Arkada hazır bekleyecek bir oyuncu yok çünkü stoperde alternatif olarak. Ama şu anki planlamada Okan Hoca'nın isteği var stopere transfer yapılması yönünde. Yani ya kontenjan oyuncusu olacak ya yerli bir oyuncu olacak ama yerli sayısı da azaldı zaten. Belli başlı oyuncular var burada. U23 bir yabancı transferi de stopere gerçekleşebilir Galatasaray'da.
2: Evet, U23 stoper.
1: Tabii, kontenjan oyuncusu yine.
2: Bakalım, hep birlikte göreceğiz önümüzdeki süreçte. Sen savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun Taner Galatasaray'ın?
0: Yani seviye çıkartmanız gerekiyor. Yani şu anki seviye, evet, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl bir şeyler yaptı. Ligi de muhtemelen çıkartır ama her geçen yıl bir öncekinin üstüne çıkmanız gerektiği bir denklemde az önceki hikayeye benziyor. Kulübenizde olsa geliştirmeniz lazım. Galatasaray şu anda Sanchez'le Abdülkerim'le yine taşır, götürür bir yere kadar. Ama mevzu bu ikisinden bir tanesi olmazsa ne olacak?
2: Kim oynayacak? Singo var elde, değil mi? Lemina var.
1: Yani Lemina'yı orada
0: i̇şte
1: kullanıyorsunuz
0: bu,
1: ama
0: Singo'da... Bu değil o mevzu. Yani Lemina'yı geriye çektim, merkezin bu sefer sıkıntı yaşıyor.
1: Lemina stoper değil ki zaten. Bunu evet. Gösterdi zaten. Hazırlık tabii. Maçında da gösterdi, Villarreal maçında. Her ne kadar penaltı olup olmadığı o pozisyon tartışılsa bile bu oyuncunun orijinal mevkisi zaten stoper değil. Sizin yani burada planlamanızda eğer Singo'yu stoper olarak oynatmak varsa sağ bek bakmanız lazım.
0: Evet.
1: Çünkü sağ bekte bu oyuncunun performansı sergilemeye çalıştığında sakatlık yaşıyor. Ve Galatasaray'ın satış listesinde olan isimlerinden bir tanesi de Singo zaten. Beklenilen, hedeflenilen bir teklif gelirse ondan da çıkarız düşüncesi var Galatasaray'da. Tabii ki oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Çünkü ciddi bir maaşı var. Avrupa'da bu maaşı hangi kulüp karşılayacak? Galatasaray'ın beklediği seviyelerde 40-45 milyon euroluk, örnek veriyorum burada, bir bonservis talebini karşılayacak. Hani çok zor bir ihtimal tabii ki ama Galatasaray bundan da çıkmak istiyor. Ya Sayın Başkan'a şöyle hak veriyorum. Bu transfer politikasında Singo örneğini veriyor. Gerçekten veriyor. Geçtiğimiz sezon böyle bir transfer yapıldı. Ciddi bir bonservis ödedik ama oyuncu sakatlanıyor üst üste denildi mesela. Leslie de şu an bu oyuncu istenildi. Scott ve Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda alınan bir oyuncuydu. Çok erken konuşuyoruz sahada ne verecek ne vermeyecek diye. Ama ben kampta da Avusturya'da da hazırlık maçlarında yerinde izlediğimde ben bu oyuncudan hiçbir türlü ışık alamadım, yani göremedim orta alanda. Fiziki anlamda muazzam bir oyuncu bu arada. Yani çok iyi bir oyuncu görüntüsü var. Ama bir türlü sahaya bu performans dökülmedi. Yani bunların üzerine transfer yapılırken biraz daha Galatasaray'ın bu sezonki gidilen isimlerde ya bu transferi yaparız ama sakatlık oluşur mu? Ya da bize problem yaratır mı? Başkan daha çok bu kısma bakıyor. Ve Galatasaray'ın sürdürülebilir ekonomisine çok ciddi anlamda değer veriyor.

0: Yoksa bugün yine Galatasaray geçtiğimiz sezonki gibi 3-4 isim transferi yapabilir. Ama kulübü de borç batağına sokmak istemeyen bir yönetim var, onu da anlayabiliyorum. Fakat taraftarın da beklentisi şu burada. Storlara hücum ediliyor, kombineler alınıyor, formalar alınıyor, ciddi bir gelir var. Ya bu sezonda rakiplerin yıldız transferi yaparken hiç olmasa bir tane yıldız transferi yapalım, takımımızda görelim düşüncesi var taraftarda da. Taraftar da bu konuda haklı. Ama son günlere kadar bu plansızlığın raporunu ya da ne derler cezasını kim çekecek, nasıl yansıyacak bunu hep birlikte görmüş olacağız. Yani planlama net olarak bence çok sağlıksız bir şekilde ilerledi. Son günlerde zaten farklı isimler konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Bakıyorlar U23'te kim var potansiyelli, bu. Belli bir gol atmış, belli bir asist yapmış, bir teklif götürelim. İş artık buna döndü. Yani bu panik transferini de geçti. Son günler yaklaşıyor, bakalım iyi isimlerden, yıldızlardan kim olabilir diye düşünceler de var. Geçtiğimiz günlerde de paylaştım. Real Madrid'den çıkılacak olan oyuncular da bekleniyor. Oradaki rapor da bekleniyor. Acaba bir fırsat olur mu diye.
1: Aslında sanki Galatasaray başından beri bu Avrupa'da transfer dönemi kapansa da elde avuçta ne kalacak, kim ne yapacak, kesinlikle, ona göre hareket etsek gibi duruyor ama bilmiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bana mı öyle geliyor?
2: Çok geç ama. Yani artık yani bu kadar da olmaması lazım. Şimdi Galatasaray'ın Trossard tarzında bir oyuncuya ihtiyacı yok mu? Var. Şu an arıyorsun işte. Şimdi Beşiktaş Trossard'ı Dünya Kupası bittiği gibi getirdi. Sen de getirebilirsin. Üstelik Beşiktaş'a göre elinde Şampiyonlar Ligi kozun var. Şimdi Salah'ı geri çeviriyorsun. Salah gibi bir oyuncuyu geri çevirmenin altındaki mantık yaşı diyeceğim. Geçmiş deneyimlerine bakıyorsun. Salah yaşındaki oyuncularla.
1: Bence yaşı değil. Sahnenin varlığı.
0: Sahne var.
2: Evet. Şimdi çok fazla performans aldın. Ve üstelik şu anda oradaki potansiyeli de kullanman lazım. Ve bence şunu çıkartamadı Galatasaray. Salah'ın yaratabileceği ekonominin ve göstereceği performansın Sané'nin üstüne çıkabileceğini Galatasaray çok tartamadı bence. Yani Osimhen'de yakalanan başarı Salah'ta yakalanamadı. Yani Osimhen hikayesinde büyük kar elde etti Galatasaray. 150 milyon euroyu masaya koydu ve büyük kar etti ve üstünü kazandı. Aynı şeyi Salah'ta da yapabileceğini düşünemedi. Üstelik Salah'ın ilk gündeme geldiğinde Galatasaray bu transferi yapmış olsaydı bugün bence üstündeki baskı yarı yarıya belki daha fazla azalmış olacaktı. Salah'ı getirmiş takım durumunda olacaktı. Ve herkes diyecekti ki ya evet Icardi yok ama gerekirse Salah orada oynar. Salah'ı getirdi kadro. İşte ileride Osimhen'imiz var, Salah'ımız var. Diğer tarafta işte Barış duruyor. Bilmem işte böyle bir hikaye konuşulacaktı. Şimdi bunlar çok Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yıl içerisinde alışık olmadığımız transfer hareketleri. Ve buradaki futbol aklımı değişti. İçerideki sorumluların arasında başka akıl verenler mi var bilmiyorum ama bu gidişat Galatasaray için alışıkmış gidişat değil. Ve bir gerçek var. Bugün kadroları yan yana koyduğumuz zaman artık benim gözümde Trabzonspor'un kadrosu görece daha önde. Yani bugünkü oyun disiplinlerini bir kenara bırakıyorum ama özellikle 3. bölge oyununda, 3. bölge oyuncularına baktığımız zaman ben Trabzonspor'un 3. bölgesini şu an çok daha önde görüyorum. Ve Galatasaray'ın eğer şampiyonlar...
1: Kime göre?
2: Galatasaray'ın 3. bölgesine göre. Eğer Galatasaray, çünkü burada şöyle bir tablo da var, alternatif oyuncu eksikliği var Galatasaray ön tarafta. Ve Galatasaray özellikle eğer Şampiyonlar Ligi'ne bir başarı çıkartmak
1: yani
2: istiyorsa
1: Salah, Muçi, Aral, Onaçu. Bu dörtlü
2: çok kıymetli.
1: Sana göre Sané, Yunus, Barış, Osimhen'in önünde mi?
2: Alternatifsizlik var Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın burada eğer o derinliği sağlayabilecek bir durum olursa o zaman biraz daha Şampiyonlar Ligi rekabetinde daha öne geçebilir. Yani ligi çıkartır Galatasaray. Galatasaray bugün bu kadrosuyla yine şampiyonluğa oynar. Belki de şampiyon olur. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu toparlanır, seri yapar. Ama alternatif eksikliği Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde başına iş açabilir. Ve artık evet Dünya Kupası dedik. Transferler yavaş ilerliyor. Bunun etkisiyle birlikte beklemek, sabretmek, Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var dedik ama artık Ağustos ayının da yarısı geçti. Ve bir an önce artık o planlamayı yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü ligdeki ilk maçta, şimdi şu hikayeyi bana ilk başta ben şunu düşündüm. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu evet ligde de iyi gidişatla başlar diyordum. Ama yani oynanan oyun üstüne konulması gerektiğini gösterdi bana.
1: Şimdi senin dediğin şeyi Kaya'ya soracağım.

0: olarak da Salah'ın önünde bir performans sergileyeceğini düşündükleri için Salah'a Galatasaray çok sıcak bakmadı, evet görüşelim demedi. Ayrıca tabii ki bir maaş yükü oluşan bir Galatasaray var ciddi anlamda.
1: Bütçeden dolayı da.
0: Tabii bütçe de var orada, planlama da var. Geçtiğimiz sezondan bu sezona yapılan yatırımlar da var. Yani Okan Hoca mesela, benim Okan Hoca aslında şu şeyi verdi, demeci verdi. Bir soru soruldu Okan Hoca'ya Salah'la alakalı. Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum dedi Okan Hoca mesela.
2: Doğru.
0: Yani şöyle düşünülebilirdi. Şimdi Salah gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona koysan da oynar, santrafor da oynar. Sağda kanatta da oynar.
3: Aynen.
0: Zaten kanat. Evet. Orayı saymıyorum. Yani Galatasaray eğer ki Salah gibi bir oyuncuya gitseydi burada 10 numara belki Salah'ı oynatırdın. Belki santraforun, işte santrafor arıyorsun, elinde santrafor olurdu. Yine senin performansı düşük diyorsun, bir rekabet ortamı oluşabilirdi. Ama bunlar çok fazla tercih edilmedi. Biz direkt istemiyoruz denilerek, hani orada süreç hiç başlamadı bile. Yani hak veriyorum. Geçtiğimiz sezon elinde Osimhen vardı, Icardi vardı, Batshuayi'ye gittin. Hani böyle bir hiçbir şey hayır demeyen bir Galatasaray vardı. Ama bu sene hücum hattında orada Sané var denilerek bu transfere çok fazla sıcak bakılmadı. Evet geçtiğimiz sezonla bu sezonki planlama da aynı birbirine yani uyuşmuyor. Farklı bir şekilde ilerleniyor bu sezonki transfer planlamasında. Yani evet. Şu an her şeyi bir kenara bıraktım. Bu transfer Salah transferinde mesela Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da kim alırsa alsaydı zaten Trabzonspor'u aldı. Ciddi bir forma satışı, hani ciddi bir kulübe gelir sağlayacağı zaten ortadaydı.
3: Bence Trabzonspor çoktan Salah'a verdiği maaşı çıkarttı.
0: Tabii çıkarmıştır. Dikçi daha çıkaracaktır da. Yani devamı da gelecektir.
3: Bir haftada yani çıkarttılar yani o parayı. Yani
0: çok büyük bir bence yanlışlık oluştu orada. Bu isim masanıza geldiğinizde değerlendirmesi lazımdı Galatasaray'ın. 10 numara arıyorsun işte. Yani sanki şu an mesela tam Batrakov 10 numara diyoruz da Batrakov da tam bir 10 numara değil. 8-10 arası oynayan bir oyuncu. Evet etkili bir oyuncu. Ama Salah'tan bahsediyorsun. Farklı bir şekilde bir harmanlayabilirdiniz ya da yaşından dolayı mı çok fazla düşündünüz diyeceğim.
3: Bence yani
0: Mertens'te oynadınız.
3: Tabii.
2: Geçtiğiniz yaşa takıldığını zannetmiyorum. Bence tabii. Yabancı sayısı artı en önemli kriter bence bütçe.
0: Kesinlikle ama şu var işte bak oradaki planlama da Icardi'den çıkmak için taraftarın tepkisi. Belki hala Icardi süreci Galatasaray'da beklenilecekti. Taraftar tepki göstermeseydi. Bilemeyiz. Şu an Icardi kulüp bulamıyor mesela. Sürekli görüşme halinde İtalya'da vesaire. Her neyse Lemina ile kontrat uzatmazsınız ya da uzattınız şu an satmayı istiyorsun. Evet. Olabilir bu arada. Dünya üzerinde bunun örneği çok var. Oyuncuyla sözleşme uzatıyorsun. Teklif ilgi çoktur. Ya bol servisini fazla almak için ya da kiralamak için bu hamleyi yapabilirsin. Lemina'dan çıkacağım dersin. Ona göre Salah kontenjanı kullanırsın. Ya da işte Şalay'ı satma hedefin vardır Singo'yu. Ona göre bir planlama yaparsın. Ya bu sezon Galatasaray'ın transfer serüveni tamamen gelişi güzel. Biz bunu anladık yani. Bugünlerde daha da iyi anlıyoruz. Gördüğümüz durum bu. Yani Trabzonspor bence çok iyi bir hamle yaparak Salah transferiyle şu an katılıyorum. Maaşını çıkarmıştır bile yani.
2: Evet. Sağ kanat bölgesi için Beşiktaş'ta Salah olmadı. Siyah beyazlarda arayışlar var. Beşiktaş'ta devam edelim transfer raporuna. Sağ kanat için Luke Bakio şu anda konuşulan isim ve Benfica'yla da Beşiktaş pazarlıklara başladı.
4: Beşiktaş, Dodi Luke Bakio için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3+17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakio'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakio geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
2: Sol kanatta Belçika milli takımının önemli ismi Trossard.

0: A kanat içinde bir başka Belçikalı yine düşünülüyor. Luke Bakayoko. Tabii ki hem Luke Bakayoko özelinden çok Beşiktaş'ın sağ kanat performansını masaya yatıracağız. Taner Černý gol attı ligde. Evet. Rashica kenarda ama bu ikilinin performansı çok %100 beğenilmiyor. Černý zaman zaman var, zaman zaman yok sahada.
1: Doğru.
0: Oyun olarak söylüyorum tabii ki. Ne bileyim işte kupada Fenerbahçe deplasmanında maçı kazandıran oyuncu oluyor. Çok iyi performans sergiliyor ama bazen bakıyorsun normal görece daha kolay maçlarda hiç ortada da yok. Sence sağ kanat için transfer elzem mi Beşiktaş adına?
1: Şöyle böyle bir teşhis oldu. Zaten Salah için masaya oturulmasından belli. Yani şu anda Beşiktaş bu denli uzun süre Salah transferini bitirme isteğinde olması Salah'ı sağ ön bölgede özellikle oynatma isteğiydi. Demek ki Černý ile alakalı niyet evet takımda devam edecek Černý. Ama özünde sağ tarafı Černý'ye bırakmak gibi bir niyet. Ben Önder Özen'de de İtalyano'da da olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de Luke Bakayoko konusundaki niyetin de en temeli o bölgeyi biraz daha seviye olarak yukarıya çekmek. Biter mi bilemiyorum. Bu dönemde çünkü kimin hangi transferi bitirebileceğini kestirmek kolay bir iş değil. Ama ligin seviyesinin geldiği nokta da bazı oyuncuların aklının Türkiye'ye daha sıcak olması, daha yüzlerine Süper Lig'e dönmeye sebebiyet verebilir. O yüzden de Beşiktaş'ın ihtiyacı mıdır? İhtiyacıdır. Çünkü evet Rashica'dır, Černý'dir, farklı farklı isimler hep denendi o bölgede ama gerçekten de az önce senin bahsettiğin gibi neredeyse bütün maçlarda büyük oranda varlığını gösterebilen bir sağ ön oyuncusu sadece Rashica'nın ilk geldiği dönemin belki yarısında Beşiktaş son yıllarda hissetti. Onun dışında sürekli bir randımansız bir sağ ön oyunu var. Şimdi Trossard'la sol önü bu kadar dengelemişken ön tarafa bu transferleri yapmış bir Beşiktaş'ın sağ önü de destekleyip bu sayede 3. bölgede oynamaya çalıştığı oyunu güçlendirmesi lazım. Şimdi Beşiktaş gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi son karşılaşma ilk yarı 39, maç genelinde 70'e yakın ceza sahasında girme, ceza sahasında oynama oranı olan bir Beşiktaş'tan bahsediyor. Bu benim hatırladığım sadece Beşiktaş nezdinde değil, Süper Lig'de ben 39 kez ilk yarıda rakip ceza sahasında oyun oynayan bir takım son dönemlerde hatırlamıyorum. Ama skora baktığımız zaman bir gol. Bundan önceki maçlarda da keza aynı şekilde. İşte bu üretkenliği yukarıya çıkartmak için oradaki parçaların hepsinin belli bir seviyenin üstünde olma ihtiyacı Beşiktaş'ta gözüküyor. Bu yüzden de sağ öne bir transfer yapılacak.
0: Kaya sen nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın sağ kanat bölgesini? Solda çünkü Trossard tam şu an %100 bir katkı vermiş pozisyonda değil ama evet, çok formda, çok iyi bir şekilde geldi. Zamana ihtiyacı var. Bir de ardından hiç hesapta olmayan bir İlhan Fakıllı gerçeğiyle karşı karşıya Beşiktaşlılar. Pozitif anlamda belki kimse böyle bir şey beklemiyordu. İlhan gayet iyi oynuyor.
2: Kesinlikle sol tarafı zaten
0: elinden
2: bence
0: geleni de yapıyor. Yani sol kanat şu an kafası rahat Beşiktaş.
2: Tabii garanti gibi bakmak için lazım oraya. Performansı tabii ki Trossard daha da artacaktır. Zamana da ihtiyacı var. Takıma uyum sağlama açısından da. İlla ki o bölgeyle alakalı bir problem olacağını ben de düşünmüyorum ama sağ tarafta Černý'nin ilginç bir şekilde bu sezon performansının artması aslında. Taraftar bu kadar çok performans bekliyor muydu? Çünkü hep eleştirilerin hedefinde olan bir isimdi.
0: Doğru.
2: Attığı gollerle artık ön plana çıkmaya başladı orada. Rashica gibi bir oyuncu var. Oyuna sonradan attığınızda yine skora katkı sunan, o bölgede o takım oyununu hareketlendirebilecek oyunculardan bir tanesi. Ama lig uzun maraton. Yani Avrupa'da da oynuyorsunuz. Mutlaka oraya bir takviye lazım. Sadece kanat üzerinden konuşmak belki Beşiktaş'ın kadrosunu tabii ki hata olabilir. Orta saha yine işte stoper denkleminde düşündüğümüzde bir takviye oluşursa bence Beşiktaş daha da güvenli bir takım haline gelir. Şimdi Avrupa'daki oynadığı playoff mücadeleleri ve Süper Lig'de zaten Eyüpspor'a karşı oynadığı oyunlarda bizim hepimizin net olarak gördüğü şey Beşiktaş bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Yani tek skorlu galibiyetler alsa bile savunmadaki hatalar bazen ortaya çıksa da takım savunmasıyla bunu sağladı Beşiktaş. Kurtardı yani. Ama hücum ile alakalı da çok iyi bir santrafor transferi gerçekleştirdi. Kanattan ziyade orta sahaya da bence mutlaka bir takviye yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama Černý ve Rashica'ya güvenip bu sezona başlayıp ilerlemesi bence çok büyük bir hata olur. Zaten gündeme gelen isimler de var Beşiktaş'ta da.
0: Evet.
2: Buradaki planlamada teknik adamın eski öğrencilerine

0: gitmesi, bildiği öğrencilerine şans vermesi tekrardan bu takımda bende çok değerliydi. Yani kanatla ilgili de doğru kararı vereceğini düşünüyorum ben.
1: İtalyan orta sahaya takviye gerekiyor dedin. Beşiktaş'ta sırada orta saha transferi de var. Sadece sağ kanat değil. Orta saha bölgesi içinde iki isim konuşuluyor. O haberimizi de izleyelim. Bu isimlerden birisi Newcastle United'dan Joe Willock, diğeri de Juventus'tan Fabio Miretti.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle United'ın 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi bulunuyor. İngiliz kulübünün talebinde indirime gitmemesi nedeniyle siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelse de Willock transferinde kapı tamamen kapanmış değil. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadroda görmek istediği İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Newcastle'ın bonservis beklentisini düşürmesini bekliyor. Premier Lig ekibinin şartlarında değişikliğe gitmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın orta saha için gündemindeki bir diğer isim ise Juventus forması giyen Fabio Miretti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor.
1: Willock ve Miretti isimleri ön plana çıkıyor ama şüphesiz Beşiktaş'ın elinde daha kalabalık bir liste var. Beşiktaş'ta orta saha transferi yapılacak, hocanın isteklerinden birisi bu. Kaya, sen az önce orta sahaya takviye gerekiyor dedin. Evet. Eldeki isimler, merkez orta saha için sayıyorum tabii. Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olaytan, Endi'de, bunlar zaten o bölgenin oyuncuları. Kartallı falan eklemiyorum da, yani çok şans bulmadığı için. Buna rağmen hoca takviye istedi. Sen de katılıyorsun buna zaten.
0: Kesinlikle yani. Ve Willock'la alakalı bende bilgi var, onu paylaşayım. Şu an Beşiktaş kulübü pazarlıklarını sürdürüyor. Şöyle söyleyeyim, 12 artı bonuslarla yaklaşık 17 milyon euroyu bulan bir paket teklif yaptı.
1: Bonservis için.
0: Evet, bonservisi için. Ama burada oyuncunun, kulübünün beklentisi 20 milyon euro. Net rakam. Yani evet, az bir rakam olarak görülse bile şu an Beşiktaş'ın 12 artı bonus paket teklifi 17 milyon euroya tekabül ediyor. Buna da şu an için sıcak bakmıyorlar. Ya buradaki işte bonus biraz daha düşündürücü oluyor. Oyuncunun kulübü de 20 milyon euroluk bir talebi var burada. Pazarlıklarla ortak nokta bulunabilir mi? İlerleyen günlerde tabii ki bunu görebiliriz, anlayabiliriz ama net olarak hocanın istediği isimlerden bir tanesiydi. Yani bu transferin olma ihtimali bence yüksek Beşiktaş için. Çünkü evet, uzun süredir bu isim gündemde. Dikkat ediyorsak doğru, yani bayağıdır doğru konuşmalar sürüyordu. En son 10 milyon euroluk bir teklifti. Sonra 12 konuşuldu. Şu an bonuslarla Beşiktaş rakamı yükseltti.
1: Ya Milovic, Salah ve Willock en çok konuşulan isimler bunlardı zaten. Nübel de aynı şekilde. Salah dışında hepsini Beşiktaş kadroya dahil etti. Yani Nübel'i aldı, Milovic'i aldı. Salah'ta iş olmadı. Bir yerden sonra masadan kalkıldı. Willock için görüşmeler sürüyor. Yani Beşiktaş aslında bir anda o an, orada bir istikrarı var. Yani bir bazı isimler çıkıyor ve uzun süre olsa da aynı alıyor, oyunculara odaklanıyor.
3: Ve bir plan dahilinde gidiyorlar. Bu kıymetli bir şey. Önder Özen'in ve İtalyan'ın ilk günden belirledikleri liste üstünden giden bir Beşiktaş var. Ve plandan sapmamaları, yolda kendilerine önerilen belki de menajer önerilerine kulak asmadan listelerindeki isimlere gidiyor olmaları ve yönetimin de bence bu anlamda kıymetli bir yaklaşımı var. Yönetim de kendilerine gelen isimleri büyük ihtimal karıştırmadan İtalyano'nun ve Önder Özen'in yolunda gitmesine vesile oluyor.

0: oluyorlar. Çünkü çok sayıda isim elbette yönetim kurulunun da önüne geliyor menajerlerden. Ve onlar da listelere karışmadan Italiano ve Önder Özen'in yollarını kendi çizmelerine, önlerini açmalarını sağlıyorlar. Bunlar önemli ve burada da mevcutta konuşulan isimler de senin de bahsettiğin gibi Koray, çok uzun süredir konuşulan ve neredeyse bir aydır Beşiktaş'ın listelerinde yer ettiğini bildiğimiz oyuncular. Biter mi? Göreceğiz ama mutlaka Beşiktaş hem 10 numara gibi oynayabilecek bir oyuncu hem de sağ ön bölgesine bir transfer yapacak.
1: Sence gerekli mi Beşiktaş orta sahasına takviye?
0: Bence gerekli çünkü az önce ifade ettiğim, evet, ceza sahasına giriyorsunuz. 3. bölge oyunu oynayacağınızdan bahsediyorsanız derinliğinizin bir olması lazım. 2'de bitiricilik gücünüzü yukarıya çekmeniz gerekiyor. O yüzden de bu bölgelere yapılacak belki 1-2 transfer Beşiktaş'ı bu anlamda da güçlü kılabilir.
1: Evet. Trabzonspor'da da Darwin Núñez konusu var. Ona dair de bir haberimiz var. Dilerseniz o haberi de hemen paylaşalım. Bu transferin önünde 2 kritik engel bulunuyor şu anda.
2: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan Bordo Mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetimse mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
1: ...12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor Darwin Núñez'in. Golcü futbolcu bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemiyor. Sık sık gördüğümüz senaryolar aslında bunlar. Özellikle böyle yüksek maaşlı oyuncularda. Ama bir yerde bakalım çözülebilecek mi? Sen Núñez transfer hamlesini nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un?
3: Yani çok yerinde bir transfer olur. Zaten Trabzonspor'un özellikle takip ettiği isimlerden bir tanesiydi. Yeni bir oluşum içerisinde olan Trabzonspor var. Evet, gençler üzerinden çok fazla okuduk. Yatırım yapıp satış yapıp ön plana çıkan bir planı olan bir Trabzonspor olduğunu hep vurguladık ama Salah transferiyle beraber de Núñez hamlesi ile birlikte bu transfer finale ererse zaten şampiyon, bu sene daha doğrusu Süper Lig'de şampiyonluğun adaylarından bir tanesi olacak Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon ligin bitimine 5-6 kala haftalık o süreçte bile hala iddiası olan bir Trabzonspor vardı. O mevcuttaki kadroyla. Bu transferle ilgili de evet olabiliyor. Bu tür maaşı yüksek olan futbolcuların içeride alacakları oluşabiliyor. Burada ya ciddi bir sözleşme ya da ne bileyim herhangi bir maddeyle, anlaşmayla oradan çıkabilirse taksitler halinde bu Trabzonspor'a hızlı bir şekilde transferini gerçekleştirir. Ama diğer noktada da bazı futbolcular da illaki buradan alacağımı almadan ayrılmak istemiyorum da diyebiliyor. Çünkü ayrılık süreçlerinde bu rakamları tekrardan alabilmek de futbolcu için çok zor oluyor. Yani çok farklı, evet, bir noktalara gidiyor. Mahkeme süreci oluyor, o oluyor, bu oluyor. O yüzden sağlıklı bir şekilde eğer ki Núñez burada rakam beklentisine, ne olur ya kulüplerde, biz sana şunu verelim, şuradan da düşelim gibi bir ortak bir nokta bulunabilirse burada kazanacağı parayla da, evet, burada kazanacağı parayı da düşündüğünde transfer hızlı bir şekilde finale gidebilir. Ama net olarak burada oyuncu kolay kolay bırakmayacaktır bunları. Çünkü ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 12 milyon euro seviyesinde bir rakam. Trabzonspor mutlaka bu transferi bitirmek istiyor zaten. Oradan yana hiçbir problem yok. Neler katar? Çok şey katar. Onu açın olduğu yerde de.
1: Evet.
3: Yani inanılmaz bir etki oluşturur. Biraz daha süreci takip etmekte fayda var sanki burada.
1: Bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz tabii ki. Taner Karaman, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kaya'ya da teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Şimdi Arda. Benim oynadığı Mbappé nefis döndü. Kylian Mbappé.

We'll be right back.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımı da gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe!

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

Mbappé, Kylian Mbappé, le Normand yanında.

Bellingham'ın müdahalesi dengesini kaybetti. Orada savunma, Mbappe bıraktı, Brahim Diaz tekrar Mbappe'ye. Brahim Diaz muazzam bir asist. Maçı bitiriyor büyük ihtimalle Real Madrid.

Hazard döndüğü sürü kariyer Mbappé'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappé!

Bellingham. Bellingham'ı pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol!

yapıyorsun? Mbappe bir çalımda. Mbappe!

Carreras. Mbappé. Baktı kaleye. Kylian Mbappé! Bu da gitti!

Vinicius attı çalımı. Vinicius indi çizgiye. Ortaya çevirdi. Mbappe!

İbrahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi, Mbappe! Noktayı koyuyor maça, Kylian Mbappe! Bu maçı da boş geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bir bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

Arayla Söndü. Mbappé.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar.

0: Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1901 yılına gidelim. 1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffrey üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
1: 1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
2: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zat-ı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim. Daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetleri

0: faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte, o zaman pek bir şey olmuyor yani.
1: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tam Uracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Dr. Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolt yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Interamericana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brigden and Hove Albion'la kırsal

0: sarısını oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daugherty'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu.
1: Türk güreşi için 1922 yılı tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu yıllar futbol tarihinde ise pek yer tutmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise nihai taarruz planını belirlemek ve askerlere moral için düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmişti.
0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
2: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalar da hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih. Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü. Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat. Hilal'den

0: Sadi ve Süleymaniye'den Hüsnü Bey ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başladı. Ne var ki Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen futbol federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
1: Büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle bir spor müsabakası, böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
0: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya ordu ve kolordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi içinde bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkanı olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
2: Ulusal ve uluslararası çapta 1930 yılındaki spor olaylarıyla devam ediyoruz.
0: Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasına şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Albert Lefroux tarafından dizayn edildi.

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı.
Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan

Pelek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexia Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan bayrak yarışında Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye atletizmde takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Asungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lailapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50

kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gentoni'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon...

0: sivilizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: ...1945 yılındaki İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri spora da yansıdı. Savaş tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını olumsuz etkilerken, o senenin sonuna doğru yaralar sarılmaya çalışıldı. Ülkemizde atletizm sporu bu dönemde ön plana çıktı.
0: İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askeri çatışmaydı. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştı ve yaklaşık 70 milyon insan hayatını kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çok önemli değişikliklere sahne olmuştu. Savaş, tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkilemişti. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle pek çok spor olayı gerçekleşmedi. İnsan kaynakları yönünden ağır sonuçları yaşanan bir kurtuluş savaşının hemen ardından yeni bir savaşa girmemek konusunda kesin olarak kararlı olan Türk yönetimi, o dönemde sonuna kadar denge politikasını sürdürebilmişti. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmaya esas kabul etmiş ve savaş döneminde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan nispeten uzak kalmıştı.
2: Şöyle anlatmak lazım, o 45'li harbin bitti, Mayıs ayında bitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Avrupa özellikle perişan olmuş bir vaziyette. Gerçi biz dünya harbine girmedik ama tabii ki etkilendik olumsuz biçimde, ekonomik olarak, işte ne bileyim artık başka şeylerden dolayı da tabii ki sporda da etkilendik. Çünkü uluslararası ilişkiler yapamıyorsunuz. Hatta kendi topraklarınızda bile yani babam anlatırdı rahmetli benim, çünkü babam eski futbolcu olduğu için yani maça bile çıkarken, aramızda bile oynarken Fenerbahçe stadında tedirgindik dedi. Hani çünkü öyle bir süreçten çıkılmış, Avrupa'da taş üstünde kalmamış aşağı yukarı, Türkiye atlatmış bunu ama tabii ki sportif ilişkilerde de bu dünya harbinin çok ağır izleri vardır, olumsuz izleri vardır. Sonra işte yavaş yavaş işte Almanya'nın müttefikler tarafından paylaşımı, Avrupa'nın bazı bölgelerine Rusya'nın el koyuşu, öbür taraflar işte Amerikan, İngiliz falan derken işte 50'ye doğru, 45 ile 50 arası diyelim, 45'i de pek saymak doğru olmaz ama daha sonra bir sene sonra falan 50'ye doğru bazı işte milli takımın 48'de Yunanistan'a gidişi filan. Tabii ki ağırlıklı olarak Fener, Galatasaray, Beşiktaş üçü büyükler çekişmesinin rolü, yani bu 45 ile 50 arasındaki hafif bir canlanmada büyük pay sahibi olmuştur. Ama tabii ki İstanbul'dan söz ediyoruz. Vefa'yı, Beykoz'u filan da unutmamak lazım. Yani bu semt takımları diyelim. Onların da bu gelişmede diyelim, işte hareketlenmede, heyecanlanmada, renklenmede mutlaka katkıları olmuştur. Ama hakikaten yani 39 ile 45 çok büyük zararlar vermiş bir dünya harbiydi.

0: her alanda, sadece sporda değil. O yüzden bunun sıkıntısını biz içine girmemiş olmasak bile ciddi şekilde çektik yani.
1: 6 yıldan beri devam eden 2. Dünya Savaşı sona ermişti. Ama savaşın ağır yaralarını sarmakta meşgul olan ülkeler henüz dış spor temaslarına başlayamamışlardı. Bu yüzden 3 yıldan beri İstanbullu spor severler bir yabancı takım seyretmeye hasrettiler. 1945 yılı Eylül ayında İstanbul Limanı'nı bir İngiliz filosu ziyaret etmişti. Filonun başında İngilizlerin ünlü savaş gemisi Ajax bulunuyordu. Bu gemi 2. Dünya Savaşı'ndaki deniz savaşlarının en önemlilerinden biri olan ünlü cep zırhlısı Graf von Spee'yi Atlas Okyanusu'nda kıstıran ve uzun bir takipten sonra dünyanın en ünlü cep zırhlısının kendi kendini batırmasına sebep olan gemiydi. Fenerbahçeli yöneticiler İngiliz donanmasının bu ziyaretini fırsat bilip Ajax takımıyla bir maç anlaşması yaptılar. 16 Eylül 1945 Pazar günü havanın da son derece güzelliği tam 19 bin seyirciyi Fenerbahçe stadına toplamıştı. 700 kişilik bir gemi mürettebatından çıkan Ajax vasat bir takımdı. Fenerbahçe'nin genç kadrosu gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyarak Ajax takımını tam tamına 8 golle 8-0 mağlup etmişti. İngiliz Ajax zırhlısı takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçı saymazsak, savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü. 1908 yılında doğan Hüsnü, Beşiktaş'ın Bandırma deplasmanına gidişinde kulüp yetkilileri tarafından beğenilip takıma kazandırılmıştı. 1926'dan 1943 sonuna kadar 17 yıl Beşiktaş formasıyla genellikle sol bek, bazı maçlarda da santrafor olarak oynadı. Beşiktaş'ın ilk milli futbolcusu olan Hüsnü Sağman 8 kez A milli forma altında görev yaptı, 3'ünde sahaya kaptan olarak çıktı. Cesaretli futbolu, kişiliği ve beyefendiliğiyle tanınan Hüsnü Sağman kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Beşiktaş'ta baba lakabı da ilk kez Hüsnü Sağman'a verildi. Kendisi baba sıfatını daha futbol yaşamının en verimli döneminde almış ve bu da kişiliğine duyulan sevgi ve saygının ifadesi olmuştu. Baba Hüsnü bir kez Türkiye birinciliği, bir kez Milli Küme, 6 kez İstanbul Ligi ve bir kez de İstanbul Şildi şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra henüz 37 yaşındayken öldü. 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadında yapıldı. Aynı gün Şeref Stadında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında İstanbul Kupası dömi final maçının bulunması sebebiyle çok heyecanlı atletizm yarışmaları ne yazık ki pek az kişi tarafından izlenebildi. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekoru

0: rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul Enternasyonal Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. 1921 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Or, hayata gözlerini yumduğunda spor yaşamının en verimli dönemini yaşıyordu. 1945 yılı, ülkelerin savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olduğu ve henüz dış spor temaslarına başlayamadıkları bir yıl olarak tarihe geçti. 1946 yılında ülkeler İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başlayacak ve uluslar artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yönelmeye başlayacaklardı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Cezalı Semih! Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.

0: to Rab. That's all he needs.
1: Colombo saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiner.

0: McKennie, ilk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kobbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale bastı Oni'den. McKennie indirdi göğsüyle. Kobbeiners sert orta. McKennie kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer ekstra pas. Kelly vurdu gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum. Arttırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, West to McKennie, düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kobbeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kimo'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda.
1: Pis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol

0: sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
1: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, sekli top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çakıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü, attı golü.
0: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani, İnanılmaz.
0: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Hakan'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol seyirci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'ya düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var.

0: Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşan bu. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Son düdük. Napoli 3, Inter 1. Napoli Serie A'nın yeni lideri oluyor. Inter'i 3-1 mağlup ederek. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce, Maignan sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesi.

0: tepesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sot sağ, son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan, ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: really well here. McTominay for Højlund. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da gol! Højlund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Rasist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Højlund kendisi vurdu Jan Sommer.
2: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, kabisi top, Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Højlund. Iska gelince Højlund pozisyonun içerisinde. Højlund çaprazdan vurdu. Højlund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.
3: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
2: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu!

0: Spinazzola. McTominay araya girdi, Bastoni. Seken top di Lorenzo. Dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı. Kafa vuruşu bir sekten gelmiyor. Lang çevirdi McTominay. Inter'in belası oldu Scott McTominay. Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
1: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'a top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den.

Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı

0: Bak ben niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Menya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Jan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Menyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Zielinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Inter'li ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı. attığı itirazları

Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında. Diouf'tan Piotr Zielinski. Sučić aldı yeniden. Petar Sučić. Ondan orta. Kafa. Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klasik yere başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson, Kimmich vurdu, Kobel. Kimmich 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasında.

0: hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, Harry Kane, şimdi Olise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta, harcadı pozisyonu, Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Ben Sabahini bu kadar diyor Bastian Dankert, bitiriyor maçı. Maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri.

0: Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane! Savunma arkasına Diomende, kaçırma düşüncesi Diomende, Diomende, Neuer! Şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafana gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Tarbek çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta, ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı, Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar, Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi'yi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane, Kobel doğru köşeyi uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimin gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: a Sport Radio. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. A Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon

0: 1 lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Sabah sporu programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi 3 saat boyunca birlikte olacağız değerli izleyenler. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Gazete manşetlerine bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Temsilcimiz Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk turda ilk maçta Lyon'la karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuç aldı. Fenerbahçe tur şansını Kadıköy'de iyi değerlendiremedi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u konuk etti. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fenerbahçe 47. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı lacivertliler sahasında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Playoff turunda Lyon Fenerbahçe rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de oynanacak. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.
1: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı.

0: favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik. Takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarın başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç beraber bitti. Bu olabilir yani maçlar, maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz, ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympique Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
2: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çetin turu geçtiklerine inandıklarını söyledi.
3: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de o.

0: Oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
1: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku Lyon maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki deneyimli golcü kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
2: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz. Ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu Gençler Birliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Mahmut Uslu'nun futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve tehdidi nedeniyle sevkine karar verildi. Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü, Trabzonspor, Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü, Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Spor Futbol Kulübü, Beşiktaş, Eyüp Spor ve Samsun Spor kulüpleri çeşitli nedenlerden disiplin kuruluna sevk edildi. Üç sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Fred, Atletico Mineiro'ya transferi sonrasında Sarı Lacivertli kulübe veda etti.
3: Fenerbahçe'de Fred dönemi sona erdi. ...33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Atletico Mineiro oldu. Brezilya ekibi tecrübeli oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu 13 yıl sonra yeniden ülkesinde forma giyecek. Atletico Mineiro'ya transferi sonrası Fenerbahçe Cambartu tesislerine giden Fred, teknik direktör İsmail Kartal, takım arkadaşları ve idari kadroyla vedalaştı. Ardından ailesiyle birlikte kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine veda etti. Emekleri için Fred'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma, sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın" dedi. Brezilyalı futbolcu da "Hayatımızın en güzel 3 yılını Fenerbahçe'de geçirdik. Burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak" şeklinde konuştu. Deneyimli oyuncu veda için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinin çimlerine son kez çıktı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivertli formayla geçirdiği 3 sezonda 129 maçta 12 gol 19 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'la devam edeceğiz şimdi. Galatasaray'la anlaşmaya varan Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti.
4: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takımı transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, "2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım" sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova ile çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
1: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş, Belçikalı sağ kanat Luke Bakayoko'nun transferi için Benfica ile pazarlıklara başladı.
3: Beşiktaş, Dodi Luke Bakayoko için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3+17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakayoko'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakayoko geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
1: Orta saha transferine odaklanan Beşiktaş'ta listede iki isim bulunuyor değerli izleyenler. Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Miretti.
4: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha, 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle United'ın 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi bulunuyor. İngiliz kulübünün talebinde indirime gitmemesi nedeniyle siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelse de Willock transferinde kapı tamamen kapanmış değil. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadroda görmek istediği İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Newcastle'ın bonservis beklentisini düşürmesini bekliyor. Premier Lig ekibinin şartlarında değişikliğe gitmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın orta saha için gündemindeki bir diğer isimse

0: Juventus forması giyen Fabio Miretti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Temsilcimiz Trabzonspor yarın akşam Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
1: Transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kendi sahasındaki ilk maçını Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah da taraftarıyla buluşacak. Bordo Mavililerin Perşembe günü 20'de Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin tüm heyecanı Anspor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Hırvat hakem Igor Payak'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fatih Tekke'nin ekibi Ferencvaros'u elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski gibi oyuncuları renklerine bağlarken geçen sezonun yıldızlarından Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Kaleci Andre Onana'yı da Manchester United'dan tekrar kiraladı. Bordo Mavililer sezonun ilk resmi maçını Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor.
0: Ferencvaros Teknik Direktörü Borbély Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Slovak antrenör Fatih Tekke'nin "rakibimiz bizden daha iyi" sözünü samimi bulmadığını söyledi. Ferencvaros Teknik Direktörü Balázs Borbély, Zalaegerszegi maçı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Yeşil Beyazlıların 1-0 kazandığı lig maçı sonrası mikrofonların karşısına geçen teknik adama Trabzonspor maçı da soruldu. 46 yaşındaki Slovak antrenör Fatih Tekke'nin "Ferencvaros bizden daha iyi bir takım" sözlerine şu yanıtı verdi. Bu açıklamayı baskıyı kendisinden ve takımından uzaklaştırmak için kaçma girişimi olarak değerlendiriyorum. Playoff turunda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'la Ferencvaros Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20'de Trabzon'da oynanacak. Takımlar rövanş için 27 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.30'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte de karşı karşıya gelecek. İki maç da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah adaptasyon sürecini çok hızlı geçiriyor değerli izleyenler. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla taraftarları mest etmeye devam ediyor.
1: Trabzonspor'un flash transferi Muhammed Salah şehre ve takıma olan bağlılığını her geçen gün daha da hissettiriyor.

Bordo Mavili Camii'ye adım attığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi ve sevgi seriyle karşılanan dünya yıldızı, kısa sürede takıma uyum sağlayarak taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Salah, Trabzonspor ve kulüpteki antrenman süreçleriyle ilgili paylaşımlarını aralıksız sürdürüyor. Bordo Mavili formayla ve tesislerden yaptığı paylaşımlar, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum alarak küresel ölçekte etkileşim rekorları kırıyor. Salah'ın gönderilerinin altına binlerce coşkulu yorum bırakan Bordo Mavili futbol severler, tecrübeli yıldızın takıma olan aidiyetini takdirle karşılıyor. Takım arkadaşları ve teknik heyetle yakaladığı samimi iletişimle de dikkat çeken dünya yıldızı, yeni sezonda Bordo Mavili formayla sahada ve saha dışında

0: da çok iyi bir performans sergilemeye hazırlanıyor.
1: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin önünde iki kritik engel bulunuyor.
0: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan Bordo Mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetimse mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
1: Sevgili izleyenler, şimdi gazete manşetlerine bakacağız. Dilerseniz başlayalım. Fotomaçla başlangıç yapacağız. Üst başlığa yine dikkat çekmek istiyorum. Batrakov, Galatasaray'a gidiyorum yazılmış. Galatasaray Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Alexey Batrakov'u renklerine bağlıyor. Rusya Premier Lig kulübüyle 25 milyon euroya el sıkışan aslan, genç futbolcuyla da 4 milyon euro maaşla anlaştı. Dün akşam Rostov maçında taraftarına veda eden Rus yıldız, Galatasaray'a transfer olacağım dedi. Batrakov ayrıca Galatasaray forması imzaladı. Az önce haberimizde de yer vermiştik. Aşağılara doğru indiğimizde yine Fenerbahçe'ye büyük bir alan verilmiş. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Fransa'da biter başlığı atılmış. Fenerbahçe 26 Ağustos'taki revanşta doğru 11 ve güçlü bir oyunla Lyon'u yıkar, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne ayak basar denilmiş. Kadıköy'de ilk yarıda fazla etkili olamadık. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın kafa golüyle öne geçti. Bu golde Skriniar ve Guendouzi hata yaptı. İkinci devreyi çok iyi başladı. 47'de Greenwood Lyon defansını çaresiz bıraktı ve raket gibi sol ayağıyla topu 90'a gönderip Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Gerçekten çok iyi bir gole imza attı Mason Greenwood. Yine aşağıda transfer haberlerine yer verilmiş Trabzonspor ve Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'a baktığımızda Kartal'dan Luke Bakio'ya pençe başlığı atılmış. Beşiktaş 28 yaşındaki Belçikalı sağ kanat Dodi ile Luke Bakio için Benfica'ya 3 milyon euro kiralama, 17 milyon euro satın alma opsiyonu teklif sundu. Yine Nico Gonzalez ismi de gündemde. Trabzonspor'a baktığımızda Karim Benzema bombası deniliyor. O da Darwin Núñez gibi Suudi Arabistan Pro Lig'de son sezonlarını geçirdi. Karim Benzema çok deneyimli bir isim. Yine muhteşem hücum hattı deniliyor. Muhammed Salah'a da yer verilmiş. Dilerseniz bir sonraki gazete manşetimize geçelim. Fanatik'le devam edeceğiz. Fransa'da denilmiş. Yine Fenerbahçe'ye yer veriliyor burada. Fransa'da görüşürüz başlığı atılmış. Talisca Muriç başladı. Asensio Lukaku bitirdi. Bu da dikkatlerden kaçmamıştı maç içerisinde. Çobanistan'ın atmosfer tek kelimeli muhteşemdi gerçekten. Harika bir taraftar vardı. Yine Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da buna değinmişti. 50 bin taraftarının desteğiyle maça fena da başlamadı, ancak savunmadaki bir anlık konsantrasyon kaybında golü Lyon attı. Bakalım 26 Ağustos'ta Fransa'da nasıl bir sonuç alacağız dileyelim. Fenerbahçe turu geçer. Yine aşağılara baktığımızda transfer haberleri görüyoruz. Batrakov koptu geliyor denilmiş Galatasaray'la ilgili. Aslan'da Nkunku sürprizi deniliyor. Uzun süredir Leao transferinde Milan'la temasta olan Galatasaray'ın İtalyan devinin bir başka yıldızı Nkunku'yu da istediği ortaya çıktı. Çizme basınına göre 28 yaşındaki forvet konusunda kulüpler görüşmelere başladı denilmiş. Fırtınadan Atakan yoklaması, Trabzonspor'la ilgili bir haber var. Yine Kartal'da kanat operasyonu denilmiş. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili transfer haberlerine yer verildiğini görüyoruz. Sıradaki gazeteye geçiş yapıyoruz. Sabah Spor'la devam edeceğiz. Evet, Süper Lig için bir habere yer verilmiş. topun oynanma süresi arttı deniliyor. Geçen sezon ligde ortalama 51 dakikayı 3 saniye

0: olan topun oyunda kalma süresi bu sezon ilk haftada 4 dakika 37 saniyeye yükseldi. Aşağılara doğru indiğimizde Osterwolde'nin menajerinin İstanbul'a geliş sebebi ortaya çıktı deniliyor. Satılmayacaksa zam isteriz şeklinde bir haber yapılmış. Yine aşağı indiğimizde Galatasaray'la ilgili yine Batrakov haberi var. Galatasaray'ın yeni 10 numarası skorer kimliğini futsalla kazandı denilmiş. 21 yaşındaki yıldız dar alanda hızlı karar vermesini ve tekniğinin yüksek olmasını futsala yani salon futboluna borçlu. 2024'te First Five ödülünü alırken son 2 sezonda 74 maçta 32 gol ve 20 asist üretti denilmiş. Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor denilmiş. Tabi bu sezon Bruno Fernandes ve Kevin De Bruyne'ye ilgisi olduğunda haberlerimizde yer vermiştik Galatasaray'la ilgili. Yine aşağı indiğimizde yerli 10'da fark 10 denilmiş. Batrakov'la mutlu sona ulaşan Galatasaray sıradaki hamlesini Can Uzun'a yaptı deniliyor. Batrakov'a artı 5 milyon euro. Alexey Batrakov transferinin mali detayları belli oldu. Sözleşmesinde Avrupa'nın 5 büyük ligi için çıkış maddesine 20 milyon euro yazılan Rus 10 numara için Galatasaray net 25 milyon euro bonservis ödeyecek deniliyor. Sıradaki gazeteye geçiş yapıyoruz. Hürriyet Spor'a geçiş yaptık. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Yine Fenerbahçe'nin dün oynadığı maça yer verilmiş. Lyon karşılaşmasına yer verilmiş. Yine büyük bir fotoğraf. Mason Greenwood, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Lyon'la berabere kaldığı haberi yapılmış. Umudun adı Greenwood denilmiş. Buraya gol atmaya geldim, daha fazlasını yapacağım diyor Mason Greenwood. Aşağı doğru indiğimizde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Devler Ligi için iddialı denilmiş. Rövanşta taraftarı mutlu edeceğiz açıklamalarında bulundu İsmail Kartal. Takvime geçiş yapıyoruz. Takvim gazetesindeyiz. Minik Göktuğ Kadıköy'de Gençler Birliği maçında üzerindeki Fenerbahçe forması çıkarılan Minik Göktuğ, Lyon maçını izlemek için Çobani Stadyumu'na geldi. Polis memuru onu tribünde gezdirdi. Bu habere yer verilmiş. Vedat Muriç etkili olamadı denilmiş. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriç dün ilk kez 11'de forma giydi. Ancak yıldız futbolcu etkili bir performans sergileyemedi. Vedat'ın özellikle fiziki açıdan yeterli olmadığı dikkatleri çekti. Kosovalı yıldız maç sonlarında yerini Lukaku'ya bıraktı deniliyor. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Rövanşta en iyisini yapacağız başlığı atılmış yine. İkinci maç için burada bir avantajlı skor elde edemesek de maç 1-1 berabere bitti. Devler Ligi için önümüzde sadece bir maç deniliyor. Tartışılan Asensio kararına yer veriliyor yine. İspanyol yıldız yedek başladı. İsmail Hoca taraftarların baskısı sonrası 73'te onu oyuna almak zorunda kaldı. Tabi programımızın ilerleyen sürelerinde yine bu konu hakkında konuşacağız. Evet, Lukaku siftahı yaptı deniliyor. Lukaku yine son dakikalarda Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu. Az önce haberde de değinmiştik. %75 hazır olduğunu dile getirdi Romelu Lukaku. İlerleyen süre içerisinde Fenerbahçe'de iyi işler yapacağını düşünüyorum şahsen Lukaku'nun. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler. Gazete manşetleri şimdilik bu kadardı. Şimdi kaldığımız yerden spor haberleriyle devam edeceğiz. Süper Lig'in açılış haftası sürpriz sonuçlarıyla futbol severleri karşıladı. Gelin ilk haftada neler olduğuna yakından bir bakalım.
1: Birçok otoritenin tarihin en iyi Süper Lig yılı olarak adlandırdığı 2026-2027 sezonu başladı. Açılış haftası önemli sürprizlere ve rekabetçi maçlara sahne oldu. Dört büyüklerin üçünün kazanamadığı haftada ligin yeni ekipleri performansıyla göz doldurdu. Açılış maçında Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen karşılaşmaya 2 golle damga vurdu. Nijeryalı golcü Ahmet Sporlu Diasaba ile birlikte ilk haftayı 2 golle tamamlayan 2 oyuncudan biri oldu. Fenerbahçe ise Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 10 yıl sonra ilk kez lige mağlubiyette merhaba dedi. Beşiktaş ilk haftada Eyüp Spor'u ağırladı. Siyah beyazlılar Çerni'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

0: Muhammed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'sa Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Haftanın kapanış maçında Samsunspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadele 3-3 berabere tamamlandı. İlk haftanın dikkat çeken sonucuna ise Ahmet Sportif faaliyetler imza attı. Diyarbakır temsilcisi bir diğer yeni ekip Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ahmet Sportif faaliyetler Süper Lig'de ilk haftayı lider tamamladı. 9 maçtan 4'ünün beraberlikle sonuçlandığı açılış haftasında tek deplasman galibiyeti ise Çaykur Rizespor'dan geldi. Karadeniz temsilcisi Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu yeni kurallarda oyunun akıcılığını arttırdı. Sakatlık dolayısıyla yerde yatma oranında azalma gözlenirken topun oyunda kalma süresinin artışı da dikkat çekti. Taraftar yoğunluğunun da yüksek başladığı Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun tarihin en rekabetçi sezonu olacağı düşünülüyor. Şimdi Avrupa futboluyla devam edeceğiz. Ballon d'Or favorilerinden Harry Kane'le devam ediyoruz. Ödülün sahibi olma ihtimali hakkında Harry Kane açıklamalarda bulundu.
1: Geçtiğimiz sezon sergilediğim performanstan son derece gurur duyuyorum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan bakıldığında ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen yıl yapmam gerekeni yaptım ve bu yüzden de mutluyum. Ancak artık yeni hedeflere odaklanmamız gerek. Üzerinize düşeni yaptıktan sonra geri kalanı elinizde olmayan faktörler oluyor. Artık oylar, medya ve kontrolümüzde olmayan birçok şey belirleyici olacak. Neler olacağına bakacağız. Ben kendimden memnunum. Sanırım 2-3 ay sonra sonuçlar belli olacak. O yüzden şu anda buna odaklanmayı doğru bulmuyorum. Yeni sözleşme konusunda kulüple 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağız. Ne sonuç çıkar bilmiyorum ama iki taraf da bu konuda problem olmayacağı konusunda rahat.
2: It'd be amazing if it was to happen, but ultimately it's still two or three months away before that's decided. So.
0: Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri Julian Alvarez hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Diego Simeone, Julian Alvarez için transfer iddialarına kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın gelecek sezonda Atletico Madrid forması giyeceğini belirten Simeone, kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun da Alvarez'in satılmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Simeone, kulüp başkanının bu kadar net konuşmasının ardından Alvarez'in geleceğiyle ilgili şüpheye yer olmadığını vurguladı. Atletico Madrid'in 26 yaşındaki forvet için 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ettiği belirtiliyor. Julian Alvarez için Barcelona'nın 100 milyon euroluk, Real Madrid'in ise 150 milyon euroluk tekliflerinin geri çevrildiği aktarılıyor. Arjantinli futbolcunun ise Barcelona'yı öncelikli tercih olarak belirlediği ve Atletico Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülüyor. Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arjantinli yıldız, 20 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Atletico Madrid'de 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvarez'in yeni sezon öncesindeki geleceği futbol gündemindeki yerini koruyor.
0: Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Benfica'nın sağ beki Amar Dedici 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Newcastle United Bosna Hersekli sağ bek Amar Dedici renklerine bağladı. "24 yaşındaki oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya 35.9 milyon euro ödeyecek. Dedic, geçen sezon 43 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek'te Dünya Kupası'nda da boy gösteren oyuncu, milli takım formasını 31 kez giydi.
4: Bir dönem adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Joy Firmin, Borussia Dortmund'a transfer oldu.
0: Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'dan Joy Firmin'i kadrosuna kattı. Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'a

0: Yan Alman golcü kiralık olarak eski kulübü Werder Bremen'e transfer oldu. 33 yaşındaki santrfor İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta yalnızca bir gol atabilmişti. Milan öncesinde de Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Füllkrug bu süreçte milli takımdaki rolünü de kaybetmişti. Tecrübeli futbolcu Premier Lig ve Serie A maceralarının başarısız geçmesinin ardından 2 yıl sonra Bundesliga'ya dönme kararı aldı. Füllkrug kariyerindeki en büyük sıçramayı altyapısından yetiştiği Werder Bremen'de yapmış, daha sonra Borussia Dortmund ve West Ham United'da görev almıştı. Borussia Dortmund'da Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Alman milli takımıyla da 2022 ve 2024 olmak üzere iki turnuvada sahne alan Füllkrug'un eski günlerine dönüp dönemeyeceği merak konusu.
1: Arjantin Ligi'nin 16. haftasında Lanús ve Independiente karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Maçın özet görüntüleri ekranlarınızda geliyor.
2: Arjantin Ligi'nde Lanús Independiente karşısında Lanús hata izliyoruz. Ceza sahasına doğru bir vuruş. Üst direk ardından pozisyonu uzaklaştırmayı başarıyor savunma. Carreira. Lanús hatayı izleyeceğiz. Fabrizio Üstürek. Fabrizio. Lanús etkili geliyor. Independiente hatayı izliyoruz. Kaleciden iyi bir kurtarış izledik Lozada'dan. Büyük bir karambol var. Kaleye uzak bir mesafe. Independiente oyuncuları etkili geldi. Bir vuruş daha geliyor Lozada. Atak devam edecek. Orta şut ve topu ağlarda gol. Mian. Dakika 37, 1-0 öne geçiyor konuk takım. Görüntüler ikinci yarıdan gol pozisyonu ve gol. Lautaro Mian duble yapıyor bu golle birlikte. Dakika 47, ikinci yarıya golle başlıyor Independiente. Bir anlık hata, durum 2-0 oldu. Lanús hatayı izleyeceğiz şimdi. Alan Steven, iyi bir top geldi ona. Alan Steven vuruyor, 2-1 oluyor skor. Dakika 50, farkı 1'e indiriyor Lanús. Lanús yükleniyor, kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Lanús. Konuk takım hatanı izleyeceğiz şimdi. 90+4 kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Topağlarda gol Gutierrez. Farkı tekrar 2'ye yükseltiyor bu golle Independiente ve maçın skoru bu golle birlikte sonuç alıyor. Bu arada sahada karıştı. Kırmızı kart çıkıyor Carreira'ya.
1: MLS'e devam edeceğiz. MLS'in Kanada temsilcisi Vancouver deplasmanda Seattle'ı rahat geçti.
2: Seattle Sounders Vancouver karşısında gol pozisyonu, şut ve topu ağlarda gol. Ryan Ilumi. Dakika 77, 1-0 öne geçiyor Vancouver. İşte golün tekrarı. İyi bir pas geldi Ilumi'ye. Ilumi iyi bitiriyor. Vancouver şimdi bir endirekt serbest vuruş kullanıyor. Thomas Müller ve gol. Dakika 82, gol Thomas Müller. Farkı 2'ye çıkarıyor. Bu golle Vancouver Seattle Sounders karşısında. Bu golle birlikte mücadeleyi 2-0 kazanıyor Vancouver Seattle Sounders karşısında.
1: Ülkemizde 3 büyük İstanbul takımında da forma giyen Mishy Batshuayi Suudi Arabistan'a gitti.
3: Mishy Batshuayi'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
4: And I hope we're gonna enjoy together this season. See you in the stadium.
3: Son olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı forvet Pro Lig ekibi ABA ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Batshuayi kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giyecek. Oyuncunun bu kararında Avrupa'dan istediği teklifleri alamamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta görev alabilen Batshuayi bir gol kaydetmişti.

0: Tecrübeli forvet 2021 yazında Beşiktaş'la Türkiye'ye adım attıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giydi. Batshuayi'nin 3 İstanbul ekibiyle çıktığı toplam 97 Süper Lig maçında 43 golü bulunuyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine karşı olan operasyon yöneticisi görevinden alındı.
2: Dünya futbolunun patronu FIFA ve Gianni Infantino yörüngesinde aksiyon durulmuyor. Dünya Kupası organizasyonunu özelleştirme ve hisselerini kurulacak özel bir şirkete satma projesi dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Bu tepkilere kurum içinden gelen eleştiri ve tepkiler de eklenince FIFA duruma müdahale etti. Bir süredir Başkan Gianni Infantino'ya karşı görüş bildiren ve eleştirilerini dile getiren FIFA Operasyon Müdürü Kevin Lamour'un görevine son verildi. FIFA'dan yapılan açıklamada baş operasyon sorumlusu Kevin Lamour'la ilişkimiz 17 Ağustos 2026 tarihinde sona ermiştir ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 2 yıldır FIFA'da görev yapan 45 yaşındaki Fransız yönetici, Temmuz ayında çıkan kovulma haberlerine karşı "Eğer işimi kaybedeceksem kaybederim. Böyle bir karar verilirse anlayışla karşılar ve saygı duyuyorum. En azından rahat uyuyorum." şeklinde yanıt vermişti.
1: Basketbol haberleriyle devam edeceğiz. EuroLeague'de bu sezon ilk kez oynanacak Süper Kupa'da organizasyonun ilk takımı belli oldu.
3: Bu yıl ilk kez düzenlenecek EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar netleşiyor. EuroLeague yönetimi bundan yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada bu yıl 18-19 Eylül tarihlerinde Süper Kupa organizasyonunun düzenleneceğini resmen duyurmuştu. Duyuruda katılacak takımları belirtmeyen EuroLeague yönetimi turnuva için büyük bir soru işareti bırakmıştı. Yunan ekibi Olympiakos paylaştığı yeni sezona hazırlık takviminde EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda mücadele edeceğini netleştirdi. Henüz turnuvanın kaç takımlı olacağı veya hangi takımların katılacağı netlik kazanmış değil. EuroLeague bu detayların da daha sonra açıklanacağını duyurmuştu.
1: Eski Fenerbahçeli basketbolcu Nikola Kalinic basketbolu bıraktığını duyurdu. Sırf forvet kariyerine Kızıl Yıldız'da yardımcı antrenör olarak devam edecek.
3: Nikola Kalinic basketbolculuk kariyerini sonlandırdı. Son olarak Kızıl Yıldız'a forma giyen Sırp oyuncu Belgrad ekibinde yardımcı antrenör olarak devam edecek. 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 39 maça çıkarken maç başına 5.8 sayı, 3.5 rebound ve 1.8 asistlik performans sergiledi. 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Kalinic, 2017'de Sarı Lacivertli kulübün ilk EuroLeague şampiyonluğunda yer almıştı. Kalinic'in basketbolu bırakmasıyla birlikte o takımın formasını giyen as oyunculardan emekli olmayan yalnızca Kustas Lukas ve Bogdan Bogdanovic kaldı. Tecrübeli forvet Fenerbahçe ve Kızıl Yıldız'ın yanı sıra Barcelona, Valencia gibi Avrupa kulüplerinin de formasını terletti.
1: Değerli izleyenler, şimdi sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
4: Cristiano Ronaldo El Nassr formasıyla ilk golünü penaltıdan atıyor.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Türksel çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türksel'le bağlan
2: hayata. Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
12: dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
14: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
13: Kripto. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
12: Reklam.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
16: Hesabı alabilir miyim?
17: Buyurun.
16: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
17: Nasıl yani?
18: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net, Sigortam
2: Net. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
3: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.

0: Aspor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Sabah sporunda ikinci saat dilimindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk maçında kendi sahasında Lyon'la karşı karşıya geldi. 90 dakika bir birlik eşitlikle sonlandı. Fenerbahçe tur şansını Kadıköy'de iyi değerlendiremedi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u konuk etti. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fenerbahçe 47. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı lacivertliler sahasında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Playoff turunda Lyon-Fenerbahçe rövanşı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de oynayacak. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü de maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle

0: golle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi önerilen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onları gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık. Ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympic Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
2: Fenerbahçe Futbol Direktörü Uğuz Çetin Lyon maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çetin turu geçtiklerine inandıklarını söyledi.
3: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var.

0: O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marcel Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
1: Fenerbahçe'nin yeni yıldız golcüsü Romelu Lukaku maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Değerli izleyenler, 33 yaşındaki golcü kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
2: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz. Ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
1: Galatasaray'la anlaşmaya varan Alexey Batrakov Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova ile çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Sevgili izleyenler, şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz programa. Başlayalım dilerseniz. Foto maçla başlangıç yapacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine bakacağız. Fenerbahçe'nin Lyon maçı burada görünüyor. Umudumuz sürüyor başlığı atılmış. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fenerbahçe Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Top direklerde patladı denildi. Aşağı doğru indiğimizde Minik Göktuğ Kadıköy'de haberi var. Gençler Birliği maçında forması çıkartılan minik taraftar Göktuğ Alımcı ailesiyle birlikte Kadıköy'de Lyon maçını takip etti denilmiş. Hatasız Kante deniliyor. Dün Kante'nin de performansı dikkat çekiciydi. Fransız yıldız N'Golo Kante dün Lyon karşısında yine kalitesini ortaya koydu denilmiş. Vedat Muriç etkisiz kaldı deniliyor. İsmail Kartal

0: 6 değişiklik deniliyor. Fenerbahçe ile ilgili haberler Foto Maç'ta bu şekilde. Diğer gazeteye geçiş yapacağız. Fanatik'le devam ediyoruz. Galatasaray haberlerine yer verilmiş. Batrakov geliyor deniliyor. Galatasaray 10 numara transferinde uzun süredir takip ettiği Alexey Batrakov için kritik aşamaya geldi. Gazeteci Ivan Karpov'un iddiasına göre sarı kırmızılılar Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus üzerinden anlaşmaya vardı yazılmış. Aşağı doğru indiğimizde yine Galatasaray ile ilgili transfer söylentilerine de yer verilmiş. Nkunku iddiası deniliyor. Hemen sol köşede ise David de listede denilmiş. Mauro Icardi ile sözleşme inlemeyen sarı kırmızılılar hem U23 kontenjanına uygun hem de deneyimli golcü seçeneklerini değerlendiriliyor denilmiş. Bu isimde David, değerli izleyenler. Savunmaya Remy Benzebaini deniliyor. Jim Bohm savunma attığı için Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Remy Benzebaini'yi gündemine aldı. Sarı Kırmızılıların 2027'de sözleşmesi sona erecek Cezayirli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi deniliyor. Bir sonraki gazeteye geçiş yapıyoruz şimdi. Sabah Spor'la devam edeceğiz. Yine Fenerbahçe'ye yer verilmiş. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'la evinde. Berabere kaldı, Fransa'da turlarız deniliyor. Düşler sahnesine 90 dakika kaldı deniliyor gerçekten. 17 yıllık bir hasret söz konusu. 26 Ağustos'taki rövanşı 17 yıllık hasreti bitirme hedefiyle çıkacak. Devler Ligi'ne yakışır bir oyun oynadık denilmiş. Ederson'a taraftardan tam destek geldi. Fenerbahçe'de uzun süredir özellikle Avrupa'da ön eleme maçlarında kalede Mert Günok'u izledik. Süper Lig'in açılış haftasında yine kalede Tarık Çetin görev almıştı. Ederson çok uzun bir süre sonra tekrar kaleyi devraldı. Sarı lacivertli ekip Avrupa Kupalarında 305. maçına çıktı Kanarya. Bu karşılaşmalarda 121 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldığı şeklinde bir haber yapılmış. Sıradaki gazeteye geçiş yapacağız şimdi. Milliyet Spor'la devam edeceğiz. Evet, yine Fenerbahçe ile ilgili bir yer verilmiş. Fenerbahçe Lyon eşleşmesine yer verilmiş. Bir bir mağlubiyetten bence daha iyidir yazılmış. Maksimum risk deniliyor. Tribünden büyük destek denilmiş. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Lyon'u konuk eden Fenerbahçe beraberlikle yetinmek zorunda kaldı deniliyor. Devreyi geride kapattık. İkinci yarıda başlar başlamaz Fenerbahçe Mason Greenwood'la 47. dakikada golü buldu ancak maçı kazanacak gol bir türlü gelmedi. Bir birlik eşitlikle son buldu 90 dakika. Sonuç bizim için üzücü denilmiş. Büyük destek gördüm. Farklı bir duygu deniliyor. Fenerbahçe maçı için Asensio bilmecesi denilmiş. Fenerbahçe'ye geçen sezon Paris Saint-Germain'den transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Marco Asensio Lyon karşısında mücadeleye kulübede başladı. Tribünlerden de hep bir ağızdan Marco Asensio tezahüratları yapıldıktan sonra Marco Asensio oyuna dahil olmuştu değerli izleyenler. Bir sonraki gazeteye geçiş yapıyoruz. Takvime geçiş yaptık. Şimdi Takvim Spor'dayız. Alexey Batrakov da röter denilmiş. Bu benim hayalim diyor Batrakov. Ben her zaman kendimi bir Avrupa Ligi'nde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim kişisel hayalim diyor Batrakov. Bir ay önce yeni sözleşme imzalayan Gabonlu yol ayrımında deniliyor. Lemina'ya yol göründü şeklinde bir haber yapılmış. Galatasaray'da Mario Lemina ile yolların ayrılmasına karar verildiği ve yönetimin orta saha transferi için çalışmalara hız verdiği öne sürülüyor. Tabii bu haberde Lemina nasıl bir yol izleyecek? Olası bir ayrılıkta Galatasaray kulübü nasıl bir yol izleyecek merak konusu. Nkunku sürprizi deniliyor. Nkunku haberleri de dolaşıyor yine transfer söylentileri arasında Galatasaray'la ilgili. Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi spor haberleriyle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Beşiktaş, Belçikalı sağ kanat Luke Bakayoko'nun transferi için Benfica ile pazarlıklara başladı.
1: Beşiktaş, Dodi Luke Bakayoko için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3 artı 10

0: 7 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakayoko'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakayoko geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
1: Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Temsilcimiz Trabzonspor yarın akşam kendi sahasında Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşması olacak bu karşılaşma. Aynı zamanda bu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
0: Transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kendi sahasındaki ilk maçını Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah da taraftarıyla buluşacak. Bordo Mavililerin Perşembe günü 20'de Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin tüm heyecanı Anspor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Hırvat hakem Igor Payak'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fatih Tekke'nin ekibi Ferencvaros'u elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski gibi oyuncuları renklerine bağlarken geçen sezonun yıldızlarından Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Kaleci Andre Onana'yı da Manchester United'dan tekrar kiraladı. Bordo Mavililer sezonun ilk resmi maçını Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor.
1: Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah hem şehire hem takımı hızlı adapte olmaya başladı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla taraftarı mest etmeye devam ediyor Muhammed Salah.
0: Trabzonspor'un flash transferi Muhammed Salah, şehre ve takıma olan bağlılığını her geçen gün daha da hissettiriyor. Bordo Mavili camiaya adım attığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi ve sevgi seriyle karşılanan dünya yıldızı, kısa sürede takıma uyum sağlayarak taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Salah, Trabzonspor ve kulüpteki antrenman süreçleriyle ilgili paylaşımlarını aralıksız sürdürüyor. Bordo Mavili formayla ve tesislerden yaptığı paylaşımlar, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum alarak küresel ölçekte etkileşim rekorları kırıyor. Salah'ın gönderilerinin altına binlerce coşkulu yorum bırakan Bordo Mavili futbol severler, tecrübeli yıldızın takıma olan aidiyetini takdirle karşılıyor. Takım arkadaşları ve teknik heyetle yakaladığı samimi iletişimle de dikkat çeken dünya yıldızı, yeni sezonda Bordo Mavili formayla sahada ve saha dışında çok iyi bir performans sergilemeye hazırlanıyor.
1: Evet, gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili gelişmelere bakacağız. Değerli izleyenler, Fanatik'le başlangıç yapıyoruz. Kartal'da rota Nico Gonzalez denilmiş, transfer söylentisine yer verilmiş burada. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Siyah beyazlar hücum hattını güçlendirmek amacıyla Juventus forması giyen Nico Gonzalez için somut adım attı Beşiktaş yönetiminin. Arjantinli yıldız için İtalyan kulübüne kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Torino ekibinin ise transfer konusunda farklı bir planı bulunuyor. Juve'nin 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamak yerine

0: Bonservisiyle göndermeyi tercih ettiği belirtildi. Bu nedenle Beşiktaş'ın mevcut teklif yapısını değiştirmesi ve Juventus'un beklentilerine daha yakın yeni bir formül hazırlanmasının gündeme gelebileceği iddia edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Evet, Beşiktaş Nico Gonzalez'le ilgileniyor haberini sizlerle aktarmış olduk. Sağ kanada çifte aday denilmiş. Siyah beyazlar sağ kanat transferinde iki önemli isme yöneldi. Beşiktaş'ın Benfica'dan Dodi Lukebakio ile Napoli'den David Neres için görüşmeleri ileri aşamaya taşıdığı son kararınsa teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından verileceği belirtildi şeklinde bir haber yapılmış. Sağ kanat transferinde listedeki iki aday bu şekilde değerli izleyenler. Lukebakio ve David Neres. Sıradaki gazeteye geçiş yaptık. Foto maçla devam edeceğiz. Şimdi Trabzonspor haberlerine bakacağız. Gelişmelerine bakacağız. Muhteşem hücum attı deniliyor. Aral Şimşir, Muçi, Muhammed Salah ve Paolo Nacho'dan oluşan hücum attı. Geçen sezon kulüp takımlarında çıktıkları toplam 172 karşılaşmada 65 gol attı ve 42 asist yaptı. Gerçekten çok büyük rakamlar bunlar. Çok güzel istatistikler. Bu dönemde taraftarın bu üçten beklentisi büyük deniliyor. Salah'tan 12 gol 10 asist. Muhammed Salah ise Liverpool formasıyla geçen sezon 41 karşılaşmaya çıktı. Mısırlı futbolcu söz konusu maçlarda 12 gol ve 10 asist üreterek toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı haberi yapılmış. Yine Karim Benzema'ya yer verilmiş. El Hilal'in 38 yaşındaki dünya ünlü forveti Trabzonspor'a önerildi deniliyor. Karim Benzema. Nunez için girişim yapan Bordo Mavili kulübün kapısını çalan menajerler Karim Benzema'yı ister misiniz diye sordu. Bordo Maviller girişimlere başlayabilir şeklinde bir haber yapılmış. Trabzonspor harekete geçebilir deniliyor. Bu transfer söylentisiyle ilgili evet yine Muhammed Salah'a yer veriliyor. Muhammed Salah'ın baklava keyfi denilmiş. Salah ilk 11'e göz kırptı deniliyor. Fatih Tekke ile görüşen Muhammed Salah Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor haberi yapılmış. Eğer bu şekilde 11'e dahil olursa Muhammed Salah taraftarıyla ilk kez buluşmuş olacak Papara Park'ta. Emirhan İlkan sesleri deniliyor. Serie A ekibi Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkan'ın Türkiye'ye dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi denilmiş. Trabzonspor'la bir transfer gelişmesi olabilir bu oyuncuyla ilgili. Sabah Spor'la devam edeceğiz. 4 goldan saldırı deniliyor. Sağ kanat için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı takım hedeflerini belirledi denildi. Listenin birinci sırasında Benfica'dan Lukebakio var. David Neres ve Gonzalez için de pazarlık masası kuruldu denilmiş. Baskının lideri deniliyor Vincenzo Italiano için. Tabii gerçekten Beşiktaşların çok özlediği, sevdiği futbolu 5 maçta da Avrupa Kupaları dahil olmak üzere 5 maçta da bunu gösterdi, taraftarına yansıtmayı başardı Vincenzo Italiano. Yine aşağı doğru indiğimizde Trabzonspor'la da bir haber var. Salah ilk 11'e göz kırptı deniliyor. İdmanlardaki performansı çok beğeniliyor Mısırlı Yıldız'ın ve Fatih Tekke ile konuştuğu iddia ediliyor. Ferencvaros karşısında kadroda olması, sahada olması yüksek bir ihtimalle bekleniyor. Yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor Muhammed Salah için. Milliyet Spor'a geçiş yaptık. Galatasaray'la ilgili yine Osimhen'i besleyecek şeklinde büyük bir haber yapılmış Batragov'la ilgili. Rus spor yazarı Ilya Egorov Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov'la biraz Arşavin biraz da Dybala'yı gördüğünün altını çizdi. Sağda takım arkadaşlarıyla uyumludur. Osimhen'le iyi bir ikili oluşturacaklarını, gol yollarında onu besleyeceğini düşünüyorum demiş. Singo'nun 2027 planı deniliyor. Wilfried Tsingo Galatasaray'da bir sezonda oynayıp öyle ayrılmanın hesaplarını yapıyor denilmiş. En zayıf halka Noah Lang deniliyor. Napoli'den geçen sezon devre arası kiralanan ancak 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayan Noah Lang için yeni bir süreç başladı denilmiş. Tabi sol kanat arayışında da olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Sol kanat mevkiine nasıl bir transfer gerçekleştirecekler? ilerleyen süre içerisinde göreceğiz. Aşağı doğru indiğimizde Beşiktaş'la ilgili devam ediyoruz. Favori Luke Bakio deniliyor. Sağ kanat arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Dodi Luke Bakio için Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Brezilyalı David Neres'e de kanca atan siyah beyazlılar Napoli ile görüşmelere başladı denilmiş. Tabii bir taraftan da yine sağ kanat arayışında olan Beşiktaş, Luke Bakio ile görüşürken orta saha için de adaylar mevcut. Özellikle son dönemde Newcastle United'da forma giyen Joe Willock'a yakın takip deniliyor. Orta alanda bakalım ilerleyen süre içerisinde Beşiktaş nasıl bir transfere imza atacak, hep birlikte göreceğiz. Sıradaki gazeteye geçiş yapıyoruz. Yine Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Luke Bakio hamlesi deniliyor. Aşağı doğru indiğimizde Nico Gonzalez iddiasını görüyoruz. Sasha Tavoleri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi Nico Gonzalez için harekete geçti. Kartal'ın Arjantinli kanat oyuncusu için Juventus'a satın alma opsiyonu kiralama teklifi sunduğu ileri sürüldü deniliyor. Beşiktaş'ta Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı denilmiş. Beşiktaş Trabzonspor'la ilgili gazete manşetleri, gazete haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Haldun Domaç'a bağlanacağız değerli izleyenler. Hem gündemi değerlendireceğiz. Şimdi Haldun Domaç'a bağlanıyoruz. Haldun Domaç, hoş geldin yayınımıza. Mutlu sabahlar diliyorum. Gerçekten harika bir manzara da var arkada. Günaydınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Günaydın sana ve izleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum. Şöyle biraz içimiz açılsın diye yeşillikler arasından size seslenmek istedim. Gerçekten de bu arada şimdi Karadeniz'deyim ben, Giresun'da, Trebol'da. Malum burası yeşilin denizle, yani maviyle kucaklaştığı bir yer. Böyle bir güzelliği var. Ve etrafta şimdi sesler size gelmiyor belki ama fındık toplanmaya başlandı. Fındık çilesi diyeyim daha doğrusu başladı. Ama güzel bir çile. Sonuç itibariyle böyle bir ortamdan sana ve izleyicilerimize seslenmek isterim.
0: Evet, Haldun abicim, istersen Fenerbahçe ile başlangıç yapalım. Bildiğin gibi Fenerbahçe dün akşam Lyon'la karşı karşıya geldi. 90 dakika bir tamamlandı. Neler aktarmak istersin, neler söylemek istersin? Tabii ilk golü kalemizde gördük, Openda golü kaydetti. İkinci yarıya golle başladık. İkinci yarıya golle başlayınca aslında akıllara şu soru geldi: çevirebilir miyiz? Takım iyi bir ivme kazandı golden sonra ama ne yazık ki devamı gelmedi. Bir birlik eşitlik var. Sen neler düşünüyorsun?
1: Önce bir genel konuşalım istersen. Tabii. Genelde baktığımızda Fenerbahçe'nin oynadığı oyun tatmin edici değildi. Bir kere bunu söylemek lazım. Kendi evinde oynarken biraz daha coşkulu, biraz daha ön alan baskılı, önde oynayabilen bir takım hüviyetini ortaya koyması lazım. Bunu göremedik. Bir kere bunu söyleyelim. Tabii ki bunun birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri işte 3 gün önce Gençler Birliği maçı oynadık, bir gün çalışamadık, sadece bir günlük bir çalışmayla geldik cümleleri belki bunun bir gerekçesi olabilir. Ama netice itibariyle gördüğümüz noktada Fenerbahçe'nin bu özellikle iç sahada Avrupa'da oynadığı maçların benzerini izleyemediğimizi net bir şekilde söylemem gerekiyor. Bunu vurgulayacağım. Hem bir de şunu da söylemek lazım. Genel oyun açısından baktığımda bir kere İsmail Kartal'ın basın toplantısında söyledikleriyle bizim izlediklerimiz arasında ciddi manada farklar var. Yani mesela 45 dakikada sadece bir kenar ortasıyla gelen Vedat Buric'in kafa şutu var. Onun dışında başka bir şey yok ama İsmail Kartal işte çok pozisyona girdik, çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık, analiz ettik gibi cümleler kullandı. Aslında burada gördüğümüz oyunu soğutma açısından, tempoyu istediği zaman yükseltme, istediği zaman düşürme açısından, oyunun temposunun dışında oyuncuların genel anlamdaki oyun performanslarını düşürme açısından ben Lyon'un daha iyi çalıştığını gördüm. Yani Fenerbahçe'ye daha iyi çalışmış. söz gelimi şunu söyleyeyim, belki o çok daha değerli olabilir. Mason Greenwood'un içeriye yaptığı, o iç tarafa doğru yaptığı koşular, sürdüğü toplar sonrasındaki şutları. Maç boyunca bunu engellemek için ikili üçlü sıkıştırma yaptılar. Yani buna çok ciddi bir şekilde çalışmışlar. Ama

0: Ama işte yetenek bazen çok farklı şeyler gösteriyor bize. O yetenek geldi ikinci yarının başında, o ikili üçlü sıkıştırmayı kırdı, golü de yaptı. Ama Fenerbahçe takımının sadece bu yetenekle maç kazanması çok kolay değil. Yani bir yetenekle kazanmak, bir takım bütünlüğü içerisinde kazanılması gerekiyor. Genel anlamda baktığımda işte Vedat'ın çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Kerem'in çok etkili olmadığını söyleyebiliriz. Bunlar da hücum olarak geri düşmesine neden oldu. Ve tabii modern futbolun istediği oyunlardan biri bir tempo, atletizm. Yani mesela işte bu tempo ve atletizmi de mesela Talisca'da da görmek mümkün değil. Bütün bunlara baktığımız zaman birkaç oyuncunun bireysel performansı, işte Kante arkada iyi oynayacak, Guendouzi ona yardımcı olacak, ön tarafta biraz Mason Greenwood çaba gösterecek. Bunlarla tabii maç kazanmak kolay değil. Yani sabah sabah böyle yeşillikler önünde bir kötü tablo çizmek istemem ama şu maç bana ikinci maç için şu oynanan oyun hiç umut verici değildi. Onu özellikle söyleyeyim. Ama maç maç bazı şeyler değişebilir. Her ne kadar deplasman oyunlarında Avrupa'da çok iyi oynamayan bir Fenerbahçe olsa da yine de tabii elindeki oyuncu kalitesi zaman zaman bu sonuçları değiştirebilecek kaliteye sahip, öyle söylememiz lazım. Ama netice itibariyle şunu vurgulayayım. Yani bu oyun beni kişiler olarak tatmin etmedi, onu vurgulayayım. Ve oyuncuların performansları da aşağıdaydı. Tabii belki sen sormadan yanıt vereyim. Tabii ki bu noktada Asensio krizi net bir şekilde ortada. Bunu bir kere söylememiz lazım. Net bir kriz var. Yani işte biz Asensio bizim oyuncumuz. İşte hazırlık yapacak şeyden çıktı. İşte sakatlıktan çıktı. Nene nereden çıktı? Nene 3 aydır oynamıyor Nene. Yani bu bir gerekçe değil. Ve Fenerbahçe şunu bilmesi gerekiyor. İsmail Kartal da şunu bilmesi lazım. Fenerbahçe'nin elinde üretken orta saha olarak sadece Asensio var. Üretken orta saha olarak, yanlış anlaşılmasın. Talisca'yı bir santrafor arkası olarak düşünebilirsiniz ama Talisca bir bireysel oyuncudur, unutmamak lazım. Yani o bireysel olarak final oyuncusudur. Ama üretken bir oyuncu değildir. Bunu görmek lazım. Ha şunu söylüyorlarsa hazır değil, hazırlayın o zaman. Yani Asensio'yu hazırlamak zorundasın. Çünkü elindeki tek bu tür özellikteki oyuncu bu. Şunu söylemekte yarar var. Kante oynar mı? Oynar, şahane oynar. Değil mi? Şahane oynar ama sana gol atmaz, asist yapmaz. Bunları çok sınırlı sayıda yapar sezon boyunca. Ama top çok top kapar, ikili mücadele takımın yani savunma disiplinini, gücünü yukarıya çeker. Guendouzi'ye bakalım kaç gol yapar, kaç asist yapar. Yine bakalım sayıları çift taneye ulaşmaz. Yani bu oyuncularla siz üretken bir oyun oynayamazsınız. Üretken oyun oynamak için Asensio şu anda elinizdeki tek oyuncu. Onun yanında Mason Greenwood'dan gerçekten performans alırsınız. Ama unutmayalım, Mason Greenwood'un da ikili üçlü sıkıştırmalarla etkisiz hale getirilmeye çalıştığını Avrupa'da gördük. Bunu yerli maçlarda da gözlemleyeceğiz zaman zaman. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin mesela şu maçta Vedat Muriç'in etkin olmadığını gördüğünüz bir maçta, yani 83. dakikaya kadar Lukaku'yu bekletmenin bir manası yok. 20 dakika oynar bu oyuncu. Kaldı ki maç sonrasında da bildiğin gibi %75
1: Evet.
0: hazırım dedi. Yani %75 hazır oyuncu herhalde bir 90 dakikalık maçın %25'ini oynayacak performansa sahip olur diye düşünüyorum. Yani İsmail Kartal bu maçı çok iyi çalışmamış. Öyle söylediği gibi çok iyi çalıştık, çok iyi analiz ettik, rakibi çok iyi tahlil ettik falan. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Çok iyi tahlil etmemiş. Bir de bir gerçek daha var ki Avrupa'da futbol tempoya ve atletizme dayalı. Şimdi biraz atletizmi ve temposu öne çıkan oyuncuyu gördüğünüz anda ona alkış tutuyorsunuz. Bu da çok ciddi bir nokta. Demek ki Fenerbahçe'nin bu konuda da sıkıntıları var.
1: Ki atletizm dedin, aklıma hemen Nene geldi. Kerem Aktürkoğlu oyundan alınır alınmaz Nene'nin hemen dahil olduğunda kısa bir sekans içerisinde bir baskısı var. Hatırlarsın maç içerisinde.
0: Tabii
1: Hatta
0: tabii tabii
1: hepimiz
0: tabii.
1: şaşırdık, dedik hani oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir tane de son dakikalara doğru sol ayağıyla yakın köşeyi denedi, direkten döndü. Yani Nene sakatlıktan dönmesine rağmen çok iyi iş başardı, iyi bir izlenim verdi.
0: Evet, genel anlamda iyi bir izlenim verdi. Şunu söyleyeyim.

0: İsmail Kartal'la taraftar arasındaki iletişimin ne kadar olumsuz hale geldiğini söylemek için yorumcu olmaya gerek yok. Taraftar tezahürat yapıyor, Asensio Asensio diyor, sahaya Asensio'yu sürüyor. Lukaku Lukaku diyor, Lukaku'yu sürüyorsunuz. Yani tabii ki taraftar ister, görmek ister ama siz bunları çok daha önceden belirliyor olmanız lazım. Bence İsmail Kartal Gençler Birliği ve Lyon maçlarında taraftarla iletişimi konusunda biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Yani gerçekten de bu çok can sıkıcı bir durum oluşuyor. Taraftarla oyuncular arasında, taraftarla teknik adam arasında bu tür görüş ayrılıkları yoğun bir şekilde yaşanmaya başlayınca iletişim kopuyor. Buna çok dikkat etmesi lazım. Bunun tekrar tamir edilmesi lazım. Bu konuda kim devreye girer? Oğuz Çetin mi devreye girer? Yönetim mi devreye girer? Bilmiyorum. Ama netice itibariyle bildiğim bir gerçek var. İki maçlı İsmail Kartal yönetimi başarılı değil. Gençler Birliği ve Lyon maçları başarılı değil. Tabii ki bütün bunları söyledikten sonra şunu da vurgulamak lazım. Her şey bitti mi derseniz, bitmedi tabii ki. Yani sonuç itibariyle ilk maçta bir beraberlikle ayrılıyorsunuz. Mağlup değilsiniz. Bir şeyin altından kalkmak zorunda değilsiniz. Akıllı bir oyunla orada gerçek, yani burada rakibin yaptığını orada siz gerçekleştirirseniz, yani dönüşte bir avantajınız olabilir. Size geçişe yönelirsiniz. Mason Greenwood gibi, işte hazırlanırsa o zamana kadar Nene gibi, belki olumlu bir gününde daha önce izlediğimiz Kerem gibi oyuncuların geçişleri. Ama bütün bu geçişleri yapabilmeniz için de kimle yaparsınız? Yani geçişi Talisca ile yapamazsınız. Yani topu oraya getirmeniz lazım Talisca'yı, Talisca'dan yararlanmak için. Benzer bir durum Lukaku'da da var. Topu oraya getirmeniz lazım. Son 20 dakika oynatın. Biraz top geldi oraya, geldiği anda bir şeyler yapabilme performansı ortaya koyabilirdi. Yani şöyle söyleyeyim. İyi planlanmamış bir oyun. Rakibin daha doğru bir şekilde planladığı bir oyun vardı. Ve unutmamamız gereken hiç de sürpriz bir şey çıkmadı karşımıza. Yani işte Luis Openda'ydı, Numuah gibiydi, işte Malik Fofana gibi, arkadan Corentin Tolisso'nun geleceği gibi. Hepsi söyledik yani. Bunlar hepimizin bildiği şeyler. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal vasıtasıyla tabii bu iş olacak. Çok da fazla dersine çalışmadığını da söyleyebiliriz.
1: Orta sahada şunu söyleyebiliriz. Yani dribling özelliği olmayan oyuncu grubu vardı orta alanda. Yani o dribling özelliğini sadece Greenwood tarafından örtmeye çalıştı Fenerbahçe. Ki Greenwood yine maç içerisinde sık sık defansa geri dönüş yaptı. Ki bazen yersiz faulleri de oldu Greenwood'un. Ama yine ne yaptı etti? Harika bir gol attı.
0: Gerçekten şunu söyleyeceğim, yani ben onu biraz anlatmaya çalıştım. Özellikle ilk yarıda içeriye kat edici pozisyonların hepsini kapattılar. Ve ilk yarıda dikkat edersen içeriye kat edeceği hiçbir topu kullanamadı. Daha çok çizgiye zorladılar. Çizgiye zorlanınca da çok da etkili ortalar gelmedi. Ama bir pozisyonda, işte yetenek ve kalite bu zaten, yani bir pozisyonda sıyrıldı ikinci yarının başında. O sıyrılış golle sonuçlandı. Yani Mason Greenwood için. Şunu söylemekte yarar görüyorum. Fenerbahçe için buradaki çözüm orta sahadan üretken pas. Bu pası yapacak, senin de işaret ettiğin gibi, oyuncular Gendouzi değil. Net bir şekilde söyleyeyim, Kante değil. Evet, Kante top kazanmanız için çok büyük katkı sağlar ama verimlilik açısından baktığınızda, üretkenlik açısından baktığınızda aynı karşılığı alamazsınız. Şimdi bakıyorsunuz, mesela İsmail Hoca biz iyi oynadık, çok pozisyona girdik diyor. Ben istatistiklere bakıyorum, sen de bakmışsındır mutlaka. Hiçbir istatistikte 52'ye 48 topla oynamanın dışında istatistik üstünlüğü yok. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Ha, istatistik üstünlüğü olmak maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Ama söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor. Sorun burada. Yani en önemli nokta bu. Yani İsmail Hoca'nın acilen toparlanması gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten söylüyorum, yönetim ve taraftar nezdinde bağ kopmaya başlarsa sıkıntılar büyüyecek. Onun için de benim önerim bu. Her şey bitmiş değil. Yani bir birlik sonuçta kötü bir sonuç değil. Ama unutmamak lazım, bu maçın içinde çok şey var. Deplasmanda oynayacağınız oyun, maçın başında penaltı kazanırsanız, rakip 10 kişi kalır. Bütün bunlar futbolun içerisinde var, onu söyleyelim. Bir de tabii şunu da vurgulamak lazım. Bu maçın

0: Sonucu kesinlikle hakemle bağlantılı bir şey değil. Sonucu diyorum bakın, hakemle bağlantılı değil. Ama gerçekten yani maç içerisindeki kötü hakem yönetiminden de bahsetmeyeceğim. Fauller verilen verilmeyen iki takım içinde. Ama şu maçın uzatması 3 dakika olmaz. Yani kesinlikle olmaz. Ama 5 olsa 6 olsa Fenerbahçe gol mü atacaktı başka bir konu. Ama yani biz kendi hakemlerimizi eleştiriyoruz. Ama bu hakemler de gönderilen hem de böylesine önemli bir maça gönderilen hakemin de hani 5, 4 oyuncu değişikliği rakibin var. 3 Fenerbahçe'nin var 7. Yerde yatılan en az 2 tane 3 tane pozisyon var ve uzatmada 3 dakika olmaz. Yani bu uzatma yeterli değil. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bunu oyunun gidişatından ve sonucundan bağımsız söylüyorum. Yani onunla bağlantılı değil bu iş. Ama netice itibariyle bu da yapılmaması gereken bir durum. Onu da vurgulamam lazım.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin önündeki maç iç sahada, kendi sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Lige de iyi bir başlangıç yapamadı. Gençler Birliği karşısında 2-1 mağlup ayrıldı sahadan. Nasıl bir kadro tercihi bekliyorsun? Yine geçtiğimiz hafta gibi İrfan Can Kahvecili bir Fenerbahçe izleyebilir miyiz? Yoksa kadro istikrarı açısından, hani oyuncular birbirine oynama alışkanlığı kazanması açısından, yine Lyon karşısında oynadığı gibi bir oyuncu grubu görür müyüz Fenerbahçe'de? Ama bir dakikamız var. Hızlı bir cevap rica edeceğim.
0: Bir dakikaysa hemen söylüyorum. Gençler Birliği maçındaki gibi derin rotasyon görmeyeceğiz. Onu söyleyeyim. En fazla 2-3 oyuncu üzerinde değişiklik olabilir. Mesela burada daha az oynayan Nene'yi görebiliriz. Ve Oğuz'u görebiliriz. İsmail'i görebiliriz. 2-3 oyuncu değişikliği olabilir. Çok da fazla ben değişiklik beklemiyorum. Onu da net bir şekilde söylemek isterim.
1: Peki sevgili Harlun Domaç, Harlun abicim çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Tekrar ben teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Harlun Domaç'ta keyifli bir futbol sohbeti de gerçekleştirdik. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Aranın hemen ardından stüdyo konuğum olacak Taner Karaman'la birlikte karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Müthiş bir gol.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
10: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müdakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bine ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 171 bin247 olurken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: yetenek.
1: Sevgili izleyenler, yeniden hoş geldiniz. Sabah Sporu programında son saat dilimindeyiz. Sevgili stüdyo konuğum Taner Karaman'la birlikteyim. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Galatasaray'ı, Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuşacağız. Gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar. Nasılsınız?
2: Valla daha iyi olabilirdik. Dün akşamki görece kaçan pozisyonlar belki de skora dönüşseydi çok daha güzel bir futbol sabahına uyanmamız mümkün olabilirdi.
1: Kesinlikle ben de aynı görüşteyim. Evet, Fenerbahçe ile başlangıç yapalım isterseniz. Bir birlik beraberlik Lyon karşısında. Tam kadroyla çıktı Fenerbahçe. Tek eksik Asensio'ydu. Talişka'yı 11'de değerlendirdi İsmail Kartal. Neler eklemek istersiniz?
2: Şöyle, tabii evinde oynamanın verdiği avantaj Fenerbahçe'de vardı. Yani bunu değerlendirmek lazım. Bunca taraftarın önünde ve İlk 11'inin bu denli derli toplu olduğu bir Fenerbahçe'nin de baskın bir oyun oynamasını bekliyorduk zaten. Fakat işin şanssızlık kısmına değineceğim. Çünkü hem Vedat'ın vuruşlarının skora dönüşmemiş olması hem de oyun içerisinde belki de biraz daha Lukaku hamlesinin çok daha erken transferinin daha doğrusu gerçekleşmiş olma ihtimali olsaydı bu karşılaşmada daha fazla görebileceğimiz Lukaku da olabilirdi ama işin finalinde Fenerbahçe kötü bir oyun oynamadı. Fakat evinde Lyon karşısında en az iki farklı bir skorla Fransa'ya gitmesi gerekirken, neden en az diyorum? Çünkü Lyon'un muhtemelen skorunu göreceğiz deplasmanda da. O yüzden burada Fenerbahçe iki farklı bir üstünlükle gidip avantajı güçlü bir şekilde eline alması gerekirdi. İşimiz kolay değil. Rövanş kolay olmayacak. Bu kesin. Fransa'da Lyon'un daha önceki oynadığı maçlarda da gerçekten iyi işler yaptığını biliyoruz ve dikkatli olmamız lazım.
1: Kesinlikle yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yine baktığımızda Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyonları siz evet. değerlendirdiniz. Yine Greenwood'la ilgili bir parantez açmak istiyorum. Çok güzel bir gol attı.
2: Doğru. Ve muhtemelen daha da iyilerini atacak gibi gözüküyor. Çünkü her geçen gün Talişka ile olan ve aynı zamanda Kante ile ve Guendouzi ile olan uyumunun yükseliyor olması da Greenwood'un da performansının ortaya çıkmasını sağlayacak. Bir de şu bir gerçek. Kendisiyle alakalı bizzat oyuncunun ifade etmiş olduğu bir iki hafta ihtiyacım var söyleminin artık sonuna geldik. Tabii. Ve her geçen gün daha iyi olmaya başlayacak ve bu her geçen gün daha iyi oluşun bence ilk sinyalini bu maçta gördük ve özellikle ilerleyen haftalarda Greenwood'la alakalı da göreceğimiz senaryo muhtemelen yine buna benzer olacak gibi.
1: Tabii kaleden ileriye doğru devam etmek istiyorum. Fenerbahçe şu ana kadar 5 resmi mücadele verdi. Öncelikle Avrupa kupalarıyla başladı bu maç periyodu. İlk maçlarda kalede Mert Günok'u izledik 4 maç boyunca. Son maçta Süper Lig'in açılış haftasında kalede Tarık Çetin vardı. Doğru. Ederson çok uzun bir süre sonra tekrar kaleyi devraldı. Ederson'la ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Yani fena değildi. Yani belki de oyunun daha da açılmasını ya da Lyon'un ikinci ya da üçüncü golü bulmasını engellediğini söyleyebiliriz. Yani evet, yenilmiş bir gol var. Fakat bu yenilmiş golün de üstesinde bir de kurtarmış olduğu 4 tane pozisyon var. O yüzden de eğer Ederson burada geçtiğimiz yılki performansına, yani dönem dönem eleştirilen performansına benzer bir oyun sergileseydi muhtemelen Fenerbahçe ikinci golü de kalesine görebilirdi. Ve ikinci golü yemiş bir Fenerbahçe olarak deplasmana gitmiş olmak zaten neredeyse artık tura veda etmek anlamına gelirdi. Bence hem tura tutundurdu Ederson hem de ben hazırım sinyalini verdi. Fenerbahçe için kazanımdır çünkü Mert de formda, Ederson formda. Tarık'ın da oynadığı maç dilimlerine baktığımız zaman geçtiğimiz yıldan bu tarafa ben böyle vasatın altında kaldığını gördüğüm Tarık performansı neredeyse hiç hatırlamıyorum.
1: O yüzden yani Nottingham deplasmanını sayabiliriz mesela Tarık için.
2: Ve bütün de Fenerbahçe'nin şu

0: anda 3 tane net kalecisi var. Yani 3 net kaleciyi de sahaya sürdüğünde Fenerbahçe görece performans alabiliyor. Bunlar kıymetli. Ederson artık bu maçta forma giymiş olması da artık biz Ederson'a devam ediyoruz'un net bir göstergesi.
1: Kesinlikle. Savunma dörtlüsüne bakalım. Archie Brown sol bekte görev aldı. Nelson Semedo yine keza sağ bekte. Merkezde Skriniar Ake ikilisini gördük. Ya Fenerbahçe artık savunma dörtlüsünü
0: oturttu gibi
1: duruyor.
0: Bu kıymetli olan ki bu bence Ederson'un da performansını etkileyecek. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin en büyük problemi istikrarsız savunma dörtlüsüydü. Yani sürekli olarak değişen, sürekli olarak birinin gittiği, geldiği, sakatlık problemlerini yaşadığı, Afrika Kupası olur, başka bir performans olur ve finalinde bu hem istikrarsızlığı hem de arka tarafta da kaleci performansını etkiliyordu. Neden bahsediyoruz? İşte bunlar Livakovic etkilendi, Ederson etkilendi. Daha geriye gidelim, Altay etkilendi, İrfan Can etkilendi. Daha da arttırabiliriz aslında. Yani Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe kalesine geçmiş neredeyse bütün kaleciler o performanstan etkilendiler savunma istikrarsızlığına. Burada Ederson'un da bence görece iyi performans göstermesinin altında bu dörtlünün iyi oyunlar ortaya koyması anlamına geliyor ki bir önceki maçta Semedo'nun çok iyi bir performansı vardı. Şimdi Skriniar, Ake ve Arşil'in de ben açıkçası vasat bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Fakat kalecinizin 4 tane kurtarış yapmasına sebebiyet de vermemeniz gerekiyor. Bu da küçük bir anekdottur.
1: Yani Tolisso ile Openda ikilisine de aslında parantez açmak lazım. Yani kalitelerini gösterdiler aslında.
0: Evet, Tolisso'yu zaten biliyoruz bu arada. Yani Tolisso'yu daha önce de şahitlik ettik ve bize çok zor anlar yaşattı Türkiye'de. Ve ne zaman Tolisso'ya karşı bir oyun sergilemeye çalışsak oyun tarzı bize çok ters gelen bir oyuncu. Ve bir şekilde o kıvrak yapısı ve mücadele anlamında mücadeleden kaçmıyor olması, ben hem de oyun aklı konusunda bu karşılaşmada da atılan 4 tane şutun 3 tanesinin hazırlayıcısı. Daha doğrusu 4
1: takımın beyni. Evet,
0: takımın beyni ve bu beyni de önlemek kolay bir iş değil. Rövanş için de ya da bundan sonraki eğer ki Lyon'un serüveninde ligdeki karnesinde de göreceğiz ki orada da Tolisso'yu biz çok konuşuyoruz.
1: Ya ben Openda'ya biraz şaşırdım. Aslında beklentinin üstünde bir performans sergiledi bence. Son sezonlarına baktığımızda yani aşağı doğru inen bir grafiği var Openda'nın. Evet. Leipzig'te parladı. Juventus'ta işler istediği gibi gitmedi. Şimdi Lyon serüvenine başladı. Ama geldi ve tek pozisyonda ki bir tane de direkten dönen şutu var.
0: Doğru.
1: Openda'da iyi bir performans sergiledi beklenenden.
0: Bu performansı sergilemesi az önce de adını andığımız Tolisso'nun performansıyla çok ilişkili. Yani birbirlerini çok iyi tamamladılar maç içerisinde ve Fenerbahçe'nin savunma hattını da yer yer zorladıkları bir kesin. Tabii ki hücum anlamında Fenerbahçe'nin de direkten dönen topları, çok etkili kafa vuruşları bunları gördük zaten. Ama evinizde olan bir karşılaşmada bu baskının finalinde fazlaca skoru bulmayı da çalışmanız gerekiyor. Yani burada maç son açıklamalarında biraz daha sık maç oynamalar üstünden demeçler gördük ama bu denli pozisyonlara giriyorsanız bunu maç yorgunluğuna da çok bağlamamakta fayda var.
1: Ki şu da var, Fenerbahçe'nin az önce de belirttiğim gibi 5 resmi mücadelesinde, 5 resmi maçında bir kadro istikrarı yakalanamadı. Hı hı. Yani oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı da elde edilemedi.
0: Evet.
1: Zaman zaman Greenwood'un yerine, yanlış hatırlamıyorsam Greenwood'un bu ikinci 11 maçı oldu.
0: Doğru.
1: Yani orada sürekli İrfan Can Kahveci'yi gördük. Son lig maçında keza yine İrfan Can Kahveci forma giymişti. Oyuncular birbiriyle oynama alışkanlığı da elde edemedi Fenerbahçe'de.
0: Ve bu aslında süreç. Bu sürecin oluşmasının sebebi de zaten değişim. Şimdi teknik direktör, futbol aklı, başkan, bu denli köklü değişim, yabancı kuralıyla alakalı kadronuzu düzenlemeye çalışmanız. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman zaten kadro istikrarını da şu dönemde beklemek çok da normal değil. Ve Fenerbahçe'nin de bu çerçevede bu noktaya kadar gelmesini de bence önemli görmek lazım. Yani buraya geliyorsunuz, playoff'a kadar geliyorsunuz. Keşke galibiyet gelseydi ama Fenerbahçe'nin bu serüvende lig maçını bir kenara bırakıyorum. Bu denli Avrupa'da bu noktaya gelmiş olması, yıllar sonra grupların böyle kapısında oluyor olması da bence azımsanmayacak kadar önemli bir şey. Ve benzer bir hikaye Lyon tarafında da var elbette. Ama bu istikrarsızlık ortamında, yani kadronun daha yeni yeni kurgulandığı, oyuncuların bir bölümünün birbirinin belki de hiç tanınmadığı, az tanıdığı bir ortamda oynanan oyun da bence iyi gözüküyor ve burada yapılanmayla ilgili de doğru adımlar atıldığını

0: Bir sinyali bu.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Hazır olmayan bir oyuncu hazırım demecini verebilir mi?
0: Vermemesi lazım. Yani eğer ki böyle 20'lerinin başında bir oyuncuysa gençliğine verebiliriz bunu. Deneyim yapacağı açıklamayla ilgili tayini yok. İşte bunu iki oyuncu tarzı yapar. Bir, çok gençtir. İki, çok deneyimlidir.
1: Ortası yok.
0: Ortası yok. Ortadaki oyuncu bunu yapmaz. Yani ben hazırım değil. Der ki hocamın tayini. Hocam karar verecek. Bakacağız. İşte Greenwood dedi ki 1-2 hafta ihtiyacım var dedi. Realistik bir yaklaşım. Lukaku'dan da bunu aslında belki de beklemek gerekiyor. Yani bakacağız durumumuza. Şimdi
1: o da %75 hazırım dedi en son.
0: Evet.
1: Dünkü açıklaması.
0: Ama bir önceki basın açıklamasında %100 hocasını neredeyse terste bıraktı açıklamasıyla. Yani hoca beklemesi lazım dedi. Pardon, Oğuz Çetin beklemesi evet. lazım dedi.
1: 5-6 haftayı bulabilir dedi.
0: Greenwood ben sakat değilim. Hazırım gibi böyle gülücükler saçarak. İşte bu özgüven iyidir ama bir yerden sonrası da tehlikeli. Bir de böyle bir açıklama geldikten sonra o kulübün profesyonelinin söylemini eleştirebiliriz. Orada başka bir yaklaşımda bulunabiliriz. Yani bu ayrı bir denklem. Çünkü bu tarz bir açıklama yapmadan önce oyuncuya önce bir geri bildirim yapmak gerekir. Yani sen önce oyuncuya diyeceksin ki senin bizim testlemelerimize göre, bize çıkan sonuçlara göre, uzmanlarımızın verdiği rapora göre 5-6 haftaya ihtiyacın var dersin. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Oyuncu 5-6 haftaya ihtiyacı olduğu demecini eğer basın önünde yapılmış bir açıklamadan öğrenirse elbette ki bunun verdiği şaşkınlıkla da ben sakat değilim diye açıklama yapabilir. Ama siz bu geri bildirimi basın önünde değil de öncesinde oyuncuya yaparsanız oyuncu da gerekli görüşmeleri yaptık, süreci öne çekmeye çalışacağız der ve konu kapanır. Bu biraz diyalogla alakalı bir şey. Çünkü maç son açıklamalarında da dün benzer bir hikaye var. Yani İsmail Hoca maçların ertelenmesi işte 2,5 günde bir maça çıkmak diyor. Oğuz Hoca başka yönden bakıyor konuya. Hayır biz oynayacağız tarzında bir söylemler var. Yani bunlar biraz ikili diyalogla aşılabilmesi gereken şeyler. Bir an önce de bunu sağlamaları lazım. Çünkü Fenerbahçe ligdeki yarışın tarafsızlığı içinde olabiliriz ama Avrupa'daki yarışta biz Fenerbahçeliyiz. O yüzden de Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarılı olması için içerideki hem iletişimi hem sportif istikrarı sağlamasında fayda var.
1: Bence şu konuda da ikileme düşülüyor. Mesela Vedat Muriç çerçevesinde. Vedat Muriç için tabii gelir gelmez bir sakatlık yaşadı.
0: Evet.
1: Forma şansı bulamadı. Hazır değil denildi. Geçen hafta Gençler Birliği deplasmanında yarım saat süre aldı.
0: Doğru.
1: Bu maçta da 83 dakika sahada kaldı. Yani şimdi akıllara şu soru geliyor. Hazır olmayan bir oyuncu 83 dakika sahada kalıyor. Lukaku hamlesi daha erken olabilir miydi? Yani bu konuda ikileme düşülüyor sanki.
0: Şimdi 2,5 günde nasıl bir değişim yaşadı da oyuncu
1: evet.
0: bir anda süresini 50 dakika kadar yukarıya çekti kısmı tıbbi bir sonuç. Yani bunu dışarıdan söylemek mümkün değil. Spor hekiminin vereceği rapora göre yani o aradaki testlemede şimdi o yarım saatlik performans diliminde oyuncunun gösterdiği fiziksel değerler, rekabet ortamında gösterdiği reaksiyonlar ve bu vücudunun belki de sonrasındaki geri bildirimlerinden çıkan rapor tamamdır bu oyuncu artık. İlk 11'e girebilir raporuysa hoca oynatmıştır. Çünkü bunu bilmeden işte bu ikilemi yaşamak doğaldır ama bunu açıklamak da başka bir anormallik. Yani kulüp bunu açıklayamaz. Herkes açıklamak istemeyebilir. Ama işin finalinde bir oyuncunun oynadığı sürenin kaç dakika olması gerektiğinin tespitini bu seviyedeki kulüpler yapıyorlar. Yapmak da zorundalar. Yoksa halde oyuncularını kaybederler zaten. Lukaku'nun da erken oyuna girememesinin sebebi bence bu. Çünkü Lukaku Napoli'de yanılmıyorsam kamp görmedi.
1: Evet.
0: Şimdi kamp görmemiş bir oyuncuyu geldikten 3 ila 5 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde erken bir şekilde Lyon gibi zorlayıcı bir savunma hattına karşı sahaya sürmek sizin Lukaku'dan hızlı bir şekilde bir yaralanmayla uzun süre kaybınıza sebebiyet verebilir. Bu denklemi iyi kurmak lazım. Ve bu yorumumu daha önce yapmıştım, yine yapmış olayım. Fenerbahçe camiası Türkiye'nin bir üniversitesi olan tek spor kulübü. Yani içinde elbette Galatasaray'ın kendi üniversite, lise öyle bir denklem isim olarak var ama finalinde Fenerbahçe kulübünün buradaki bilimsel altyapıyı kullanarak bu müsabakalara geldiğini, bir şekilde buradaki organizasyonun bir parçası olduğunu unutmamak lazım. Yani alınan her kararın altında bir matematik yatıyor olması gerekiyor. Ben Lukaku'nun Bu karşılaşma

0: da 10 dakikadan fazla süre almasını şaşkınlıkla karşılardım. Ki beklediğim gibi de oldu. 82'de oyuna girdi.
1: Evet.
0: Yani 5-6 hafta ya ihtiyacı var açıklaması yapılan bir oyuncunun ilk Şampiyonlar Ligi maçına 2-3 gün sonra çıkıp da böyle 15 dakikalar, 20 dakikalar, 30 dakikalar süre alması söylemle sonucun çelişmesine sebebiyet verir.
1: Ki aslında o 5-6 haftalık söyleminden sonra bile aslında dün Lukaku'nun forma giymesi bile şaşırtıcı.
0: Yani orada işte dediğim gibi o 5-6...
1: O söyleme göre söylüyorum ben.
0: O söylemin altında yatan şey ilk 11 için muhtemelen 5-6 hafta. Yani oyuncunun süre almasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Ama ilk 11'e girmesi, tam anlamıyla forma girmesi, yani form durumunun...
1: Oraya monte olması.
0: Evet, yani %100 demeyelim ama böyle bir %90'ına erişmesi belki de 5-6 hafta. Şimdi ne yapıyor? Oyuncu belki şu an %30'da. 8 dakika oynuyor. Yarın 15 dakika oynayacak. Sonraki gün 45 dakikayı görecek derken milli ara sonrasında bence tam bir Lukaku'yu görme ihtimalimiz daha mantıklı gibi gözüküyor.
1: Guendouzi Kante ikilisini nasıl buldunuz?
0: Ben beğeniyorum. Yani Kante geçtiğimiz yıla göre daha iyi başladı. Geçtiğimiz yılın o adaptasyon problemini çözmüş gibi gözüküyor. Dünya Kupası'nda oynayamadı biliyorsun. Evet. Hiç oynayamadı. Gitti ama oynayamadı. Sanki biraz da bunu dertlenmiş gibi.
1: Ama orada abilik yaptı ya yine.
0: Yine de böyle hak deyim etmişti. Yerindeyse. Yani o abiliği yaparken de bu turnuvada bir dakika bile forma giymeyi hak eden bir Kante vardı. Ama Deschamps o bir dakikayı bile vermeyerek bence Kante'ye karşı bir ayıp etti. O bir dakikayı verebilecek farklı sonuçları da vardı. Yani oyunu eline almışsın. Artık o bir dakika bile olsa oyuna atabileceğin bir Kante elinde varken Dünya Kupası'nda oynayan oyuncu unvanını ona vermemiş olmak bence...
1: 2018'de Dünya Kupası'nı kazanırken bir kahramandı.
0: Evet. 2026'da da bir zahmet Deschamps olarak gitmeden önce Kante'ye bu 5-10 dakika bile olsa süreyi ver ki adamın da CV'sinde 2026'da oynadı yazsın. Ama iyi görüyorum. Guendouzi de muhtemelen daha iyi olacak. Finalinde şimdi Skriniar, Ake önlerinde Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, bu denklem çok iyi oturuyor. Kerem de eğer bu denklemin bir parçası olmayı bir an önce başarırsa muhtemelen 3. bölge oyunu da daha verimli olabilir. Daha verimli diyorum çünkü o girilen pozisyonları skora dönüştürme konusunu çözmek için Kerem'in de Galatasaray'da oynadığı dönemdeki performansına gelmesi lazım. Çünkü Kerem Galatasaray'da forma giydiği yıl içerisinde Avrupa'nın en fazla asist yapan oyuncularından bir tanesiydi. Hatta bir numaradaydı. Bir takvim yılı içerisinde. Fenerbahçe'de de benzer bir performans kendisinden bekleniyor. Ve buna ulaşması için de oradaki Greenwood, Talisca, belki ileride sonrasında Lukaku, Vedat bu denklemin iyi oturması lazım.
1: Ki Vedat ve Lukaku çevresinde Kerem'in çok sevdiği oyuncular bunlar. Ya Kerem tarzı olarak profilde oyuncuların çok sevdiği oyuncular. Yani ilerleyen süreç içerisinde tabii bu oyuncular da kadroda yerini güçlendirdiğinde Kerem'in performansı da merak ediliyor.
0: Ve artık taraftar da görmek istiyor.
1: Evet.
0: Yani hatta kamuoyunda da bazı isimlerin artık Kerem'in daha öne çıkması gerektiği düşüncesi hakim. Haklı da değiller. Kerem de bence bu sezon bunu gösterecek. Bu yani bu oyuncu grubu içerisinde işi biraz daha kolay olacaktır. Çünkü Vedat dediğimiz oyuncu savunma denklemine de yardımcı olan, geriye gelen, geriden top çıkartmayı başaran, savunmaya da yardımcı olan ve bu biraz daha aslında kanat oyuncusu için de bir yardım aynı zamanda. Lukaku biraz daha belki çok savunma oyuncusu olarak denklemde bulunmayabilir ama finalinde onun da bitiricilik performansı burada Kerem'in asist performansını yukarıya çekebilir. Bu yüzden iyi bir ikilinin yanında oynayacak. Bunu da avantaja çevirmesi lazım artık. Çünkü Kerem'e milli takım nezdinde de ihtiyacımız var. Uluslar Ligi kapıda.
1: Evet.
0: Çok bir zaman kalmadı. Uluslar Ligi'nin
1: çok güçlü rakiplerimiz var.
0: O yüzden de orada kendini bulmuş bir Kerem'e mutlaka ihtiyacımız olacak.
1: Tabii bir de kendi mevkisinde özellikle Fenerbahçe'de forma rekabetine girebilecek çok önemli bir oyuncu da var. Dorge Lezner'i dün gördük. Girer girmez sanki hiç 3 aylık bir sakatlık süreci yaşamamış, çok iyi toparlanmış bir Nene izlenimi verdi.
0: Çok vakitlice dönmüş. Yani o çok belli oluyor. Yani kendine iyi bakmış, zamanında dönüyor, acele etmemiş ve toparlamış fiziki olarak kendisini. 73'te oyuna girdi. Dediğiniz gibi ben performansında takıma uyum sağlayamayan tek bir nokta bile göremedim. Yani hatta biraz da erken girse acaba bir şeyler değişir miydi diye de düşündürdü bana. Ama işin finalinde böyle bir opsiyonun olması Kerem'in de işine yarayacak. Çünkü rekabetsiz kalan bir Kerem'in kendini geliştirmesindense o

0: bölgede bir rekabet ortamının oluşması da Kerem'e yarayacaktır muhtemelen.
1: Kesinlikle ki dün Nene yani bir ara gole çok yaklaştı. Direkten dönen şutu var keza.
0: Evet.
1: Girer girmez bir anda hücum alanında bir baskı presi imza attı. Bütün taraftarları ayağa kaldırdı. İyi bir performans sergiledi. Peki Talisca ve Asensio'ya da değinelim. Tabii. Dün Talisca tabii 5 maçta 5 gol attı. Formda bir oyuncu.
0: Çok.
1: Biraz da bu tarafı öne çıktığı için ben kadroda yazıldığını, düşünüldüğünü düşünüyorum. Asensio ikinci yarıda oyuna girdi. Bir arada tribünlerden tüm bir ağızdan Marco Asensio sesleri yükseldi. Bu sesler yükseldikten hemen sonra Marco Asensio oyuna girdi.
0: Şimdi şöyle ikili bir durum var. İkili durum şu. Şimdi Talisca'nın oyuna katkısı gerçekten zayıf. Yani 100 üstünden oyuna katkı 20'dir ama skora katkı 90.
1: Öyle bir oyuncu evet.
0: Öyle bir oyuncu. O yüzden kadroda tutmasanız bir dert, tutsanız başka bir dert. Varlığı ile birlikte size özellikle Vedat'ın sakatlığı sürecinde çok önemli işler yaptı ve şunu da düşündürmüyor değil. Acaba Asensio'nun ilk 11'de olduğu, Vedat'ın kulübede kaldığı, Talisca'nın ileride oynadığı bir denklem Fenerbahçe için daha mı iyi olurdu da ben düşünüyorum. Çünkü burada Talisca'nın son adam oynayıp o performansını çok net gösterdiği bir dönemde Talisca'dan vazgeçmek yerine Talisca'yı yine ileride tutup oradan bir oyun çıkartmaya çalışmak da başka bir formül olabilirdi. Ama Asensio'nun ve Talisca'nın geçtiğimiz ilk yılki çift haneli basamaklardaki gol ve asist rakamlarını yakalamasının şifresini İsmail Kartal'ın mutlaka bulup aynı çizgiden devam ettirmesi lazım. Çünkü geçtiğimiz yıl Fenerbahçe hücum adamlarının performansıyla şampiyonluk yarışında kalmadı. Orta saha oyuncularının performansıyla kaldı. Ve orta sahadaki verimlilik o kadar yüksekti ki artık oyunda çok fazla oyuncunun skora katkısını görüyorduk. Santrfor pozisyonunda oynayan oyuncular verimlilik üretmese bile Asensio, Talisca buna benzer oyuncuların gösterdiği performans Fenerbahçe'yi son ana kadar yarışta tuttu. Eğer ki buradaki verimlilik tükenirse o zaman Fenerbahçe için işler terse döner. Bu yüzden İsmail Hoca'nın bir an önce hücum hattında Talisca'yı değerlendirmediği anlarda Talisca'nın performansını nasıl skora dönüştürebileceğinin şifresini de bulması lazım.
1: İşte o çok zor bir denklem. Çünkü evet. Şimdi kadroya baktığımızda Anderson Talisca tamam 5 maç 5 gol attı diyoruz ama şimdi sağ kanatta Greenwood oynuyor. Zaman zaman Talisca'nın da sağ kanat oynadığını evet. biliyoruz. Şimdi orası kapalı. Orta sahada 10 numara mevkinde çok güçlü bir Marco Asensio var. Ve Santrafor'a yeni gelen Lukaku ile birlikte, Vedat Muriç ile birlikte orada çok güçlü bir yine forvet hattı var. Yani Talisca'ya saha içerisinde bir yer bulmak
0: çok kolay
1: zor.
0: Değil.
1: Çok zor.
0: Kolay değil. Onun işte bu oyundaki o rekabete de adapte olması lazım. Yani sadece hocalık bir durum değil bu. Talisca'nın da bu zor olan oyunun planı içerisinde kendisini ilk 11 atacak performansta vermesi lazım. Ama iş bir yerden sonra probleme dönüşebilir. Yani neden bahsediyorum?
1: Yedekte oturmayabilir yani. Oturmayı kabul etmeyebilir.
0: O bir tarafa. Şimdi Greenwood dün performans üretti.
1: Evet.
0: Fakat Greenwood performans her zaman üretmediğinde skor bulacak oyuncuya da ihtiyacın olabilir. İşte bu Talisca. Yani şapkadan tavşan çıkartmayı başaran oyuncudur Talisca. Ve seni gider bazen galibiyete taşır, bazen zirveye taşır, takımda hiçbir şey yokken oyun olarak tek gol atar, oyunu bitirir. Ve kadroda şu an Talisca ve Asensio'yu kenarda bıraktığımız zaman bunu yapabilecek başka bir oyuncu yok.
1: Evet.
0: Bakın o şapkadan tavşan çıkartacak oyuncu Fenerbahçe'de Asensio ve Talisca sadece.
1: Bir sihirbaz yok.
0: Evet, sihirbaz yok ve sihirbaza ihtiyacınız oluyor bazen futbolda. Çünkü her zaman sizin taktiğiniz, tekniğiniz, fiziksel durumunuz rakibi çözmenize yetmeyebilir. Bazen bir sihirbaz gerekir. O sihirbazdan nasıl bir iş çıkartacağınızı da bulmazsanız eğer oyun bir yerden sonra istediğiniz gibi gitmediği zaman problem yaşamanız mümkün.
1: Peki dilerseniz bir maçın istatistiklerine de bir bakalım.
0: Tabii.
1: Maçın istatistikleri ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Evet, 52-48 Fenerbahçe toplu oynama yüzdesinde önde. 12 denemesinden 5'i kaleyi bulmuş Fenerbahçe'nin. Keza Olympique Lyon'un da bu şekilde. Rakip ceza sahasında 24 kez Fenerbahçe topla buluşmuş. Bu sayı Olympique Lyon'da 14. istatistik.

0: Bilecikler bu şekilde. Fenerbahçe 3 kez ofsayta yakalanmış. Lyon 1 kez ofsayta yakalandı. Tabii maç içerisinde şu da dikkatimi çekti benim. Ederson'un tabii bayağı iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Zaten bu özelliğiyle dünya üzerinde çok önemli kalecilerden birisi. Vedat Muriç forma giyerken, keza Lukaku da oyuna dahil olduktan sonra sürekli uzun topları gördük. Ama uzun toplarda bu oyuncular etkili olamadı.
1: Evet, ben de ondan bahsedecektim. Yani uzun top performansımızın düşüklüğü var. Çünkü hava hakimiyeti konusunda Lyon'lu oyunculara karşı bir üstünlük sağlayamadık. Şimdi ikili mücadele datası yerden ve havadan ikili mücadelenin toplamı olarak burada var. Hı hı. Müsaadenle ben onu açayım.
0: Lütfen.
1: Şimdi %56 Lyon üstünlüğü var. Toplam ikili mücadelelerde şu an ekranda gözüken de. Hı hı. Fakat hava toplarının %65'i Lyon'da kaldı. Bu çok yüksek bir oran.
0: Ciddi bir sayı, evet.
1: Yani 17 hava topu denememizin 11'ini Lyon'lara kaptırdık. Tamam, burada Vedat'ı topla buluşturma mücadelemiz var. Yüksek oynayalım, hızlı geçelim oyunu. Bunlar var ama bir diğer taraftan ikili mücadele kazanma yüzden evinde oynadığım bir karşılaşmada özellikle %44'te kalıyorsa bir, bu fiziksel anlamda bir SOS'tir. İki, hava topu kazanma yüzden %35'te kalıyor ve sen hala hava topu denemesi yapıyorsan bu planda bir SOS'tir. B planına geçememektir. Bir diğer taraftan dribling performansına bakıyorum. Orada da başarı yüzden %27 ise burada da başka problemler var. Yani oyuncular ayağına aldığı topla top sürme denemelerinin %73'ünde başarısız oldular. Lyon karşısında. O zaman birincisi, neden ikili mücadeleye girdik maç boyunca? Neden havadan oynadık? Neden dribling yapmak konusunda ısrar ettik? Yani pasör bir oyun yerine mücadeleci oyunu tercih ettik. İşte bu üç denklemi çözmeden Fransa'ya gidersek işimiz kolay olmaz orada. Bu karşılaşmanın belki ilk 45 dakikasında bu sorunu çözerek ikinci 45'e girseydik belki de galibiyetle ayrılacaktık.
0: İşte bu sorunun cevabı sanki
1: İsmail Kartal'da.
0: Evet.
1: Yani İsmail Hoca'ya basın mensubu arkadaşlar elbette sorabilirler ama bu İsmail Hoca ile teknik heyetinin maç gecesi sabaha kadar yaptıkları analizlerde saklı olacak ve işin, evet, hata yapılabilir. Problem yok. Bak, 18 ortada 4 isabet. 14'ü nerede? Rakipte. Hata yapabilirsin. Rakibi yanlış da görebilirsin. Elemeli maçlardaki en büyük fırsat da bu zaten. İkinci maça dikkat ederek çıkman lazım. Ve Fenerbahçe'nin burada fiziksel mücadele sorunu yaşadığı bir gerçek. Yani orta başarı yüzden %22, ikili mücadele kazanma yüzden %47, hava topu kazanma yüzden başarı %35, dribling başarı yüzden de %27. Bunlar evde oynanan bir karşılaşmada özellikle olmaması gereken şeyler. Eğer mücadele gücü anlamında rakibe karşı üstünlük sağlamakta zorlanıyorsan, hani oynamak için bir oyun ezberi de gerekir ama bir o tiki taka denilen oyuna döneceksin biraz da. Yani madem toplu oyunda problem yaşıyorsun, o zaman biraz daha topu oynatacaksın. Şimdi pas performans rakamlarına bakalım. Pas performans rakamlarında Lyon'la Fenerbahçe arasında uçurum yok.
0: Evet, yakın.
1: Bakın, hem fiziksel kapasite ya mücadele oyununda zorluk yaşarken bir diğer taraftan eğer pas performans rakamlarınızda da Lyon'la eşit değerlere neredeyse yakınsanız, o zaman o planı değiştiremediğiniz de ortaya çıkıyor. İşte bunlar küçük klikler ama bu küçük parçaların birleşmesinden sonuç ortaya çıkıyor. Ve İsmail Kartal ve ekibi de muhtemelen diğer maça kadar bu sorunları görüp ona göre önlem alacaklardır. Sağdaki parzeliz, yani parsellere bakıyorum. Şimdi izleyenlerimizin zihninde canlansın. Sahayı üçe bölsünler kafalarında. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Her izleyenimizin bu bölgeleri bilmesi mümkün değil. Ama Fenerbahçe'nin ceza sahası ve çevresinde toplam oyunun oynanma yüzdesi %29. Lyon'un kendi ceza sahası ve çevresinde toplam oynanma yüzdesi %29 yine. Yani sen evinde oynadığın maçta rakibin ceza sahası çevresindeki topla oynama miktarın rakibinle eşit yüzdesel olarak. İşte bu bir problem. Bir diğer taraftan rakip ceza sahasına girme miktarı. Şimdi o değeri de mümkünse paylaşacağım. Şimdi onu da karşıma açıyorum. İşte bunların hepsini çözmezsek sorun yaşarız. Fenerbahçe maç boyunca 44 kez rakip ceza sahasına girdi. Güzel bir değer. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş bir takıma karşı 44 kez rakip ceza sahasına girmek kıymetli. Fakat Lyon 50 kez girdi.
0: Orada bir SEO

0: Kesi var.
1: Evet.
2: O zaman diyeceksin ki ya sen Kante, Gendüzi ya da kanatta oynayan oyuncular siz ne yapıyorsunuz? Nasıl olur da bu kadar geçirgen bir merkez oyunumuz olur? Nasıl oluyor biz evimizde 50 kez bir rakibimizi ceza sahamızın içine almaya müsaade ederizin şifresini de İsmail Hoca çözecek ve rövanşta bu söylediklerimi zaten çözme yolunda muhtemel adımlar atılırsa da atılacaktır da Fenerbahçe tur alır ve İstanbul'a gelir.
1: İşte ileride top tutamama sıkıntısını da yaşıyor Fenerbahçe. Bu istatistikler onu da gösteriyor biraz.
2: Aslında ileride top tutamamanın temel sebebi bu hatalar. Yani şimdi girdiğin ikili mücadelelerdeki kaybı bakalım. Sadece girip kaybettiğin ikili mücadelelerden rakibine 40 tane top kaybediyorsun. 40. Evet. Artı 18 orta yapıyorsun. 14 tanesi rakibe gidiyor. Topla 54. Hadi bunlardan bazıları hava topu olduğunu varsayalım. 50. Sadece ikili mücadele kaybından ve hava topu ya da orta kaybından rakibine verdiğin top miktarı 50. Oyun 90 dakika oynanıyor. De ki 100 dakika oynansın. Yani her 120 saniyede bir sen ikili mücadele kayıplarından dolayı rakibine yeni bir atak başlangıcı fırsatı veriyorsun. Her 120 saniyede bir. Hani bunun içerisine şutlardaki başarısızlıkları, top kayıplarını, pas başarısızlıklarını eklemiyoruz. İşte burada yapılan pasların isabetsizliğini de orantılasak muhtemelen ortaya çıkacak tablo ortalama 20 saniyede bir rakibe kaptırılan top. O ne oluyor? İşte ileride top tutamamaya sebebiyet veriyor. Bu biraz aslında oyun ezberiyle, kadro ezberiyle denklemin oturmasını sağlayacaktır. Fenerbahçe iyiye gidiyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe için işler yolunda gidiyor. Ama daha yolunda gitmesi için bu karşılaşmadan çıkarımlar yapıp kendisini grupların içine atması lazım.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Konyaspor mücadelesi var. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak. Geçtiğimiz hafta Gençler Birliği deplasmanında rotasyonlu bir kadro gördük. İrfan Can Kahveci oynadı, Oğuz Aydın oynadı. Santrafor mevkiinde yine Talişka ile başladı İsmail, evet, Kartal. Konyaspor maçında nasıl bir kadro öngörüyorsunuz? Yani Lyon deplasmanına gidecek bir kafile mi çıkacak? Yoksa tekrar kadroda yani çok büyük olmasa da bir rotasyon görür müyüz?
2: Yani bunu rotasyon olarak tabir edemem. Yani bir değişiklik görürüz ama bu bir rotasyon değil. Aksine tam olarak hazır olmayan oyuncuların şimdi Lukaku'da muhtemelen daha fazla süre göreceğiz. İlk 11 beklemiyorum.
1: Yani 20-30 kadar.
2: Evet, biraz daha fazla süre görürüz. Talişka'yı bir hücum görmüyorum. Çünkü Talişka'yı hücuma attığınız zaman bu sefer az önce bahsettiğim o oyun ezberi, ileride topu tutmak. Bir de yani bu, evet, bir Süper Lig maçı olduğu kadar aynı zamanda senin için bir Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçı öncesi dev bir hazırlık maçı aslında. Tabii. Ciddi bir hazırlık maçı. O zaman sen biraz daha o rövanşta yapacaklarını ya da bu maçta yaptığın hataları yapmamanın yollarını da Konyaspor maçında deneyerek bulman lazım. Kolay bir iş değil. Çünkü kadroyu yapılandırıyorsunuz, bazı oyuncuları değiştiriyorsunuz. Kimin ne durumda olduğunu görmek lazım ama Ederson gibi bir kaleciyle yine başlangıcı olur. Bütünde de ben açıkçası çok köklü bir değişiklik de beklemiyorum. Yani istikrarı bozacak bir Konyaspor maçı denkle beklemiyorum. Ne olur? 3 aşağı 5 yukarı aynı kadro olur. Fakat 5. viteste oyun oynanmaz. Kazanılacak bir vitese getirerek oynanmaya çalışılır. Çünkü Fenerbahçe için 2. bir lig maçında da puan kaybı açıkçası çok da herkesi demeyeyim ama büyük bir kesimi huzursuz edecektir.
1: Talişka yedek başlar mı?
2: Beklemiyorum yedek başlamasını. Yani muhtemelen bu karşılaşmada 73 dakika oynadığı için ve önceki maçlarda da o 5 gollük performansı olduğu için ben hocanın Talişka'yı yedek bırakmak isteyeceğini zannetmiyorum. Talişka'ya da izah etmeniz kolay olmayabilir bu durum. Yani adam formunda, iyi iş de yapıyor, skor da çıkartıyor. Bunu izah edecek bir matematiğiniz varsa evet ama bunu iyi yapmak lazım. Aksi durumda Talişka için de çok keyifli bir durum değil bu. Çünkü takımın en skoreri, iyi iş de yapıyor. Avrupa'da da iş yaptı. Üstüne gidip bir de kulübede bir ikinci maça çıkmak çok da isteyeceği bir şey olmayabilir.
1: Belki Kerem'le ne değişikliği görebiliriz? Son maçta ilgili tabii Nene'nin performansıyla ilgili.
2: Büyük bir değişiklik olur. Bununla alakalı evet Kerem'in performansı eleştiriliyor. Fakat Kerem'den hemen ikinci lig maçında vazgeçmek ne kadar doğru? O da şöyle bir durum. Şimdi lige başlangıç seviyesinde

0: Erdem'le başladınız. 90 dakikalar oynatıyorsunuz. Geldiniz burada da ilk 11 başlattınız. 3. maça çıktığınızda olmuyor Kerem senle deyip kulübe çekmek bana biraz etik altında kalmak gibi geliyor. Herhalde İsmail Hoca bunu pek yapmayacaktır.
1: Peki o zaman dilerseniz Galatasaray'a da bir geçiş yapalım. Galatasaray 10 numara arayışına son verme durumunda, evet. Artık çok güçlü bir isim. Batrakov, Alexey Batrakov, genç bir isim, 21 yaşında. Rusya Ligi'nde de önemli istatistiklere sahip. Lokomotiv Moskova'ya veda etti ve artık yavaş yavaş Galatasaray'ın yeni 10 numarası olma yolunda kendisi. Ne düşünüyorsunuz bu transfer girişimiyle ilgili?
0: Hayırlı olsun. Yani hayaller gerçekten ilk planda Batrakov değildi. Yani biliyoruz orada Can Uzun, Bruno Fernandes gibi isimler çok değerlendirildi. Evet. Ama işin artık finali geldiğinde biraz daha hayal ettiğinizin de dışına çıkmanız gerekiyor. Batrakov konusunda da açıkçası Galatasaray, evet, 21 yaşında önemli bir ismi kadroya dahil etti. Ama şunun altını çizmek lazım. Çok büyük işler de yapabilir. Gerçekten de alır sizi, mükemmel işler yapar. Yarın satarsın 50 milyon euroya. Ama dersin ki ya biz nasıl aldık da diyebilirsin. Bak, bu iki denklemin oluşmasının en büyük sebebi şu. Rusya Ligi'ndeki performansına bakıyorsunuz, son 3 sezondur gerçekten mükemmel işler, evet, yapıyor. Yani gol asist rakamları harika. Fakat iki ligi karşılaştırdığımız zaman mevcut Rusya Ligi'nin Avrupa futbolundaki seviyesini artık göremiyoruz. Yani nerede olduğunu tartabileceğimiz elimizde done yok. Ligin neredeyse yayıncısı yok. Savaştan dolayı ülkedeki yabancı futbolcular çok büyük oranda ülkeden ayrıldı. İster istemez yerli çok sayıda oyuncu akademiden A takıma çıkartıldı. Ve lig bu yüzden de, bu yüzden demiyorum ama bazen tabii ki de iyi yetenekler çıktı ama görece normalde istenmeyecek A takımdaki bazı oyuncuların da A takımda performans verdiği bir Rusya Ligi var.
1: Eski rekabet düzeyi yok.
0: Çok dip seviyede. Şimdi Avrupa Birliği'ne bir proje hazırladık. Bunu sunuyoruz. Ve bu proje Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem Rusya hem de Ukrayna Ligi'nde yabancı oyuncu göçüne etkisi nedir? Hmm. Üstüne bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. Çok kıymetli hoca arkadaşlarımla. Hı-hı. Çıkan sonuç şu. Akademideki oyuncuların yukarıya çıkışları çok ciddi artıyor. Ukrayna'ya göre Rusya daha az göç veriyor yabancı oyuncu konusunda. Ama finalinde kalite aşağıya gidiyor. Batrakov konusunda da Galatasaray, evet, performans rakamları çok iyi bir oyuncu. İzlediğimiz zaman çok iyi işler yapıyor. Fakat gerçekten de ben, hani önceden Rusya Ligi'ni nereye koyuyorduk? İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya. Oraya bir Türkiye ya da oraya bir Portekiz bir lig gelirdi. Rusya'da böyle 8-7 bandına falan gelirdi. Şu an ben açıkçası Rusya'yı 15. sıraya mı koyacağız? 17'ye mi koyacağız? 20'ye mi koyacağız kısmında emin değilim.
1: Çok ciddi bir düşüş var.
0: Şimdi ben oradaki performansla bizim ligimize gelen Batrakov ne yaparı değerlendirmeyi de açıkçası çok standartize bulamıyorum. Dediğim gibi gelir müthiş işler yapar, 50 milyon euroya alır satarsın bir sene sonra ya da
1: ya hüsran mı?
0: Niye aldık noktasına gelir. Yani arasında olacağını düşünmüyorum bu oyuncuda. Ya çok büyük iş yapar ya da bir hayal kırıklığı ortaya çıkartır. Onun da sebebi ölçümlenmesi zor bir ligden geldiği için.
1: Öngörünüzü sorayım o zaman.
0: Öngöremiyorum. Evet, öngöremiyorum. Söylemlerimle çelişmek istemem ama öngöremiyorum gerçekten.
1: Peki Galatasaray tabii son şampiyon. Lige iyi bir başlangıç yapamadı. Kendi sahasını Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Önümüzdeki hafta, ikinci haftada da Erzurumspor'a konuk olacak Galatasaray. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
0: Yani birincisi Erzurum'dan başlayayım. Bu haftanın güzel maçlarından Ahmet Erzurum karşılaşması. Hem oyunda topu çok fazla gördük. Toplu oynama süresi 57 dakikaları gören yüksek bir oynama oranı. Güzel oynayan iki takım, performans veren iki takım vardı. Ve Erzurum benzer bir oyunu muhtemelen bu haftada sahaya yansıtacak. Üstelik evinde oynuyorsun. Bir süre sonra lige geldin ve tekrardan Erzurum'da bir Süper Lig maçı ve bir Galatasaray karşılaşmasını izletmenin etkisiyle birlikte muhtemelen tribünlerin de heyecanına tanıklık edeceğiz. Kolay bir maç değil Galatasaray adına. Yani Çorum maçındaki

0: mücadele öncesi tüm gelişmeler A-Spor ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Bunun altını çizelim. Bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. İlk önce Trabzonspor'la başlayalım. Tabii. Ardından Beşiktaş'ı da soracağım. Trabzonspor-Ferencvaros mücadelesini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani güzel bir oyun olacaktır. Trabzonspor için şunu ifade edeyim. Evet, Kasımpaşa maçında izlediğimiz oyun geçtiğimiz yılın finaline göre görece daha gerideydi. Ama bu geride oynamanın bence sebebi de biraz daha kontrollü başlangıç yapmak isteyen bir Fatih Tekke unsuru vardı. Yani takıma muhtemelen hoca yavaş yavaş, yani böyle 5. viteste bir başlangıçtan ziyade daha kontrollü bir startı tercih ettikleri için, ki bu çok mantıksız değil. Trabzonspor biraz daha sakin oynadı. Oyuna iyi başladı. Hatta beraber skorboard dedik zaten. Oyuna iyi başladılar. Evet. Dedik herhalde skor geliyor hızlı bir şekilde. Geldi de. Ama finalinde vites iyice geriledi. Ve sonrasında Kasımpaşa'nın skoru derken oyun başka yere gitti. Ama şimdi Salah'ın ilk 11'e gelme ihtimali yüksek olduğu bir Avrupa maçı. Ve bu denli heyecanların çok yukarıda olduğu. Futbol tarihimizde belki de ilk kez 4 takımla gruplarda olma olasılığımızın da yüksek olduğu bir ortamda Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Geçtiğimiz yılki ortalama oyunuyla bile Trabzonspor bu karşılaşmada oynasa açıkçası istediğini alır diye tahmin ediyorum.
0: Muhammed Salah 11'de başlar mı?
1: Beklentiler o yönde. Ama orada da yine şunu söyleyelim. Fatih Hoca da yine koruyucu yaklaşabilir. Yani ilk 11'e atma konusunda az önce Lukaku'da ya da Greenwood'da bahsettiğimiz gibi bunun bir aritmatiği var. Oyuncu ile ilgili sağlık ekibinin verdiği efor raporları neyse buna göre oynatılır. Bunu bilmediğimiz için Dünya Kupası'ndaki Salah oynar. Ama Dünya Kupası bittikten sonraki lige kadar gelinen serüvende Yunanistan'daki tatili sürecinde kendisine fiziki anlamda nasıl baktığını çok bilmediğimiz için eğer fiziki durumu kurtarıyorsa ilk 11. Ama kurtarmıyorsa da Fatih Tekke oyuncusunu ilk 11'den sahaya sürerek çok da riske edeceğini zannetmiyorum.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Uzun süredir Trabzonspor Darwin Núñez'le ilgili haberler çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve bu transfere de yakın olduğunu günlerdir hem A-Spor ekranlarından hem spor basını sürekli bahsediyor Darwin Núñez'le ilgili. Şu anda gündemde olan son isim ise az önce de haberlerini de yaptık. Karim Benzema.
1: Evet.
0: Bu isim gerçekleşir mi? Gerçekleşirse neler katar?
1: Yani isim olarak güzel ama ben isimlerden de bağımsız. Şimdi Salah gelirken şunu söyledik, yani Salah gelsin. Dünya Kupası'nda gördük, performanslar ortada, hazır, fiziki olarak da hazır. Benzema da benzer bir durumdaysa gelsin. Sana çok hızlı bir şekilde getirirsin, parasını karşılar. Sana bir market yaratır, marketing ortaya koyar, pazarlama gücü yaratır ve sana bu gelire dönüşür ve koyduğun parayı alırsın. Hı hı. Ama bir şartla, sen sahaya oyuncuyu sürdüğün zaman oyuncu oynayabilecek durumda mı? Ne durumda fiziki? Bunların hepsini tartarsa Trabzonspor, eğer ki burada elinde sağlıklı veriler varsa hiç durmadan gelsin.
0: Tabii. O zaman dilerseniz bir de Beşiktaş'a geçiş tabii yapalım. Beşiktaş da yarın Jalgiris'le karşı karşıya gelecek kendi sahasında UEFA Avrupa Ligi playoff turunda. Tabii Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş son 5 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Maçlarını kazanmayı başardı. Neler eklemek istersiniz?
1: Özellikle son maç. Yani 39 kez ilk yarıda, toplamda 59-60 kez ceza sahasında topla oynayabilmek var. Bunlar kolay değerler değil. Yani Beşiktaş'ın Önder Özden ve Italiano'yla basına yaptığı açıklamalarda vaat ettikleri 3. bölge oyununun sinyalleri. Hı hı. Ama nedir eksi olan? 60 kez ceza sahasına girip bir gol atmak eksidir. Ama o eksiği zaten farkında olduğu için Beşiktaş transfer yaptı.
0: Tabii.
1: Yani şimdi Jovic transferi niye geldi? Sen zaten 3. bölgeye giriyorsun. Mevcutta git o zaman. Beşiktaş o girişleri skora çevirme oranını yukarıya çekmek için aslında bu transferleri yapıyor. O yüzden de Beşiktaş adına ben oynanan oyunu sağlıklı buluyorum. Sadece hücum yapacağım hayaliyle savunmayı boşlayan bir Beşiktaş yok. Hem hücum yapıyor hem de takım savunmasını doğru kurguladığı için gol yemiyor kolay kolay.
0: Bir de bir Nübel gerçeği var.
1: Bir de Nübel gerçeği var. Yani hem savunmayı kurguladı hem de hücuma çıkışları iyi yaptığı için Jovic hamlesinin de takıma oturmasıyla beraber artık o girişlerin skora dönüşme oranı da muhtemelen artacaktır.
0: Peki sağ

0: Kanat transfer söylentileriyle ilgili neler eklemek istersiniz? Luke Bakio ismi geçiyor. Evet, güçlü yani, bir isim.
1: Luke Bakio ismi var. Teklifler sunuldu. Liste başı burada Beşiktaş haberlerde de vardı zaten. Anspor ekranlarında izleyenleriniz görmüşlerdir. Bir teklif sunuşu yaptı. Hem 10 numara mevkisine hem de sağ ön mevkisine Beşiktaş şu anda resmi tekliflerini yaparak ilerliyor. Transferler gelecek. Çünkü Salah isteyen bir takımın Salah transferi olmadıktan sonra sağ ön transferinden vazgeçmesi mümkün değil. Demek ki orada bir ihtiyaç vardı ve o ihtiyaca dönük bir transfer gelişmesiydi bu Salah. O yüzden de bu Salah hamlesi olmadığına göre oraya şimdi Luke Bakio hamlesini yapmaya çalışıyorlar. Bir taraf Trossard, diğer tarafta Luke Bakio, ileride Ljajović, oh ve buna benzer oyuncu grubuyla Beşiktaş Orkun'u da 10 numarada konumlandırdığında, sadece 10 numara ve eksi Orkun diye değerlendirmeyelim. O bölgenin bütününe baktığımız zaman çok sağlıklı giden bir transfer süreci var. İstedikleri neredeyse tüm oyuncuları aldılar.
0: Yani, evet, seçici gitti Beşiktaş bu transfer döneminde.
1: Evet, yani yönetimi de bu şu anlamda kutlamak lazım. Yönetim Önder Özen'in ve Italiano'nun işine karışıp bir de bu oyuncu var la gelmediler. Yani onların listesi üstünden gidildi. Bu da tabii ki bugün oynanan oyunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi.
0: Yani bu süreç profesyonelce yönetildi.
1: İhtiyaç olan şeydi bu. Yani geçtiğimiz yıla göre bu sene işler biraz daha sağlıklı ilerliyor gibi gözüküyor.
0: Tabii sağ kanat mevki transferi için hani konuştuk. Luke Bakio transferini konuştuk. Söylentisini konuştuk. Václav Černý de aslında sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı ama son 2-3 maçlık periyoduna baktığımızda onda da bir yükselen bir grafik olduğunu söyleyebiliriz.
1: Černý ile alakalı problem şu. Şimdi Černý'den böyle 100 üstünden 90'lık bir devamlılık alacağına Beşiktaş inanabilse sağ kanat transferi yapmayacak. Ama bahsettiğiniz gibi 2 maç var, 3. maç yok, 5-6 da var, diğer maçlarda yok. İşte bu istikrarsızlık tablo takıma yaramıyor. Şimdi Beşiktaş aradığı şey bir devamlılık yüzdesi aynı zamanda.
0: Evet.
1: O devamlılık yüzdesi Černý'de yok. Černý kadroda büyük oranda kalacak ama Beşiktaş orayı daha istikrarlı kılmak için bir transfer aslına bakarsanız yapmaya çalışıyor.
0: Peki yayınımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyifli bir sohbet oldu. Değerli izleyenler, Sabah Spor'undan bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra Spor Ajansı'nda Rezan Yetiş Yönetici sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler. Sağ kanattan çok tehlikeli geliyor. Leipzig ve gol! Diomande. Golü bulan isim Bundesliga'daki ilk golü bu sezon.

saw Canada pass Diomande. Diomande çekti soluna, kendi vurdu bu kez. 2-0. Tek başına maçı alıyor adeta.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Reklam.
9: Aspor Radyo.

0: A Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. Yayının ilk bölümünde bültenimiz var. Haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Geri kalan bölümde 12 ve 14 arasında konuklarımızla birlikte tüm gündem maddelerini değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. İlk olarak bültenimizle başlıyoruz. Futbol gündemine bakacağız. Düne gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, Devler Ligi'nde playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertler tur şansını Kadıköy'de iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u konuk etti. Fransız ekibi 40. dakikada Openda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fenerbahçe 47. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sarı Lacivertler sahasında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Playoff turunda Lyon-Fenerbahçe rövanşı 26 Ağustos çarşamba günü saat 22'de oynanacak. Şimdi maç sonu açıklamalarını dinleyelim. İki teknik direktör Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Lyon'daysa Fonseca açıklamalar yaptı. İsmail Kartal 2,5 gün önce maç oynadık ve hazırlanma fırsatımız olmadı dedi. Aynı zamanda karşılaşmada ilk 11'de forma giymeyen ve sonradan oyuna dahil olan Marco Asensio ile ilgili de açıklamalar yaptı. Eleştirilere bir cevap niteliğindeydi bu açıklamalar. Fonseca ise pozitif bir sonuç çıkardık dedi.
1: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimizi hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani

0: Bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi önelen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben önelen baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman önelen baskılarını da yaptık ama yani her zaman önelen baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympic Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
2: Fenerbahçe'nin Lyon maçı sonrası açıklamalara devam ediyoruz. Romelu Lukaku açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Sarı Lacivertlerin yeni yıldızı oyuna dahil oldu ve siftah yaptı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
3: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadyumumuzda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
2: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin dün 1-1 biten Lyon maçının ardından açıklamalar yaptı. İsmail Kartal

0: Asensio ile ilgili yaptığı açıklamalara Oğuz Çetin de bir ekleme yaptı değerli izleyenler. Asensio hem bizim için hem de İsmail Hoca için vazgeçilmez bir oyuncu dedi.
1: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
0: Bültenimize Galatasaray gündemiyle devam edelim. Sarı Kırmızılılarda uzun süredir beklenen transfer nihayet gerçekleşiyor değerli izleyenler. Alexey Batrakov yakın zamanda İstanbul'a gelecek. Oyuncunun perşembe öğleden sonra İstanbul'a gelmesi ve Galatasaray'a transferini resmileştirmesini bekliyoruz. Bu esnada Alexey Batrakov dün Lokomotiv Moskova'nın Rostov deplasmanındaki maça gitti. O karşılaşmada tribünlerle vedalaştı. Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması benim kişisel hayalim dedi.
2: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova ile çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
0: Beşiktaş'ın transfer haberlerine bakalım. Siyah beyazlılar son olarak Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı ve bu transfer hem yerel basında hem de Avrupa basınında çok konuşuldu. Yıldız futbolcunun en kısa sürede sahaya çıkması beklenirken Beşiktaş'ta orta saha transferi şimdi ise harekete geçmiş durumda. Siyah beyazlı yönetimin listesinde Joe Willock ve Fabio Miretti var.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle United'ın 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi bulunuyor. İngiliz kulübünün talebinde

0: Terime gitmemesi nedeniyle siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelse de Willock transferinde kapı tamamen kapanmış değil. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadroda görmek istediği İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Newcastle'ın bonservis beklentisini düşürmesini bekliyor. Premier Lig ekibinin şartlarında değişikliğe gitmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın orta saha için gündemindeki bir diğer isimse Juventus forması giyen Fabio Miretti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor.
1: Beşiktaş'ta son oynanan resmi maçlarda özellikle Çerni'nin attığı goller çok konuşulmuştu. Biraz da sağ kanat transferiyle ilgili tartışma yarattı Çerni'nin bu performansı. Bir grup Çerni'nin yerine bir sağ kanat transferine ihtiyaç olarak görmezken diğer taraftaysa Çerni'nin yerine çok daha yıldız bir ismin önerilmesi gündemdeydi. Beşiktaş bu doğrultuda harekete geçti ve Benfica'nın yıldız futbolcularından Luke Bakayoko için resmi teklif yaptı.
2: Beşiktaş, Dodi Luke Bakayoko için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3+17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakayoko'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakayoko geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
1: Avrupa Ligi gündemiyle, daha doğrusu takımlarımızın gündemiyle devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın maçları var. İlk olarak Trabzonspor'la başlıyoruz. Trabzonspor yarın saatler 20'yi gösterdiğinde UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviler bu sezon kendi seyircisi önüne ilk kez çıkacak ve bu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
2: Transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kendi sahasındaki ilk maçını Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah da taraftarıyla buluşacak. Bordo Mavililerin Perşembe günü 20'de Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin tüm heyecanı Anspor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Hırvat hakem Igor Payak'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fatih Tekke'nin ekibi Ferencvaros'u elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski gibi oyuncuları renklerine bağlarken geçen sezonun yıldızlarından Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Kaleci Andre Onana'yı da Manchester United'dan tekrar kiraladı. Bordo Mavililer sezonun ilk resmi maçını Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor.
1: Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinin ardından uzun süredir Darwin Núñez görüşmeleri sürüyordu. Oyuncuyla anlaşma sağlansa da kulübüyle ilgili iki kritik pürüz var.
2: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri

0: belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan bordo mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bu hafta sonu başladı. İlk hafta maçları geride kaldı. Şimdi ilk hafta neler yaşanmış hep birlikte hatırlayalım. Trendyol Süper Lig'in 4 büyük devi sahaya çıktı. 3'ü puan kaybıyla başladı. Diğer tarafta ligin yeni ekipleri de sahaya çıktı. Ahmet Sportif Faaliyetler kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Aynı zamanda Dünya Kupası ile birlikte artık modern futbolda yeni kurallar var. O kurallar Süper Lig'de de uygulanmaya başlandı ve yansımaları da pozitif oldu.
2: Birçok otoritenin tarihin en iyi Süper Lig yılı olarak adlandırdığı 2026-2027 sezonu başladı. Açılış haftası önemli sürprizlere ve rekabetçi maçlara sahne oldu. Dört büyüklerin üçünün kazanamadığı haftada ligin yeni ekipleri performansıyla göz doldurdu. Açılış maçında Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen karşılaşmaya iki golle damga vurdu. Nijeryalı golcü Ahmet Sporlu Dia Saba ile birlikte ilk haftayı iki golle tamamlayan iki oyuncudan biri oldu. Fenerbahçe ise Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 10 yıl sonra ilk kez lige mağlubiyette merhaba dedi. Beşiktaş ilk haftada Eyüpspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar Çerni'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

0: Muhammed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'sa Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Haftanın kapanış maçında Samsunspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadele 3-3 berabere tamamlandı. İlk haftanın dikkat çeken sonucuna ise Ahmet Sportif faaliyetler imza attı. Diyarbakır temsilcisi bir diğer yeni ekip Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ahmet Sportif faaliyetler Süper Lig'de ilk haftayı lider tamamladı. 9 maçtan 4'ünün beraberlikle sonuçlandığı açılış haftasında tek deplasman galibiyeti ise Çaykur Rizespor'dan geldi. Karadeniz temsilcisi Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu yeni kurallarda oyunun akıcılığını arttırdı. Sakatlık dolayısıyla yerde yatma oranında azalma gözlenirken topun oyunda kalma süresinin artışı da dikkat çekti. Taraftar yoğunluğunun da yüksek başladığı Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun tarihin en rekabetçi sezonu olacağı düşünülüyor.
1: Şimdi Avrupa futbol gündemine bir göz atalım değerli izleyenler. Bayern Münih'le başlayacağız. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala 3 günde çıktı. 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi. Genç futbolcunun durumu herkesi endişelendirdi. Maçtan sonra açıklama yaptı ve durumunun nörolojik bir problem olduğunu ancak geçici olduğunu söyledi.
2: Jamal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. "Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım. Absans adı verilen kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan bir problemim var.

0: Tedavi edilebiliyor. Sahada yaşadıklarımın sebebi bu. Korkutucu göründüğünün farkındayım ama artık günlük hayatımın bir parçası. Bununla ilgili en iyi tedaviyi alıyorum ve genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübüm ve arkadaşlarım da her zaman yanımdalar. Hepinize desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Cemal Musiala geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı. Southampton ve Chelsea altyapılarında yetişen futbolcu, 16 yaşında geldiği Bayern Münih altyapısında bir yıl forma giydikten sonra A takıma geçiş yapmıştı.
1: Ve transfer pazarında beklenen buluşma gerçekleşti. Barcelona uzun süredir üzerinde çalıştığı transferde mutlu sona ulaştı. Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri 2030 yılına kadar Barcelona forması giyecek.
2: İspanya milli takımı ve Manchester City'nin başarılı futbolcusu Rodri beklenen imzayı attı.
3: Segueixen el tempo, altres el creen.
2: Barcelona kulübünden yapılan açıklamada 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Manchester City veya Barcelona tarafından transferin finansal detayına dair bir açıklama yapılmadı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre İspanya temsilcisi Rodri için Manchester City'ye 60 milyon euro ödedi. Tam adı Rodrigo Hernandez Cascante olan tecrübeli futbolcu, kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladıktan sonra Villarreal'de görev yaptı. 20 milyon euro karşılığında döndüğü Atletico'dan bir yıl sonra 70 milyon euroya Pep Guardiola'nın Manchester City'sine transfer olmuştu. Rodri son 7 yılını geçirdiği Manchester City'de 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere toplam 13 kez kupa sevinci yaşadı. Mevkisinde dünyanın en iyisi olarak tanımlanan Rodri, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanarak futbol kamuoyunun değerlendirmesini haklı çıkarmıştı. Başarılı futbolcunun İspanya milli takımıyla 2024 Avrupa ve 2026 Dünya Şampiyonluğu da bulunuyor. Kendisini Barcelona'ya bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuşan Rodri, büyük hedefler için mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.
4: Really happy to be here, of course.
5: Kariyerimdeki bu yeni dönem için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir mücadele, yeni deneyimler ve yeni heyecanlar fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Şampiyonlar Ligi gibi büyük hedefler için mücadele etmeye geldim. Son derece hırslı ve gerçekten kişiliğime uyan bir kulüpteyim. Her kupayı kazanma kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Ben de hedeflerimize ulaşabilmemiz için elimden gelen katkıyı vermeye çalışacağım. Hansi Flick'in tarzı alışık olduğumdan farklı ama gelişim açısından bana çok şey katacağını düşünüyorum. Barça'da olmak bir ayrıcalık.
1: Bayern Münih'in İngiliz futbolcusu Harry Kane Ballon d'Or'la ilgili açıklama yaptı. Yıldız futbolcu biliyorsunuz ki 2025-2026 sezonunda müthiş bir performansa imza atmış ve kulüp kariyerinde 60 gol barajını açmıştı, rekor kırmıştı. Dünya Kupası'nda da yine rakamlarını yükseltti Harry Kane. Ballon d'Or'la ilgili de tabii çok fazla aday var. Bunların başında da Harry Kane gösteriliyordu. Harry Kane bu ödülle ilgili hedeflerini anlattı.
6: Geçtiğimiz sezon sergilediğim performanstan son derece gurur duyuyorum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan bakıldığında ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen yıl yapmam gerekeni yaptım ve bu yüzden de mutluyum. Ancak artık yeni hedeflere odaklanmamız gerek. Üzerinize düşeni yaptıktan sonra geri kalanı elinizde olmayan faktörler oluyor. Artık oylar, medya ve kontrolümüzde olmayan birçok şey belirleyici olacak. Neler olacağına bakacağız. Ben kendimden memnunum. Sanırım 2-3 ay sonra sonuçlar belli olacak. O yüzden şu anda buna odaklanmayı doğru bulmuyorum. Yeni sözleşme konusunda kulüple 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağız. Ne sonuç çıkar bilmiyorum ama iki tarafta bu konuda problem olmayacağı konusunda rahat.
7: It'll be amazing if it was to happen, but ultimately it's still what, 2 months away, 2 or 3 months away before.
1: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Benfica'nın 24 yaşındaki sağ beki Amar Dedic'i kadrosuna kattı.
8: Newcastle United, Bosna Hersek'li sağ bek Amar Dedic'i renklerine bağladı.
9: "24
8: yaşındaki oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya 35.9 milyon euro ödeyecek. Dedic, geçen sezon 43 maçta 1 gol ve 5 asist

0: artistik performans sergiledi. Bosna Hersek'le Dünya Kupası'nda da boy gösteren oyuncu milli takım formasını 31 kez giydi.
1: La Liga devi Atletico Madrid'de geçtiğimiz günlerde bir Julian Alvarez krizi yaşanmıştı. Oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra takım kampına geç katılması nedeniyle bir kadro dışı durumu vardı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili teknik direktör Diego Simeone'den açıklama geldi.
2: Diego Simeone, Julian Alvarez için transfer iddialarına kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın gelecek sezonda Atletico Madrid forması giyeceğini belirten Simeone, kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun da Alvarez'in satılmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Simeone, kulüp başkanının bu kadar net konuşmasının ardından Alvarez'in geleceğiyle ilgili şüpheye yer olmadığını vurguladı. Atletico Madrid'in 26 yaşındaki forvet için 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ettiği belirtiliyor. Julian Alvarez için Barcelona'nın 100 milyon euroluk, Real Madrid'in ise 150 milyon euroluk tekliflerinin geri çevrildiği aktarılıyor. Arjantinli futbolcunun ise Barcelona'yı öncelikli tercih olarak belirlediği ve Atletico Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülüyor. Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arjantinli yıldız 20 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Atletico Madrid'de 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvarez'in yeni sezon öncesindeki geleceği futbol gündemindeki yerini koruyor.
1: İngiltere Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan ve Milan macerası da oldukça kısa süren Niklas Füllkrug 33 yaşında Werder Bremen'e geri döndü.
2: Niklas Füllkrug ülkesine geri dönüyor. Son olarak Milan forması giyen Alman golcü kiralık olarak eski kulübü Werder Bremen'e transfer oldu. 33 yaşındaki santrfor İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta yalnızca bir gol atabilmişti. Milan öncesinde de Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Füllkrug bu süreçte milli takımdaki rolünü de kaybetmişti. Tecrübeli futbolcu Premier Lig ve Serie A maceralarının başarısız geçmesinin ardından 2 yıl sonra Bundesliga'ya dönme kararı aldı. Füllkrug kariyerindeki en büyük sıçramayı altyapısından yetiştiği Werder Bremen'de yapmış, daha sonra Borussia Dortmund ve West Ham United'da görev almıştı. Borussia Dortmund'la Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Alman milli takımıyla da 2022 ve 2024 olmak üzere iki turnuvada sahne alan Füllkrug'un eski günlerine dönüp dönemeyeceği merak konusu.
1: Ülkemizde Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen Mishy Batshuayi 32 yaşında Suudi Arabistan'a gitti.
3: Mishy Batshuayi'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
4: And I hope we're gonna enjoy together this season. See you in the stadium.
3: Son olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı forvet, Pro Lig ekibi ABBA ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Batshuayi kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giyecek. Oyuncunun bu kararında Avrupa'dan istediği teklifleri alamamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta görev alabilen Batshuayi bir gol kaydetmişti. Tecrübeli forvet 2021 yazında Beşiktaş'la Türkiye'ye adım attıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giydi. Batshuayi'nin 3 İstanbul ekibiyle çıktığı toplam 97 Süper Lig maçında 43 golü bulunuyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilgili gündemler Dünya Kupası'ndan beri bitmedi değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki Infantino Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesi kapsamında belli başlı adımlar atmak istemişti. Ancak bundan rant sağlayacağını düşündüğü için çok fazla eleştiriye maruz kaldı ve projeden geri adım atmak durumunda kaldı. Ancak arka arkaya özellikle Avrupa ülkeleri Infantino'yu istifaya çağırıyordu. Ve şöyle bir şey yaşandı son olarak. FIFA'da görev yapan bir operasyon yöneticisi İnf-

0: Infantino ile ilgili eleştiriler dile getirdi. Ancak bu eleştiriler onun kariyerine pahalıya patladı.
1: Dünya futbolunun patronu FIFA ve Gianni Infantino yörüngesinde aksiyon durulmuyor. Dünya Kupası organizasyonunu özelleştirme ve hisselerini kurulacak özel bir şirkete satma projesi dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Bu tepkilere kurum içinden gelen eleştiri ve tepkiler de eklenince FIFA duruma müdahale etti. Bir süredir Başkan Gianni Infantino'ya karşı görüş bildiren ve eleştirilerini dile getiren FIFA Operasyon Müdürü Kevin Lamour'un görevine son verildi. FIFA'dan yapılan açıklamada baş operasyon sorumlusu Kevin Lamour'la ilişkimiz 17 Ağustos 2026 tarihinde sona ermiştir ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 2 yıldır FIFA'da görev yapan 45 yaşındaki Fransız yönetici Temmuz ayında çıkan kovulma haberlerine karşı "Eğer işimi kaybedeceksem kaybederim. Böyle bir karar verilirse anlayışla karşılar ve saygı duyarım. En azından rahat uyurum." şeklinde yanıt vermişti.
0: Hollanda Eredivisie'de Ajax ve Herenveen takımları karşı karşıya geldi. Toplam 4 gollü mücadelede kazanan çıkmadı.
2: Hollanda Ligi'nde Ajax Amsterdam'da Herenveen'le karşı karşıya. Ajax fırsattan Dolberg'de yararlanamadı. Şanssız an kaleci Bent Klaverborg için. Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 7. dakikada geldi ev sahibi ekibin golü. Fark arttırmak istiyor Ajax. Uzane. Uzane'den harika bir gol. Abdella Uzane ile durum 2-0. Bu güzel gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Devrede son bölümler oynanıyor. Herenveen atakta. Sert vuruş 2-1. Trenskov. Bir güzel gol de Herenveen'den. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Ajax atağında top kaleci Klaverborg'da kaldı. Herenveen beraberlik arıyor. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Top boşta kaldı. Vuruş ve gol. Maxence Rivera. 2-2. Ajax 2-0 öne geçtiği mücadelede evinde Herenveen'le 2-2 berabere kalıyor.
0: Hollanda Ligi'nin ikinci haftasında Feyenoord ve Go Ahead Eagles takımları karşı karşıya geldi. Benzer bir skor bu maçta da vardı. 2-2 berabere sonuçlandı.
2: Feyenoord sahasında Go Ahead Eagles'la karşı karşıya. Feyenoord atakta. İkinci pozisyon ve gol. Zeşel'in golüyle Feyenoord üstünlüğü yakalıyor.

Ev sahibi takım atakta yine. Enis Hac Musa. Hac Musa çekti topu sağına, yaptı ortayı. Ayasawa'ya da vurdu kafayı. Durum 2-0 oldu. Japon oyuncuyla farkı 2'ye çıkardı Rotterdam ekibi. İkinci yarıdayız. İyi pas yaptı Goed Eagles. Uzak köşeye düzgün vuruş Sören Tengstedt'ten. 2-1 oldu. Sekseninci dakikadayız. Serbest vuruş organizasyonu, orta geldi. Sigurdarson 2-2. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor.

0: gider. Ancak bu sevinç çok uzun sürmüyor. VAR'dan gelen uyarı ve incelemenin ardından ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. Elle müdahale var. İşte pozisyon. Rio Ave beraberliği arıyor. Bezerra iyi paslaşmalar. Porto yarı sahasında oyunu yıktı. Rio Ave orta geldi. Kafa vuruşu kaleci Diego Costa. Porto kalecisi gole izin vermiyor. İkinci yarıdayız. Porto'da farkı artırma düşüncesi var. İyi paslaşmalar. Wang aldı at diyor. Vuruş ve top ağlarda Borja Sainz. Fark ikiye çıktı. Golü annesine hediye ediyor Borja Sainz ve Porto maçı 2-0 kazanıyor.
1: Portekiz Ligi'nde Sporting ve Guimarães karşı karşıya geldi. 5 gollü mücadelede kazanan ev sahibi oldu.
2: Portekiz Premier Lig'de açılış haftasını 1 puanla kapatan Sporting, ikinci haftada Vitória Guimarães'ı ağırlıyor. Ioannidis ceza sahasına kadar getirdi topu, Gonzalves ve gol. Fotis Ioannidis uzun bir mesafe kat etti topla birlikte ve ceza sahasında Gonzalves'i topla buluşturdu ve 9. dakikada Sporting 1-0 öne geçti. İşte pozisyonun tekrarı ekranda. Sporting tekrar atakta, Katamo ceza sahasında topla buluşan isim rakibinin üzerinden aşırdı topu, Ioannidis'e verdi. Ioannidis çok iyi döndü ve gol. İlk golde asistiyle başrolü oynayan Ioannidis bu kez golü atıyor ve skor 2-0'a geliyor. Dakika 22. İşte burada Katamo'dan muhteşem bir kontrol, sonrasında rakibinin üzerinden topu atıyor ve Mozambikli oyuncu harika bir asiste imza atıyor. Sporting Zalazar'la geliyor. Zalazar savunmayı geçemedi. Klavel topla buluştu. Kaleye baktı. Bir vuruş ve gol. Muhteşem bir gol atıyor Klavel. 41. dakikada ve farkı 3'e çıkarıyor. İşte burada buluştu topla ve harika bir vuruş çıkardı Klavel. Görüntüler ikinci yarıdan Vitória Guimarães atakta. Güzel bir paslaşma Fabio Samuel. 3-1. İşte bu vuruşla farkı 2'ye indiriyor Fabio Samuel 66. dakikada. Sporting savunması topu uzaklaştırmak isterken hata yapıyor ve Endoye bu hatayı affetmiyor ve aynı zamanda maçın skorunu belirliyor. Sporting 3, Vitória Guimarães 2.
1: Basketbol gündemiyle devam ediyoruz. Bu yıl Euroleague tarihinde bir ilk gerçekleşecek değerli izleyenler. Euroleague'de 18-19 Eylül tarihleri arasında bir Süper Kupa organizasyonu düzenlenecek. Bu turnuvada mücadele edecek ilk takımsa belli oldu. İlk takım Yunanistan'dan geldi.
3: Bu yıl ilk kez düzenlenecek Euroleague Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar netleşiyor. Euroleague yönetimi bundan yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada bu yıl 18-19 Eylül tarihlerinde Süper Kupa organizasyonunun düzenleneceğini resmen duyurmuştu. Duyuruda katılacak takımları belirtmeyen Euroleague yönetimi turnuva için büyük bir soru işareti bırakmıştı. Yunan ekibi Olympiakos paylaştığı yeni sezona hazırlık takviminde Euroleague Süper Kupa organizasyonunda mücadele edeceğini netleştirdi. Henüz turnuvanın kaç takımlı olacağı veya hangi takımların katılacağı netlik kazanmış değil. Euroleague bu detayların da daha sonra açıklanacağını duyurmuştu.
1: Eski Fenerbahçeli basketbolcu Nikola Kalinic kariyerine son noktayı koydu. Sırp basketbolcu bundan böyle kariyerine Kızıl Yıldız'da yardımcı antrenör olarak devam edecek.
3: Nikola Kalinic basketbolculuk kariyerini sonlandırdı. Son olarak Kızıl Yıldız'a forma giyen Sırp oyuncu Belgrad ekibinde yardımcı antrenör olarak devam edecek. 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 39 maça çıkarken maç başına 5.8 sayı, 3.5 rebound ve 1.8 asistlik performans sergiledi.

0: 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Kalinic, 2017'de Sarı Lacivertli Kulübün ilk Euroleague şampiyonluğunda yer almıştı. Kalinic'in basketbolu bırakmasıyla birlikte o takımın formasını giyen as oyunculardan emekli olmayan yalnızca Kustas Lukas ve Bogdan Bogdanovic kaldı. Tecrübeli forvet Fenerbahçe ve Kızıl Yıldız'ın yanı sıra Barcelona, Valencia gibi Avrupa kulüplerinin de formasını terletti.
1: Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Okur babasının izinden gidiyor sevgili sporseverler. Yiğit Okur 16 yaşında Barcelona Akademisi'ne katıldı.
2: Bir milli basketbolcunun oğlu daha İspanya'nın yolunu tuttu. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'in Real Madrid'e gitmesinin ardından bir başka efsane Mehmet Okur'un oğlu Yiğit de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'yla sözleşme imzaladı. 2010 doğumlu genç yetenek altyapı eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Santa Margarita Lisesi'nde basketbol kariyerini sürdüren Yiğit, Katalan ekibinin akademisinde eğitimine devam edecek. Geçtiğimiz U16 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyen oyuncu turnuvayı 9.4 sayı ve 4.7 rebound ortalamalarıyla tamamlarken %41.9'luk üçlük isabetiyle dikkat çekmişti. Ömer Kutluay'dan sonra Yiğit Okur'un da transferiyle birlikte İspanya'daki Türk gençlerinin rekabeti dikkat çekici bir boyuta taşındı.
1: Bu haberle birlikte bülten bölümümüzün sonuna geliyoruz. Saatler 12'yi gösterdiğinde 14'e kadar iki stüdyo konuğumuz Savaş Çorlu ve İbrahim Yavuz'la birlikte karşınızda olacağız. Akışımızda çok fazla malzeme var. Fenerbahçe'nin dünkü Lyon maçını konuşacağız. Galatasaray'ın Batrakol transferi ve sonrasındaki muhtemel transfer hamleleri. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarın oynayacağı Avrupa Ligi playoff turu maçları ve tüm detayları ekranlarınızda yorumlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boşuna doğru. Lamine Yamal cezalarına. Lamine Yamal.

cara tá no fim aí, ó.

0: Rashford. En sağ, orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada, inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Aspor Radyo.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız. Konuklarım İbrahim Yavuz ve Savaş Çorlu ile birlikte 2 saat boyunca yayında olacağız. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş bulduk.
3: İyi yayınlar.
1: Hemen vakit kaybetmeden kameralarımızı Beşiktaş'ın tesislerine çeviriyoruz. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçında yarın Kaona Žalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi son antrenman gerçekleştiriliyor. Ekip arkadaşımız Efecan Öztaş ve A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu bizleri tesislerde bekliyor. Hemen lafı uzatmadan sözü onlara bırakalım.
4: Teşekkürler Rezan, sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde Kaunas Žalgiris maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştiriyor.

0: yarın saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak bu mücadele. Playoff karşılaşmasında Beşiktaş, tekrarlayayım, Zalgiris'le karşılaşacak. Aslında 5 maçtır gol yemiyor Beşiktaş o gün abi. Öncelikle sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: 5 maçtır, teşekkürler. 5 maçtır gol yemeyen bir Beşiktaş var. Ve Alexander Nübel'le de kalesine güven alan bir Beşiktaş görüyoruz. Özellikle savunma anlayışında da Vincenzo Italiano sonrasında Beşiktaş'a daha derli toplu bir savunma anlayışı görüyoruz. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında. Evet. Sen bu oyunu nasıl yorumlarsın? Öncelikle bunu sormak istiyorum sana.
2: Şimdi Beşiktaş'ın 5 maçın içerisinde sıkıntılı anlar yaşadığı 2 tane maç söyleyebilirim. Bir Midland eşleşmesinin rövanşında 10-15 dakikalık bir maçın başındaki periyot. Bir de onun dışında Kraljevo maçının Çekya'da oynanan aşamasındaydı. Orada da Beşiktaş özellikle 10 kişi kaldıktan sonra biraz fazla pozisyon verdi. Ama o günün kahramanı da Nübel'di. Önemli olan aldığınız oyuncuların, transferlerin takıma ne katkı sağlayacağı. Yani burada çok hayal kırıklığı yaşatan çok büyük isimler doğmuştu Beşiktaş'ta. Ama şu an yeni gelen transferlerin çok büyük bölümünün ciddi katkılar sağladığını görüyoruz. Sonuçta bugünler için var bu isimler. Ve Nübel'de o günün kahramanı olmuştu. Şimdi Beşiktaş'ın gol yememesini sadece ve sadece savunmadaki oyuncular veya Nübel üzerinden okumamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Beşiktaş'ta savunma hücum hattından başlıyor İtalyan öyle birlikte. Gerçekten bunun icra edildiğini görüyoruz yani. Hani bu bazen niyettir ama niyet sahaya sahada icra olmaz yani. Bunu görmezsiniz. Karşılığını yansıtamazlar. Şu anki tablo pek öyle değil. Yani geçtiğimiz maçı hatırlıyorsun, Eyüpspor maçını. Beşiktaşlı oyunculardaydı top sürekli. Eyüpspor'a geçtiğinde, kontra yapmak istediğinde Eyüpspor zaten hemen rakip yarı sahada baskı başlıyordu. Hatta stoperi çıkarıp önde oynatmak istediğini söylüyorduk her zaman İtalyano'nun. Geçmişteki teknik adamlarda da böyle bazı ifadeler kullanıyoruz. İşte takımı öne çıkarmak istiyor, orta saha çizgisine yaklaştırmak istiyor da işte stoperleri önde baskıya götürmek istiyor. Bunların sahada karşılığını pek göremiyorduk. Ama Eyüpspor maçını tekrar izlemeyenden mesela açıp bir izlerse o maçın genelinde şunu görecektir. Sürekli olarak Agbodu'yu rakip yarı sahaya, top rakibe geçtiği anda rakip yarı sahaya baskıya gönderdi. Agbodu müdahale etti. Top Beşiktaş'ta kaldı diyelim, sorun yok. Edemedi, yerine hemen bekte ya da çizgide o anda o bölgeden bir oyuncu kapatıyordu. Müdahale edemediğinde geri dönüyordu. Geri dönüp yerine alıyordu. Şimdi bunu ben sahada gerçekten sürekli, hani bu bazen spontanedir. Bir pozisyon, iki pozisyon spontane gelişir maçın içerisinde. Ama çok bilinçliydi. Bir pozisyon vardı mesela, bilmiyorum hatırında mı? Çerne Agbodu'nun yerini doldurdu. Hatırlıyor musun o pozisyonu? Agbodu öne baskıya gitti. Sağ kanat Çerne stopere geçti. Agbodu'nun yerini doldurdu. Şimdi dolayısıyla bütün takımın biz aslında savunma yaptığını görüyoruz. Burada Olaytan da çok kıymetli mesela ön alan baskısında. Olaytan çok kıymetli. Onun dışında Orkun çok kıymetli. Salih Hocam bence çok iyi, mükemmel bir başlangıç.
0: O aslında söylediği kamp döneminde geldiğinde ben arka tarafı süpürürüm dediği olayı gerçekleştiriyor gibi duruyor şu an.
2: Yani zaten Salih'ten beklenen hücumdan ziyade savunmada işi toparlamasıydı. Ben şu ana kadar oynadığı bütün maçları iyi oynadı. Şimdi bazı oyuncular var, bir maçı iyi oynamadı, işte iki maçı iyi oynadı, araya böyle sıkıştırdığı kötü maçlar oldu diyelim. Ama Salih geldiğinden bu yana hep belli standardın üzerinde oynadı ve gerçekten çok iyi. Orkun'la uyumu da. Onun dışında Olaytan mesela ilk maç iyi değildi ama son 3 maçtır Olaytan nasıl? Yani kendini buldu tekrar.
3: Evet, hayatta alkışlandı.
2: Evet en son. Yani sezon başında mesela hemen tepkiler almıştı. Çok doğru değildi. Bunu geçen sezon da yaşamıştı Beşiktaş. Jurasek'le birlikte hatırlarsın. Daha yeni transferdi ilk maçından sonra. Bu sezon Olaytan biraz yani o kadar abartılı olması da yaşadığı vardı. Eleştiriler aldı. Yani Beşiktaş yeniden dönüşen bir takım. Hani geçtiğimiz sezonun kadrosuyla ilk maçlarına çıktı. Üzerine yeni transferler yavaş yavaş ekleniyor. Şimdi ilk eşleşmeyi hatırlarsan Efecan, Midland maçında Nübel, İlhan Fakılı ve Salih Özcan vardı sadece. Geriye kalan 8 oyuncu geçen sezonun oyuncusu. Şimdi şöyle düşünelim. Midland'da oynuyorsunuz. Geçtiğimiz sezonu 8 oyuncusuyla oynuyorsunuz. Bu 3 tane yeni oyuncunun 2 tanesi hadi çok tecrübeli oyuncu. Bir tanesi Lig 2'den gelen, daha genç, tecrübesi çok yeterli olmayan, bu aşamaları görmemiş bir oyuncu ve sorumluluk yüklenip o sahada yer alıyor. Evet.

0: Yani aslında 8 artı 2 artı 1 gibi düşün bu kadronun yapılanmasını sezon başında. Ve Midland'a karşı bu takım sorun yaşamadı. Yani turu 3 gol attı, hiç gollemeden geçti. Özellikle ilk maçta bence çok iyi oyun vardı. Orada mesela çok farklı bir sonuç da elde edebilirdi.
1: Yani Midland da bir önceki senenin çeyrek finalisti aslında.
0: Ya işte zaten hani o yüzden Midland örneğini veriyorum. Çünkü o kura çekildiğinde şunu net biliyoruz. İtalyan yanındakilere dönüp Midland kura çekildiğinde en şanssız kurayı çektik demiş. O, yani o pottaki diğer takımlar da daha, her bütün o pottaki takımlar arasında Midland istemiyordu. O gelmişti. Peşine geçtiğimiz sezon Çekya'da çok iyi işler ortaya koyduğu belirtilen. Ben hani Çekya Ligi'ni takip etmiyorum da bu şekilde aktarılıyordu. İzledik takımı. Yani Kraljeve yine tempolu dedi bir takım. Biraz işte yetenek anlamında çok yüksek şey kabiliyetli oyunculara sahip olmayabilirler ama temposu olan bir takımdı. Ve Beşiktaş buna da bir karşılık verdi. 10 kişi kaldığı maçta kalecisiyle belki ön plana çıktı ama sonuç itibariyle kaleciyi de bugünler için transfer ediyorsunuz yani. İşte bazen şey var ya, kaleciyle birlikte kazandı maçı. Tamam da yani o yüzden bu transferler gerçekleşmiyor. Demek ki doğru bir transfer yapılmış Beşiktaş'ta. Şu ana kadar yeni gelen oyuncular takıma katkı sağladı. Bir tek Trossard'ı henüz tam o beklediğimiz seviyede görmüyoruz. Çünkü bir açığı vardı. 15-20 gün, 15-16 gün kadar bir izne çıkmıştı. Bir açığı vardı. Hoca o açığını kapatsın diye.
1: Geçtiğimiz maçta sorumluluk almaya başladı.
0: İlk 11'e koydu. Yalnız evet belki hücumda çok pozisyon ürettiği bir maç değildi ama ne kadar dikkat çekti bilemiyorum ekran başından. Kaç tane pozisyonda rakip hatanı, yani rakip hücum geçişini önledi. Takip etti, gitti, beke yardım etti, çizgide kaptı. Defalarca bunu yaptı. Şey değil yani, bazen hani savunma desteği vermeyen yıldız oyunculardan bahsederiz ya, hiç öyle değil. Çok fazla Rıdvan'a yardımcı oldu. Rıdvan da bu arada en iyi maçını, bu sezonki bence en iyi maçını Trossard'ın önünde oynadığı maçta geçirdi. İlhan'ın da tabii ki katkısını bir kenara bırakamayız. Gerçekten heyecanlandırıyor geleceğe dair. Şu ana kadar dediğimiz gibi oynayan oyuncuların büyük bölümü Beşiktaş'a katkı verdi. Ama işi sona bırakmıştım. Az solistleri sona bıraktım. Bence Beşiktaş'ın en iyi performansı Vincenzo Italiano. Her maç yaptığı farklı bir şeyle ya beni etkiliyor. Dediğim gibi yani geçtiğimiz maçtan örneği verdik. İşte o yani stoperin sürekli olarak aynı taktik disipline sadık kalıp yani gidip o baskıya çıkıp yaptığında orada kalıyor, yapamadığında yerine bir bek ya da sağ kanat dolduruyor. Yani gelişi güzel bir oyun oynatmıyor. Mesela bunu gördük. Geçiyorsun bir önceki maça, Kraljeve maçına. Bir kişi eksik Beşiktaş sahada. İkinci santroforu aldı.
1: Evet.
0: Ya, ben bunu kaç kere gördüm hatırlamıyorum. Mesela Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ı yönetenler olarak böyle düşünüyorum. Daha önceki teknik direktörleri böyle hamle görmüş müydü? Şenol Hoca'nın döneminde bir maç hatırlıyorum bu şekilde. Eksik kaldığında orta sahadan birinden feragat edip hücuma oyuncu almıştı diye. Şimdi dolayısıyla her maç böyle Vincenzo Italiano'dan bir hamle de görüyorsunuz. Bence en önemli gelişimini Beşiktaşlı oyuncular fiziksel kalitesinde yaşadı. Ne kadar katılırsın bilmiyorum. Geçtiğimiz sezonki Beşiktaşlı oyuncular yine bu oyuncular bu arada. Az önce saydık yani. Midland eşleşmesine dedik ki 3 tane yeni futbolcu vardı. Bir sonraki turda da aynıydı bu arada. Farklı bir isim oynamadı ki. Trossard falan oynamamıştı hatırlarsın.
1: Daha diri bir takım var. Ama mesela orada baktığımızda
0: geçen sezon 60-65 dakika nefesi yeten bir Beşiktaş varken bu sezon Beşiktaş maçın sonunu görüyor. Gerçekten maçın sonuna kadar ayakta kalan bir Beşiktaş var. Bence en kıymetli gelişimi de burada gösterdi. Son birkaç sezonun hikayesinde hep Beşiktaş'ta şu yazılıp çiziliyordu. İşte öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlar. Sürekli bunun tablosu tutulurdu. İşte Avrupa'nın en çok öne geçtiği maçta puan kaybeden takımı falan oluyordu bir ara. Neden? Çünkü işin ilk devresini iyi oynayan Beşiktaş'ı izlerdik ama ikinci devre başladıktan sonra bir 15 dakika geçince Beşiktaş'ın böyle fiziksel düşüşünü görürdük. Rotasyondan çok fayda alamazdı bu noktada. İşte fiziksel kalite zayıftı. Dolayısıyla maçın son yarım saatlik bölümünde sorun yaşıyordu, puan kaybı yaşıyordu. Şimdi bu sezon bakıyorum takımın bir nefesi daha uzun süreli yetiyor. İki, rotasyondan da Semih'ten gol katkısı aldı. Rashica'dan gol katkısı aldı. Hani bu

0: tarz oyunculardan da gol katkısı alarak orayı da iyi kullandı Vincenzo Italiano.
1: Bugün abi ağzına sağlık, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Beşiktaş Zalgiris karşılaşması öncesindeki son idmanını gerçekleştiriyor. Basına ayrılan sürenin sonuna geldik. Sözü tekrardan ben stüdyoya sana aktarabilirim Rezan.
2: Efecan'a çok teşekkür ediyoruz. Efecan ve Ogün Şahinoğlu'nun yorumlarını antrenmanla birlikte dinledik. Beşiktaş bölümüne ikinci bölümde daha çok ağırlık vereceğiz. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yarın oynayacağı maçları ikinci bölümde daha detaylı konuşacağız. Biz şimdi programımıza dünün maçıyla başlıyoruz. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u konuk etti. Kadıköy'deki mücadele birbirlik eşitlikle tamamlandı. Şimdi karşılaşmanın içerisinde çok fazla detay var. Özellikle maç sonu yapılan açıklamalar çok konuşuldu. Hem İsmail Kartal'ın hem de Oğuz Çetin'in yaptığı açıklamalar, oynayan oyuncular, oynamayan oyuncularla ilgili gelen açıklamalar, Lukaku'nun performansı, Asensio'nun yokluğu, tribünlerin Asensio tepkisi derken çok fazla konuşacağımız detay var ama önce bir genel maç değerlendirmesiyle başlayalım. Savaş Çorlu, sizinle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe dün geriye düştüğü maçta biraz bireysel yeteneklerinde ortaya çıkmasıyla Greenwood'un golüyle birbirlik eşitliği aldı. Aslında Kadıköy'de olması ilk maçın biraz daha galibiyet tarafına yaklaştırmıştı Fenerbahçe'yi. Pozisyonlar da buldu. Direkten dönen toplar vardı. Özellikle Nene'nin direkte patlayan topu ciddi bir gol fırsatıydı. Hücumda biraz pozisyon buldu ama bunları değerlendiremedi Fenerbahçe. Nasıl yorumluyorsunuz karşılaşmayı?
3: Şimdi o kadar çok yerden görülecek pozisyonlar var ki, bir defa sondan başlayayım. Fenerbahçe'nin hep 4 maçtır şunu söyledik. İlk maçta 5 maç. Fenerbahçe'nin gerçek gücünü Lyon maçında göreceğiz diye. Lyon maçındaki izlediğimiz dün akşamki Fenerbahçe hala hazır değil. Lyon'un gücü ortada. Lyon hızlı futbol oynadığını söylüyorduk. Lyon'un atak futbolunu çok iyi oynadığını söyledik. Dün akşam hatta bunu tam belki yapamadılar. Belki rövanşı sakladı. Evet, direkten dönen toplar hemen hemen her maçta Fenerbahçe'nin var. Bireysel ayaklar, 46. dakikada gol buluyorsun. Sahada yıllarca 46. dakikada maça başlayıp gol atmak çok ciddi bir avantajdır. Yani ilk yarı sonunda doğru atarken ciddi bir avantajdır. Oyun anlamında Fenerbahçe beni dün akşam hiç tatmin etmedi. Gençler beni mağlubiyeti, bundan önce oynadığı önleme maçları. Bireysel olarak baktığımız zaman dün çok fazla öne çıkan oyuncu yoktu. Her maçta gol atan bir Talisca vardı ama Talisca'yı sen de ben de gol atıyordu ama Fenerbahçe'yi yavaşlatıyor diye bunu söylüyoruz. Zaman zaman kızıyorlar. Dün akşam üzerinde konuşulacak çok şey var. Seyirci takıma birinci dakikadan neredeyse 90. dakikaya kadar zaman zaman o bir maç sonrası tepkiler dışında tam destek verdi. İsmail Hoca'nın maç sonrası açıklamaları sen de ifade ettin. Oğuz Hoca'nın maç sonrası açıklamaları çok konuşulacak şeyler. Ama baktığım zaman bir Asensio böyle bir maç öncesi, böyle bir maçtan sonra konuşulacak çok şey var. Yani niye biz sadece Asensio'yu konuşuyoruz? Ederson var, haftalardır yıpratılan bir Ederson. Bugün baktığımız zaman dünya çapında, dünyada tanınan, bilinen Brezilya milli takımı kalesini koruyan Ederson, oyuna giren Nene, Kerem, Talisca'nın formsuzluğu yerine bir baktığımız zaman Asensio üzerinden Fenerbahçe'nin bu kadar yıpratılmaması lazım. Dün akşamdan çok dersler çıkarılması gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe orada 17 yıllardan sonra bu kadar yakın olduğu Şampiyonlar Ligi'ne veda edebilir. Dün akşamki futbol, iki takımın futbolunu deplasmandaki rövanşa bakarsak %50-%50 gibi gözüküyor. Ama bu Lyon'un tura biraz daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu Fenerbahçe'yi de izlersek orada çok farklı bir maç olur. İsmail Hoca da, oyuncular da bu rövanşa kadar değişmesi gerekiyor.
2: İbrahim Yavuz, size döneyim. Şimdi karşılaşmanın iki yarısını farklı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ikinci yarıda Fenerbahçe biraz daha tempoyu artırdı. Ön alan baskısında biraz daha Lyon'u kırmayı başardı. Lyon'un boşluklarını değerlendirdi ama aynı şekilde çok fazla top kaybeden de bir Fenerbahçe gördük. Savunma anlamında zafiyetleri var. En çok dikkat çekilen oyuncu Openda bomboş pozisyonda ağları buldu ki başka fırsatlar da yakalayabilirdi. Yani Fenerbahçe önünde belli başlı planı vardı. Kendi birkaç tanesini uyguladı ama rakip planları doğrultusunda istediğini sahaya yansıtamadı.
4: Ya şöyle, şimdi kulüplerin planlaması olur. İşte bazı kulüpler genç oyuncuları kadrosuna katar. O oyuncuların gelişimine dokunmayı vaat ederler. Bununla yarışın içerisine girer. Bazı kulüpler Fenerbahçe'nin bugün yaptığı gibi en iyi oyuncuları bir araya getirdiler. Onların yetenekleriyle bir seviyeye gelmeye çalıştılar. Aslında ikisi de anlaşılabilir bir durum ama burada bence en önemli şey, bunları kime teslim ediyorsunuz? Yani sportif direktör, teknik direktör. Bence Fenerbahçe'nin temel sorunlarından biri önce teknik direktör davranışı. Çünkü sezonun başından beri sürekli kendiyle çelişen teknik direktör davranışları. Şimdi sonuçta bu oyuncu analizini bu teknik direktör yapıyor değil mi? Mesela İrfan Can'ın hazır olduğunu, Asensio'nun hazır olmadığını söylüyor bir teknik direktör. Şimdi iki oyuncuyu izlediğinizde arada ciddi anlamda bir fark olduğunu görüyorsunuz. Ve ister istemez şu yorumu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu oyuncuların analizini yapan bu teknik direktör bu oyuncuların gelişimine nasıl talip olabilir ya da nasıl geliştirebilir? Şimdi Fenerbahçe'nin bugün içinde bulunduğu temel sorunun bu olduğunu düşünüyorum ve işin sportif direktörlük tarafıyla ilgili de ciddi bir problem olduğunu dün akşam gördüm Fenerbahçe'de. Oğuz Hoca erteleme ile ilgili bir şey talep etmiyor. Geçmişle alakalı yapılan yani gençler maçından yapılan erteleme talebini reddetmesinden dolayı, ama 5 dakika önce kulübün teknik direktörü de erteleme olursa aslında bu rotasyon için bizde önemli diyor. Yine Beril'in bence şahane bir soru. Hazır mı Fenerbahçe diyor ve çok net bir soru. Ya hazır mı değil mi? Yani bu benim itiraz ettiğim konudur. %70, %60 neyle ölçüyorlar onu da bilmiyorum. Fenerbahçe'de herkes %70 hazır abi. Kimse 60 değil ya da 80 değil. Neyse Lukaku 75'e çıkardı maçtan sonra. O 75 hazır olduğunu söyledi. Böyle bir şey yok. Bir futbolcu ya hazırdır ya da değildir. Benim başım Ankara gücünde geldi. Saffet Su işte hoca. Yine böyle bir sakatlık sorunum vardı. Şimdi doktorlarla konuşuyor. Bir antrenman pro dedi ki ya hazır mı değil mi? %60 dediler, 70 dediler. Ya ben oyuncuyla 60-70 ile uğraşamam. Ya bir oyuncu ya hazırdır ya değildir. Lukaku diye bir oyuncuyu getirdiniz. Sportif direktör oyuncu yanındayken 4 ile 6 haftayı işaret etti. Oyuncu olur mu öyle şey?
3: Sözünü kesmek istemedim. Aslında orası da çok önemli. Bakın abi, dün akşam üzerinde bir hafta önce
4: bence burayı anlatmamız lazım. Diğer taraf halledilir. Diğer taraf zaten oyuncu yeteneğiyle. Hele hele buralarda bugüne kadar hep öyle oldu yani. Hani 4'te 4 yapan Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu duruma baktığında aslında o işin ne kadar oyuncu yeteneğine muhtaç olduğunu bize anlatıyor. Bunlar halleder burada. Problem değil. Ama bu oyuncularla ciddi anlamda sportif direktör, teknik direktör, oyuncular arasında ciddi anlamda çatışma
3: bir
4: var.
3: Bir de başkan boyutu var tabi. Yani
4: bir de Enteba var yani.
3: İşte onu söylüyorum. Orada bir de arka planda
4: gelecek adına pek hayırlı bir hadise değil Fenerbahçe için. Yani oyuna gelecek olursak katılmadığım konular vardır mesela. Hoca diyor ki önde baskı her zaman yapılacak bir hadise değil. Kabul ediyorum da önde baskıyı da kimle yapmayı, kimle yapman gerektiğini de iyi analiz etmen lazım. Senin takımında zaten önde baskıya uygun oyuncular yok. Greenwood'la önde baskı yapamazsın. Talişka ile önde baskı yapamazsın. Muriç ile önde baskı yapamazsın. Ve senin yaş ortalaman 30 üstü 7 tane oyuncuyla oynuyorsun sahada. Rakibin sadece 2 tane. Oyuna sonradan giren 2 oyuncunun da 30 ve üstü. Lukaku ile Asensio. Hı hı. Şimdi sen bu kadar becerisi yüksek statik oyuncularla nasıl önde baskı yapacaksın?
2: Bu arada çok özür dileyerek araya giriyorum. Ekranlarınıza da geliyor. Fenerbahçe'nin dün sahaya sürdüğü ilk 11'deki oyuncuların yaşları ve 11 dizilişiyle ekranlarınıza geldi. Gerçekten de ciddi olarak bir yaş ortalaması problemi var. 30 yaş üstü bir kadroya sahip Fenerbahçe her mevkide neredeyse. Kaleci Ederson 33 yaşında, Semedo 33, Skriniar 32, Ake 32, Archie Brown 24 yaşında, Kante 35 yaşında. Mason Greenwood 27, önündeki Talisca 33, Kerem orada işte birazcık yaş ortalamasını Archie Brown'la birlikte düşürüyor. Sağda Greenwood yine 25'inde ve Vedat Muriç de 32 yaşında.
3: Totali kaç yani, yaş ortalamasını?
2: Total ilk, hesaplamayı ilk hemen
3: Avrupa,
2: yapalım.
3: İlk Avrupa maçında Kante yoktu. 30.4 dedim ki buraya bir de Kante dahil olacak demiştim ilk Avrupa maçında. İşte bu Fenerbahçe için tehlike esas.
4: Bir de şöyle bir problem var aslında. Evet bugün bir yaş ortalaması görüyoruz ama esas tehlikeli hadise bu oyuncularla antrenman yapılıyor. Bu kadar yaşı ilerlemiş ve daha problemli hadise talip olduğunuz oyuncuların da sakatlık riski var. Yani ben teknik direktör olarak bu oyuncuları nasıl antrenman edeceğim? Tempoyu yükseğe çıkartırsam sakatlanma riski olan Ake var ki benim organizasyonun en önemli oyuncusu. Muriç zaten sakatlandı daha gelir gelmez. Lukaku'nun ne olacağını bilmiyoruz. O da benim için olmazsa olmazmış ki bence onu ben onu doğru bulmam. Ya 3 gün önce basın toplantısında olan oyuncu nasıl olur da 3 gün sonra hiçbir antrenman tekrarı ve analiz olmadan sahaya gönderilir? Kendi kendinize çelişiyorsunuz. Teknik direktör diyor ki Savaş abi oturduk diyor biz diyor gençler maçından sonra diyor ekibimle beraber çalıştık. Çok da güzel bir gün geçirdik. Tesisten de çıkmadık diyor. Bence çıksınlar da tesiste ne yapıyor bütün gün bir teknik direktör? Çalış çık. Git şahanede yerdeler. Bağdat Caddesi'ne gitsinler orada. Bir kafede otursunlar. Analiz yaptıkları kadar da iyi gelir. İnsanın psikolojisi de belirleyici olacak ya orada tesisin içinde gerilirsin. İyi bir şey değildir yani. Analiz yaptım diyorsun. Analiz yaptığını söylediğin oyuncu yok ya orada. Yani bir de analiz şeyle alakalıdır abi. Biz bir analiz yaparız. Ama sahada onun testini yapmadan ben nasıl göreceğim o analizin olup olmayacağını? Tamam ben izledim eyvallah önemlidir de ama uygulayacak oyuncu ya. Ya onunla da o tekrarı yapmamışım.
3: Sevgili İbrahim, şimdi bak, bizim konuştuğumuz şeylerde tamamen Türkiye'ye ilk kez bilen rezan bir İtalyano geldi. 1,5 aydır daha burada. Ülkemizi hiç bilmiyor, ligimizi hiç bilmiyor. Geldiği ilk gün aşağı yukarı 5-6 tane tecrübeli oyuncu, 10 tane genç de antrenmanla kampa gitti. Geldiği günden beri daha

0: takımın hazır olduğuyla olmadığına dair eksikle ilgili tek kelime duymadık. Bakın hiç bilmeyen. Ama bizde İsmail Kartal dördüncü kez geliyor. Bir kere şampiyonluğu yok. İstenen İsmail Kartal geliyor. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin efsanesi aşağı yukarı 20 gündür gerek transferler gerek gidecekler konusunda sürekli olarak bir belirsizlik var. Biz burayı konuşuyoruz. Şu anda dışarıda 8-10 tane de yabancı oyuncu var. Oğuz Çetin daha başkanlığa seçildikten sonra Aziz Yıldırım'ın ertesi gün bir liste vardı. Bunların çoğu gidecek. Teklifler var. 5 milyon 10 milyon euro. Ama şu anda hepsi burada. Hani sıfırdan kurulan bir teknik adamla İtalyan öyle Beşiktaş Önder Özen'le beraber çok güzel imlik imlik giderek böyle işleyerek gidiyorlar. Çok da iyi oynayarak gidiyorlar. Eksikleri de var. Yeni transferleri var. Ama Fenerbahçe'de bir sürekli bir bahane var dediğin gibi. %70, %60
1: hazır. Şeyden vazgeçmemiz lazım değil mi? Artık bu klişelerden vazgeçelim. Tabii, tabii, tabii. Ligi bilen bilmen. Ya oyunu bilsin, planlamayı bilsin yeter. Uzaydan da gelse.
0: İsmail Hoca biliyor yani. Ne oldu abi işte. Ligi biliyor sezon başında.
1: Ya bizde bir enteresan bir durum. Ligi bilmeyle ilgili bir durum var. Yani ne oluyor? Buraya gelince şey mi değişiyor? Mesela top sayısı mı? İki tane mi toplu oynuyorlar? Ya da farklı bir durum mu oluyor? Aynı oyun. Burada belirleyici olan çok şahane bir örnek bence de abi İtalyano. Yani hiç buralarla alakası olmayan bir adam 4 sene üst üste şampiyon olmuş teknik direktörün şu an önünde. Davranış olarak, planlama ya olarak.
0: Ligi biliyor dedin. Ligi en iyi bilen Sergen Yalçın bu futbolun efsanelerinden. Şu anda bu 5 maçta eğer Sergen Yalçın ve Serkan Reçber olsaydı böyle olur muydu? Yani tabii ki kestirmek zor ama 5'te 5 gol yemeden ve sürekli transfer. Bak iddia ediyorum aynı şu andaki İsmail Kartal'la Oğuz Çetin gibi olurdu. Serkan Reçber'le kanka oldukları için çok krizin içinde olmazlardı ama sürekli yönetimle ben istemiyorum bunu gönderin bunu alın olurdu yani.
2: Tabii orada bir otorite çatışması oluyor Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ve İsmail Kartal. Bazen birbirlerinden ayrışıyorlar. Yani bir dil birliği yok.
0: Ama bu çok kötü.
1: İletişim, yani
0: çok kötü. Bakın arka planda bir de başkan var. Biz başkanı hiç görmedik
1: daha. Şeyi de söyledi ama yine orada aslında yine çelişen bir. Ben dedi çok iyi arkadaşım. Çok uzun zamandır da beraberdik dedi. Acayip geliştirmiş kendisini dedi. Ya ben mesela gerçekten inanmadığım bir şey söylemem. Dostum da olsa, arkadaşım da olsa, beraber çalıştım. Muhakkak onun farklı yetenekleri, meziyetleri var ama çünkü söylediğimle bir yerde karşı karşıya geleceğim. Hayat bir şekilde seni o söylediğinle karşı karşıya getiriyor ki getirecek de Fenerbahçe'de. Senin anlattığın hadiseyle bugün teknik direktör performansın uzaktan yakından alakası yok. Sırf o baskıyı kırayım düşüncesi. Ben anlıyorum bizde bazı şeyler var işte hani ligi bilme hadisesi gibi. Buralarda planlama böyle yapılır. Hocanın üzerinden baskıyı bu konuşmayla alırım. Alamazsın. Hocanın üzerindeki baskı teknik anlamda, antren anlamında sağlıklı yapmadığı sürece o baskı üzerinden gitmez.
2: Bir de İsmail Kartal buna muhtaç biri değil ki.
1: İşte yani, o hale getiriyorlar.
2: Dün çıkan bir teknik direktör değil. Fenerbahçe camiasında yetişmiş. Futbolcu olarak emek vermiş. Daha önce kaç kere Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmış. Puan rekorları kırmış bir teknik
0: İkinci
2: direktör.
0: İkinci yapmış.
2: Ya neden imajını düzeltmek adına veya işte tribün baskısını kırmak adına siz bilmiyorsunuz o içeride neler yapıyor açıklaması ihtiyacı ama, doğuyor. Bu arada bunu hoca da kendisi yapıyor. Çok özür diliyorum.
1: Bence de şahane. Yani hoca yapıyor niye yapıyor? Evet. Şuradan yapıyor aslında hoca. Ya telefon açtılar gel dediler geldim git öyle yok. Ya, profesyonelsiniz.
2: Evet, ben yaptım ben ettim o çok
1: gel demekle boş mukavele imza attım parayı bıraktımla o iyi Fenerbahçeli anlatma o başka bir şey ama profesyonelsiniz. Bu sözleşme Mourinho'ya nasıl yapılıyorsa sana da öyle yapılmak zorunda. Öyle ben gel dediler geldim git dediler gittim dediğinde aslında kendi emeğine de saygısızlık evet. yapıyorsun yani.
0: Bunu birçok hocalar yapıyor. Altlıklarda da yapıyor işte. Ondan sonra da diyorlar ki ya yabancı yeni yapıyor. Siz tamam, gelirken aynı şey yapıyorsunuz.
1: Ya profesyonelsin yani.
2: Evet bu biraz bence değer düşürmek de oluyor yerli hocalar
0: açısından. Ben Asensio olayını Fenerbahçe'nin bir an önce tatlıya bağladım. Burada bir tatlı bir kriz var.
2: Ya yani, evet ona
0: tatlı
2: değinelim.
0: Tatlı bir kriz mi diyelim tatlı bir sıkıntı mı diyelim ama Beşiktaş bunun bir sezona yaydı Rafa Silva ile işte. Bir sezonla mal oldu Rafa Silva'yı bu kadar uzatması. Şu anda ben Asensio'dan eminim. Asensio'dan aşırı koşmayı bekler misin koşmasını?
1: Hiç hazır olmayacak ya.
0: Ama yani. Ama sahada Talisca kadar sana ilk iki maçta böyle kötü falan denildi ya. Ya Talisca'ya kadar fazla isen vardı. Sana pas alışverişi yapabiliyor, şut çekebiliyor. Geçen sene takımın en iyisi. Oğuz Hoca ne dedi? Ben yorumcuyken dedi. En beğendiğim oyuncu takımda dedi. Demek ki bir şey var.
2: Ya form durumu olarak o da çok hazır oyuncular arasında değil ama bu sefer de şey sorusu geliyor. Diğerleri ne kadar hazır ki? Dün maçın mesela bence en kötüsü Skriniar'dı. Yani Openda'nın golünde Openda'nın golünde hem oyuncuyu kaçırdı hem de mesela birebir girdiği mücadelelerde çok sert müdahaleler yaptı. Ucuz atlattı bence kart konusunda. Fransız basını da çok fazla eleştirmiş onun o dirsek müdahalelerini. Gerçi hakemin performansı tartışmaya açık ama bence mesela takımın en güvenilir ismi diyorsunuz Skriniar için. Sürekli olarak topu bir garanti bölgesine atma. Yani çok fazla topu ayağımda tutayım, oyunu açayım, oyunu geriden kurayım bakış açısıyla yaklaşan bir Skriniar yoktu.
0: Agresif bir oyuncu zaten. Normalde baktığı zaman karşında da bir savunmacı var. Böyle Skriniar agresif bir oyuncu. Bazı maçlarda da niye kart

0: diye eleştiriler de oluyor. Bizim ligimizde de çok fazla olacak. Dün üzerinde baktığın zaman bazen bir maç kötü olma kredisi olan oyunculardan bir tanesi.
1: Ya tabii ben bunu Şıkkın'ın özelinde söylemiyorum.
0: Ama Şıkkın'ın gelene kadar ben mesela dün Kerem hep tartışılıyor. Hı hı. Dün de mesela sahada baktığın zaman ucumda ön alan baskısında değil ki mesela en fazla yapan oyunculardan bir tanesi koşuyor. Golde de hatta baktığımız zaman orada hatayı evet. değerlendirdi. Arkaya çok iyi bir uzun pas verdi. Orada da savunma hatası vardı yoktu ama güzel arkadaki orada Mehmet'i görmesi. Ama Talisca'da gol atıyor. Sadece gol atıyor. Duran toptan gol atıyordu. Oyun anlamında takım oyunu oynayabilen baktığımız zaman var mı? Talisca'da yok. Oyuna sonradan girenlere bakıyorsun. Vedat Muriç hazır diyorsak Vedat Muriç hala hazır.
1: %70 değil. Hazır demişti hoca hatta.
0: Ya buna vermemiş de %70'i, %60'ı.
2: Herkes 70.
0: Neye göre 70? Kime göre
1: o baremi
0: %70?
1: Nasıl verilir?
2: Bir ölçer nereden geçiyor? Tesiste öyle bir şey var herhalde.
0: Şunu yapalım.
2: Girdiğin an sana bir şey veriyor.
1: Yüzde veriyor.
0: Eskiden şey yoktu. Biliyorsun değil mi o? Senin ilk dönemlerinde yelek yoktu. Sonra 10 senedir kaç metre koştuğunu kandıramazsın bir şekilde bunun için.
2: Elle sayıyor.
0: Yalancı koşu.
2: Kaç saniyede nabız atıyor.
0: Maki vardı.
2: Çarpıp bölüp ondan sonra duruma
0: şimdi
2: bakıyorlar.
0: Şimdi takıyorsun yeleğe ne kadar koştuğunu kandıramıyorsun. Onda yalancı koşuları var. %70 neye göre? Kime göre? Vedat Muriç bir sakatlık geçirdi. Maçtan sonra çok güzel açıklamalar yaptı. Tamam. Ama oyuna sonradan giren Lukaku için sen örnek verdin. Adam basın toplantısı diyor ki bir ayı var diyor. Saniye geçmeden tercüme edilendeki hazırım diyor ben diyor.
2: Ya teknik oyuncu. Direktörü bir gün önce benzer ifadeyi kullanıyor. Bir gün sonra sahaya gönderiyor. Yani çaresizliğe bakar mısın? Benim hiçbir planım yok ve ne olur 15 dakika şurada gel bizim problemimizi çök. Asıl tehlikeli olan ne biliyor musun? Lukaku dün girip golü atsa evet avantaj mı avantaj ama büyük resme baktığında o senin için problemli bir hadise. Bir teknik direktör için problemli. O zaman sen tamamen oyuncu yeteneğine muhtaç oluyorsun. Ama belirleyici olan yani sezona yaydığında teknik direktör davranışıdır. Şey konusunda ben de aynı fikirdeyim Şikriyar konusunda. Geçtiğimiz sezonlara göre aslında bu sezon Ake ile beraber yani uyum anlamında daha iyi olmasını beklediğimiz bir oyuncuydu. Ake'nin pozisyonu ama bu çok dağılmaya başladı bu sene. Evet. Özellikle ikinci yarı bir pozisyonda ki stop ya bize savunmacılar hep şu öğretilirdi abi. Yani merkezi boşaltma. Orta sahaya bir oyuncu top almaya gidiyorsa önündeki arkadaşına teslim et. Çünkü ben buraya öne gittiğimde oyundan düştüğümde bütün savunma dengesi bozulur. Yani bütün savunma dengesini bozarsın. O yüzden bölgeni boşaltma der. O kadar fazla duygularına yenildi ki benzer durumu Gençler Birliği maçında da yaptı. Hatırlayalım Fenerbahçe'nin yediği golde kenara gitti oyuncuyu takip etmeye falan. Yani Fenerbahçe'nin aslında geçtiğimiz sezon performansı en yüksek dediğimiz oyuncu da bu anlamda o düzensizliğin problemini yaşıyor.
0: Fenerbahçe'deki aslında baktığı zaman dün sonra başından ve sonuna kadar Ederson geçen haftaya kadar bir aydır nasıl bir yıpratılma Ederson'a var?
2: Ederson'la ilgili Kante'ye de yaptı
0: bir ay yani. Şimdi onu çektim. Kante, Ederson, Nene. Hatta buna Semedo'yu da koyalım. Semedo da gidecekler arasında değil. Fenerbahçe'deki sıkıntı bu. Yani ilk 11 oyuncusuna baktığın zaman 3 tane 4 tane Aziz Başkan, İsmail Hoca, Oğuz Hoca'nın bu oyuncularla ilgili yaptığı açıklamalar. Kante ile ilgili Nene ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlayalım başkanım.
2: Bence en problemlisi o Şerif'le ilgili söyledikleriydi evet. abi. Yani.
0: Şerif'le ilgili söylediği zaten yayınlanan var yayınlanmayan var. Yani burada Ederson'la ilgili 3 gün önceye kadar dün kalede. Ben mesela bu kadar açıklama yapacağım ve satış işte görüşülüyor Juventus'la deniliyor. Bu oyuncuyla başlamazdım mesela. Demek ki şu anda oyuncuda yine bir moralsizlik oyuncu, vardı.
1: Mecbur ama oynayacak.
2: Mecbur kaldı. Plan yok ya evet, Tarık oynayacaktı ya oynayacaktı yani. Evet.
0: Tarık daha önce oynamıştı. İşte o da o zaman ne oluyor? Mecbur kaldığı zaman o zaman plansızlık.
2: Abi zaten Fenerbahçe'de şu an net bir şekilde kimin gelip kimin gideceğini onlar da bilmiyor bence. Yani her maçtan sonra farklı şey çıkıyor. Ne diyor Uğuz Hoca? Diyor ki hala birileri gelebilir diyor. Ya bu takımın en büyük problemi transfer ya. Sizden öncekilerde sürekli birilerini getirmiş. Bak siz ondan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bugün hala problemi transferle çözüyor. Kim olabilir ya Fenerbahçe'de?
0: Yani Oğuz Hoca'nın planı çok özür dilerim. Oğuz Hoca'nın mesela Fenerbahçe Başkanı Hz. Yıldırım seçildikten sonraki o plan tamamen bozulmadı mı? Oğuz Hoca'nın çalışacağı teknik adam farklı isim değil miydi? Sonradan İsmail Hoca'ya dönülmedi mi? Oradaki plan da öncesindeki ve sonrasındaki planlar bir türlü aynı plan üzerinden gidilmedi. A, B, C, D planı olur ama burada plan sürekli karışıyor.
1: Şimdi yine sahaya dönecek olursak bu eleştiri kısmını toparlayalım. Çünkü çok fazla maçla ilgili konuşacağımız detay var. Şimdi Greenwood'un golünde Fenerbahçe evet skora dahil oldu. En azından buradan yenilgiyle ayrılmadı. Rövanşta bir puan avantajı var. Yani en azından bir birlik beraberlikle cebinde rövanşa gidecek. Ama şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsunuz. Evet her ne kadar yaş ortalaması yüksek olursa olsun bireysel kalite anlamında, pahalılık anlamında çok geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Böyle bir kadro deliline sahipken hala neden bireysel yeteneklerle maç çözülüyor?
2: Çünkü teknik anlamda bir teknik direktörün oyununu izlemiyoruz biz. Yani şimdi mesela Ake diye bir oyuncu var. Hiç sen Ake'nin Manchester City oyunlarında göbeğe o şekilde top attığını gördün mü?
1: Hayır.
2: Çünkü Ake bugüne kadar hep geriden oyun kurarken bir teknik direktör dokunuşuyla, bir planlamayla yapıyordu. İlk defa tek başına kendi yetenekleriyle bir şey halletmeye çalışıyor ve bu düzensizliğe ayak uyduramıyor. Ederson için benzer ifade kullanılmıyor muydu? Ayakları çok iyi kaleci. Ne oldu ayakları çok iyi kaleci? Sende tanınmaz halde. Onun ayakları City oyunlarında iyi. Niye? Çünkü onun teknik direktörü uzun oynarken de ona bir plan hazırlıyor. Merkeze atarken de hazırlıyor. Ya bunlar, ya bizim zaten en büyük problemimiz o. Biz oyuncuları buraya getirirken evet yeteneklerine talip oluyoruz. Kabul ediyorum da. Ama orada bir organizasyondan geldiklerini unutuyoruz. Yani söze başlarken o yüzden dedim. Kime teslim ettiğinizi iyi süzgeçten geçirmeniz lazım. Çok iyi oyuncuları hangi teknik direktöre teslim ediyorsunuz? Budur belirleyici olan. Yani teslim ettiğin insan yönetecek ya bu oyuncuları. Ve senin söylediğin sorunu da oradan yaşıyorlar. Tamamen artık onlar kendi yeteneğiyle, işte Greenwood gelecek, orada becerisiyle gol atacak. Ama takım savunması, orada yapacak bir şey yok. Biz burada çözeriz bu problemi. Çözemezsin. Çözme şansın yok yani.
1: Evet.
0: Fonseca'nın ilk maçtan önce yaptığı toplantıda Fenerbahçe'yi favori görmesi. Baktığın zaman işte burada kağıt üzerinde dedim. Evet, Lyon'un da çok iyi kadrosu var. Özellikle mesela Open'da çok ekstra bir oyuncu. Yani Fenerbahçe böyle bir oyuncu alsın isterdim. Ya da bizim ligimizde de olsun isterdim böyle bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin kağıt üzerindeki o bireysel üstünde bir tek ben Greenwood'u gördüm. Daha fazla oyuncu var kağıt üzerinde baktığım zaman. Fonseca dün akşam da dedi. Yine Fenerbahçe maçın favorisi dedi. İlk maçta bunu böyle kinayeli bir şekilde söyledim ama dün akşam üzerinde baktığım zaman tamamen bir kez daha bunu tekrarlaması. Aslında Fenerbahçe'nin kadrosundaki kağıt üzerinde baktığın zaman Gendüzü'sü, Kantesi, Taliskesi, Lukaku dahil oldu. Yani burada kalesine bakıyorsun. Ederson 11 üzerinde Lyon 11 ile kıyaslayacağın zaman bireysel anlamda Fenerbahçe'nin de yani çok daha iyi oyuncuları var. Ama ikinci maçta ne olur dersen tek maçta eliminasyon usulü görecek. İlk maçı unutacak. Sanki böyle bir final havasında çıkacak. Ama çok şey üzerine katması lazım. İsmail Hoca'nın da gerekirse oyuncularla ekstra toplantı. Ama şu ortamda yani kriz demek istemiyorum. Bak, krize dilim varmak istemiyor. Bir oyuncu üzerinde Fenerbahçe'nin şu anda ligin başında konuşulması çok yanlış. Yani bir tek Asensio şu anda, birçok formsuz oyuncu var. Sen az önce söyledin. Yani beklentinin altında ya da işte 3-4 maçtır bir türlü beklene veremem ben isim vermem. Kerem'i herkes gördü. Dün akşam da taraftarında bir tepkisi vardı. Talisca'nın kurtarması, sadece gol atıyor olması.
2: Ona biraz üzülüyorum ben abi. Mesela Kerem'in
1: evet,
2: durumunu üzülüyorum.
1: Daha maça bitmemiş, daha karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe'nin hani kazanması lazım ya. Neden bir oyuncu çabalayan, emek veren ve mesela ilk golünde asistini yapan oyuncu yuhalanır, ıslıklanır? Ben anlamıyorum
2: işte
1: yani.
2: İşte orada aslında problem şu. Bizim teknik direktörler bize oyunu anlatmıyorlar. Yani Kerem'in aslında oradaki çaresizliği şu. Kerem hayatında ne Galatasaray'da ne Benfica'da bu kadar önde takım savunmasına katkı sağlamayan oyuncularla oynamadı. Greenwood sağlamıyor, Talisca sağlamıyor, Muriç sağlamıyor. Geçtiğimiz maçta da bu maçta da en az 4-5 pozisyon sayarım ki Kerem'in asla gelmemesi gereken ama Talisca'nın gelmediğinden dolayı
0: yapan,
1: Muriç, de,
0: oraya geldi.
1: Muriç de çok yaptı bu
2: arada. Muriç de yaptı ama evet. Şimdi bu normalde onların üzerine vazife olmayan evet. Vazife. Ve artık oyuncu, bunlar da insan ya, bir yerden sonra tükeniyorlar. Yani diri olması gereken yerde, planla, becerisiyle bitirmesi gereken yerde oyuncuyu artık tükenmiş topla buluşturuyorsun. Şimdi bunları görmek istemiyor. Bunu da teknik direktör anlatacak. O da oyuncu yeteneğinden anlatıyor. Maçtan bir gün önce öyle soru sorulur mu mesela? Bizim basındaki arkadaşlarımız, abilerimiz de enteresan.
1: Çok sıktı. Sürekli Kerem'e bu
2: ya
1: baskı.
2: Diyor ki yanına diyor Pavlidis, şey özür dilerim, Lukaku ve Muriç diyor gelirse diyor senin diyor performansın artar mı? Yani düşünün, uluslararası bir organizasyon diyor ki yani sen yetersizsin.
1: Evet.
2: Ya bu oyuncular ki yanında da teknik direktör var, ona da aslında çok ayıp ediyor. Şöyle evet. Ayıp ediyor. Yani ben teknik direktör olarak seni geliştiremiyorum. Sen geleceksin, iki tane oyuncu yeteneğiyle bu oyuncuyu geliştireceksin.
0: O da,
2: çok zor bir oyuncu.
0: Şundan için. Dolayı biraz belki. Geçmişte yanında oynadığı Icardi ile çok pas alışveriş bağlantısını yapıyordu. Benfica'da keza aynı şekilde. Bazı oyuncular bunu
2: ama şeyi unutuyorlar Savaş abi. Orada o kadar gelmiyor geriye. Burada gelmemesi gerektiği kadar geliyor ya.
0: Ön hattında olanların içindeki en iyi savunma yapan Kerem. Sonra Vedat Muriç de bunu daha önce de iyi yapıyordu. Fenerbahçe'de önceki dönemde de çok iyi yapıyordu. Vedat Muriç'i ben bir ortada görüyordum, bir savunmada görüyordum, bir bek gibi görüyordum. Şimdi biraz daha...
2: Mesela Benfica oyunlarında hatırlayalım mesela Kerem'i. Hatta buradan gittikten sonra şaşırdık da ya ne oldu burada bu kadar böyle gereksiz işler yapan bir adam, duygusuna yenilen bir adam. Nasıl oldu da bu kadar kısa sürede her planlaması çok mantıklı, kenara iniyor, kafasını kaldırıyor, işte oyuncuyu buluşturuyor. Tek başına oyuncuyla olan uyum değil abi. O antrenmanda bu teknik direktörün onlara öğrettiği şey. Yani burada biz yanlış yere giden oyuncuyu düzeltmiyoruz teknik direktör olarak. Çünkü

0: Bizim başka işlerimiz var. Biz hakem, federasyon, böyle dış etkenler, bizim bütün derdimiz federasyon ve hakemle. Bak, teknik direktörler bizim, ben hatta şey zannediyordum abi, o kulübede laptop var ya, ben ona analiz yaptıklarını zannediyorum. Meğer bizim teknik direktörler orada VAR görevi üstleniyormuş. Hani VAR'dan önce oyuna müdahale etmek
1: ben
0: için.
1: Ben sana onunla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın eğer maçlarında VAR'dan bir şey dönecekse kulübeye bakıyorum. Oradan anlıyordum ben, evet, mesela. Abi, hiç VAR'ı beklemeden. Yani. Orada %100 gördükleri anda, çünkü bütün kulübe ona itiraz ediyor. Hadi
0: onun aslında onun varlığı çok değerlidir orada. Mesela teknik direktör orada savunma, orta saha, ön taraf, bloklar arası mesafe, oyuncuların dağılması konusunda erken orada görüp hemen oyun durduğunda müdahale edebilir. Onlar onu kullanmak yerine VAR görevi yapıyorlar. Yani oradan önce ben müdahale edeyim, evet, seyirciyi harekete geçireyim.
1: Orada arka planda kalan İrfan Can mesela, bu kadar yani şimdi haksızlık yapmayın biz ama Kerem'in günah keçisi ilan edilmesi geçen dönemde de vardı. Bu dönemde de var. Ligin başı çok da güzel bir asist yapmış. Arkada normalde baktığın zaman o topu uzun bir şekilde oraya bırakmak kolay gibi gözüküyor ama değil. Ama her hafta Kerem.
2: Evet, şimdi bir de şu 10 numara mevzusuna da geri dönelim. Dün Lyon orta sahasında Morton, Tesman ve Tolisso inanılmaz boşluk buldu. Yani orada yol geçen alana çevirdi derler ya, tabiri caizse çok rahat top yapabildiler. Yani bu yüzden altını çiziyorum, rahat oynadılar. Talisca evet son dönemde çok fazla skor katkısı veriyor ama 10 numara mevkiinde asla ve asla 10 numara gibi oynamadı. Hatta zaman zaman Fenerbahçe'nin 4-4-2 gibi dizildiğini bile gördük. Yani orada biraz rol çalma durumu da oldu ama burada Talisca'yı çok fazla suçlamıyorum çünkü yapamıyor artık. Yani bu melekeleri çok fazla sahaya yansıtamıyor. Şimdi rövanş maçında Fenerbahçe'nin önceliği işte santrforu Lukaku'yu mu çekmek olacak, yoksa orada 10 numarada ve merkezde radikal bir değişiklik mi yapmak gerekiyor?
0: Ya şöyle, bir kere zaten 10 numara diye bir şey oyunda kalmadı. Yani 10 numara o Hacilerin oynadığı dönemde vardı. Şimdi oyun değiştiği için mesela Mertens 10 numara diye anlatılıyor değil mi? Şimdi Hacı 10 numaraysa, Mertens de 10 numaraysa, burada 10 numara kavramı ile alakalı bir problem var. Oyun artık değiştiği için ofansif orta saha diyorlar onu. Oyunu iki yönlü oynama ama tek başına hücuma talip olma değil. İşte Talisca'nın yaptığı olay ne? Tamamen işin beceri kısmına talip oluyor. İşin savunma kısmında yok. Senin söylediğin rakibin orta sahasında o hem sayısal hem de fiziksel üstünlüğü yakalamasının temel sebebi o. Ya biz iki kişiyiz, orada 3-4 kişiyle boğuşmaya çalışıyoruz. Halletme şansımız yok. Bir de takım boyu açıldığında geçmiş olsun, teslim ettin oyunu. Şimdi burada zaten senin Talisca ile bu işi olmayacağını anlaman için ne olması gerekiyor Fenerbahçe'de? Aklımın mantığımın almadığı konudur yani. Geçtiğimiz sezondan beri Talisca bağıra bağıra diyor ki, bakın ben sizin böyle küçük maç dediğiniz maçların hepsini hallederim diyor. Bana bırakın diyor. Mesela Beyoğlu Yeni Çarşı Kupa maçını bana bırakın diyor. Antep maçını bana bırakın diyor. Şey bu Gornik maçını bana bırakın diyor. Geçen sene deplasmanda oynadılar ya, bir Danimarka takımını 3 tane attı mesela. O maçların şahane oyuncusu. Hı hı. Ya Benfica'da yok, Rangers'ta yok, Nottingham'da yok, Galatasaray'da yok. Ya bu kadar olmayan bir adamdan ne bekliyorsunuz mesela? Ben merak ediyorum ya bu teknik direktörleri. Mesela Talisca ne yapınca sen ikna olacaksın Talisca ile bu işi halledemeyeceğimi? Benzer durumu orada yaşayacaksın. Elinde Asensio varsa mecbursun onun üzerine oyunu inşa etmeye. Çünkü daha iyisi yok elinde.
1: Sergen Yalçın, Rafa Silva ile ilgili yaptığı yorumlar gibi geldi aklıma sen böyle konuşunca. Talisca ile o da hep böyle bazı maçlar sayardı yorumculuğunda. Esas dün akşam üzerinde bir şey daha var sevgili bayım. Bak, 72 dakika oyuncu değişikliği yapmıyorsun. Gençler Birliği maçında aynı hatayı yaptın.
2: Evet.
1: Niye 72 dakika bekliyorsun? Bu takımda işte orta sahada diyoruz ya, Lyon ikinci yarı daha fazla gelmeye başladı. Çünkü yorulan oyuncular var. Kante çok kaliteli. Evet. Çok değerli bir oyuncu. Oyundan çıkmaz diye bir şey yok. Yaptığın 3 oyuncu değişikliği. Kerem Nene katkı sağlar mı? Tamam, bir top direkten döndü, zor alanı yaptı. Olsaydı büyük şans olurdu. Vedat Lukaku 82'de, Talisca Asensio 72'de. Kulübeye bakıyorum. Madem ki orta sahada düştü, niye İsmail oyuna girmez mesela? İsmail'in hep sağlamcılığını konuşuyoruz mesela. İsmail sağlam
0: çok
1: bir...
0: Çok özür dilerim. Şimdi sen söyleyince abi aklıma geldi. Evet, İsmail de aslında bu bahsettiğin orta saha üçlüsü için hep hoca diyor ya, rakibe göre analiz. Al, evet, sana rakibe göre analiz. Kante, Gendouzi, İsmail. Ben İsmail'i unuttum abi, çok doğru söylüyorsun. Yani deplasmanda İsmail, Gendouzi, Kante'nin dışında bir sistem oynayamazsın.
1: Orada da öyle olması lazım.
0: Kesin öyle, %100 de öyle oynayacak abi yani. İkisinden de vazgeçecek yani bu sefer.
1: Peki. Oyun değişikliği. Kulübe zayıf. Kulübede yok. Fenerbahçe'nin kulübesi gerçekten, bakıyorum acaba 3 tane değişiklik. Diğer 2 kim olur diyorum. Bir tane İsmail. 5.'yi bulamıyorum yani mesela.
2: Orada bir Nene değişikliği gelir mi sizce? Dün Nene oyuna girdiğinde çok hızlı katkı sağladı. Yani oyunun temposunu çok yükseltti.
0: Benim işte. Ben de Nene yani fiziksel anlamda iki defa canlı izledim. Yani enerjisine, çabasına eyvallah. Altyapıdan bir oyuncu olsa saygı duyabilirim ama bu kadar paralar verilip böyle oyunculara talip olmak, yani bilemiyorum. Dünkü katkısına eyvallah diyorum ama ben

0: Kerem'in bitiricilikle ilgili olan o problemi de ortadan kalkabilir. Çünkü Talişka'nın gelmediği yerlere İsmail geldi. Özür dilerim. Kerem geldi. İsmail olduğunda en azından orta sahadaki o mücadele konusunda ya da bölge konusunda o alanı doldurmak zorunda kalmayacağı için bence Kerem'i en azından biraz daha hücum organizasyonu açısından daha sağlıklı kullanırız.
1: Lukaku'yla Vedat olmaz herhalde bu maçta ikisi bir arada.
2: Zannetmiyorum. Bu arada az önce konuştuğumuz bu İsmail'li orta saha kurgusu var ya, şimdi içeriden Ercan hatırlattı. Geçen sezon Tedesco Trabzon maçında Asensio,
0: En
2: Talisca,
0: iyi.
2: Kerem üçlüsü önde, arkalarında da yine bahsettiğimiz Kante Gündüz'ü İsmail'le kazandı diye.
0: Bence Fenerbahçe geçtiğimiz sezon şampiyonluğu o organizasyondan bir hafta sonra vazgeçerek kaybetti. En iyi oyununu yakalamıştı Fenerbahçe. Sezonun en iyi oyunuydu o Trabzon.
2: Evet.
1: Ercan'ı
0: orta
1: tebrik ederim. Ercan'ı yakaladı bak.
2: Evet,
0: müthiş. Yani tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: Şahane
2: ediyoruz
0: bir
2: kendisine de.
0: orta sahada en güçlü istatistiği orada yakalamıştı Fenerbahçe oyun olarak.
2: Evet, bu güzel bir karne olabilir, rapor olabilir aslında İsmail Hoca için. Peki şimdi genelde hep oyunun eksilerini, işte takımın eksilerini konuştuk ama hiç mi rövanş adına içinizde umut oluşturan bir şey yoktu oyuna dair? Bireysel yeteneklerin dışında söylüyorum
0: Ya
2: bunu.
0: burada yani Fenerbahçe bu işi nasıl halleder diye baktığımızda bir kere koşu mesafesi olarak da bizden fazla koşmuşlar, değil mi? Yani o da çok
2: Evet.
0: belirleyici.
1: En iyi
2: 100
1: yaptıkları
2: kilometre
1: şey
2: fark
1: ama hep
2: vardı.
1: öyle en iyi
0: Tabii
1: yaptıkları
0: şeyi
1: şey
0: de
1: koşuyorlar.
0: unutmamak lazım. Koşu mesafesi evet önemlidir. 115'e 111 tamam önemlidir ama burada belirleyici olan şiddettir yani. Yani atacağın bir depar rakipten önce golü atarsın ya da golü engellersin. Şimdi o konuda atletik olarak da bizden iyi durumdalar. Bir de şey de bu atlet oyuncuyu çok İsmail Hoca kullanıyor. Bilmiyorum atlet
2: Evet.
0: oyuncu ne, ben ilk defa duymaya başladım. Herkes atlet ne yani? Atlet oyuncu. Bunu da çok yeni hoca kullanmaya başladı. Yani bizim bence yani orada talip olmamız gereken hadise tamamen topa sahip olmak. Çünkü Fonseca niye bizi onlara göre favori görüyor? Çünkü becerisi çok yüksek oyuncular var. Bunlar topa sahip olursa benim bölgemde bana ciddi problem yaratırlar. Bence o
1: Orada
0: planlamaya
1: topu
0: tabi
1: ayağında da
0: kalmamızı.
1: çok fazla tutarak, topla beraber pas yaparak çıkıyorlar. Mesela Fenerbahçe dün uzun toplarda da, ben maçın boyunca bir defa galiba Ederson'un böyle uzun topu vardı, böyle pasla çıkan. Deplasmanda bunu çok yapması lazım Fenerbahçe'nin.
0: İhtiyacı olan bence en çok şey
1: Çünkü
0: olmayacak yani.
1: koşu mesafelerine bak, 115'e 111 ama 115'in çoğunda hep topla beraber çıkıyor. Fenerbahçe de dün o bundan önceki maçlarda yaptığı dar alandaki paslaşmayı çok fazla yapamadı yani, paslaşarak çıkmayı.
0: Yapması lazım. Bu
1: Orada
0: yetenekli oyuncularla.
1: net.
0: Hani bizde mesela topu rakibe verme vardır mesela, o da çok meşhurdur yani. Top niye veriyorsa bir insan
1: Ben
0: bir
1: de onu
0: topa,
1: hiç nefret ediyorum
0: ya
1: ondan ya.
0: abi
1: Topu
0: şöyle
1: rakibe
0: düşün,
1: vermek ve
2: hiç
1: geriden oyun kurmak.
0: Zamanımız var mı?
2: Yok,
0: Tam
2: hayır,
0: olarak.
2: buyurun devam edelim.
0: Hiç top oynamamış birine şöyle anlatabilirim. Ya halı sahada oynuyordur. Herkesin, yani her erkeğin bir halı saha deneyimi vardır yani. Halı sahada mesela sen veriyor musun topu mesela? Şöyle bir plan yapıyor
1: Hep
0: musun
1: fazla
0: halı
1: istersin,
0: sahada?
1: ayağında
0: Ya biz
1: kalsın.
0: çok ya, çünkü bu böyle de futbolcu için de geçerli. Biz antrenmanlarda da mesela dar alan oyunlarında topun peşinden koşan oyuncular arasında kavga olur mesela. Aramızda kavga olur. Hangimiz kaptırdıysa ve topu alamıyorsak geri, sürekli ona yükleniriz. Senin yüzünden koşuyor. Şimdi bu durumun nasıl sahanın içinde rakibe vereceğiz ve bunun üzerine oyun inşa edeceğiz düşüncesi olabilir. Topa sahip olarak da savunma yapabilirsin. Hedefsiz oynarsın. Mesela Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural'ın çok antrenmanlarda mesela o planlamayı bize yaptırırdı. Skoru yakaladık ve kalesiz oynuyoruz. Kaleye gitmeden topa sahip oluyoruz. Çünkü geride olan takım topun peşinden koşacak. Topun peşinden koşan sinirlenir. Bir de gerideyse daha da sinirlenir. İster istemez sana bir boşluk verir. Gidersin, orada skoru bulursun. Yani savunma yapmak, top rakipte kalsın, ben ceza sahasına yaklaşayım bir. Hatta o daha tehlikeli bir hadisedir. O yüzden Fenerbahçe için çok kıymetli topa sahip olmak.
1: Ben %80 top rakipte, sonuca bakıyorsun. Hikaye, kocaman bir hikaye. Ben karşıyım ben de. Bir geriden oyun kurma, bir topu rakibe verme. Topu rakibe veriyorsun. %80 istatistiklere bakıyoruz. Hangi maçı izledik biz diyoruz yani. Top rakipte ama al ver, al ver, al ver.
0: Yanıltıyor. Yani çok sana bir faydası olmuyor o işin yani.
2: Evet, bir de bu oyunun ritmini belirleme konusunda da eksiği var Fenerbahçe'nin. Dün dış basından, özellikle Fransız basından çok fazla yorum gördüm. Özellikle bu ritim konusu. Yani bir, şu an ismini hatırlamıyorum. Bir Fransız futbol yazarının yazısını gördüm. Lyon'un bu maçı kazanamamasına çok sinirlendim başlıklı bir yazısı vardı. Orada Fenerbahçe ile ilgili en çok dikkat çektiği şey, işte az önce konuştuğumuz bu yaş ortalaması mevzusu. Aynı zamanda da oyunun ritmini hiç belirleyemeyen bir rakip var. Karşısında hiç organizasyon kuramayan bir rakip var. Lyon nasıl oldu da işte bu atmosfer, herhalde yıldız isimlerden ve atmosferden çekindi diye eleştiriyordu Lyon'u. Yani bu eleştirilere maruz kalmamalı Fenerbahçe. Bu kadroyla, bu hedefle, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe'nin bu baskı altında ezilmemesi gerekiyor.

0: gerekiyor. O yüzden de biraz oyun kimliğini değiştirerek, neyin ne olduğunu bilerek, biraz hani kötü manada algılanmasın lütfen, haddini bilerek oynamak vardır ya. Şimdi sezon başında henüz belli başlı planlar oturmamış olabilir. O yüzden de biraz rakibe göre oynamak, sonrasında oyun kimliği oturttuktan sonra ben oyunuma sadık kalacağım demek vardır. Geçen sezonlarda hep Okan Hoca'da bunu görüyorduk. Rakip kim olursa olsun kendi oyununa sadık kalıyordu. Zaman zaman bundan sonuç elde ediyordu. Bayern Münih gibi rakiplere karşı skor alamasa da oyununu kabul ettiriyordu. Liverpool'a karşı kabul ettiriyordu. Zaman zaman da alamadığı yerler oluyor. Ama şunu söylüyordu günün sonunda: ben bunu oynuyorum, bununla şampiyon oldum, bundan verim elde edebiliyorum, benim oyun kimliğim bu diyordu. Şu anda Fenerbahçe'de bu oyun kimliği yok.
1: Ama işte yine aynı noktaya geliyoruz. Kime teslim ettin onu? Ya yapma şansının çok düşük olduğunu söyleyeyim bir kere. Yani İsmail Hoca ile Fenerbahçe'nin o senin söylediğin oyun gücü hadisesini yakalamasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadarki oyuncu analizi, teknik direktör davranışı bize pek o anlamda ümit vermiyor. Çünkü İrfan Can'ın hazır olduğunu söylüyor, Asensio'nun hazır olmadığını söylüyor. Şimdi ben nasıl o teknik direktörün oyun anlamında bu takımı yukarı çıkaracağını söyleyeyim.
0: Peki, ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gündemlerini değerlendireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir reklam arası.
2: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: dünyası Kor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell.

0: Türksel çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel çözüm gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
3: Türksel'le bağlan hayata.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Da bir diğer bölümle karşınızdayız. İlk bölümde Fenerbahçe'nin Lyon beraberliğini konuştuk. Bu bölüme Galatasaray'la, Galatasaray'ın Batrakov transferiyle başlıyoruz. Sarı Kırmızıların yeni transferi Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti dün. Rostov maçında deplasmanda kadroda değildi. Ancak taraftarlarla vedalaşmak için karşılaşmaya gitti. Tribünlerde oldukça dokunaklı bir açıklaması da vardı. Galatasaray transferini kendi ağzıyla da tasdik etmiş oldu. Oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklama gelecektir Galatasaray'dan. Güzel ifadeleri var. Şampiyonlar Ligi, Avrupa hayalim vardı ve bu doğrultuda Galatasaray'a gidiyorum. Benim kişisel hayalimdi dedi. Şimdi bu transferin perde arkasını ve Galatasaray'a nasıl fayda sağlayabileceğini konuşarak başlayalım. Savaş Çorlu, buyurun.
2: Mutlaka fayda sağlayacak bir oyuncu. Genç bir oyuncu ama sorumluluğu biraz ağır olacağı için o genelde geçmişte acaba insanların kafasında bir soru işareti olacaktır. Güzel bir açıklama. 10 numara az önce Fenerbahçe'yi konuşurken de İbrahim Yavuz da anlattı. Sorumluluk gerektiren bir. Yani hala yok desek de futbolda 10 numara numara olarak var yani. O 10 numara hep kalır. Dolayısıyla beklenen ve geciken bir transferdi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak her futbolcunun hayalidir. Yani bugün baktığımız zaman dünya futbolunda eğer Şampiyonlar Ligi'nde değilse Şampiyonlar Ligi'ne olan bir avantaj olması. Açıkçası biraz benim tereddütlerim var. Yani genç olması, beklentinin yüksek olması, bir de bu hazır olup olmaması %60, %70 uyum sorunu bitmek bilmiyor. Baktığın zaman şu anda Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de yıldız oyuncular var. Hala hazır olmadığını duyuyoruz. Kamptan beri olanlar bile var. Gelirse ne kadar çabuk uyum sağlayacak? Sane bile en erken transferdi. 5-6 hafta uyum sorunu dedik. Bugün gelinen noktada yine sıkıntılar olacağını düşünüyoruz. Ama bir transfersizlik vardı. Ne kadar memnun

0: Netle karşıladı Galatasaray taraftarları ve yüzde vermek istemem ama beklenti de hala yukarılarda. Yani yıldız transferi açısından baktığımız zaman çok gecikmesi taraftarlarda sıkıntı yarattı. Yönetim içinde sıkıntı yarattı. Ben de bir an önce gelsin, hazır gelecek. Herhalde Erzurum maçı değil ama bir sonraki maçta sahada olacağını düşünüyorum. Lisansı çıkar, kaç dakika sahada olur ona okunacak karar verir. Ama transfer konusundaki belirsizlik yönetime de sıçradı. Yönetim içinde geçtiğimiz hafta içinde Abdullah Kavukçu ile Sayın Başkanlar aralarında bir transfer süreciyle ilgili yaşanan sıkıntı vardı. Abdullah Bey'in bir istifası söz konusuydu. Yazılı olarak da istifasını verdi. Sayın Dursun Özbek kabul etmedi. Tatlı bir kriz olabilirdi. Kriz başkanın istifayı kabul etmemesiyle birlikte çözüldü ama bu transferdeki isimlere gidilmesi, Batrakov transferinin başkan üstlenmesi, bir de açıklamasında futbolcunun şeyi var. İbrahim de onu sevmez, ben de sevmiyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için. Abi Rusya'da aldığın parayla Galatasaray aldığın 5 katını alıyorsun. Bırakın bu işleri. Yerliler için de söylüyorum bunu. Hani daha önce Hakan Çalhanoğlu olduğunu söyledim. Daha önce gelen futbolcular için de söyledim. Oynadığınız kulüplerde bir alıyorsunuz. Galatasaray büyük kulüp, Şampiyonlar Ligi ama 5 katı ve daha fazlasını alıyorsunuz. Tabii kap bildirimi geldiği zaman göreceğiz. Konuşulan 25 artı 3 bonservis futbolcunun alacağı 3-3 milyon eurolardan bahsediliyor. Rusya'da bu paraların çok altında. Gelip de işini yaparsa kimse aldığı parayı konuşmuyor. Ama gelip de o beklentinin altında kalırsan bu sefer konuşulur. Ben şu anda iyi düşünüyorum. Futbolcunun...
1: Çok tatmin etmedi seni bu transfer sanki.
0: Çünkü beklenti hep yüksekti. Yani şimdi konuşulanlara bakalım. Bruno Fernandes'lerden, Can Uzun'lardan. Hala Can Uzun için bir gelişme var. Leo için görüşülüyor. Bir transfer çok uzun sürüyorsa hep böyle yani çok Osimhen gibi bir oyuncuyu beklersin Ezan. Sonuna kadar beklersin.
1: Evet, Osimhen baremi biraz işte dengeleri bozdu gerçekten.
0: Yani bütün futbolun, Türk futbolunun dengelerini bozdu. Hatta Osimhen'e kadar ligin 2 sene tek başına rakipsiz Galatasaray bir futbolcu da bu sene Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe aldığı oyunculara bakarsak ben bunda Osimhen'in etkili olduğunu düşünüyorum. Daha gidelim Icardi. Çünkü Galatasaray Osimhen'ler, Icardi'ler, Sané'ler, Singo'lar hep üst düzey. Daha önce gidelim çok katkı sağlaması da Zaha'lar, Tete'ler, Ziyech'lerden buraya gelen bir Galatasaray var. Bu isim kağıt üzerinde tatmin etmedi ama sahaya çıktığı zaman göreceğiz bakalım. Evet, İnşallah bizleri şaşırtır iyi futboluyla.
1: Batrakov hazır geliyor. Yani Erzurumspor maçında sahada olsa şaşırmayacağımız bir durum şu anda açıkçası. Orada biraz Okan Hoca'nın planlarına da bağlı tabii ama Okan Hoca'nın elinde artık nasıl bir 10 numara var İbrahim Yavuz?
2: Yani o geldiğinde şaşırabilir ama yani Galatasaray onunla ilgili fiziksel olarak şaşırmaz tabii. Da o geldiğinde nasıl bir organizasyon bu da diyebilir yani. Evet. 4 sene üstte şampiyon olan bir takımın bu kadar oyunun geriye gitmesi de normal bir hadise değil. Savaş abiye katılıyorum tabii ki. Aslında çok da güzel bir söz. Hani yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyor ya. Evet. Şimdi bu kadar fazla genç oyuncularla yapamamış bir teknik direktöre genç oyuncu teslim etmek sağlıklı gelmiyor. Hele hele bu kadar yüksek maliyetli işin o tarafını göz ardı etmemek lazım. Ama bu olmayacak anlamına da gelmez tabii ki. Şimdi oyuncunun hiç uluslararası organizasyonda bir deneyimi yok. Rusya milli takım var ama ambargodan dolayı hep İran, Ürdün, evet. Yadın, o tarz karşılaşmalarda oynamış. Şimdi bu çok önemlidir. Biz niye alıyoruz bu oyuncuları? Bizi Şampiyonlar Ligi'nde seviye atlatmalarıyla alakalı. Kariyerinde bunu hiç deneyimlememiş bir oyuncuyu ve bu kadar oyuncu odaklı giden bir organizasyonun içine atmak hele hele bu maliyetlerle bana çok mantıklı gelmiyor. Yani ben işin o tarafından maalesef bakıyorum. Çünkü önümde Galatasaray'ın bu işi nasıl başardığı ile ilgili argüman tamamen üst seviye oyuncularla. Yani senin o 10 numara dediğin pozisyonda Mertens halletmiş bugüne kadar. Ve gittiğinden beri yerine birini koyamamışsın.
0: 3-4 kişi öne deyip devşirme.
2: Koyamamışsın yerine birini. Osimhen'le halletmişsin. Gel geriye Icardi'yle halletmişsin. Sıkışmışsın Uğurcan'la halletmişsin. Bak hep bahsettiğimiz oyuncuların yani en azından uluslararası deneyim ve isim karşılığına baktığında yani olmadığında normal bir durumla karşılaşıyorsun. Şimdi bu kadar önünde bu tekrar varken bu tarz genç oyuncunun geleceğine yatırım yapmak bende soru işareti ama bu olmayacak anlamına gelmez. Biraz da soru işaretim şey fiziksel durumu yani. 1.73-58 kilo falan bir oyuncudan
1: evet,
2: bahsediyorum.
1: Evet kısa ve şey fiziksel olarak biraz
2: bilemedim yani bizde özellikle hele hele zaten dünya futbolunda atletizmle becerinin harmanlandığı fiziksel oyuncular çok ön plana çıktığı bir oyunda hele hele yine aynı şeyi söyleyeceğim ki bizim bütün derdimiz Galatasaray olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon en azından o hedefi yakalamak ya da bir çıtayı bir yükseğe daha koyabilmek. Yani hepsini bir araya getirdiğinde çok merak ettiğim bir transfer. Yani benim böyle bir öngörüm var ama kendi yorumumu da burada aslında bir süzgeçten geçireceğim yani.
1: Bu arada yayına girmeden önce oyuncunun geçen sene verdiği bir röportajı gördüm. Bu fiziksel durumuyla ilgili, özellikle kısa olmasıyla ilgili şöyle bir şey anlatıyor. Çocukluğundan beri işte futbola başladığı yaşlarından itibaren hep takım arkadaşlarından hemen hemen bir kafa kısa olduğunu ama bunun kendisini pozitif anlamda şöyle etkilediğini söylüyor. Daha hızlı düşünüyordum. Topu ayağımda daha az tutup daha hızlı karar veriyordum diyor. Yani bunu bu şekilde, bu dezavantajını bu şekilde avantaja çevirdiğini söylüyor. Bakalım Batrakov transferinin detayları geldikçe daha da net konuşuruz. Ama Galatasaray'da konuşulacak başka konular da var. Yayına girmeden de sormuştum. Şimdi bir Torreira durumu söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılmak istediği yönünde haberler vardı. Dün Fabrizio Romano oyuncunun Fiorentina'ya dönmek istediği yönünde bir haber girdi. Torreira ayrılığı ne derece gerçek şu anda? Bu bir menajer yoklaması mıdır? Hem bunu sorayım hem de başka takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncular var mı? Savaş Çorlu.
0: Bu defa bunun menajer oyunu olduğunu düşünüyorum. Bir mutsuz olduğu bundan bir 15-20 gün önce çıktı.
1: Evet.
0: Geriye dönelim bakalım, her sene bir devre arası, sezon başı oyuncunun eski menajeri de dahil birçok haberler, hatta dış basında yaptığı röportajları hatırlarsın.
1: Evet.
0: Sürekli Torreira adına hep birileri konuşuyor.
1: Hatta ülkesine gidecek.
0: Ülkesine deniyordu. Gidecek. En son yaşamış olduğu bir talihsiz olay var. Ondan
1: evet.
0: dolayı mutsuz ama onun üzerinden çok zaman geçti. Torreira ülkeyi seviyor. Hatta bir günlük izinde bile Bodrum'a gidiyor. Orada çok resim çekilenlerin bakıyorum sosyal medyada çok sıcak bir şekilde karşıladığını ve burada mutlu olduğunu biliyorum. Gitmek istemesi haberlerini tamamen menajerin belki bir iyileştirme sebebi olabilir. Fiorentina teklifinin henüz Galatasaray'a ulaşmış, Torreira'yla ilgili ufak bir şey yok zaten. Belki Lemin olabilir ama burada da bir plansızlık olur. Şu anda siz Torreira'yı sezon başında, hani sezon biter bitmez artık doymuşluk var, takımda Torreira'yı gönderirim, Torreira ayrılsın diyen sayıda çok futbol sefer de var, Galatasaray'da var. Ama bugün Torreira giderse, Lemin'e giderse, mevcut takımda geçen seneden kalanlara baktığımız zaman orada Kaan Ayhan tartışılıyorsa, İlkay oradaki görevini tam olarak yapamıyorsa, orta sahada şu anda kimi çekip almak istersin derse rakiplerinden bir tanesine Torreira der. Kim gitmesin dersen Torreira derim yine. En kötü hali bile geçen hafta baktığı zaman Çorum Spor maçında yine Torreira en ayakta kalan, en isyan eden, futbola kızan, yenilen gollere isyan eden, hatta bir pozisyon var ki o ikinci golden sonra çok kızıp arkadaşlarına da orada sitem eder. Ben Torreira ayrılığının olacağını düşünmüyorum. Lemina belki olabilir. Lemina'yla sözleşme uzatıldı ama sürekli teklif haberleri var. Arabistan'dan gelen bir teklif olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da gelmesini beklerken oyuncu giderse Galatasaray taraftarının sistemleri bir hayli daha fazlalaşır. Çünkü aşağı yukarı 3 aydır transfer bekleyen Galatasaray taraftarı, bir de elindeki oyuncu Lemina da çok yönlü bir oyuncu. Stoper oynatıyorsunuz, orta sahada oynatıyorsunuz, zaman zaman beke koyuyorsunuz, bekle bile oynuyor. Böyle bir oyuncudan bahsederken ben ayrılık olur mu? Olur ama bu ismin Torreira olduğunu düşünmüyorum.
1: Lemina'yı belki daha yakın görüyoruz.
0: Lemina'yı daha yakın görüyorum. Eğer önümüzdeki günlerde şartlar oluşsa Barış da olabilir. Çünkü Barış için de sezon bittiğinden beri en son Everton'un bir teklifi vardı masada. Başkan o rakamı kabul etmemişti, 35 milyon pound'u diye biliyorum. Osimhen ayrılığını asla ve asla kimse kabul etmez. Galatasaray'da 140-150 milyon liralar konuşuldu. Resmi olarak hiçbir şey yok ama Galatasaray taraftarı Osimhen'in takımdan olası bir 140-150 milyon liraya ben ihtimal vermiyorum. Ama böyle bir rakam olup da hayır da demek çok zor. Ama Osimhen'i göndermek herhalde yönetimin daha iyisini bulamayacağına göre, ki bulmak çok zor, yönetimin sonu falan olur yani Osimhen'i göndermek.
2: Şey de enteresan geliyor abi. Yani Napoli'deyken 75 vermeyip Galatasaray'dayken niye 150 versin ki bir kulüp yani? Ne mesela orada... İtalya Ligi belirleyicidir test anlamında ama bizim ligimiz maalesef o anlamda var mıdır? Uluslararası organizasyona çıkmadan sadece bu ligdeki performansıyla transfer olan genç oyuncu. Ben görmedim.
0: Tamam, mesela aynı fikirdeyim.
2: Uluslararası organizasyonda görüyor. Şampiyonlar Ligi seviyesidir, mil takım seviyesidir. Şimdi en üst seviyeyi Napoli'de deneyimlemiş bir oyuncuya o dönem 75 vermeme sebepleri ne? Maaş. Yine aynı maaş yükünün olduğu bir ortamda 75'e almayan niye 150 verip
0: artı bir sene sonra...
2: alsın senden oyuncu.
0: Geçen sezonki performansı da bu sezonki performansı prime döneminde değil yani böyle baktığın zaman yani. Bir de geriye doğru gitmiş bir olsun
2: şimdi
0: ama.
2: Zaten oyuncunun bence oralara gitmemesinin, evet maaş önemlidir ama temel sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Buradaki özgürlüğü orada kimse vermez. Şimdi Galatasaray'da sınırsız bir özgürlüğü var. Yani gitmemesi gereken yerlere de gidiyor. Evet, izleyen için keyiflidir ama bir teknik direktör için problemlidir. Niye Galatasaray Osimhen'in üzerine bir oyun inşa etti? Stadyuma gidenler canlı görüyorlar zaten. Topu ayağına alan Osimhen'i arıyor. İşte o bazen sana hata yaptırıyor ki Galatasaray'ı bence tembelliğe iten temel sebeplerden biri de o. Tamamen Osimhen üzerine oyunu inşa edildi.
0: Osimhen'sizlikte o planın çok sıkıntısı çekti.
2: Icardi varken o sorun yoktu bak. Icardi varken Galatasaray'ın oyunu daha güçlüydü. Evet, Icardi'nin varlığı ceza sahasında daha değerliydi ama oyunun bütününde daha güçlü bir Galatasaray vardı. Osimhen'le başka bir seviyeye götürdü oyunu ama tamamen oyuncu odaklı gitti ki Galatasaray'da geçen sene olmadığında en ortalama maçlarda bile ne hale geldiğini gördük Galatasaray'da. Yani

0: bu pek hayırlı bir hadise de değil Galatasaray.
1: Osimhen'in yerini alacağı oyuncu bak mesela hala yok. Kim ikinci santrafor olacak? Baktığın zaman çeşitli isimler konuşuldu. Farklı takımlara gidenler oldu. Ama Osimhen'e oynamayı da normal karşı. Osimhen'sizliğe karşı bir planın olacak. Ama Osimhen varken de Galatasaray'ın kazandığı puanların tamamında var. Çorum Spor maçında Osimhen oyundan çıkar.
0: İşte o da ne oluyor abi? Yarın Osimhen gittiğinde tekrar aldığın yere 13. geri gidiyorsun yani.
2: Bu arada şimdi hiç gerçekten konuşulmuyor Osimhen'in yerine herhangi bir alternatif santrafor.
1: Şu anda yok.
2: Orada hiç kimse olmazsa Bastrakov'u kullanmak durumunda kalabilir. Çünkü oyuncu ikinci forvet olarak da çok değerlendiriliyor. Öyle bir alternatifi en azından bir tarzda iki kuş gibi düşünebiliyor olabilirler.
1: Orada oyuncu için de biraz zor aslında baktığın zaman.
2: Bence değil çünkü Bastrakov hep çift tanelere ulaşmış bir on numara pozisyonda. Yani o Mertens gibi işte oyun kuran, önde basandan ziyade biraz daha ceza sahası içine giren ve gerektiği zaman forveti ikileyen bir oyuncu.
1: O zaman şöyle yapmak lazım. Az önceki söylediğim tekrar. Bastrakov'u hoca iyi anlatması lazım. Bize en azından 4 hafta lazım demesi lazım. Hı hı. Gelip siz buradan maç kurtarmasını beklerseniz direkt bu biraz oyuncuya da zarar verir. 3-4 hafta. Ha, hazır bir oyuncu
3: ama
1: desek.
3: Ama onu dedi abi. Yani maç sonunda bir oyuncu bekliyorum dedi. Yani oradaki
2: mesela
3: ilk bir oyuncu bu hafta. Yani
2: doğru.
3: Temel sebep neydi?
2: Bu hafta bir oyuncu.
3: Önce bir oyuncu. Yani bugün var olan oyunu bir oyuncu alacak başka seviye. Aslında dediğin gibi çok sağlıksız bir duruma da yani oyuncuya da ekstra bir sorumluluk yüklü.
1: O çok ciddi bir şey.
3: Senin söylediğin santrafor konusunda da evet yapılabilir. Zaten bence kadro planlaması yaparken takımlar bir oyuncuyu transfer ederken birkaç opsiyonu oynama hadisesini de değerlendiriyor sıkıştığında. Evet. Önemlidir ki Galatasaray'ın şu an baktığında çok o konuda bir alternatifi olmadığı için. Ama şu sıkıntıyı yaşabilir. Hep çift haneye ulaşmış ama orada net bir santrafor varken yani ben net santrafor oynadığımda senin benim arkamdaki alanları kullanmanla benim olmadığım yerde sen santrafor oynadığında aynı hadise ortaya çıkmıyor. Yani.
2: Doğru doğru kesinlikle. Peki bir de şu var, şimdi uzun zamandır bir Leao muhabbeti vardı. Sol kanada bir transfer yapılacak ama şimdi gelinen noktada rota yeniden Noah Lang'a dönmüş gibi görünüyor. Çıkan haberler doğrultusunda kiralama artı satın alma opsiyonunu bir plan var. Bu doğrultuda Galatasaray yönetiminin planlarında listesinde Noah Lang yeniden var mı?
1: Var ama Noah Lang'ı kulübü Hollanda kulübü tekrardan verir mi? Verecek mi? O konuda biraz tereddütlerim var. Leao da hala gündemde. Hı hı. Leao gelirse bu sefer Okan Hoca'nın oyun sisteminde bir değişiklik olacaktır mutlaka. Leao geldiği zaman o zaman baktığımız zaman Bastrakov nasıl olacak? Mesela Bastrakov gelmeden Leao şunun için Barış'ı bu tarafa atıp Sané'yi 10 numara gibi düşünüyordu mesela hoca. Yani
3: gezen onlar önde.
1: Şimdi yine mesela Bastrakov'la beraber aynı anda oynayabilir mi? Yani bu plansızlık biraz Galatasaray'ı daha da böyle karamsarlığa itiyor. Hı hı. Ben orada henüz canınızın içinde hala bekleme devam ediyor. Orada da bir indirim bekleniyor. Ama bekle nereye kadar? Bugün ayın 17'si 18'i kaldı. Şurada artık 12-13 günlük bir süreç kaldı. Bastrakov'un ben bu arada Erzurum maçında olmasını beklemiyorum. Yarın gelirse zaten takım öğleden sonra gidiyor. Hani ancak turist olarak getirip yani lisans işlemlerini falan
3: ortamı gördü.
1: Yoksa sahada olma ihtimali çok zayıf görüyorum yani.
2: Geçtiğimiz günlerde gelseydi belki olurdu ama.
1: Birkaç gün önce olsaydı bu veda maçını yapmadan gelmiş olsaydı olabilirdi. Çünkü takım yarın idman yapıp gidiyor. O ancak kafiliye uyum sorununu aşması için alınırsa alınır. O bile zor. Ama Galatasaray'da önümüzdeki günlerde ben bir hareket bekliyorum. Bu kelimeyi çok fazla sevmiyorum. Kullanmıyorum da çünkü ben herkes sürekli olarak 3 günde 4 günde transfer bekliyorum, hareket bekliyorum. Artık Galatasaray taraftarı hareket değil, icraat bekliyor. Yani bu net bir şekilde belirsizlikler Galatasaray taraftarını, Galatasaray camiasını üzüyor.
3: Galatasaray taraftarı da biraz yani o konuda yönetime de şu konuda yani biraz Morata, Icardi, Osimhen yani rakiplerinde o dönem santrafor yokken sendeki zenginlik de buydu yani hani bir zahmet zaman zaman olur ya yani hani iyi dönemlerin olur idareci anlamında kötü dönemlerin olur ya o dönemi gösterdiler eyvallah da ya bu da hep sürdürülebilir bir hadise değil yani zaman zaman o sorunda olacak biraz o konuda da
1: senle genelde aynı fikirde olur ama burada asla aynı fikirde olma bir şansım yok. Galatasaray tarihinde belki de sezona tek golcüyle başladı ilk dönemdir.
3: Yok kabul ediyorum.
1: Galatasaray tarihinde 5-6 golcülerle başladığı için hep stayı yüksek tutmuştur.
3: Yani bak şunu söyleyebilirim abi. O zaman şöyle bir tepki göstermesi gerekiyor Galatasaray taraftarının. Arkadaş Osimhen, Icardi, Morata olmaz. Bu çok zenginlik. Bu ileride bizim başımıza iş açar dese taraftar demez biliyorum da. Ama bir teknik direktörün bunu demesi lazım. Bu sağ, evet zenginlik ama bu zenginlik bizim ayağımıza dolanır. Yarın problemini yaşarız demesi
1: ama
3: gerekiyor.
1: Ama siz yani. Icardi'yi gönderdikten sonra yerini hemen dolduracağız derseniz. Icardi'ye vedalaşmak için bile 3 ay son güne kadar taraftarlar Icardi'ye devam edecek mi? Oradaki belirsizlik sürecini. Evet biz Osimhen'e bir santrafor atacağız. Zamanımız var. diye bir açıklama olsa süreç kötü işletildi.
3: Çok.
1: Süreç kötü işlediği için ben o yüzden diyorum yani. Yoksa doğru, en başından Osimhen'in yanına alacağımız golcüyü araştıracağız. Osimhen'in arkasında golcü bekletmek de çok zor. Öyle bir golcü alacaksın ki yani birinci golcünün Osimhen olduğunu bilecek. Şimdi Sörlet ismi de hala konuşuyor. Sörlet gelse mesela kulübede tutabilir misin? Bir tek yaparsın. Sörlet'le Osimhen'i bir arada oynatma planı. Okan Hoca bunların ikisini bir arada oynat dersin. Yani yoksa başka türlü Sörlet gibi bir oyuncuyu kulübede tutamazsın. Ya ikisini bir arada oynatacaksın ya da bu oyuncu gelmez. Ya da gelen oyuncu dediğin Morata bile beklemedi ya. Morata gibi derken Morata buraya gelirken Icardi, Osimhen var. Herhalde ikisinden formayı alacağını beklemiyordu. O da baktığın zaman son dönemlerinde. Sonra giderken de oynayamadı, işin gitti.
2: Evet, o zaman Galatasaray'ı yavaş yavaş toparlayalım ve artık yarına gidelim. Yarın hem Trabzonspor'un hem Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde maçları olacak. Önce Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayacak ve bu mücadele ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Bu hatırlatmayı yaparak karşılaşmayı değerlendirmeye başlayalım. Mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç yönetecek. Şimdi Kasımpaşa maçından hareketle tabii Ferencvaros penceresini açalım istiyorum. O karşılaşmada bir birlik bir beraberlik aldı Trabzonspor. Denedi ama bir türlü o son noktayı koyamadı. Bitiricilik anlamında ciddi sıkıntıları vardı. Salah oyuna sonradan dahil oldu ki o da ne kadar hazır onu da yine tartışalım istiyorum. Girdiği pozisyonlar vardı, kaçırdığı pozisyon vardı Muhammed Salah'ın. O karşılaşmadan hareket ettiğimizde Ferencvaros maçı öncesinde Trabzonspor'da ilk değiştirilmesi gereken şey nedir onu sorarak başlayalım.
3: Takım savunması. Trabzonspor'un bireysel anlamda oyuncu kalitesiyle ilgili bir sorun yok. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonla aynı sorunu vardı. Bence bu sene de benzer sorunu yaşıyor. Takım savunmasını halletmediğiniz zaman o size ciddi anlamda problem çıkartıyor ki işte burada da skoru yakalıyorsunuz ama takım savunması konusunda çok fazla probleminiz var. Hala o problemi ortadan kaldırdığını düşünmüyorum Trabzonspor. Yoksa oyuncu kalitesi anlamında Trabzonspor'un bir hayli önemli oyuncuları var. Tabii Fatih Hoca'nın şöyle test edeceği, aslında kendi teknik direktörünü de test edeceği bir durum var. İlk defa bu kadar, çünkü geçtiğimiz sezon daha genç, potansiyeli yüksek oyuncularla bir oyun inşa ediyordu. Bugün özellikle işte Salah'ın gelmesi ve becerisi çok yüksek oyuncuya da bir oyunu teslim etme hadisesi. Onun da aslında bence teknik direktörlük kariyerini belirleyecek bir hadisi olduğunu düşünüyorum. Kolay değil tabii ki. Yani uluslararası bir organizasyondasınız ve böyledir bizde. Yani bu sadece Trabzon için geçerli değil. Hemen hemen her şehirde böyledir. İnsanlar çok sabırsızdır. Her şeyin hemen olmasını beklerler. Salah geldiği an şey zannederler. Her maç 5-0 yeneceğiz. Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Ben mesela Schumacher geldiğinde 89 muydu abi? Yani 7 yaşındaydım işte. O zaman şey diye düşünüyordum. Ya Galatasaraylıydım. Üzülüyordum. Ya Schumacher geldi. Fenerbahçe gol yemeyecek diye düşünüyorum. Çünkü algı öyledir yani, en iyisi geldiğinde o takım gol yemez gibi. Şimdi insanlar Salah geldiğinde Trabzonspor'un bir anda şampiyon olacağını düşünüyor. Öyle bir oyuncuyla bu iş maalesef olmuyor yani.
2: Tabii.
1: Bir oyuncuyla olmadı zaten. Etrafında da bayağı bir düzeltmeler, takviyeler yaptı ki yapacak da. İlk maç üzerinden Salah oyuna girdikten sonraki maçtan sonra bir baktım biraz sosyal medyaya. Ya Salah'ı resmen çöp yapmışlardı ya, bildiğim böyle. Ben hakikaten şaşırdım. Bilmiyorum, sana denk geldim yani.
2: Abartı seviyesi geldi. Yani dedim ki
1: oyuna girdi, şut çekti. Ön alandaki hücumu biraz daha, evet belki çok beklenti yüksekti ama bütün faturanın böyle Salah'a kesilmesi ilk maçta
2: yok
1: daha.
2: Yok canım. Ya, o kadar abartmışlar yani.
1: Sosyal medyada gerçekten yani Salah bu mu, Salah şu mu falan diye. Yani Salah'a durun ya bir
3: tane bir vuruşu dakika vardı ya abi, çok yakın mesafeden evet, dışarı. Muhtemelen o vuruştan abi, sonra onun altına yazılmıştı.
1: Ya olabilir. Bunlar olabilir ama yani ben Salah gibi bir oyuncu buraya gelmiş Türkiye'ye. Bunun tadını çıkarın bırak, 20 dakika izlemişim. Hemen böyle ilk maçta 20 dakikalık bir performansla Salah Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Ben Frankfurt maçında da, çünkü Kasımpaşa stadına geldi. Belki bu maç evinde olsaydı, yani Trabzon'un kendi stadında olsa, Papara Park'ta olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Geldi 3-5 idman ve büyük bir rüzgarla, büyük bir havayla geldi. Bırak antrenmana çıkmayı, o imza töreniyle o geliş geçişin bile daha üzerine atamamıştır o şeyin etkisini. Salah dünyada baktığımız zaman bilinen, tanınan bir oyuncu ama hala bir rüyada gibidir ya. Kendisini, çünkü o hatırlayalım stattaki, Papara Park'taki kalp atışı bile hızlıydı ya. Oradaki o atmosfer, kendi servisini yaparken, kendi görüntüsünü çekerken, o tribünleri çekerken ki yüz ifadesine baktım. Hakikaten 18 yaşında sanki böyle genç bir oyuncu, oraya gelmiş bir edası vardı Salah'ta.
3: Çünkü o da onu kariyerinde hiç deneyimlemedi. Yani Liverpool'da böyle bir şeyle karşılaşmıyorsun ya da
1: ki Liverpool gibi dünyanın tabii, en önemli.
3: İtalya'da böyle bir şey yok. Onlar vedayı bu şekilde yapıyorlar. Biz de tabii önce bu şekilde karşılıyoruz. Sonra işler kötü gittiğinde Tabii biz şeydir.

0: Ya çok güzel bir sözdür. Hani ya başımızın üstüne alıyoruz ya ayağımızın altında çiğnedin. Öğrenemedik beraber yan yana yürümeyi. Bizim böyle bir durumumuz var maalesef.
1: Savunma konusunda katılıyorum. Kasımpaşa maçı, ya ligin ilk maçlarında hep sıkıntı olabilir. İşte gördük. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ki hoca biraz da rotasyon yaptı bu maçı düşünerek belki de. Henüz böyle bir şey sıkıntı olabilir. Puan kaybı ama savunma futbolu biraz daha şey değiştirecektir. Takım savunmasına biraz
0: çok
1: daha değişecektir.
0: Takım savunması
1: çünkü
0: çok belirleyici.
1: Çünkü Salah'a savunma yaptıramazsınız. Bazı oyuncular vardır. Yani savunma yapmaz ama Salah gibi bir oyuncu size oyun içinde orta sahadaki o dinamizmi getirecektir mutlaka yani.
2: Peki şimdi Ferencvaros cephesinden de bir değerlendirelim. Avrupa'da istikrarlı bir takım haline geldi. Yani no name bir takımken sürekli olarak Avrupa kupalarında duyduğumuz bir takım. Tövaz bir takım yani. Eleme turlarında 6 maçta da yenilmediler. 4 galibiyet, 2 beraberlik de var ama tam tersi kendiliklerine de iyi başlayamayan bir Ferencvaros var. Yani bir lig Avrupa dengesizliği söz konusu. Avrupa motivasyonları eminim çok daha farklıdır. Bu da biraz Trabzonspor'un... En azından rakibi tahmin etme işini belki zorlaştırabilir. Çünkü Kasımpaşa maçı tabii ki tamamen tek başına referans değil. Hücumda üretkenlik problemi yaşadı, savunma istikrarını sağlaması gerekiyor. Ama hala elinde çok güçlü bireysel yetenekleri olan bir Trabzonspor ve en azından ne oynamak istediğini bilen bir Trabzonspor var.
0: Burada zaten oyuncu yeteneğinin çok ön planda olmasını beklediğim bir karşılaşma. Ki bizim adımıza bu tarz takımlarla oynadığımızda en belirleyici hadise oluyor. İşin atletizm tarafına kaldığımızda biraz problem yaşıyoruz. Şimdi rakibin bu tarz takımların genelde izlemediğinde bile 3 aşağı 5 yukarı bir öngörüde bulunabiliyorsun. Yani atletik olarak hazırlar, beraber oynama alışkanlıkları var. Kolay kolay sürekli kadro yenilemiyorlar. O alışkanlıkları fiziksel durumuyla analizle kendi lehine çevirmeye çalışıyorlar ama... Biz burada özellikle Trabzonspor kendi sahasında geçtiğimiz sezon oyunlarını düşündüğümüzde hücum organizasyonları konusunda ciddi anlamda rakipleri probleme itiyordu. Yani burada da yine benzer bir durumun olacağını düşünüyorum. Trabzonspor oyuncu kalitesiyle burada çok fazla problem yaşamayacak. Şeyi gördüm, Gornik Zabje ile oynamışlar aslında. Hı hı. Daha önce yakın tarihte burada izlediğimiz bir takıma karşı da Fenerbahçe gibi olmuş. 1-1, 1-0, 1-1 yani deplasmanda berabere kalmışlar. Yani ben burada Trabzonspor'un özellikle oyuncu becerisiyle bu problemi ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
2: Peki Salah ilk 11'de oynar mı sizce, onu da sorayım.
1: Bence oynar. Ben bekliyorum açıkçası. Bir de o statta yarın akşam baktığımız zaman herhalde full artı full olur. Güzel de bizim için bir yayın olur. Yayın evet. ATV'den yayınlanıyor. Bizim arkadaşlarımıza da yayıncı kurulu olarak evet. Şimdi hepsine başarılar
2: gündüz
1: diliyoruz.
2: Gündüz saatlerinden de bağlantılarımız,
1: gündüz
2: canlı yayınlarımız olacak
1: akşam
2: bu arada.
1: Gece görüntülerini çok beğeniyorum. O drone görüntüleri maç öncesi falan muazzam oluyor. Kazası belası güzel
2: i̇nşallah.
1: Bir yayın olur inşallah. Ve bütün futbolcuları etkileyecek bir maç. Yani Kasımpaşa maçından tamamen bağımsız. Yine hep söylüyorum. Profesyonelim de o sahada 40 bin kişiye sezonun ilk içerideki maçı olarak baktığın zaman yani Salah da bundan etkilenecek. Diğer futbolcular da rakibin Ferencváros olması, dediğin gibi orada Avrupa'ya biraz daha farklı ligde iyi başlamamış olmaları ama Trabzonspor'un da artık Salah'la beraber bu yapmış olduk halde Avrupa'da ses getirmek istiyor. Avrupa'da yoluna çok iyi emin adımlarla devam etmek istiyor. Ben ilk maçta avantajlı bir skor elde edeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa maçı bu maçta asla baz almak istemiyorum yani. Özellikle o takım savunmasında, yani savunmadaki hatayı takım savunmasında Fatih Hoca mutlaka düşünmüştür bunu. Evet.
2: Peki bu arada Trabzonspor'da bir transfer gündemi de var tabii. Darwin Núñez bayağıdır konuşuluyor ama şu anda Darwin Núñez'in kendisiyle ilgili değil de kendi kulübüyle ilgili bir problem söz konusu. Kulübün bonservis isteği, oyuncunun alacaklarını bırakmama isteği derken biraz o transfer zora girmiş gibi görünüyor ama oyuncu kaynaklı değil, biraz kulüp kaynaklı. Bakalım o önümüzdeki günlerde de netlik kazandıkça buradan bilgileri aktaracağız. Peki yarının diğer önemli karşılaşmasına geçeceğiz. Yine aynı saatte Beşiktaş'ın konuğu Kaunas Jalgiris takımı olacak. Siyah beyazların antrenman görüntülerini yayının başında vermiştik. Son hazırlıklar tamamlandı. Trabzonspor ve şunu da hatırlatalım. Bu arada Trabzonspor'un basın toplantısı 16.30'da Fatih Tekke ve Savic çıkacak. Beşiktaş'ın basın toplantısı da bu programın hemen ardından 14.30'da canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Vincenzo Italiano ve Beşiktaşlı bir futbolcu Jalgiris maçı öncesi soruları yanıtlayacak. Nasıl bir maç bekliyoruz yarın Dolmabahçe'de?
1: Bunda, yani bundan önceki maçlara göre daha mesela gol sorunu diyoruz. Beşiktaş son Eyüp maçında yanlış hatırlamıyorum 35 kere falan ceza sahasına girmiş. Çok hücumda aslında oynayabiliyor. Beşiktaş'ın gol eksiği var ama yeni bir takım olmasından dolayı herhalde bu gol kısırlığını ben bu maçta çözeceğini düşünüyorum. Yani futbolda her şey var ama rakip Beşiktaş'ın çok altında. Beşiktaş muhtemelen kadroda çok fazla değişik yapmayacaktır hoca. Yeni transfer Lauç'u mutlaka oynatacaktır ama ikinci yarım başlar, maçın başından başlar. Yani hazır olup olmadığına dair, çünkü Çünkü şeyi de yeni çıktı.

0: Lisansı da yeni çıktı. Antrenmanlara başladı. Ben Beşiktaş maçında Trabzonspor maçı kadar keyifli olacağını, tribünler zaten Beşiktaş'ta hiç boş kalmıyor. Özellikle bu yeni transferlere beraber bu sene daha keyifli olacak. Ben bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Ya Beşiktaş'ın rahat kazanabileceği ve izleyenlere de ekranlarında ve stada gelip o taraftarların canlı izleyecek taraftarlarında çok gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi Beşiktaş'ta resmi maçlar özelinde hem Avrupa hem lig özelinde iyi bir gidişat var. Gol yemeden kazanan bir Beşiktaş var. Az önce Trabzon'da savunma istikrarına dikkat çektik ya, burada da pozitif anlamda savunma istikrarına dikkat çektiğimiz zaman Beşiktaş cidden iyi bir başlangıca imza attı ki Vincenzo Italiano deyince bizim aklımıza hep bir hücum karakteristiği ön plana çıkan bir hoca geliyor ama ilk dokunduğu yer savunma oldu. İyi bir işleyiş var. Bu işleyişi bakalım bu karşılaşmada ne kadar göreceğiz? Çünkü karşımızda biraz tahmin etmesi zor bir takım var.
2: Yani ama en son Zagreb maçları Şampiyonlar Ligi yönelemesinde bir aile problem yaşamış bir takım var. Şimdi Beşiktaş'ın şu yorumu yapabilirim. Hani biraz önce Fenerbahçe ile ilgili şahane oyuncular ama kime teslim ediyorsun? Bu çok belirleyici oldu. Hem sportif direktör hem teknik direktör anlamında. Beşiktaş bu anlamda bu işi en sağlıklı yapan. Yani sezona başlarken önce sportif direktör. Neden sportif direktör? Başkan şuna ikna oldu. Ya biz çok fazla etrafımıza ya da kendi bilgimize güvenip bu işi yaptık. Aslında bu iş böyle olmuyormuş. Bu işin uzmanına teslim olmak lazımmış. Önder Özen de teknik anlamda bu işin uzmanı Italiano'yu tercih etti. Ve şu ana kadar Beşiktaş'ta kadro planlaması, oyun, idari anlamda bütün işler kusursuza yakın işliyor. Bu çok değerlidir. O yüzden Beşiktaş'ın bugün yaptığı transferler sonrasındaki geri bildirim alması oyun anlamında. Yani bu işi sağlıklı birine teslim ediyor. Yani bu oyun... Bu oyuncularla bu oyun gelişir çünkü teknik direktörün bugüne kadar anlattıkları çok sağlıklı. Sahanın dışına çıkmıyor. Hiç bize mesela 3-4 transfer dönemini işaret etmiyor değil mi? Bugüne kadar mesela biz Sergen Yalçın'dan çok fazla 3-4 transfer dönemi dinledik. Hatta hemen hemen Sergen Yalçın'ın bıraktığı oyuncularla, bunlarla olmaz denilen oyuncularla da gayet aslında olabiliyormuş. Ya ülkeye de bir mesaj veriyor Italiano. Yani bakın bu analiz belirler. Öyle bizim yani yerli antrenörlerin özellikle anlattığı gibi böyle oyuncu kalitesi, oyuncu kalitesi eyvallah önemlidir tabii ki ama sizin teknik direktörlük beceriniz de orada ortaya çıkacak. Bugün senin Emirhan'la o iş asla olmaz dediğin oyuncuyla gayet güzel oluyormuş. Çerney'le bu iş olmaz gitsin dediğin oyuncuyla gayet oluyormuş. Hatta Olaytan'ı biz ikinci alternatif oyuncu diye aldık dediğin oyuncuyla da şahane bir oyun ortaya çıkıyormuş.
0: Hiç şans vermedi Taylan.
2: Şimdi bir sürü oyuncu var değil mi? Abi?
0: Söyleyeyim, çok güzel bir gün. Bu takımla olmaz. Bu takımın şu kadarı değişmesi lazım diyen ve her transfer döneminde...
2: Aslında Sergen Hoca'ya da bence mesaj veriyor. Eğer alabilirse Sergen Hoca'ya bence kendi teknik direktörlük kariyeri açısından İtalyano'nun yaptıklarının çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir düşüncesi varsa Sergen
0: Hoca gibi insanlar ben ders almam ders veririm niteliğinde var ya Sergen Hoca böyle bir şey. Yani Sergen Hoca bu konuda hiç taviz vermez. İşte sözünden geri. Yanlış da olsa geri adım atmıyorum.
2: Ama hayat her zaman öyle olmadığını da gösterir.
0: Öğrenmesi her zaman her yaşında öğrenmesi bileceksin tabii ki ayrı. Ama bak mesela bu maçta hoca rotasyon da yaptı. İşte evet. Sergen Hoca'nın
1: dört tane
0: rotasyon yaptı. Ligin ilk maçı rotasyon yapmayıp 4 maçta hemen hemen aynı kadroyla çıktı. Hı hı. Avrupa maçlarında. Gol demeden. Biz bu 11 açıklandığı zaman ben çok şaşırmıştım mesela.
2: Ama şunu demedi abi mesela rotasyondan önce Agbadu %70 öteki %70 demedi. Hiç. Şimdi sen %70 dediğin an zaten kalabalığa da bir mesaj veriyorsun. Hazır değil diyorsun. Ve sonrasında sahaya gönderiyorsun. Ve ilk fırsatta oyundan alıyorsun. Şimdi o yüzden teknik direktör davranışı çok önemlidir. Şimdi Italiano hiç bugüne kadar transferle ilgili bir şey söyledi mi? Düşünsene sağ beksin Beşiktaş'ta. Ben de teknik direktörüm. Sağ bek almamız lazım dedi. Ve sen o takımın bir parçasısın. Yarın da stada çıkacaksın. Yaptı Beşiktaş Svensson varken kulübün başkanı sağ bek alacağız dedi. 3 gün sonra o çocuk sahaya çıktı. Şimdi bir empati kursalar bir oyuncu için ne büyük yıkım olduğunu öyle anlayabilirler. Ama bilmedikleri bir konu olduğu için bence idarecilerin zaten teknik anlamda acil bu işten uzaklaşması
0: lazım. Bu sezon Beşiktaş'ı bu konuda tek geçiyorum. Az önce Fenerbahçe'yi konuşurken de buna vurgu yaptım. Kısa geçtim böyle. Sezon başından beri Sergen Hoca ile Serkan Reçber yol ayrımından beri bir hoca adayları birkaç tane vardı. İtalyano doğru bir şekilde en uzun süre buldular. İtalyano geldiğinden beri Önder Özen başkan süreçle ilgili ne futbolcularıyla ilgili ki bu takımı yeni tanıyor. Ne yollanacak futbolcular ne takımda kalan ne de geleceklerle ilgili en ufak bir kriz vari açıklaması olmadı. Hep kendi takımıyla ilgilendi sadece sahada kaldı.
2: Zaten odur abi.
0: Sorular geldi
2: mesela
0: zaman
2: Şerif de yaptı ya İsmail Kartal dedi ki bonservisi çok dedi. Ya bir teknik
0: yanlış,
2: direktör,
0: hayır gelir
2: bir teknik
0: gelmez.
2: Direktör mesela ya çokluğundan azlığından normal sana ne? Sen teknik direktörsün ya. Mesela az olsaydı ne olacaktı? Gelişecek miydi?
0: Ve iki gün sonra beraber çalıştılar. Gelişmiyor mu? Olmaz.
2: Oyuncu için
0: giden bir oyuncu için
2: yaparsın. Oyuncu aldı elindeki topu hazırlık kampında direğe vuramadı kafasıyla. Ya baktığın zaman çok rahat yapabileceği. Çünkü o çocuklar da onu okuyorlar ya, dinliyorlar. Birileri çeviriyor onu. Teknik direktör diyor ki yetersiz, çok para vermişler. Ve sonra o oyuncu antrenmana çıkıyor. O yüzden İtalyano ülkeye bir mesaj veriyor. Bizim acil İtalyano gibi insanların sayısını çoğaltacağız. Göztepe idarecileri ve teknik direktörü gibi insanların sayısını çoğaltacağız. Çünkü bizim kurtuluşumuz orası. Onlar bize mesaj veriyorlar yani. Bu iş öyle sürekli transferle de olmaz. Biz oyuncuyu da geliştiririz. Evet gelsin Vlahovic. Gelmesin demiyorum ama benim alttan birileri oyuncularım da yetişsin. Bak Rıdvan için tek kelime etmiyor değil mi? Demiyor ya nereden buldunuz bu çocuğu, altyapıdan hiçbir şey öğretmemişsiniz demiyor. Öğretmeye çalışıyor. Onunla da yarışabiliyormuş aslında. Bizim o yüzden İtalyano gibi teknik direktörlere, öyle davranan insanlara ihtiyacımız var.
1: Ya elindekinden maksimum verim almaya çalışan bir teknik direktör var. Pragmatik bir teknik direktör var.
0: Öyledir yani. İlk hazırlık maçıydı. Üçüncü antrenmanıydı yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan sonra gençlerle ilgili yaptığı çok güzel bir söz vardı ya. Bir de Okan Hoca'nın Galatasaray maçından sonra, ilk hazırlık maçından sonra gençlerle ilgili. Okan Hoca öyle bir dedi ki orada. Bir daha böyle bir kadro görmeyeceğiz mesela.
2: Yetiştirici değiliz dedi abi, düşünebiliyor musun? Türkiye'de iki tane kupa vardır. Tarihin en büyük kupasıdır değil mi? Süper Kupa, UEFA Kupası. O organizasyonun altyapıdan yetişip en önemli parçası olan biri o kulübe teknik direktör oluyor ve biz yetiştirici değiliz diyor. O altyapıda oynarken aynı insanlar onun için o ifadeyi kullansa bugün Okan Buruk diye birini tanımıyor olabilirdik biz yani.
1: Doğru, doğru. Ya bu yaş mevzusu, oyuncunun tecrübe konusu çok fazla tartışılırken şimdi Batrokol'la ilgili endişeleriniz daha da net ortaya çıkıyor.
2: Nasıl yani çıkmasın şimdi? Ama bak şimdi birinden.
0: Batrokol genç, maliyet yüksek bir oyuncu ama şimdi dediğin gibi geriye dönük bakıyoruz. Sezonun ilk maçı kampından sonra ilk oraya gelen 20 tane genç. Galatasaray tarihinde bu kadar genç çıkmamıştı.
2: Aklıma şey geldi şimdi Savaş abi. Okan Hoca demedi mi biz niye 23-20'li yaşlarda birini geliştiriyoruz ki? Ya düşüncede talip olmamış birine. Yani
0: niye alıyorsun o zaman?
2: Düşüncede bile buna talip.
0: Niye alıyorsun
2: abi,
0: Okan Hocam?
2: Çünkü bak, alma sebebi tamamen hiçbirini zaman, halledemediler. Ve o büyük çok, bir kalabalık itiraz
0: çok güzel bir şey dedin. O zaman hocam Gökdeniz Gürbüz'ü niye aldın? Eyüp Aydın'ı niye aldın? Gökdeniz Gürbüz'ü Dortmund'dan aldın. Eyüp Aydın'ı Bayern'den aldın.
2: Yusuf Yıldırım'lar. O sayı Yusuf'u bitmez aldın abi yani.
0: Bir sürü var. Sıra Çanmaz aldı. Evet, yine Barış'ın benzeri. Yani Galatasaray burada.
1: Evet, burada sen geri dönmüş
0: bu genç oyuncular alıyorsun. Bakıyorsun hep kulüpte Fatih Demirel diye bir arkadaş var. Almanya'yla bağlantılı. Daha önce de Kerem'i de aldı, onu da aldı. Niye bu gençleri aldın o zaman? Hani 250 bin euro da verse, 500 bin euro da verse oynatmayacağın oyuncu. Bunlardan zaten altyapıda var bir sürü.
1: Bir oyuncunun hazır olması ya da tecrübeli olması yaşta doğru orantılı değildir. Bunu modern futbolun son 20-30 yılı çok öğretiyor.
0: Can Uzun için bile, sevgili Rezan, Can Uzun için bile Galatasaray taraftarlarında ya Okan Hoca gençleri oynatamıyor, acaba Can Uzun nasıl oynayacak diyenler de var yani.
1: Doğru. Şimdi tekrar Beşiktaş'a dönelim. Evet, Beşiktaş'ta bir pozitif portre çiziyoruz. Aldığı skorlar ve gol yememe konusunda, savunma istikrarı konusunda ama hocanın da altını çizdiği, hocanın da kabul ettiği hücum yetersizliğini konuşalım. Yani bu aldığı skorlar biraz şu anda onun üzerine örtüyor. Hücumda aktif oyuncuları var. Trossard henüz daha işin içine sıcağı sıcağına giremedi. Hareketli bir Çerni var. Onu arkadan zaman zaman besleyen bir Olaytan var merkezden. Oh ve Semih Kılıçsoy'un performansı için çok net ifadeler kullanamıyoruz. Henüz o şanslarını da iyi değerlendiremedi. Özellikle Semih, evet, bir tane gol katkısı var ama genel çerçeveye baktığımızda hücum bölgesi biraz üretkenlik konusunda geride kaldı. Vlahovic'in gelişi, dün de biz bunu yayında konuştuk, size de sorayım. Tamamen bu hücum üretkenliği konusunu bitirecek mi? Yoksa işte az önce Batrakov ve Fenerbahçe'de değindiğimiz 10 numara mevzusunda Beşiktaş'ın da ciddi bir ihtiyacı var mı?
2: Ya Vlahovic bu işi bu en üst seviyelerde deneyimlemiş ve halletmiş bir oyuncu. Hı hı. Onun şöyle de bir artısı var. Teknik direktörle geçmişte de birbirlerine dokunmuşlar. Bu çok önemli.
0: Hocayla beraber işte.
2: Çok önemlidir. Şey de çok önemlidir. Tabii bu yanlış anlaşılmasın. Herkes duygularını farklı yaşar. Yani bizim ama daha çok ilgilendiğimiz o yükseklerde yaşayanları severiz. İmza törenindeki heyecanı da çok önemlidir. O bizi işin içine katma hadisesi. Şimdi Beşiktaş'ın bir oyunu var. Evet, skor anlamında bugüne kadar o işi çok yüksek skorlarla halledemedi. Bu oyuncu da bu işi daha rahat halledebilmen için. Yani topu oraya getirdiğinde bitiricilik konusunda oha göre çok daha meziyeti yüksek bir oyuncu. Bu önemlidir. En azından Beşiktaş kağıt üzerinde bir oyun planladı. Bu oyun planının üstüne bu işi skor anlamında yukarı çıkartabilecek bir oyuncuyu getirdi. Trossard da bu anlamda öyle bir oyuncu. Yani zaten şöyledir. futbol artık basketbol antrenörlüğüne doğru gidiyor. Yani nasıldı basketbolda? İşte hücum çiziyor koçlar değil mi? Savunma çiziyorlar. Şimdi artık bildiğin özellikle Guardiola ve Klopp oyunlarında bu artık yeni teknik direktörler de buna uydu. Çok net bir şekilde dışarıda bıraktığında bir plan görüyorsun. İşte Fatih Hoca da aslında geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bunu çok yaptı. Merkez orta sahayı içeri koşturup beki dışarı getirip işte Onaçu ile buluşturma gibi. Şimdi bunu en azından Beşiktaş'ta görüyorsun. İşte Trossard alacak o senin çizdiğin hücum organizasyonu becerisiyle başka bir seviyeye getirecek. Aynı şekilde Vlahovic'in söyleyebilir. Ama Beşiktaş'ın bence hala oyuncu yani havuzu açısından stopere bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum. Merkeze bir oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum ve kenara bir oyuncu alması düşünüyorum. Çünkü hem lig hem kupa hem Avrupa. İtalyano asla şu ifadeyi kullanmayacak. Lig bizim için önemli, Avrupa'yı dışarıda bırakacağız demeyecek. O her yere talip olacak. O yüzden ona da o rotasyon anlamında oyuncu sayısını arttırman lazım. Çünkü Van Bronckhorst da Beşiktaş o problemi yaşadı. Onlar itiraz etmez. Yani o kültürde büyüyen insanlar altyapıdan bir oyuncu verdiğinde bununla yapamam demez. Onunla yapmaya çalışır. Beşiktaş o dönem hatırlayalım. Yani Immobile varken skor anlamında hiçbir sorun yaşamıyordu. Immobile sakatlandı. Hekimoğlu'na döndü. Evet. İlk maçta kıyamet koptu.
1: Evet.
2: Ama o kültürde büyüyen ona itiraz etmez. Bugün oraya bir alternatif sunman lazım onun eline.
0: İtalyano normalde daha çok Avrupa'yı önemser oyun planında ama ligi de tabii ki bir kenara bırakmaz. Orada oyun sisteminde 35 kereye vurgu yapıyorum. Beşiktaş bir tek şeyi gol eksikliği. Az önce Patrikova da dedi ya çift tanelere diye. Belki de Vlahovic'le oynarken Oğun da aynı şekilde çift. Yani o ikiliyi ben çok merak ediyorum. Oğun'la beraber oynar mı? Ki oynarsa Oğun da alanı biraz daha rahatlamış olur. Oradan arka plandan atacağı goller.
2: Mesela o anlamda senin hani 10 numara pozisyon dedin ya. İkinci forvet pozisyonu.
0: Evet. Orada daha iyi olur.
2: Şimdi arkada işini kolay. Çünkü taktik disipline son ana kadar sadık kalan bir oyuncu. Fiziksel gücün en üst seviyelerde oynamaya çalışan bir oyuncu. Onun o beceri kısmında, atletizm kısmında en yüksek verimi ondan alıp bitiricilik konusundan da Vlahovic üzerine de bir oyun inşa edebilir Beşiktaş.
1: Bu arada sağ kenar demişken Luka Bakio konusu var şu anda sıcağı sıcağına. 3 milyon kiralama bedeli, 17 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif konuşuluyor. Şimdi Çerne'nin tabii şu ana kadarki performansı biraz geride tutabilir sağ kanat konusunda taraftarları, ama henüz bir net ifade kullanmak için çok erken. Sadece elimizde şu var: Çerni geçen sezonda bir şeyler üretmeye çalışan takımın, kötü görünen takımın iyi parçalarından bir tanesiydi. Şu kafamı karıştı. Şimdi Beşiktaş Vlahovic'i aldı, Trossard'ı aldı, hem isim hem de maliyetli oyuncular aldı. Sağ kanatta elinde Çerni gibi bir alternatifin varken bu kadar büyük bir parayı da oraya yatırmak acaba riskli değil mi? Ben onu da bir düşünüyorum.
2: Şeye güvenmiyorlar. Çerni'nin o sürdürülebilir
1: istikrarına güvenmiyor.
2: Anlaşılabilir bir durum yani. Hani fiziksel olarak, çünkü bir de oyuncuyu statta izlediğinizde net bir şekilde onu da görüyorsunuz. Bence o yüzden ısrarla o tarafa bir oyuncu almaya çalışıyor.
0: Ama şöyle bir şey var. O gelen giden aratır atasözü Çerni için olabilir. Çünkü gelen oyuncunun o %60 %70'e ben taktım ya. Ne zaman o %70'e gelecek? Ne zaman %100'e? Bir de satın alma, kiralık opsiyonlu futbolculardan her zaman randım alamıyorsun abi. Çünkü biri gelirken şunu söylüyor: geçeceğim burada diyor. Hele bir de maç sayısı koyuyorsa.
2: İtalyan onu ikna eder abi. Ben şeyi izliyorum. Bu aralar arabada çok dinliyorum. Çetin Yılmaz var, basketbol koçu. Benim eksikliğim, tanımıyordum. Bir yerde bir videosunu izledim. Ya acayip yani abi. Ya otur böyle sabahtan akşama kadar dinle. Yani bu kadar eğitici bir teknik yorumlar yapıyor. Şöyle abi. Basket FSB seninle çalışırken siyahi bir oyuncunun maçı oynamama ile ilgili bir sorunu varmış. Ya oynamak istemiyor. Oyuncuların böyle bir durumu da vardır yani. Hani başka bir sorunu olur. Şimdi şeyden bahsediyor. Teknik direktörlüğün tek başına teknik ve taktik anlamında bilginin yeterli olmayacağından bahsediyor. Entelektüel birikimden bahsediyor. İşte sosyoloji bilmen lazım diyor. Psikoloji bilmen lazım diyor. Ve onu da aslında yaşadığı bir konuyla harmanlıyor. Oyuncu oynamak istemiyor abi. Oyuncuyu ikna edecek ve o siyah ayaklanması ile ilgili bir şey anlatıyor o dönem o dönemle alakalı ve oyuncuyu nasıl ikna ettiğini söylüyor. Mesela oradan bir örnek veriyor. Diyor ki işte batılı bir çocuğa işte yere yat dediğinde neden diyor, ama doğulu o kültürle büyümüş birine o seni severse, sana inanırsa hiç sorgu sualsiz davranabilir. Yani o konuda bir hayli donanımın olması gerekiyor oyuncuyu ikna etme için. Yani Italiano bana o konuda o şeyi veriyor. Yani Çetin Hoca'nın anlattığı hadiseyi veriyor. O donanıma sahip bir insan. O gelen, kiralık gelen oyuncuyu ikna eder. İsmail Hoca ile ilgili niye itiraz ediyoruz? Çünkü anlatacak yeni bir sözü yok. Sürekli 99'u anlatırsan Asensio, Lukaku eskiler ilgilenmez. Türklerin hoşuna gider. Ama Asensio'ya ben 99 puan aldım, burada başarılı oldum dediğinde ona başka bir şey anlatman lazım. Teknik anlamda ikna etmen lazım. Hayatla ilgili bir bilgin, birikiminle ilgili ikna etmen lazım. Anca o şekilde gelir o yarışın içerisine.
0: Onu ikna ederken bazen takımı da ikna etmek gerekiyor. Onunla ilgili.
2: Tabii tabii.
0: Mesela bunu Lucescu çok iyi yapıyordu. Sergen'le ilgili, Sergen Yalçın ile ilgili. Bütün takım otobüste Sergen Hoca'yı beklemek zorunda kalıyorsun mesela. O dönemde Sergen'i beklemek zorunda kalıyorsun.
2: O da çok özel bir teknik.
0: Orada da takımı ikna ediyor. Bir dakika diyor yani.

0: Yarından yayınlanacak temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Programı kapatmadan önce bir kim bilir diyeceğiz. Evet, bu kez ben de almadım cevapları bu arada. Ben de katılacağım. Güzel. Üç kişi yarışacağız bakalım. Kim bilir de Ercan bizim için neler hazırlamış. İlk sorumuz ekranlara gelirken süremizin de bir dakika olduğunu hatırlatalım. Bilmiyorum nasıl sorular var. Futbol dışı sorularda çok iyi olmuyorum ama. Fenerbahçe Lyon maçında hangi oyuncu topla daha fazla buluşmuştur? A. Kante, B. Kerem Aktürkoğlu, C. Vedat Muriç, D. Greenwood.
1: Tamamen tahmin. Maçı izlerken... Ben kant ediyorum. Hızlı bir şekilde.
0: İbrahim Yılmaz
2: ben
0: var mı?
2: Şimdi.
0: Ya ben maçı dün statta seyrettim. Gözüm çok Vedat Muriç'e takılmıştı. Çünkü Vedat Muriç'i neredeyse ben hep orta sahada gördüm. Yani santrfor mevkinden çok orta sahada gördüm. Çok fazla topla aşırı neşir oldu.
1: Ben de yorum yapayım bununla ilgili.
0: Tabii.
1: Ben de mesela maçı izlerken ya bu Kante oyunda var mı diyorum mesela. Olur. Maçtan sonra bakın en çok topla buluşan Kante abi.
0: Doğru doğru.
1: Şimdi öyle bir çağrışım yaptım ben de. Ben de o yüzden Kante diyeceğim.
0: Bir Kante geldi. Bir de Greenwood geldi. Son 15 saniyeye girerken. Yani Kerem Aktürkoğlu da oyundan çıktı şimdi. Düşünüyorum. Ben de Kante diyeceğim ya. Bana da Kante mantıklı
1: ben
0: geliyor.
1: Ben kendimi o yüzden şey yapacağım yani. Kendi kendime öyle test ettim. Çünkü bu adam oyunda yok diyorum. Maç sonrası bir bakıyorum istatistiklere en çok topla buluşan Kante.
0: Evet, iki Kante bir Greenwood yanıtı geldi. Bakalım doğru cevabımız neymiş? Fenerbahçe Lyon maçında hangi oyuncu daha fazla topla buluşmuş? D. Greenwood. İbrahim Yavuz'u tebrik ediyoruz. 67 kez topla buluşmuş. Kante 64 kez topla buluşmuş. Vedat Muriç 34 ve... Kerem de 30 kez topla buluşmuş. Ama İbrahim Yavuz'u tebrik ediyoruz.
2: Hayatta şeyde çok gördük. Yani aslında takım savunmasında çok faulle alakalı çok gördüğüm için belki orada yanıltmış olabilirsin.
0: Kante bizi yanıltmış gerçekten.
1: Yine 64.
0: Düştük, tuzağa düştük.
1: Ama bir şey söyleyeyim yine çok az. 3 yani 64-67. Evet. Bak yine mesela eğer birine sorsanız 64 Kante'nin topla buluştuğunu yine inanamazsın yani.
0: Doğru, kafa kafaya. Peki ikinci sorumuz gelsin. İbrahim Yavuz'un 1-0'lık üstünlüğü var şu anda. Batrakov Rusya Ligi'nde kafa vuruşuyla kaç gol atmıştır? A. 1, B. 3, C. 4, D. 6. Süremiz başladı.
2: 1.
1: Ya bak şimdi ama burada da şu tuzak soru olabilir ya. Ercan'ın böyle bir şeyi var, hep güncel sorular hazırlıyor. Hep güncel. Ercan varsa güncel sorular vardır. Çalışmak lazım ama bu...
2: ya öyle de ya düşünebileceğimizi de
0: boyunu da konuştuk.
1: Hayır, bir boyunu da konuştuk.
2: Yani oradan bize ya şimdi bu kadar kısa oyuncu da fazla
0: ben
2: atmaz
0: ben 3 diyorum
2: diye.
0: Bu arada. Bilmiyorum.
2: Bizi bire yönlendirmiş de olabilir.
1: O zaman 4. Ben biraz daha açtım. 1-3-4.
0: 1-3-4 mü?
2: 1'de kalıyorum.
0: Yani ben...
1: 1 olmaz ya.
0: Bir de var ya o kadar çok baktım ki...
1: Bence 1 olmaz.
0: Attığı gollerin çeşitlerine.
1: Ama kafayla golü işte...
0: Ama kafa golüne işte
2: dikkat. Ona Rusya'da eğer gerçekten o kadar fazla gol attırdıysa...
0: 13 gol 10 asist geçen sene.
1: Ben 1 olmayacağına büyük ihtimalle eminim. Çünkü bu kadar kolay soru olamaz.
0: Tüm Rusya kariyeri bu arada. Bunu da altını çizelim. Zaten altyapısından yetişti.
1: Tamam 1-3-4'te devam edelim o zaman. Değişmeyelim.
0: Profesyonel kariyerinde, A takım kariyerinde bakalım Rusya Ligi'nde kaç kez kafa golü atmış. Bakıyoruz. Geliyor. 4. Tebrik ediyorum Savaş Çorlu. 1-1'lik eşitlik söz konusu şu anda konuklarımız arasında.
1: 1 olmayacağını bakalım. Tamamen tuzak soru şimdi. 1 olmazdı.
0: Rusya Ligi kariyeri boyunca toplamda 4 kez kafayla gol atmış. Var mı başka sorumuz? 3. soru da gelsin. Kaunas Žalgiris'in UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda kaç Litvanyalı oyuncu vardır? A. 6, B. 11, C. 14, D. 17. Süremiz başladı.
2: 17.
0: 17 geldi. Ben 14 diyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. Hiçbir şekilde fikrim yok. Tamamen farklı olsun diye.
1: Herhalde 6 olmaz ya. O kadar da olmaz yani.
0: Şimdi hadi buyur. Ya bu tuzaksa?
1: İşte ben o yüzden 6 ya da 11 diyeceğim.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani bunlar kolay kolay gidip öyle para verip oyuncu almazlar. Mümkün
0: doğru.
2: De kendi
0: doğru.
2: Bünyesine hadi alsın oradan da 5-6 tane. Geçmez. O yüzden 17.
1: Sen 14 dedin değil mi?
0: Evet,
1: ben 11
0: 14
1: diyorum.
0: Diyorum.
1: 14 olursa 1-1-1 olacak. O yüzden
0: öyle oluyor. Evet. Sen 11 diyorsun. 11. İbrahim Yavuz 17 diyor, ben de 14 diyorum.
1: 6 çıkarsa da şaşırmam yani.
0: Ama işte şey çok mantıklı gerçekten. Takımın bütçesi ve durumu düşünüldüğünde çok fazla yerel kimlikten çıkmayacaklardır. İmkanları yok çünkü. Evet.
1: 11, 14, 3'ünden biri çıkacak. Ben istiyorum 14 çıksın. Rezan hep bir bir oldu.
2: Bir bitirelim ben.
0: Hadi bakalım süremiz biterken.
1: Başlık atardık Rezan Bey'e.
0: Süremiz biterken bakalım cevap neymiş? Jalgiris'in kadrosunda UEFA'yı bildirdi kadroda. 6 işte.
1: 6 çıkarsa şaşırırım.
0: Ya bak böyle. Aa. Böyle Tonga'ya düştük. Peki süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programı geride bıraktık. Yarın oynanacak karşılaşmalar

0: Öncesi hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 19 Ağustos 1829 yılında Profesör Perrot'la beraberindeki grup Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. Güzellikler
8: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Reklam.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
0: hayata. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
15: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: meteoroloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Aspor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Sıcak gelişmeler var. Bir telefon bağlantısıyla başlayacağız şimdi yayına. Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler mevcut. Şimdi bunun için Aspor muhabiri Erdem Akbaş'a bağlanacağız değerli izleyenler. Sevgili Erdem, yayınımıza hoş geldin. Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeleri senden dinleyelim istersen.
1: Hoş bulduk Batuhan. İyi yayınlar diliyorum sana da. Tabii Fenerbahçe dün Lyon maçından çıktı ama transfer dönemi devam ediyor. Jadon Osterwolde ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşandığı aslında bir hafta yaşandı. Şimdi biraz detaylı anlatacağım. Jadon Osterwolde bir sakatlık sürecinde ama piyasası olan bir oyuncu ve Roma'nın uzun bir süredir takibindeydi. Roma, Jadon Osterwolde ile alakalı isteğini güncelledi. Yani yeni bir teklifle Fenerbahçe'ye geldi. Roma Jadon Osterwolde'yi istiyor ve yeni bir teklif sundu. Oyuncunun temsilcisi yaklaşık bir haftadır İstanbul'daydı. Bu İstanbul ziyaretlerinde, İstanbul'da başka kulüplerle de görüştü ama Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde ile ilgili de bir teması oldu. Jadon'un Fenerbahçe'den yeni kontrat beklentisi vardı. Bu kontrat beklentisi şu an için sonuç vermiş değil. Ve bu noktada da aslında Roma'nın teklifi de çok daha değerli olmaya başladı oyuncu cephesi için. Fenerbahçe ise ne diyor? İyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirileceğini oyuncu cephesine iletti. Jadon Osterwolde Serie A'da oynama fikrine oldukça sıcak. Görüşmeler devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili somut, daha belirgin gelişmeler oldukça paylaşacağız Batuhan. Bunun yanı sıra bir haberimiz daha var. İstersen ben hemen hızlı bir şekilde müsaadenle ona geçeyim. Diego Carlos'la alakalı. Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla ilgili çok hızlı bir gündem yaşanacak. Diego Carlos da bu oyunculardan bir tanesi. Parma, Diego Carlos'u kiralamak için teklifte bulundu. Hem oyuncuyu hem de Fenerbahçe ile temasa geçildi.

0: Serie A ekibi Diego Carlos'un maaşının %70'ini karşılayarak transferi tamamlamaya hazır. Fenerbahçe'de Diego Carlos'tan minimum zararla yolları ayırmak istiyor. Bu anlamda bu transferin gerçekleşme ihtimalini de yüksek görüyorum. Çünkü Fenerbahçe zaten Carlos'u göndermek istiyor. Parma'nın teklifi diğer takımların yaptığı tekliflere oranla çok daha Fenerbahçe'nin kabul edebileceği seviyede diyelim. Gelişmeler olacak Fenerbahçe'de. Sıcak gelişmeler olacak. Hem gidecek hem gelecek oyuncularla alakalı. Bugün yaklaşık bir saat sonra başlayacak spor gündemi programında çok daha detaylı Batuhan tüm konuları konuşacağız diyelim. Ben sözü sana bırakayım.
1: Peki, çok teşekkürler sevgili Erdem Akbaş, Aspor muhabiri. Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri bizlere aktardı değerli izleyenler. Yine Fenerbahçe ile devam edeceğiz programımıza. Fenerbahçe bildiğiniz gibi dün akşam Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa temsilcisi Lyon'la karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos günü Fransa'da oynanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz Çobani Stadı'nda oynanan ilk maçta tur için avantajlı skoru alamadı. Amirli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da takip ettiği maça etkili başlayan sarı lacivertliler ilk 15 dakikada rakip kalede birçok tehlike oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposu düşen Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda topu Lyon'a bıraktı. Fransız ekibi 40. dakikada kaleye gelen ilk ciddi atağında Luis Openda ile öne geçti. İlk yarı Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 47. dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ikinci golünü kaydetti ve durumu 1-1 yaptı. Dengeli bir şekilde geçen son bölümün ardından karşılaşma bu skorla sona erdi. Turun kaderini belirleyecek rövanş 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Karşılaşma öncesi formu en çok merak edilen isimlerden Marco Asensio, taraftarların tezahüratları sonrasında 73. dakikada Talisca'nın yerine oyuna girdi. Jorge Lesnene bu sezon ilk resmi maçına çıkarken yeni transfer Romelu Lukaku da sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Belçikalı golcü 82. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri de maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık, oyuncularımıza beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman İkinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için

0: kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi önerilen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık. Ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyon Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympic Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
2: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku Lyon maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki deneyimli oyuncu kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
3: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadyumumuzda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira Onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
2: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunduğu değerli izleyenler, Çetin turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.
4: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
2: Galatasaray'la anlaşmaya varan Rus oyuncu Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova ile çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Alexey Batrakov, skorer kimliğini ve yeteneklerini küçükken oynadığı salon futboluna bağlı. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov, istikrarı ve yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Top oynamaya sokaklarda başlayan 21 yaşındaki oyuncu daha sonra salon futbolu eğitimi aldı. Batrakov dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki gelişimine borçlu.
5: 6 yaşında Lokomotiv Moskova altyapısına giren genç orta saha U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. 2021'de gençler ikinci

0: Ligini kazanan, 2023'te ise Rusya Gençler Birinci Ligi'nde zafere ulaşan genç oyuncu, turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu seçildi. Batrakov 17 karşılaşmada 9 gol ve 12 asist kaydederek büyük beğeni topladı. 21 yaşındaki orta saha altyapıda gösterdiği başarılar ve kazandığı şampiyonlukların ardından 2023-24 sezonunda A takıma çıktı. Gösterdiği performansla 2024 yılının sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen ödülün sahibi oldu. İstikrarıyla da dikkat çeken Alexey Batrakov, son iki sezonda sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 4 maç kaçırırken 74 müsabakada 32 gol 20 asist üretti. Genç yıldız, oyun zekası ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
0: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Oğuttaran'ın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kauno Žalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Felix Udoka ise listede bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş-Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
1: Muhammed Salahlı Trabzonspor sezonun ilk iç saha maçına Ferencvaros karşısında çıkacak değerli izleyenler. Avrupa Ligi playoff mücadelesi ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
3: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
4: Pina orta şansı yaptı ortasını.
3: Bordo Maviller Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 4 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Zabrze'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payat yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
1: Sevgili izleyenler, şimdi gün ortasına bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Jamal Musa

0: Ciyala'nın durumu hakkında Alspor yorumcusu Hüseyin Özkek'e bağlantı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi son maçlarda özellikle Jamal Musiala ile ilgili birçok haberi görmüşsünüzdür. Oyuncu maç esnasında baygınlıklar geçiriyor. Şimdi detaylı bilgileri sevgili Hüseyin Özkök'ten alacağız. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Nasılsınız?
1: Evet, hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar. Rejideki arkadaşlar da kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet, Jamal Musiala'yı konuşalım. Oyuncu son maçlarda bir baygınlık geçiriyor. Yakın dönemde yine buna örnek Christian Eriksen örneğini verebiliriz. Ama sanırım birbirinden bağımsız yaşadıkları sıkıntılar. Detayları sizden dinleyelim.
1: Şimdi Batuhan, olayı ben bayağı bir araştırdım. Alman basınında tabii ki Jamal Musiala gibi çok üst düzey ve Almanların mücevher olarak nitelediği bir oyuncu olunca çok haber çıktı tabii ki Alman basınında. Aslında bu olayın bir geçmişinin olduğu da ortaya çıktı bu son iki bayılmayla birlikte. Aslında buna tam olarak bayılma demiyorlar, dalma nöbetleri deniyormuş. Hatta absans diye Türkçesinde de, Türkçe literatürde de absans nöbetleri diye onun karşılığı varmış, ona da baktım. Şöyle, oyuncu bir sendrom yaşıyor, bir dalıyor, o daldığı sırada da bilincini kaybediyor abi ve yere yığılıyor. Aslında orada bayılma yok fakat bilinç kaybı var ve bir dalma var. Bunu da epeydir çekiyormuş ve bunun tedavisini görüyormuş. Şimdi Leipzig'le oynanan karşılaşmada bu olunca herkes dedi ki işte sıcaktan olmuştur. Başka bir nedeni vardır işte.
0: İlerleyen süre içerisinde tekrar bağlantı gerçekleştireceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve beklenen buluşma gerçekleşti değerli izleyenler. Avrupa futboluna gidiyoruz şimdi. İspanya La Liga'ya gideceğiz. Tekrar Hüseyin Özkök'e bağlantı gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Evet sevgili Hüseyin Özkök.
1: Özür dilerim. Kısa bir internet.
0: Estağfurullah.
1: Sıkıntısı oldu galiba.
0: Estağfurullah. Böyle şeyler çok normal olabilir.
1: Şöyle. Evet. İlk olarak Leipzig maçında bir durum ortaya çıkmıştı. Herkes bunu işte normal sıcaklara bağladı. Tansiyona düşmüştür dedi. Fakat hemen akabinde 3 gün sonra Heidenheim'le oynanan hazırlık maçında da olunca olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Jamal Musiala da kendisi bir açıklama yaptı. Aslında bu durum epeydir varmış ve bunun tedavisini görüyormuş. Çok önemli, ürkütücü olduğunu biliyorum ama çok önemli bir hastalık değil. Bununla yaşamayı öğrendim. Bununla ilgili olarak tedavi görüyorum. Kulübüm de herkes de beni destekliyor. Aslında bütün kulübün, futbolcuların, diğer futbolcuların da hepsinin haberi varmış bu durumdan. Fakat Batı'na açıklamamışlar ama böyle iki maç üst üste olunca mecburen bu durumu Batı'na da açıkladılar. Jamal Musiala'nın söylemine göre Leipzig maçında oynamasının nedeni de doktorlarının oynayabileceğini söylemesinden dolayıymış. Hani Bayern Münih kulübüne de burada suçlamada bulundular. Niye oynatıyor Jamal Musiala madem böyle bir hastalığı var diye, ama doktorlar izin vermiş. Çünkü günlük yaşamını bu hastalıkla birlikte normal şekilde devam ettirmek istiyor oyuncu. Dolayısıyla ben bu maçta oynamak istiyorum deyince, doktorlar da tamam deyince çıktı sahaya, ama yeniden böyle bir şey yaşayınca durum ortaya çıktı. Çok tehlikeli bir şey değilmiş kendi söylemine göre. Bunu da zamanla aşacağını, tedavisinin sürdüğünü söylüyor. Diğer yandan da benim aklıma şu geldi Batuhan. Biliyorsun Galatasaray'la adı çok geçmişti Jamal Musiala'nın. Bu durum eğer epey süredir varsa, yani zaten bu da Jamal Musiala'nın Galatasaray transferinin asla söz konusu olmadığını gösteriyor. Çünkü böyle bir hastalığı olan oyuncunun başka bir ülkeye gidip de orada başka bir takımda oynaması hatta düşünülemez bana göre. Dolayısıyla bu da bana bunu hatırlattı. Ben gelişmeleri takip ediyorum. Şu anda herhangi bir ürkütücü, korkutucu bir durum yok. Oyuncu bunun tedavisini görüyor. Doktorlar bunu sürekli takip ediyorlar. Bundan sonra artık hafta sonu bir Dortmund'la Süper Kupa karşılaşması var Bayern Münih'in. O Süper Kupa karşılaşmasında oynar mı oynamaz mı, onunla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ama herhangi sağlığını tehlikeye atacak bir şey yok veyahut da futbol oynamasını engelleyecek herhangi bir şey olmadığı açıklandı.
0: Peki sevgili Hüseyin Özkök, çok teşekkürler aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa futbolundaydık. Avrupa futboluyla devam edeceğiz. İspanya La Liga'ya uzanacağız. Barcelona çok beklenen transferi nihayete erdirdi değerli izleyenler. İspanya milli takımının Ballon d'Or sahibi oyuncusu Rodri Barcelona'ya transfer oldu.
2: İspanya milli takımı ve Manchester City'nin başarılı futbolcusu Rodri beklenen imzayı attı.
3: Alguns segueixen el tempo, altres el creen.
2: Barcelona kulübünden yapılan açıklamada 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Manchester City veya Barcelona tarafından transferin finansal detayına dair bir açıklama yapılmadı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre İspanya temsilcisi Rodri için Manchester City'ye 60 milyon euro ödedi. Tam adı Rodrigo Hernandez Cascante olan tecrübeli futbolcu, kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladıktan sonra Villarreal'de görev yaptı. 20 milyon euro karşılığında döndüğü Atletico'dan bir yıl sonra 70 milyon euroya Pep Guardiola'nın Manchester City'sine transfer olmuştu. Rodri son 7 yılını geçirdiği Manchester City'de 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere toplam 13 kez kupa sevinci yaşadı. Mevkisinde dünyanın en iyisi olarak tanımlanan Rodri, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanarak futbol kamuoyunun değerlendirmesini haklı çıkarmıştı. Başarılı futbolcunun İspanya milli takımıyla 2024 Avrupa ve 2026 Dünya Şampiyonluğu da bulunuyor. Kendisini Barcelona'ya bağlayan imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna konuşan Rodri, büyük hedefler için mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.
4: Really happy to be here, of course.
5: Kariyerimdeki bu yeni dönem için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeni bir mücadele, yeni deneyimler ve yeni heyecanlar fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Şampiyonlar Ligi gibi büyük hedefler için mücadele etmeye geldim. Son derece hırslı ve gerçekten kişiliğime uyan bir kulüpteyim. Her kupayı kazanma kültürünü yerleştirmeye çalışıyoruz. Ben de hedeflerimize ulaşabilmemiz için elimden gelen katkıyı vermeye çalışacağım. Hansi Flick'in tarzı alışık olduğumdan farklı ama gelişim açısından bana çok şey katacağını düşünüyorum. Barça'da olmak bir ayrıcalık.
0: Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone transfer sezonunun gözde isimlerinden Julian Alvarez için açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. 56 yaşındaki çalıştırıcı yıldız oyuncu için takımda kalacağına dair bir şüphe yok dedi.
6: Diego Simeone, Julian Alvarez için transfer iddialarına kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın gelecek sezonda Atletico Madrid forması giyeceğini belirten Simeone, kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun da Alvarez'in satılmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi Beşiktaş'ın basın toplantısına gidiyoruz. Maç öncesi basın toplantısı ekranlarınıza geliyor.
7: Hello everybody. There's a difference between Thiago last season and this season. Like, what's the difference? What changed the beginning of the season, beginning of the game? His fault, the coach. Because of the coach, you know, he make me feel important and he's always telling what I should do much better and this is so important. Since the first day I always thought that I could give more to the team and step by step I think I can do even better. So, but I can say that I'm happy.
8: Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
9: Sizinle devam ederim. stoper tandeminde sürekli ikililer değişiyor ama kendisi sürekli orada oynuyor. En çok oynamaktan keyif aldığı bir isim var mı ve Vlahovic de geldi takıma. Çok önemli bir takım oldu şu an bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta. Neler düşünüyor taraftar?

0: Taraftarında kendisine çok büyük sevgisi var. Bir şeyler söylemek ister mi taraftar için?
1: As a professional player, I have to be ready to play with everybody. You know what I like to do most is playing football, and then the decisions the coach will take. If I have to play with Emiran tomorrow, I will play. If I have to play with Felix or Agbadou, I will do it without problem. I just need to adapt, and the most important thing is to play and perform well.
2: Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak zaten. Kararları veren hoca, yarın Emirhan'la da oynayabilirim, Felix'le de oynayabilirim, Agbadur'la da oynayabilirim. Burada çok önemli değil, burada adapte olmanız gerekiyor. Çünkü profesyonel sonuçta hepsi hocanın kararı ve elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
0: Hanımefendi.
3: Aslan Akdağ Yeni Birlik Gazetesi, yarın için başarılar diliyorum. Sayın Italiano'nun savunmadan oyun kurma anlayışında stoperlerin rolü oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda siz bu sistem içerisinde zorlandığınızı hissediyor musunuz? Ve bir de ben bir önceki maçta sosyal medyada çok konuşulan bir saç çekme pozisyonu var. Onunla ilgili siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Tam olarak ne yaşandı anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim.
1: No, last year I didn't have problems to do what I'm doing now. You know, the system change, and you know sometimes we adapt better to some things. And yes, about the fault about the last game. Well, people always can share their opinions. I don't think that was a big deal, but it's okay. Maybe next time I can be also more careful. But was just a normal fault for me, and for the next time, of course, I have to be careful. But if I can be aggressive to steal the ball, I will do it without problem.
2: Bazı problemler vardı geçen sezon, ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha dikkatli olmam gerekiyor bazı yerlerde. Evet, bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
0: Son soru sizinle bitirelim.
4: O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim öncelikle. Takım 5 maç oynadı, 5'inde de gol yemedi. Bir savunma oyuncusu olarak bu size nasıl hissettiriyor? Ve bir savunmacı olarak bakışınızda neleri daha iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz bu sezon? Neleri geliştirdiniz?
1: For me as a defender is perfect to don't concede goals. I hope we can do much better because there is many games and it's important to don't concede goals because we have quality with the ball. And we have players can do the difference. And as I said, it's a new different system. We're playing better without the ball, and when it's like this, it's more easier to don't concede goals. But in general, the team is playing good, so this is important.
2: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
0: Calo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamıza devam edeceğiz.

0: Evet, hocamızla devam edelim. Buyurun.
1: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim?

0: bu merkezi koruma sebebinizi. Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
1: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio di tutta la squadra abbiamo pensato di continuare a dare minuti e a dare continuità a questo centrocampo, anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite, però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre e mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità. Lì in mezzo al campo, e non è un segreto, si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande corsa, nell'avere grande inserimento, nell'essere uno che può coprire spazi ampi e poi anche se si dovesse trovare di qualità è importante anche un giovane, un under 23, e questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca di giocatori importanti da qui alla fine, perché arriverà ancora qualcun altro a darci una mano e diventare ancora più competitivi.
2: Orta saha değişiklik yapmadım, doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim, onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil bu, yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Boxu box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
3: Buyurun hanımefendi.
4: Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum hocam. Ayşegül Belirak Osman, 24 TV. İtalyan futbolunda önce savunma önemli bir prensip hocam. Siz Beşiktaş'ın savunmasında hala çözmeniz gereken problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa savunmada her şey oturdu, sıra hücumda mı? Çünkü yarınki maçta da favori gösteriliyorsunuz. Bu sizi bir rehavete sürükleyecek mi? Teşekkür ederim.
1: Credo che la difesa sia importante nel senso di avere una squadra che tutti insieme cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol e nel reparto difensivo in questo momento stiamo avendo degli ottimi risultati, non abbiamo subito gol. Anche se qualcosa abbiamo concesso e dobbiamo cercare di aggiustare, migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Però sottolineo e ripeto il fatto che i ragazzi hanno questa voglia di non far entrare la palla, di non subire gol, di non andare sotto, e questo mi auguro rimanga sempre. E la fase difensiva, per avere una squadra equilibrata è normale che la devi curare come quando hai la palla. In questo momento lo stiamo facendo bene. per domani penso che

0: savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz topu kaybettikten sonra. Gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik, pozisyon verdik mi? Evet verdik ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
1: Lütfen yarınki maçla ilgili alalım soruları. Buyurun.
2: Bahadır Çolak. Beşiktaş bu sezon oynadığı resmi maçları bir maç hariç hep 1-0 kazandı. Eyüpspor maçından sonra da hoca gol üretiminde sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Vlahovic kadroda olacak, Avrupa Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'ta yarın Vlahovic süre alacak mı? Bu şununla bağlantılı soruyorum. Yarın 2-0, 3-0 gibi gollü bir maç izleyebilir miyiz?
0: Evet.
3: Sì.
0: Evet.
3: No, allora Vlahovic verrà in panchina, sta iniziando ad aumentare il ritmo, la condizione. È stato tanto tempo lontano dal campo, quindi bisogna stare attenti, però verrà in panchina. Ci auguriamo di potergli dare minuti, spero tanti. E inizieremo da domani a farlo partecipare a quello che sarà il cammino del suo e della squadra. Abbiamo aggiunto un valore importante, è chiaro che dobbiamo stare attenti, però abbiamo voglia di vederlo all'opera, abbiamo voglia di fargli esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la poca concretezza che abbiamo avuto, è un dato di fatto, è vero, abbiamo tirato tanto, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare quei gol che forse meritavamo di fare. Quindi lavorare, allenarsi sotto porta per la concretezza, la voglia di sbloccare il risultato, la voglia di mettere a sicuro un risultato, perché al minimo errore puoi subire gol, puoi riaprire le partite e se hai costruito tanto è un peccato poi rovinare tutto. Quindi dobbiamo lavorare bene, aumentare questa concretezza perché è importante.
0: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunu, temposu artıyor, gitgide artıyor. Ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz, rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmayı hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansı da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün

0: çalışıyoruz bizim için çok önemli bir konu.
1: Size devam edelim.
2: Milliye Skorer Ege Mançılar. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Hocam rotasyonu oldukça geniş kullanan bir hocasınız. Nübel de şu an performansıyla göz dolduruyor. Hem Nübel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de acaba bu iki maçta Doğan Alemdar'ı kalede görme şansımız olacak mı? Teşekkürler.
3: No, in questo momento le gerarchie sono queste: Alex, Nubel, Dogan ed Emir. Si continua in questo momento con Alex. Ho parlato con Dogan, avrà il suo spazio, giocherà qualche partita, secondo me ne giocherà tante. Però in questo momento si continua con questa continuità di prestazioni, con questa continuità di risultati, con il fatto che Nubel si sta comportando bene e quindi in questo momento si continua così.
0: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
1: Son soru sizinle basın toplantımızı bitirelim.
4: Serkan Morova. Öncelikle yarınki karşılaşma için hocaya başarılar diliyorum. Dün akşam futbol ağ takımı için bir yemek düzenlediniz. Takımdaki havanın bu sezon özelinde oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir kabuk değişimi yaşanıyor diyebiliriz Beşiktaş'ta. Dün akşamki yemek özelinde ve bu sezon için genel hedefler doğrultusunda Avrupa Ligi Beşiktaş için nasıl bir hedef? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş hangi noktayı hedefliyor? Teşekkür ederim.
3: Va bene, allora questa è una cena che avevo promesso io alla squadra. Se avessimo ottenuto la qualificazione a questa finale e le promesse vanno mantenute, quindi tutte le volte che faremo tra virgolette queste promesse qua e alla fine otteniamo i risultati, è giusto andare a festeggiare, è giusto stare tutti insieme. E mi ha fatto un immenso piacere avere anche tutto lo staff, magazzinieri, dottori, comunicazione, dirigenti, perché qua siamo tutti un unico blocco, tutti dobbiamo arrivare a fine anno cercando di dare tutto il nostro contributo e tutti ieri abbiamo tra virgolette festeggiato questo che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che una squadra come la nostra debba cercare, avremo tre competizioni, campionato, Europa e Coppa di Turchia, quindi credo che una squadra come la nostra si debba concentrare per cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Mi auguro che si possa ottenere questo, stiamo lavorando per ottenere questo, avremo una squadra, sono convinto, che può far bene ed arrivare lungo in tutte le competizioni ed è questo il nostro obiettivo. Abbiamo parlato di questo, ne siamo tutti consapevoli e saranno questi i nostri obiettivi.
0: Akşam yemeğinde ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamayı garantilersek, playoff'a kalırsak böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Yani virgül içinde söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki de biz de. Bunu virgül içinde söylüyorum. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan, malzemecisine, iletişimcisinden, yöneticilerine kadar hep beraber oradaydık. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz burada. Hepimiz bir ortak bir hedef için emek veriyoruz burada. Ve bu yüzden yine virgül içinde bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz ve böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
1: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantısını sonlandırabiliriz.
3: Post.
1: Teşekkürler hocam.
3: Grazie. Thank you. Thank you.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
1: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatır

0: Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
6: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Canlı yayın.
9: Gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Takımlarımızın Avrupa Kupalarında oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar var. Transfer gündemi de bir aylık yoğun. Özellikle Galatasaray'da bir hareketlilik bekleniyor. Zafer Tüzün ve Serhan Türk'le bu konuların üstünden geçeceğiz. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: İyi yayınlar olsun hepimiz için.
10: İyi yayınlar.
9: Fenerbahçe'yle bir açılış yapabiliriz.
10: Lütfen.
9: Sarı lacivertli takım Lyon karşısında geriye düştüğü mücadeleden Mason Greenwood'un golüyle beraberliği kurtardı. Belki deplasmanda oynanacak rövanş öncesi en avantajlı skoru elde edemedik. Ama yine de bir fırsat muhakkak Fransa'da Fenerbahçe'nin elinde olacak. Ama biz önce dünkü karşılaşmayı değerlendirelim. Sonrasında rövanşa dair beklentilerimizi de muhakkak konuşacağız. Hocam galibiyet hedefi vardı. Ve gerçekten Kadıköy'de sağlam bir atmosfer izledik. Son dönemlerin en iyi atmosferlerinden biriydi Fenerbahçe stadında. Takım da zaman zaman pozisyonlara girdi ama çok böyle üst düzey bir üretkenlik iki ekipte de açıkçası yoktu. Nasıl bir oyun bekliyordunuz? Ne gördünüz 90 dakika sonunda?
11: Şimdi hedefleri yükselten beyanatlar sonucunda Lyon maçında oyuncuların genelindeki iştah, sürekli önde basma isteği, rakibi boğma, genel anlamda dedim ki ben takımın takım çok iyi durumda. Bu tempo tabii ki 90 dakika o tempo sürmez ama ilk 15-20 dakika o baskıdan sonra sete dönüp merkezde o oyunu soğutup tekrar rakibin üstüne giden bir Fenerbahçe düşündüğümde dedim ki herhalde bugün avantaj sağlayacak bir skor alınacak. Ama nitekim öyle olmadı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de oluşan gerginliği de inkar etmemek lazım. Dönen toplardaki ikinci hareket eksikliğinin zafiyetini çekti Fenerbahçe. Şimdi sen ön bölgede kalabalık, agresif, baskılı oynayabilirsin. Doğal. Taraftarın coşkusuyla birlikte inanılmaz bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Bu taraftarın bu sene bazında sezon maçına pardon taraftarın önde oynama isteğinin getirdiği tepkiydi. Memnuniyet vardı. Böyle bir takım görmek istiyorlardı. Onların da verdiği ambiyansla birlikte rakip Lyon sadece Fenerbahçe ile değil taraftarın yarattığı ambiyansla da uğraşmak zorunda kaldı. Ama ne oldu? Avrupa takımlarının özelliği bu işte, sistem takımlarının. Sonradan Fenerbahçe'nin o hararetini kestikten sonra, agresif baskısını kestikten sonra merkezde sakin soğukkanlı kalmayı becerip çabuk adamlarıyla ön bölgede tehlike yaratan bir takım gördük. Nitekim geldikleri bir pozisyonda da golü bulduktan sonra iyice özgüvenleri arttı.
9: Kırmızı var, çok özür diliyorum. Bir transfer gelişmesi ekranda. Sedik Şerif Coventry City'ye transfer oldu sevgili seyirciler. Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye katılmıştı. Bir bonservis bedeli de kendisi için ödenmişti. Performansı zaman zaman tartışıldı. Genç, bazı özellikleri var. Gelişime açık ama Fenerbahçe önce bugünü planlamayı tercih ettiği için oyuncuyla ilgili de böyle bir tasarruf söz konusu oldu. 12 maçta ligde 2 gollük bir katkı vermişti Şerif. Yolu açık olsun diyelim. Transferin detaylarına dair de arkadaşlarımız bana bir bilgi ulaştırabilirlerse onları da muhakkak paylaşacağız. Coventry City'nin de bu sezon Premier Lig'de mücadele edeceğini belirtelim. Yani Sedik Şerif'i Premier Lig'de izleme şansımız olacak. Fenerbahçe'nin de resmi hesabından yapılan bir açıklamanın olduğunu sizinle paylaşalım. Hatta ben bu açıklamayı da hemen okuyayım. Teşekkürler Sedik Şerif başlığını görüyoruz. Kulübümüz geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sedik Şerif'in transferi konusunda Coventry City kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Şerif'e teşekkür ediyor. Kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun. Sedik Şerif ifadesi yine Fenerbahçe'nin sitesinde bizimle buluşuyor. Yolu açık olsun genç oyuncunun. Önümüzdeki dönemlerde onu da tabii ki yolu buradan ülkemizden geçtiği için daha farklı bir gözle takip ediyor olacağız. Belki çok kısa Zafer Tüzün'den ve Serhan Türk'ten yorum alıp yeniden maça dönüş yapmakta fayda görüyorum. Yani, hocam çabuk bitti bu hikaye.
11: Çabuk bitti. Şimdi Fenerbahçe'nin güçlü santrfor duruşu beklentilerinin dışında yaşı genç ama genç sınıfından ayrılmış, olgunluğa ulaşmak üzere olan bir oyuncu transferi ikna etmedi Fenerbahçe'yi. Aslında potansiyeli olan bir çocuk. En azından geçiş hücumlarında derine inebilen, defans arkasına sarkabilen bir özelliği var. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'de yıllardır bir beklenti vardır. Bu hep böyledir. Ondan sonra güçlü, rakip defansın dengesini bozan, sırtı dönük oynayabilen, aynı zamanda kritik anlarda ortaya çıkıp gol bulabilen santrfor duruşu beklerken Sidik Şerif arada kaynayan bir oyuncu diye söyleyeyim. Aslında böyle kaliteli bir kadronun içerisinde Sidik Şerif oyununu çok fazla geliştirip Fenerbahçe'ye çok faydalı olabilirdi. Ama biz tabii ki değer bilemiyoruz. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Şimdi Fenerbahçe'deki beklentilere cevap verebilecek oyun oynatamadığı zaman teknik direktörler, önce teknik direktörü ardından da futbolculara oklar dönüyor. Nihayetinde yönetime dönüyor oklar. Şimdi böyle bir pozisyonda şampiyonluk beklentisi içerisindeki Fenerbahçe'de genç oyuncu transferlerinin takıma ufak ufak adapte edilerek faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Niye o baskıyı kaldıramayabilirler? Genç oyuncu, gelişmekte olan oyuncu, her ne kadar Şerif olgunlaşmış bir oyuncu olsa da olmadı. Hikayesi çabuk bitti. Niye? Çünkü söylüyorum yani Fenerbahçe camiasının, taraftarlarının öncelikli beklentisi lig şampiyonluğu. Lig şampiyonluğu yolunda seni ipten alacak santrfor duruşu bekliyor herkes.
9: Bir detayları almamız lazım. Bir Erdem'i dinleyelim mi hocam?
11: Dinleyelim bakalım.
9: Erdem Akbaş telefon attığımızda Coventry City'nin de kendi resmi hesaplarından bu transferi açıkladığını vurgulayarak sözü Erdem'e bırakayım. Erdem, nedir transferle ilgili elimizde mevcut olan detaylar?
8: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına yayınlar. Zaten beklediğim bir gelişmeydi. Lyon maçı sonrası Fenerbahçe'nin açıklamasını bekliyordum. Bonuslarla beraber 25 milyon euroyu bulan bir rakam Fenerbahçe'nin kasasına girecek. Bu anlamda bir transfer başarısıdır diyeceğim. Çünkü Sidiki Şerif Fenerbahçe geldiği tarihte bonservis sebebiyle çok eleştirilmişti. O dönemin sportif direktörü Devin Özey'in transferiydi. Eleştirilmişti. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin bonservis bedeli kazanarak gönderdiği oyuncu oldu. Demek ki alındığı tarihte Fenerbahçe yarın bir gün istersek bu oyuncuyu çıkarabiliriz diyordu. Biz Devin Özek'le konuştuğumuzda da kendisi de açıklamalarında bunu zaten ifade ediyordu. Öyle de oldu. Bence Sidiki Şerif'in yolu önü açık, iyi bir oyuncu olacak ama Fenerbahçe'de şans verilmedi. An itibariyle de Fenerbahçe transferi açıklamış oldu. Genç bir oyuncu, bence iyi işler.

0: yapıp üst seviye takımlara gidecektir. Benim en azından oyuncuda gördüğüm özellikler bunlardı. Türkiye'de Fenerbahçe'de o şansı yakalayamadı. Çünkü ciddi bir sabırsız bir ortam var Fenerbahçe'de. Zafer Hocam orada çok daha net bir şekilde bu konuları anlatacaktır ama tahammül seviyesinin en az olduğu döneme girdi Fenerbahçe. O sebeple de Sidiki Şerif gibi genç oyuncular da ne yazık ki burada yetişemiyor ve çok daha büyük oyuncular olamıyor. Fenerbahçe iyi bir gelir elde edecek Sidiki Şerif'ten. Kazandığı parayla da transferleri yapmaya devam edecek. Ama genç oyuncular gelecek Kerem Fenerbahçe'ye. U23 ayarında oyuncular gelecek. Zaten yayına da bağlanınız, detaylı konuşuruz bugün gün içinde ama Şerif'ten sonra da ayrılığını beklediğim diğer isim Anthony Musa bu olacak. Norwich City'ye kiralanıyor oyuncu. 1.4 milyon euroluk maaşının tamamını Norwich City karşılayacak. Fenerbahçe herhangi bir bedel ödenmeyecek bu transferde. Satın alma opsiyonu da yok. Anthony Musaba bir yıl boyunca Norwich forması giyecek. Ardından isterse İngiliz ekibi bonservisini alır ya da yazın Fenerbahçe'ye dönecek ya da başka bir takıma gidecek. Ama Musaba ile alakalı da bugün, yarın ya da birkaç saat içinde açıklama bekliyorum ben.
1: Erdem, Şerif'in ayrılmasıyla beraber artık Fenerbahçe'de santrfor rotasyonu net ve tamamlandı diyebiliyor muyuz? Lukaku, Muriç ve Talisca olarak mı düşünmek gerekiyor bunu?
0: Lukaku, Muriç kesin. Talisca eğer ayrılmazsa, ki şu an ben öyle bir gündem olduğunu düşünmüyorum. Onu da çok zor görüyorum bu performansından dolayı. Bu şekilde bir forvet rotasyonu olacak. Yani teknik kısmını değerlendiririz elbette ama şu an için Lukaku, Vedat Muriç ve Talisca gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu. Sol kanata bir ekleme olur. O da hücum çeşitliliği katar Fenerbahçe'ye. Yani bir forvet santrafordan ziyade hücum çeşitliliği katar sol kanata alınacak oyuncu. Ama şu an için yeni bir forvet eklemesi ben beklemiyorum. Talisca ayrılırsa o zaman konuşuruz. Ama şu an için beklemiyorum.
1: Erdem, herhangi bir isim telaffuz edebiliyor musun kanat rotasyonu için? Burada belki Leao ya da başka biri Fenerbahçe'nin gündeminde mi ya da gündemine gelebilir mi?
0: Kerem, şu an itibariyle ama Lyon'u geçmediği senaryoda Fenerbahçe U23 kontenjanından transferler yapmak istiyor. U23 kontenjanından. Şu an itibariyle. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa şayet, o zaman Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasıyla alakalı çok daha böyle dev hamleler hayali var. Ama öncelikle Şampiyonlar Ligi aşamasına kalması gerekiyor Fenerbahçe'nin. O aşamaya geçilmeden planlamayı detaylı bir şekilde bugün bağlanacağım ben de yukarıdan. Orada da konuşuruz ama şu an için bu durumda.
1: Erdem, teşekkür ediyorum. Erdem Akbaş bizimle beraberdi. Sidiki Şerif'in ayrılığı sonrasında bir durum değerlendirmesi aldık Erdem'den. Fenerbahçe'nin transferde nasıl bir yol haritası olabilir? Bunu da ilerleyen dakikalarda daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Serhan Türk, nasıl yorumlarsın Şerif'in ayrılığını?
2: Sidiki Şerif'in gelişi de çok fazla ilgiye sebep olmuştu. Neden? Çünkü beklentileri karşılar mı karşılamaz mı, ya da o geliş sürecindeki aldığı ücret, ödenen ücret gerçekten çok fazla tartışılmıştı. Ama hocamın da söylediği gibi, Zafer abinin de söylediği gibi, baskı çok önemli. O baskıyı kaldırabilmek çok önemli. En önemlisi ise dört büyük diye tabir ettiğimiz o büyük güçlerle kurulan takımlarda o baskıyı kaldırırken o genç olan oyuncuları hocaları kullanıp kullanamayacağı ya da nasıl efektif kullanıp kullanamayacağı çok fazla tartışılır. Tabii ki iyi bir kadro oluşturuyorsun. O kadroda gelecek vaat ediyor ve o gelecek vaat eden kadroda riski almamak için de geçen sene çok fazla tartışılmış ve bir anlamda hem ücreti tarafından çok tartışılmış, hem yapacakları anlamında çok fazla tartışılan Sidiki Şerif'in gitmesi benim için bir sürpriz olmadı. Hep şunu söylüyorduk yayınlar başlarken: Fenerbahçe'de almada bir sıkıntı yok, istediği oyuncuları istediği şekilde alabiliyor ama gönderebilmede sıkıntısı var diyorduk. Ve kadronun da açılması lazım. Açılırken Sidiki Şerif'in de hemen hemen alınan paralarla, mesela 19 artı 3 bonuslarla 22 milyon euro civarına bir ücrete mal oldu. Oyuncu da Erdem'in anlattığı gibi 25 milyon eurolara gidiyorsa Hemen hemen

0: aldığı maaşlarla kafa kafaya bir durum söz konusu. Tabii ki oyuncudan daha fazla kazanabilirdi Fenerbahçe. Çünkü gelecek vadeden en genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama burası Er Meydanı. Er Meydanı'nda kuvveti iyi olan, gücü iyi olan, en önemlisi ise tartışılan bir oyuncunun olmaması lazım. Oyuncuyu riske edebilmek ve bir anlamda o genç oyuncu da risk faktörüyle çok fazla oynama durumu olmayacağından dolayı artık yani ayrılık süreci her iki taraf için de hayırlısı olsun. Fenerbahçe daha çok oyuncudan çıkacak. Bakalım kimlerden vedalaşacak. Çünkü ben en azından bir flash ya da bir yıldız isimlerle vedalaşılmasını bekliyorum.
1: Vedalar da olabilir. Eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa transferde belli ki Erdem'in söylediklerinden anladığımız bu. İstikameti daha iddialı isimlere çevirecek Sarı Lacivertli kulüp. Görünen o. Yeniden Lyon maçına bir dönüş yapalım. Hocam evet, yarıda kaldık.
2: Yarıda kaldık. Fenerbahçe gibi. İlk yarı müthiş başladık. Ve taraftara öyle bir ümit verdi ki bu tempo, bu başlangıç Lyon'u burada eze eze yener görüntüsü verdi. Taraftar öyle umutlandı ama bu önde basma rakibi boğma isteği genel anlamda iyi olduğunu göstermesine rağmen takımın tabii ki bunun devamlılığı şarttı ama ikinci devrenin ortalarından sonra Fenerbahçe takımı bu devamlılığı gösteremedi. Ya Fenerbahçe eğer bu oyununu yayabilirse hem zevk verir hem de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu da gösterir. Avrupa'da da yol alır. Şimdi taraftarların Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap verebilme adına Fenerbahçe'nin oyununu yükseltmesi lazım. Bu açıdan şimdi transferlere baktığımızda kaliteli, pahalı transfer yerine ondan sonra Fenerbahçe'nin sistemine göre eksiğini giderebilecek, takımı büyütebilecek, takımın oyununu geliştirmesine yardımcı olabilecek transferi bana göre daha faydalı olur. Niye? Çünkü Fenerbahçe bu sezon başı henüz erken olmasına rağmen fiziksel olarak önde bu baskıyı uygulayabilmesi iyi derken Fenerbahçe takımı gene koptu. Bireysel kalitelerle, bireysel becerilerle skor almaya başladı. Şimdi 4 maç, 4 mü 5 maç mı Talisca taşıdı takımı? Şimdi baktığımda Greenwood devreye girdi.
1: Evet.
2: Tamam. Tabii ki
0: sadece maçta devreye girdi yani ama. Nasıl? Baktığımızda sadece bu maçta devreye girdi yani.
2: Yani şimdi yavaş yavaş ilerledikçe hem uyum sürecini atlatır. Aslında
0: devreye girmeyenleri çok fazla tartışmak lazım değil mi?
2: Ya devreye
1: onu konuşuruz. Bakalım.
2: Evet. Şu an itibarıyla gün geçtikçe daha fazla uyum sağladıkça daha fazla performans vereceği belli olan Greenwood ligimizi bilen, biraz daha kendini toparladığında gene ceza sahası içerisinde rakip dengesini bozan, stoperleri uğraştıran bir Vedat. Ardından bana göre Dünya Kupası performansını verdikten sonra çok fazla değil, bir hafta dinlendikten sonra geldiğinde hazır değil denilen, ama beni şaşırtan nasıl hazır değil? Bir hafta dinlenmiş, bir haftada insan futbolcunun vücudu sıfırlamaz yani. Ufak dokunuşlarla bunu hazır hale getirebilirsin. Şimdi içeride oynadığın böylesi maçlarda rakibi boğduğun zaman ön tarafta böyle güçlü santrafor duruşunu devreye soktuğunda daha rahat skor bulabilirsin. En azından Lukaku gibi oyuncular rakip stoperleri üzdüğü gibi biraz geri çekilip diğer arkadaşlarına yol da açabilir. Onlar oraya girebilir ki bunu yapabilecek Greenwood var, Kerem var şu an itibariyle. Onun için Fenerbahçe'de biz hep şunu söyledik. Orta sahası en güçlü takım Fenerbahçe dedik. Evet, orta sahayı güçlü tutmanın takımın reaksiyon gücünü artırdığını da hep söylüyoruz. Ama Fenerbahçe'nin orta sahası üretme adına zafiyet yaşıyor. Şimdi Guendouzi tamam zevksiz durum oyuncusu, o görevini yapıyor. Gelen rakibi karşılıyor, arkadaşlarına veriyor. Kante aynı görevi yapıyor. Onun haricinde orta sahada oyun zekası en yüksek oyunculardan Asensio'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum ki Fenerbahçe orta sahadan ön bölgeyi destekleyebilsin. Şimdi Kante ile Guendouzi'den böyle bir destek gelmiyor. Geçiş oyunlarını başlatan oyuncu yok. Ben mesela İsmail, tamam dediler ki işte bu kendi adamları, ondan sonra onlara biraz daha ilgi gösteriyor, özel muamele yapıyor. Ama Fred

0: karakterinde, threat potansiyelinde, iyi bir threat potansiyelinde bir adam eksikliği olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Niye? Orta sahada hem defansif hem hücuma destek verebilen karakterde oyuncu eksikliği var şu anda.
1: Kante değil miydi o?
0: Kante yok. Onu yapamam. Kante alır. Rakibi kesici bozar, geleni karşılar, orada en yakın sarı lacivertliğe verir. Yapıyor, işini iyi yapıyor ama Kante gidip ön bölgeye, ha pozisyon icabı bir kere gider ama genel düşüyor anlamda.
2: Yani ciddi bir üretkenlik yok gösterecek 8-6 işte
1: kesici özelliğe sahip ya Kante. Yani o yüzden onun kesici sadece şey değil.
0: İyi bir fret dediğim onun için işte, evet. Serhan Hanım. Şimdi sen senelerdir teknik direktör değiştiriyorsun. Son dönemlerde başkanlar değişiyor. Ama biz diyemiyoruz ki Fenerbahçe'de sistem değişmiyor. Ya belli bir sistem artık otursun. Bu sistem doğrultusunda. Şimdi ne dedik? Taraftarın dedim beklentisine cevap verecek oyunu oynatması lazım İsmail Kartal'ın dedim, değil mi? İsmail Kartal ön bölgede fazla vakit geçirip fazla aksiyonları yaratarak o memnuniyeti yarattı. Ama orta sahada o geçiş oyunu, bu geçiş bağlantısını yapan oyuncu eksikliği var. Bak Asensio oyun aklı, tekniği, oyun zekası en yüksek adamlardan biri. Biri değil, en yüksek adam Fenerbahçe'de ama onun da geriye gelip topu alıp bağlantı oyunu kurma özelliği yok. O defansla orta sahanın arasında gezgin şey vardı, biliyor musun, hani bir tane kung fucu bir heybesini atıyordu arkasına.
1: Bruce değil mi?
0: Ha?
1: Bruce değil mi?
0: Ondan geziyordu. Asensio abi oralarda geziyor. Boş top alıp ondan sonra hücum aksiyonu yaratmaya çalışıyor. O da iyi bir şey. O da eksik Fenerbahçe'de. Şimdi santifor oynadığı zaman kaybolduğu dediğimiz Talisca 4'te 4, 5'te 5 yaptı. Şimdi böyle bir adamı, hayır, santifor mevkiinde onun özellikleri kayboluyor. O stoperlerin arasından sarkıp kendisine vuruş açısı yaratıyor. Dönüş kabiliyeti de çok iyi. Ki orta sahada dönüş kabiliyeti çok iyi olması lazım orta sahanın. Gendouzi'nin dönüş kabiliyeti olmadığı için gol yedi Fenerbahçe. Skriniar'ın alan oyun bilgisi olmasına rağmen Ake'nin önünde olduğu için gol yedi. Onun için Fenerbahçe gerçekten gerçeklerle artık yüzleşip ona göre transfer planlaması yapması lazım. Bana göre şu an itibariyle Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı olmazsa olmazlardan biridir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Skriniar güven vermiyor.
0: Vermiyor. Ben iki senedir söylüyorum ve eleştiriyorum.
1: Her pozisyonu faal.
0: Abi bir de formanın rengine ve amblemine göre oradan cesaret alarak her pozisyonda faul. Her hareketi faul. O niye biliyor musun? Biliyor çünkü kendini. Rakibin topu almasına müsaade ederse ekarte olacağını biliyor. Rakibin oynamasına müsaade ederse rezil olacağını biliyor. Onun için el, kol, dayak falan yok. Dayak yiyor abi adamlar. Adam sadece ayağıyla değil, el, kol, kafa, göz giriyor yani. Ve enteresan, hakemlerde de şey, ha ne oluyor, bir tane pozisyonda doğru işi, yapması gereken işi yapıyor. Şut atacak adamın önüne atlayıp o şut atmasına engel oluyor. Ondan sonra hırsız. Ya arkadaş sen işini yapıyorsun zaten. Senin işin o. Öncelikli olarak takımların işi ne? Gol yememek. Sen gol yedirmediğin için bir hırs, böyle bilmem ne. Taraftar da diyor ki ulan böyle bir şey vardır, öyle futbolcular biliyor musun? Orta sahada şeref tribünün önünde rakibe bir atlar, bir zıplar falan, böyle milletler ooo şuna bak ne hırslı ne mücadeleci. Ama ben stoperin yanındayım. Stoper sağ tarafında, stoperle bana ortak top atıyor. Ben topu kaybedince ooo bunu da kaybetti. Ya arkadaş adam bana doğru pas atmıyor ki. At şöyle benim sol tarafıma rakipten uzağa, değil mi? Bizim seyircimiz bunlarla kanıyor. İki tane atlayan zıplayan bir şey olduğu zaman, ama bir bakın, iyi seyredin Skriniar'ı. Özellikle bir seyredin. Bak şimdi geçiş savunmalarında Skriniar o kadar vücut tekniği kötü ki her pozisyonda ekarte oluyor ve Fenerbahçe onun yüzünden çok maç kaybeder bu sene.
2: Sen genel hatlarıyla Serhan Türk nasıl gördün?
0: Serhan gergin miyim ben biraz?
2: Oyunu.
0: Gergin miyim biraz?
2: Bir tık belki.
1: Yok yok, ben biraz işte evet onun ortasından konuştun. Çok da güzel
2: genelde
1: konuştun.
2: Genelde öyledir tarzı.
1: Yok yok, yani direkt ilacı şeyi, hatayı söyledi. Sadece ilacı söylemedi. Hangi ilacı vermemiz lazım onu konuşmak lazım.
2: Konuşuruz az sonra. Ama sen nasıl gördün ver, takımı?
1: Ya, sonuçta takım artık yani Fenerbahçe her sene parolası şampiyonluk, Avrupa'da başarı, iyi bir kadro. İyi bir kadrosu olan Fenerbahçe'de şu an için umutsuzlukla başlayan bir sezon olması sıkıntılı bir süreç. Şimdi diyecekler ki daha ligin başı, niye böyle konuşuyorsun diyecekler. Ben konuşmuyorum ki, futbolcular konuşuyor, oyun konuşuyor, hoca konuşuyor.

0: konuşuyor. Kim konuşacak?
1: Bravo.
0: Yani şimdi
1: bak böyle güzel şey söyledi ki futbolcu coşku verecek taraftarına abi. Taraftar futbolcusuna coşku vermekle bitmiyor iş. Futbolcu sahada oynadığı oyunla coşku verecek taraftarına. Buyur Serhan.
0: Estağfurullah abi. Yani oyu şimdi Fenerbahçe'de biz neyi bekledik? Çok güzel bir kadrosu var. İyi bir hocası var dedik. Hocanın yarım bıraktığı bir senaryo var dedik. Yarım bıraktığı bir hikaye var dedik. O hikayeyi devam ettirmesi lazım dedik. İyi bir transfer dönemi geçti. İyi bir transferde iyi bir oyuncular aldı. Ama bu kadar çok amirali oynatmak nakıl en büyük sorun burada olduğunu düşündüm. Bir, ikincisi amiralden kastım herkesin neyin olduğunu biliyor. Bu kadar üst seviyede olan ve oynattığın zaman maksimum verebilecek, oynatmadığın zaman takımın sıkıntıya sokmayacak oyuncular topluluğu çok önemli burada. İki, işte defansif anlamda zaaflar olduğunu hep konuşuyorduk. Defansif anlamda zaafları ne zaman ortaya çıkar? Pozisyonu çok verdiğin zaman ortaya çıkar, gol yediğin zaman çıkar ve atamadığın zaman, sıkıntıya girdiğin zaman da çıkar. Fenerbahçe sezonu iyi başlayamadı. Gençler Birliği deplasmanında yenilgi. Uçan kaçan Fenerbahçe'ye sıkıntılı bir başlangıç yaptırdığını düşünüyorum. İki, Olympique Lyon'u hep dedik çok sıkıntılı bir takım. Ama sıkıntılı takımı kendi evinde o averajı yakalaman lazım. O avantajı yakalaman lazım. Önemlisi de kendi evinde o seyirci avantajını net bir şekilde kullanman lazım dedik. Sparta Prag bunu yaptı. Fenerbahçe bunu yapamadı. Sparta Prag kendi evinde 2-1 yendi Olympique Lyon'u. Ve bu bitmiş Olympique Lyon dediğimiz sıkıntılı bir süreçten geçen Olympique Lyon'u yendi kendi evinde. Tamam deplasmanda adamlar daha farklı oynuyorlar. Seyirci atmosferini çok iyi kullanıyorlar.
2: 10 kişi de kalmıştı bu arada
0: yani,
2: Sparta
0: ama şimdi hani geldiği zaman da net bir skorla da geçen bir kendi evinde bir Olympique Lyon var yani orada. Sen bunun zaaflarını biliyorsun. Gittiğin zaman deplasmanda sıkıntı yaşayacağını biliyorsun. Ya senin burada pozisyon vermemen lazım. Üretken olman lazım. Üretkenlikle beraber oyuncu seçiminde mantıklı olman lazım. Bir hafta önce sen 5 tane oyuncuyu diyorsun ki benim önemli Avrupa Kupası maçım var diyorsun. Rotasyona sokuyorsun. Bir hafta sonra oyuncularla beraber daha ligin başı kardeşim. Neyin rotasyondan bahsediyoruz? Daha ligin başı ya. Ya daha ligin başında biz hala rotasyonu konuşuyorsak o zaman akıl şuna mı gidiyor? Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi mi? Önceliği Süper Lig mi? Onu mu konuşacağız yani? O yüzden bence Fenerbahçe'nin çok konuşulması lazımdı. Olumlu yönde konuşulması lazımdı. Ama Fenerbahçe başlangıcını tereddütlerle ve kafada soru işaretlerle başlıyorsa bu sene Fenerbahçe için sıkıntılı dönem hala devam ediyor anlamına geliyor benim için.
2: Kazanmak evde son derece önemli ama mesela Greenwood'un golü olmasa onun orada yaptığı çok ekstra bir gol. Yani tamamıyla bireysel başarısıyla atmış olduğu bir gol. Fenerbahçe'nin net pozisyonunu hatırlıyor musunuz? Net.
1: Yok, bak ben onu diyorum.
2: Nene'nin direkten dönen topu var ama o da yani açı dar.
1: O da bireysel beceri.
2: O da bireysel beceri. Yani net böyle bir organizasyonla elde edilmiş. Tamam önde baskılar güzel, fiziksel bir efor görüyoruz güzel. Vedat sırtı dönük top alıyor, dağıtıyor. Bunlar iyi. Ama organize Fenerbahçe hücumu göremediğimiz çok sayıda maç izledik daha sezonun başında olmamıza rağmen.
1: Aslında sen kritik cümleyi söyledin. Fenerbahçe'nin sıkıntısı rotasyon değil, organizasyon.
0: Bravo.
1: Abi senin elinde böyle kaliteli oyuncular varken sen o oyuncuların %100 performansını sergilemesini yaratan adam olacaksın. Aynı zamanda senin önde baskılı oynayan oyun fikirlerini onlara ezber haline getireceksin artık. Şimdi biz hala bak ne olur şimdi iki maç sonra Greenwood'un performansını bütün takımlar ezberine alacak. Ne yapacak? Ya Greenwood'a yakın oynayacak temaslı, onu bozacak. Veya arkasına daha yakın bir kademe koyacak. Veya ne yapacak biliyor musun? O adam ikisini de ekarte edebilecek beceride olduğu için ona gelen pas bağlantılarını kesecek.
0: Doğru.
1: Ne yapacak? Ona pas gelmemesini sağlayacak. Yani senin elini kanadını kolunu kıracak.
0: Senin orada kendini ön plan çıkarman lazım. Ya da diğer kanadı ön plan çıkarman abi, lazım.
1: Değil. Bak burada teknik direktör benim gibi, senin gibi, Kerem gibi maçı seyrediyorsa burada sıkıntı vardır abi. Ben hep söylüyorum teknik direktörün yolu cesareti kadardır. Şimdi maça bakacaksın. Pozisyon üretemiyorum. Neden üretemiyorum? Adam kompakt ki Lyon takımı baskı yediğinde dağılan bir defansa sahip olmasına rağmen çok disiplinli oynadılar.

0: İnanılmaz disiplinli oynarlar. Burada ne yapacaksın? Tamam, bireysel beceri lazımdır. Zaman zaman kanatlarda rakibin üstüne gidersin. Basarsın çalımı, inersin sıfıra. Ama içeride çoğalırsın. Şimdi ön bölgede kalabalık oynayayım derken sen 18'de sadece Vedat'la olursan olmaz. İstediği kadar oyunu koklayan bir, golü koklayan bir santrafor olsun. Stoperin markajı altında. Zaten farkındaysanız stoperden kurtulup kafa vurmaya çalıştığında isabet yapamadı. Niye? Aslında daha net bir golcü Vedat, değil mi? Çünkü stoperlerle birlikte uğraşırken onlarla beraber düelloya girdiğinde nabız yükseliyor. Nabız yükseldiğinde vuruş kaliten düşer abi. Sen santrforu ceza sahasının içine daha kalabalık oyuncu sokacaksın ki orada ekarte edebilsinler defansı. Defans kimi tutacağını şaşırsın. Defans dengesini bozsun.
1: Bütün goller üstüne bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: İçerideki Gornik Zabze maçı.
0: Evet.
1: Gol frikik. Dışarıdaki penaltı.
0: Duran top.
1: İkisi de duran top. Yani biri frikik, biri penaltı. 2-0'lık Sturm Graz maçı. İki tane ekstra gol. Bireysel becerinin üst düzey olduğu. Ki Talişka'nın golü sırtı dönük alıp vuruşu. Greenwood'unki zaten çok ekstra. Deplasmandaki gol penaltı. Dünkü gol ekstra gol.
0: Şimdi,
1: yani hakikaten de hani bir tane bile, belki Talişka'nın
0: organize çalışılmış bir gol yok.
1: Talişka'nın attığı golden önceki pas örgüsü güzel ama sanki doğaçlama gibi hissettiriyor geri kalanını düşündüğünde bu tablonun.
0: Şimdi duran toplar, taç at, taş, frikik, şu bu, korner, bunlar da hücum prensibidir.
1: Tabii ki.
0: Ama bizim gördüğümüz kadarıyla organize bir şey yok. Sen bırakamazsın bireysel çözüme her şeyi. Bireysel kalite çözüm üretir mi? Üretir. Ama tek başına değil.
2: Şu an takım oyunu var mı Fenerbahçe'de?
0: Tek başına değil işte. O zincirleri birbirine bağlaman lazım. Ya bağlantıları iyi kurman lazım. Şimdi sen mesela ikinci toplardaki zafiyetten bahsettim ben, değil mi? O ikinci top, dönen topları Fenerbahçe takım alamadığı için oyun hakimiyetini Lyon takımına verdi ve baskı yedi. Şimdi bakma, çabuk adamları var ön tarafta, ön bölgede.
1: Evet.
0: Şimdi sen dışarıda oyunu kontrol edebilme adına biraz daha defansif oynadığında ondan sonra senin çıkış yapacak adamın da yok. Kerem haricinde. Kerem de bunu denemiyor. Çok enteresan. Yani şu anda defans arkası koşu yapabilecek, gördüğüm kadarıyla Greenwood pek fazla denemiyor o koşuları. Talisca fiziksel durumundan dolayı Asensio ile bunu yapabilecek adam değiller. Bunlar yaparlar ama defansı dengesiz yakaladığında peki onlara cevap verebilecek oyuncu var mı? O da yok. Şimdi attı. Oyun zekası tek yüksek adam Asensio dedik. Asensio attı defans arkası koşuyu. Kim atacak abi pası? Gendüzi mi atacak? Abi abartıyoruz Gendüzi'yi ya. İşini yapan adamı biz abartıyoruz. Abi kreatif oyuncu bana lazım. Kreatif. Dört büyüklere gelen oyuncu sınıf atlatan oyuncu olur. Seviyesi yüksek apoletli oyuncular gelir sana. Ama öyle bir transfer yaparsın ki seni şampiyon yapar.
2: Doğru.
0: O gerekli adamdır. Şimdi orta sahada bana göre Fenerbahçe'nin oyunu iki yönlü oynayabilecek, bağlantı oyununu kurabilecek, geçiş hücumu başlatabilecek oyuncu eksikliği var. Fred'i gönderdik abi. Fred de bu işi yapabilecek. O zaman eldeki alternatiflerden öyle bir adam yaratabiliyor musun?
2: Fred'i göndermesine kimi gönderecektin? Gendüzü'yü mü gönderecektin? Kante'yi mi gönderecektin?
0: Gönder abi, benim İsmail'im var ya. Kante'nin yanında, Kante'nin Gendüzü'nün yaptığı işin iki katını yapar.
2: Tamam, Kante'nin maliyeti ne olacak?
0: Abi bu, ben bak ama hep söylüyorum. Bundan önceki iki yönetimin bıraktığı enkazla uğraşıyorsun şu anda yönetim. Abi, sonuçta, ama kim gelirse gelsin.
2: Ama sonuçta bunu bilerek seçime girilen de bir süreç var yani.
0: Taraftar açısından doğru söylüyorsun. Tabii. Taraftar ilgilendirmez. Bana ne, gelmeseydin der yani.
2: Taraftar şu an çok mutlu. Neden mutlu? İstediği transferleri aldı. Ama mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü istediğin transferlerin sahada varlığını göremedi.
0: Abi ya bak, Serhan sana bir şey söyleyeyim mi? Kaliteli oyuncu sahada kendisini yönetmeyi bilen oyuncudur abi. Şimdi ben Greenwood'a bakıyorum. Enteresan adam. Yengeç gibi adam ya. Kenarda yengeç gibi gidiyor abi böyle. Bacaklar falan da bir böyle bir şey. Değişik yamuk. Fakat gördün mü? O çalımı kimse atamaz. Bak. Sağa gidip sağ ayakla sola çekmesi gerekirken sol ayakla çekti. Sola ve o vuruşu yaptı. Kimse beceremez onu ha.

0: bir Allah
1: hocam
0: vergisi
1: çok
0: yetenek.
1: Ekstra bir oyuncu.
0: Yani. Ama şimdi biz hep Greenwood'un ayağına top gelsin, kenardan alsın, içeriye kat etsin, vursun, gol atsını mı bekleyeceğiz?
2: Ya beklemeyeceksin ama orada da oyuncuların artık Greenwood seviyesine gelmesi lazım. Yani Greenwood'un takım seviyesine gelmesi lazım. Yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Bir sonuçta takım oyunu bireysel tabii ki ön plana çıkacak ama şunu çok önemli. Bireyseller ön plana çıkarken orada takımın dengesi de çok önemli. İşte biz mesela Asensio'nun oyundan girmesini çok konuşacağız. Talisca'nın oyunda olmasını çok konuşacağız. Asensio'nun yüzünün ifadesini çok tartışacağız. O yüzden bu kadar çok çok egolu yıldız oyuncuları getirdiğin zaman da bunlarla uğraşamadığın zaman sıkıntılı bir süreç başlar. Bu erken başladığını düşünüyorum ben.
1: Bir maç sonu açıklamalara göz atalım. Bazı yine bireysel performanslarla alakalı konuşacağız. Özellikle Asensio ve Lukaku'nun durumunu da masaya yatırmamız lazım ama mücadelenin ardından İsmail Kartal ve Fonseca neler söylemiş, gelin hep beraber hatırlayalım.
3: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik. Takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç beraber bitti. Bu olabilir yani maçlar, maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha, sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız

0: rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onlara alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympique Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuzda dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekiyor. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekiyor.
2: Biraz oyuna sonradan giren oyuncuları da değerlendirmek lazım. Asensio, Lukaku ve Nene ki Lukaku özellikle çok az bir süre sahadaydı. Siz bir şey söylemek istiyorsunuz ben sormadan.
3: Bence hocayı değerlendirsen. Hocanın açıklamanı değerlendir bence Zafer abi. Yani 2,5 günde bir maç yapıyoruz diyor. Yani daha ligin başında.
4: Ser Hanım, söz gümüşse süküt altındır diyorum. Başka bir şey demiyorum hocanın beyanatlarını. Anlaşıldı değil mi?
2: Evet.
4: Şimdi abi, Gençler Birliği maçı kulübeyi gösterdi. Yayıncı kuruluş. Bir baktım Nene. Abi koysana adamı ya.
3: Nasıl
4: koyuyorsun 3 metre koridor boş olmasına
3: rağmen. Oynatmıyorsun adamı zaten.
4: 3 metre gidemeyen İrfan Can'ı oynatıyorsun.
3: Niye? Çünkü İrfan Can'dan bir hikaye yaratmaya çalışıyor. Hikaye olmaz çıkarmaya abi. Çalışıyor. Olmaz. Sergen Hoca denedi. Cengiz Üzüngünler'de başarısız oldu hocam.
4: Olmaz.
3: Sergen Hoca Cengiz Üzüngünler'den bir şey yapamadı. Sen diyorsun ki İrfan Can zamanında benle kral oldu. Ben aynı krallığı tekrar ona yaşatmak istiyorum. Olabilir mi hocam?
4: Şehir Hanım, büyük takım teknik direktörlüğü şöhret olma yeri değildir abi. Ve eskilerden de şöhret yaratmak, 15 gün idman yaptırıp da onlardan üst düzey performans beklemek hayalcilik olur. Böyle bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez.
2: Lukaku ne gösterdi hocam?
3: Bir de diyor ki 6-7 oyuncumuz diyor. Gençler maçında oynamıştı diyor. Doğrusu 4 oyuncu. Skriniar, Ake, Gendouzi, Talisca.
4: Cevap veriyorum.
3: Teşekkürler Süha.
4: Elektrik kesik değildi. Çalıştım bu konuyu. Abi 24 yaşındaki Greenwood'dan bahsediyoruz ya. 3 maç üst üste oynar o adam ya. Ne rotasyonundan bahsediyorsun abi sen? Sen çıktığın her maçta favorisindir abi. Kazanmak zorundasın. O formayı giydiğin zaman o forma sana üst düzey futbol oynama zorunluluğu getirir. O forma sen giydiğin zaman sana ruh verir. Sadece orada değil, fiziksel olarak değil, ruhunu da koyacaksın. Sadece terini değil, orada ruhunu da koyacaksın formanın içerisine. Şimdi Greenwood'u sen şimdi nasıl abi? 24 yaşındaki adam. Ya çocuklarımız, torunlarımız olduğu zaman ne oluyor abi? Aileyi, sülaleyi deviriyor değil mi? Enerjik hepsi. 24 yaşındaki adamın enerjisini düşün abi. Gençler Birliği maçını da oynar alır sana. Gelir Lyon maçını da oynar alır sana, golünü atar. Ondan sonra gider Konya'da da oynar. Sonra gider Lyon deplasmanında gene performans verir. 24 yaşında ya. Lukaku'ya gelince de bu adam Dünya Kupası'nda performans verdi mi? Verdi. Yani ne dedi biliyor musun? Bak ben sakat makat değilim kardeşim dedi. Benim her şeyim geçti. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Neymiş? 6 ay sakatmış. Sakatsa sakat. Ben en son durumuna bakarım güncel. Güncel olarak bu adam performans

0: onların derdi, sorunu, şuyu buyuyla ilgilensen. Teknik direktörü orada birebir bırak oyuncularınla. O versin beyanatı. Bunun 2 haftaya ihtiyacı var, 4 haftaya, 6 haftaya falan diye. Şimdi burada Sayın İsmail Kartal ne diyordur? Şimdi o 4-6 hafta değil. Allah Allah, adamla ben beraberim sahada. Ne olup ne bitmediğini ben biliyorum. Adamın fiziksel durumunu ben biliyorum. Bak, santrforda iç sahada oynuyorsan istediğin kadar hazır olma. O size'da, o güçlü, o duruşu olan, o fiziksellikte bir oyuncuyu koyduğun zaman defans rahatsız olur abi. Ben sen ne yaparsın? Öyle santrforu soktuğun
1: önlem
0: zaman
1: alırsın.
0: Hem ona önlem almak zorundasın, hem de Fenerbahçe takımı adına o oyuncunun yarattığı boşluklara adamları sızdırırsın, golü bulursun. Yani biz öyle söylüyoruz. Adam sanki dizlerine göre krampon bulduk, dizlerinin üstünde mi oynayacak adam? Ayaklarının üstünde oynuyor ya. Abi böyle başlangıç olmaz abi. Şimdi sen hedefleri yükselttiğin yerde bugüne kadar sorunlarla baş etmenin baş aktörü dediğimiz Sayın Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde bu tür kalabalık rotasyonlar, bu tür organizasyon eksiklikleri olmaz. Oluyorsa bu iş yönetimi de bağlar. Onun için Fenerbahçe'nin elindeki mevcut kaliteli kadrosuyla bundan sonra artık beklentiler doğrultusunda güçlenerek, gelişerek gitmesi doğru olan yol.
2: Bir araya gideceğiz. İlerleyen dakikalarda yeniden birlikte olacağız. Trabzonspor Ferencvaros mücadelesi öncesi şehre bağlantılarımız ve röportajlarımız da olacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da uzun uzun konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Az sonra beraberiz.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: a Sport Radio. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı.

0: günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: geçerek tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe-Lyon mücadelesiyle ilgili konuşuyorduk. Devam edeceğiz bu konuda sohbetimizi ama bir küçük hatırlatma yapalım. Yarın saat 20'de Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edeceği mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak sevgili seyirciler. Bu maç öncesi ilerleyen dakikalarda Trabzon'da hem röportajlarımız olacak hem de Bordo Mavili cephenin açıklamalarını, basın toplantısını Aspor ekranlarında sizinle canlı olarak paylaşacağız. Fenerbahçe-Lyon eşleşmesine dönecek olursak deplasmanda bizi ne bekliyor olabilir? Turda favori kim? Fenerbahçe için turu geçmenin anahtarı nedir? Biraz bu konu üstüne de durmamız lazım. Hocam ne beklemeliyiz Fransa'daki rövanştan?
2: Şimdi Fenerbahçe takımı adına bu kadar kaliteli oyuncuların, bunların kaliteli oyuncu dedikçe bizim ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman savunma yapmayan, sadece hücum organizasyonu üreten, sadece gol pası veren, gol atan adam şeklinde düşünüyor. Hayır, modern futbolda artık böyle bir şey yok abi. Herkes topu kaybettiğin anda savunma başlayacak. Şimdi topu kaybettiğin an savunmayı başlatamazsan, merkezde de set oyununu beceremezsen rakip oyun hakimiyetini ele geçiriyor. Sen o zaman rakibin organizasyonunu bozmaya çalışır hale geliyorsun. Hayır. Onun için şimdi Fenerbahçe 45-50 metrede baskın oynayarak Lyon'un oyun kurgusuna engel olmak zorunda. İki.
1: Deplasmanda bu kolay olur mu?
2: Zor. Kolay değil. Çünkü hücum organizasyonları iyi. Aynı zamanda kendi saha avantajını kullanacak bir rakibe karşı oynayacak Fenerbahçe. Onun için ikinci topların çabuk ele geçmesi, düellolarda ayakta kalmak, ikili mücadelelerde topu alıp gitmek Fenerbahçe'nin en büyük hedefi olmalı. Niye? Rakip hem kendi sahasında hem taraftar ambiyansı var hem hücum organizasyonları iyi olan bir rakip olduğundan dolayı sen sadece savunmayla bu maçı atlatamazsın. Tur atlamak istiyorsan sadece savunmada kalarak, ki sen geçiş oyununu çok iyi beceren oyunculara sahip değilsin. Onun için bu şeyde sadece dediğim gibi bu maç girip 40-50 metre deparla rakip oyuncunun pozisyonunu bozup belki de ikinci golü yememesine sebep olan Nene diyen bir adam var. Koy abi, uçurtma gibi bir sağdan gitsin, soldan gitsin, adamlar ne yapacağını şaşırsın. Ya bu da önemlidir. Rakip defansın dengesini bozmak kadar önemli bir şey yoktur ya. Şimdi sen set ucunda merkezde kalabalık olup ondan sonra yerleşip oyun kurup da bu rakip defansı bozabilir misin? Bozamadın. Burada bozamadın. Orada da bozamazsın. Ama bana göre Fenerbahçe bu maça rakibinin beklentilerinin dışında gene ön alan baskısıyla başlayabilir. Bir dener. Bir 10-15 dakika. Ondan sonra skor alabiliyorsa ne kadar güzel. O zaman oyun hakimiyetini ele geçirir. Merkezde top çevirerek hem oyunu soğutur hem rakibin topla oynamasına ve organizasyon yapmasına engel olur. Aynı zamanda rakip kalabalık ön bölgede geldiği zaman senin iş yapabilecek kanatlarda ve ilerideki adamların da var. Şimdi Kerem, enteresan bir şey. Bu psikolojide bu çocuğun performans vermesi kadar zor şey yok. Neden? Çünkü diyor ki röportajında, ben diyor her zaman diyor hep diyor eleştiriliyorum ki diyor. Şimdi bu psikolojideki bir adamın bana göre mental performans hocasına ihtiyacı var. Şimdi adam oraya kendini ispata çıkarsa hiçbir zaman zaten gerçek performansını veremez ki. O kendi olabilme, kendini yönetebilme yetisine sahip olduğu zaman performans verebilir. Ama Kerem'de şu anda o şeyi göremiyoruz. Yani futbol artık sadece fiziksel kapasiteyle teknik becerinin birleşimi değil. Oyuncunun kendini yönetebilmesiyle ilgili bir şey. Ya oyunu okuyabilmek, öyle değil mi? Doğru karar vermek, sahada kendini yönetebilmek. Bunlar artık çok önemli. Çünkü artık çok tempolu oynanıyor futbol. Onun için ben dinleneyim, top ayağıma gelince oynayayım felsefesi bitti artık. Oyun temposuna uyacaksın. O yüzden Kerem'in artık bu dakikadan sonra kendi performansını yönetebildiği zaman Fenerbahçe'ye faydası olacağını düşünüyorum. Böyle oyuncuların performansını ne zaman yerine getirirsin? Kulübeye alırsın, bir dinlendirirsin, kendine gelir. Şimdi Nene'yi gördünüz mü? Bak, eleştirdiğimiz Fenerbahçe'nin oyuncusu değil, Fenerbahçe bu oyuncuyla büyüyebilir mi diye soru işaretleri olan Nene'nin geçen seneki performansının fazla olması dikkat çekiyor ve bu maçta girdiğinde gördünüz değil mi? Hem hücumda hem savunmada çok katkıda bulundu takımına. Şimdi arzulu adam. Şimdi Gençler Birliği defansını parçalardı bu adam koysaydı. Koymadın. Bu maçta bak bir verim aldın. Belki bu maçta formsuz olan Kerem'in yerine deneyebilirsin. Her iki ayağını da mükemmel kullanan bir Greenwood var. Sağda da oynar, solda da oynar. İki yerde de performans veriyor adam. Nene de aynı şekilde topu aldığı zaman bir kere dikine gitmeyi seviyor. Büyük takımların oyuncuları dikine gitmeyi bilecek abi. Top ayağına yakışacak abi. Büyük takımın oyuncusunun top ayağına yakışır. Böyle adamları, Asensio gibi adamları. Aa bak, Asensio ile Talisca. Şimdi Talisca'nın Erdem gidebilme ihtimalinin olduğunu düşündü. Elinde Talisca varsa ona göre sistem kurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü Talisca de takım oyuna uymaktan öte sadece kendisine vuruş açısı yaratmayı düşünen bir oyuncu olduğu için, o elinde de Talisca olduğu için, kesemeyeceğin için mecburen oynatıyorsun. Asensio'nun git geldi hocayla, yok işte şöyle, yüz ifadesine baktığın zaman mutsuz umutsuz belli. O zaman ne yapacaksın? Demek ki bu iki adamın yerine daha performans verebilecek, oyun iki yönlü oynayabilir bir adam alırsın, geçersin gidersin abi. Bu dakikadan sonra artık hala bu sorunlarla mı uğraşacak Fenerbahçe takımı? Ve hala takım yorgun diye ucuz bahanelerle mi bu takım gidecek? Olmaz abi. Fenerbahçe takımı 11 kişi sahaya çıktığı müddetçe favoridir. Öyle ben yorgundum, iki maç üstü oynadım, beş maç şöyle oldu falan diye bir şey yoktur. Onun için futbolcu, Fenerbahçe futbolcusu çıkar, o formayı giydiği zaman kendi kimliğini bulur ve performans verir. Abi bu kadronun kalitesine baktığın zaman hakikaten, şimdi yani beklentileri, kadroyu okuduğun zaman ne beklersin? Rakibi eze eze yener bu takım dersin.
1: Ya sadece bireysel olarak isimlere bakarsan onu söyleyebilirsin, tabii, ama isimler, profillere bakarsan onu söylemek çok kolay değil.
2: Doğru söylüyorsun. Yani
1: ya ben size sorayım. Birkaç gün önce de tartıştığımız bir konu. Evet. İzleyici için eğer denk geldilerse tekrarı düşüyor gibi olabiliriz ama Kante ile Gündüz'ün isim olarak bir problemi var mı? İsim olarak?
2: Yok.
1: Önemli isimler.
2: Evet.
1: Peki oyunu rakip alanda oynamak isteyen, orta sahadan, merkezden üretkenlik arayan ve bunları yapması gerekiyor. Lig özelinde özellikle bunu söylüyorum. Bir takımın ideal ikilisi Kante ve Gündüz'ü
2: değildir.
1: Tamam. Ben değildir. Cümlemi tamamlamadan hoca yanıtı verdi.
2: Değildir abi. Onun için ben hep diyorum, bak şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonluk transferi en pahalı transferi olmayabilir. Sen hakikaten gerekli yere daha ucuz maliyetli bir adam getirirsin, seni şampiyon yapar.
1: Sistemin işlemesi açısından bunu,
2: bravo,
1: soruyorum.
2: Onu söylüyorum yani. Şimdi Fenerbahçe'de aldığı zaman bir oyuncu, bu oyuncu ne kadar büyük oyuncu sorusundan evvel bu bizim takımımızın oyununu ne kadar büyütebilir? O soruyu sorması lazım. Şimdi geldiği zaman katkı verecek oyuncu lazım yani. Aa, ismi var diye bir oyuncu almak diye bir şey yok.
1: Evet.
2: O yüzden her ne olursa. Ya
1: bunlar da daha önce alınmış, kadroda bulunan oyuncular bu,
2: evet,
1: arada.
2: Evet. Şimdi bu kadar kalabalık bir sezon açılışından sonra o şeyi, organizasyonu yapabilmek de zor.
1: Tabii.
2: Ama bu senin, benim, onun taraftarın kabahati değil. Sen teknik direktör olarak senin belli bir oyun fikrin varsa, belli bir oyun kimliği yakalatacaksan Fenerbahçe takımına, bu oyuncularla devam edeceğim deyip öbür oyuncularla bir an evvel yolunu ayıracaktın abi.
1: Serhan Türk'e döneceğim bu noktada. Evet. Revanş tabii ki daha zor olabilir.
2: Çok
1: tabii
2: zor.
1: Kadıköy'deki karşılaşmaya daha oranla. Çok zor. Lyon'un da belki biraz daha agresif olduğunu, hücumda daha istekli olduğunu ve kalabalık geleceğini de öngörmek zor değil. Ne beklemeliyiz?
3: Yani hoca biraz önce basın toplantısında Lyon'u analiz ediyor ama saha içerisinde Lyon'u önlem alacak hiçbir şekilde bir şey yapmadığını görebildik. Yani Fenerbahçe özellikle atletik olan kanat bekleri önlem alamadığını, oyuncuların sürekli o kanatları iyi bir şekilde kullandığını görebildik. Tehlikeli olduğu pozisyonları söyleyebildik. Hoca arkaya oyuncu kaçırmaktan korktuğu için oradaki mesafeyi biraz daha orta saha seviyelerine çekmiş. Daha ön plan önde baskıyı sağlayıp daha fazla çoğalama noktasında ve orada kısa pas trafiğini değil de daha uzun pas trafiğini tercih etmesi Fenerbahçe zaaf haline gelmiş. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi, oynanan oyun UEFA. Yani gidişat, süreç bu şekilde. Ben deplasmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lyon deplasmanları her takım için zor olmuştur. Ve Fenerbahçe buradaki avantajı elde edememiş. Bir avantaj değil. Buradan gol yemeden göndermen lazımdı. Farklı skorla göndermen lazımdı. En önemlisi ise senin çok kreatif ve çok önemli oyuncuların var. Bireysel oyuncuların çok önemli oyunculara sahipsin. Ama takım oyunu yok. En önemlisi ise teknik direktör oyunu yok. Mesela biz Beşiktaş'ı neyi konuşuyoruz? Beşiktaş'taki en büyük olgunun, en büyük isteğin bir teknik direktör takımı olduğunu dile getiriyoruz. Ama burada bir İsmail Hoca'nın direkt takım üzerinde bir teknik direktör oyunu oluşturamadığını çok fazla konuşuyoruz. Bireysel olarak oyuncuların hepsinin bireysel yeteneğinin olduğunu ama takım oyunu içerisinde bireysel yeteneklerin daha fazla takım oyununa evrilmediğini çok fazla tartışıyoruz. Ben bu anlamda zor bir karşılaşma olacak. Zor bir karşılaşmadan ötürü Fenerbahçe'nin biliyorsun yıllardan gelen bir iki tane özlemi var. Birinci özlemi şampiyonluk, ikinci özlemi ise Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Şu an için Şampiyonlar Ligi'ne girebilecek kadrosu olduğunu düşünmüyorum. En son maçta da bunu net bir şekilde gösterdi. Dediğimiz gibi takım Şampiyonlar Ligi kadrosu ama oynanan oyun UEFA'yı hak eden bir oyun sergilediler. Deplasman daha da zor geçecek. Ve hocanın da önlem alamadığı takdirde o kanat bekleri önlem alamadığı, atletik olan Olimpik Lyonlu oyuncuları önlem alamadığı süre içerisinde tehlike olarak kendi evinde bu tehlikeyi sonuna kadar kullanacak olan bir Olimpik Lyon var. Ama sen tehlikeye karşı önlem değil, önlem aldıran bir takım olman lazım. Fenerbahçe buradaki karşılaşmada önlem aldıran bir takım değil, önlem alan bir takım haline geldi. Ve deplasmanda da kendi evindeki o avantajı kullanmak isteyen bir Olimpik Lyon var. Burada daha fazla çekilip daha fazla hata yapmaktan korkan değil de daha fazla baskılayıp erken golü bulmak isteyen Fenerbahçe'nin olması lazım. Ve en önemlisi ise önlem aldıran bir Fenerbahçe'ye geçmesi, evrilmesi lazım. Kreatif olarak önemli oyuncuları var demiştik. Burada mesela Kerem Aktürkoğlu bir tehlike mi? Kerem Aktürkoğlu bu yapıyla artık bir takımlar için tehlike değildir. Kendi takımı için de sıkıntılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Asensio'nun vücut dili hiç iyi gözükmüyor. Tarışka'nın oyun içerisindeki sürekli o rolü üstlenmesi, sonra Vedat Muriç'te bir Fenerbahçe'nin ne kadar verimli olduğunu tartışırken verimsiz bir Fenerbahçe'ye dönüşmesi bence süreci net bir şekilde gösteriyor bize. Ama önemlisi şu, Fenerbahçe çok zorlanacağı bir karşılaşmaya çıkacak ve önemlisi ise kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkması gerekiyor.
1: Bugün sosyal medyada karşıma Kutay Ersöz'ün bir paylaşımı düştü. Enteresan. Maçtan sonra dün aklımdan geçiyordu. Böyle bir problem sanki var gibi ama aklımdan geçmesi yeterli değil. Çalışıp onunla ilgili istatistikleri çıkarmak gerekli. Kutay Ersöz arkadaşımız bunu yapmış. Dört büyüklerin ilk maçı kendi sahasında kazanamayıp rövanşta deplasmanda tur atladıkları son eşleşmeleri paylaşmış. Galatasaray 2021-22'de İskoç ekibi St. Johnston'la içeride 1-1 berabere kaldıktan sonra 4-2 kazandı. Çok net hatırlıyorsunuzdur. 5 büyüklükte 2012-2013 sezonunda

0: Şampiyonlar Ligi'nde içerideki 1-1'lik Schalke beraberliğinin ardından 3-2 kazanarak tur atladı. Trabzonspor 2021-22'de Konferans Ligi'nde Molde ile evinde 3-3 berabere kaldıktan sonra deplasmanda 1-1 berabere kalıp tur atladı. 5 büyüklükten aynı şekilde sadece bir takım eledi. Trabzonspor 99-2000 sezonda Perugia'yı. Beşiktaş 2005-2006'da Malmö karşısında 1-0 evinde kaybettiği mücadelenin ardından 4-1 kazanarak deplasmanda tur atlıyor. 5 büyüklükten herhangi bir takıma karşı bunu başarmışlığı yok. Bu muhtemelen son belki 30 yıl için geçerli, belki de tarihte Kutay'a onu sormak lazım. Fenerbahçe 2012-2013 sezonunda Vaslui ile, çok zayıf bir takımdı bu arada, İçeride 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlamıştı. 5 büyüklükten takımlara karşı içeride ilk maçı kazanamayıp deplasmanda turu geçtiği eşleşme var mı diye sorsam size? Ben söyleyeyim cevabı, yok.
1: Abi,
0: yani genel hatlarıyla bütün takımlarımızın böyle bir problemi olmuş.
1: Böyle bir sıkıntısı var.
0: Evet. Yani evet. Bunu bir umutsuzluk pompalamak için söylemiyorum ama gerçekçi bir bakış açısıyla bu karşılaşmaya muhakkak hazırlanmak gerekiyor. Belki de umarım bir ilke tanıklık ederiz önümüzdeki çarşamba, tamam, neden olmasın.
1: Tamam da Kerem'cim, yani bunun için de apaçi gibi saldırmaya gerek yok abi. Rakip şöyle saldıran adam arkasına bir top atıyor, 5-6 kişi, 6-7 kişi oyundan düşüyor abi. Şimdi Fenerbahçe'de kalite var. Kalite var ama oyunun kontrolünü daha uzun süre elinde tutması gereken bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe bunu beceremiyor. Bu da merkezde set oyununu oynayabilecek oyuncularla olur. Şimdi sadece topu gelen rakibi karşılayıp ondan sonra topu alıp önündeki arkadaşına vermek değil ki orta sahanın işi. Orta saha stoperler...
0: Bir virgül koymamız gerekiyor.
1: Gene mi bitti?
0: Trabzonspor Ferencvaros'la yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Yunus Emre'sel röportajlar gerçekleştiriyor. Yanında da yeni transferlerden Saviolo var. Sözü Trabzon'a, Yunus Emre'sel'e bırakıyorum.
2: Teşekkürler Kerem, iyi yayınlar dilerim sana ve konuklarına. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Saviolo ile birlikteyiz. Trabzonspor yarın Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi maça dair neler beklediğini kendisine soralım öncelikle.
3: No, it's gonna be a big game. It's our first game in the Europa League. So I think the team is ready. We're gonna give everything on the pitch and we'll hope that we really will win the game tomorrow.
2: Büyük bir maç olacak aslında, çok önemli bir maç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde bu sene oynayacağımız ilk maç olacak. Takımımız hazır ve umuyorum da iyi bir oyunla galibiyeti alacağız diye umuyorum. İlk maçında ilk gol attı, neler hissetti? Ayrıca ilk kez yarın taraftarlar önünde de bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Onunla ilgili neler söyleyecek?
3: Yeah, it's the first time. I'm very happy to play in our stadium, so I hope to score again and to help my team to win the game. So let's see tomorrow. I'm very excited.
2: Evet, ilk kez mücadele etme fırsatı bulacağım. Ben de ilk maçı oynayacağım için, taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıkacağım için çok mutluyum açıkçası. Bu şans da beni çok mutlu edecek. Umuyorum gol atmaya devam edeceğim. Umuyorum takımın kazanmasına yardımcı olacağım. Çok da heyecanlıyım yarınki maçı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
4: Yurt dışında kendisiyle röportaj yaptığımızda demişti ki taraftar beni sevecek. O ilk maçtaki görüntüsüyle, teknik kapasitesiyle onu sinyallerini verdi. Bundan sonra Saviolo kendisi için ne söyleyecek?
3: No, what I want to say about future is I'm not gonna talk a lot. I will just show on the pitch. But yeah, if they start to love me, I'm very happy for that. Give me more motivation to show more on the pitch. So let's see in the future.
2: Gelecekle ilgili aslında çok fazla konuşmadan sahada bunu gösterme, sahada bunu konuşma taraftarıyım aslında. O yüzden geleceğin neler getireceğini göreceğiz ama tabii ki taraftarlarımızın bana gösterdiği bu sevgi benim için de ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor. Bunun da karşılığını elbette sahada vermeye çalışacağım ama gelecek hakkında çok fazla konuşmadan sahada aslında gösterme taraftarıyım.
4: Son olarak şunu soracağım. Muhammed Salah'la aynı takımda oynuyor olmak nasıl hissettiriyor?
3: How does it feel, you know, playing the same team with Mo Salah? No, it's a great feeling. Sterling is a very big player.

0: everybody has a lot of respect for him, and to play and to shower with him on the same pitch is a dream. So it makes me very happy. It makes us very happy, and I know he will help us a lot during the games. So we are very happy that he's in the Champions League.
1: Harika bir duygu. Elbette çok büyük bir oyuncu kendisi. Herkesin kendisine inanılmaz saygı duyduğu bir oyuncu. Mo Salah'la aynı sahayı paylaşıyor olmak elbette bir rüya herkes için. Çok mutluyuz bizle beraber olduğu için. Trabzonspor için oynadığından dolayı çok mutluyuz. Ve eminiz ki bize çok yardımcı olacak maçlarda. Bize büyük faydası da olacak. Onunla beraber oynuyor olmak beni de çok mutlu ediyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar. Evet, röportajlarımız birazdan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile devam edecek.
3: Az sonra Fatih Tekke Yunus Emre senin yanında olacak. Serhan Türk önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Trabzonspor Ferencvaros'u yarın akşam konuk edecek. Tabii Macaristan'ın en aslında bilinen en güçlü takımlarından kesinlikle biri ve birincisi de diyebiliriz. Ne beklemeliyiz Trabzon'daki maçtan?
4: Ya, biz Trabzonspor kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Geçen sene iyi bir şekilde sonlandırdı ligi ve önümüzdeki sene içinde çok büyük beklentiler içerisine girdik. Tabii ki ilk maç da istenileni alamayan bir Trabzonspor var. Kasımpaşa deplasmanında istediği puanı da alamayan bir Trabzonspor var. Ama iyi bir kadrosu var ve yeni yapılanmasıyla beraber önemli eksiklerini de tamamlamış bir Trabzonspor var. Tabii ki burada transferler de hala bitmedi. Ama Avrupa'da macerası ben devam edeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un bu kapasitesi var ve önemli oyuncuları da var. İşte dedik ya aslında bir de önemli transferleri imza attı. Özellikle Salah gibi çok önemli transferi imza atan bir Trabzonspor var. Salah'ı tek başına farklı bir oyuncu pozisyonunda görebiliriz. Ama takım oyunu içerisinde ben Trabzonspor'u da daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Yani orada teknik direktör olarak Fatih Tekke'nin de takım içerisindeki havayı çok iyi yakaladığını ve bu havayla beraber bu sene daha tecrübeli oyuncularla daha farklı bir yerlere götüreceğini görmek lazım. Ama daha bir yapılanma aşamasında olan Trabzonspor'un puan kayıpları normal. Ama önemli olan artık Avrupa arenasında Trabzonspor'un yapacakları ve beklentileri karşılayacağı zamanları bekliyoruz. Ve bu anlamda da ben Ferencvaros hem Trabzonspor'un kendini göstermesi hem de Trabzonspor'u dünyaya gösterebilmesi için önemli bir karşılaşma olarak görüyorum.
3: Hocam Salah'ı da 11'de bekliyoruz.
5: Ay yani oyunsal anlamda Trabzonspor'a fayda ne kadar fayda sağlayacağını gösterdi. Kısa süre bir performans almasına rağmen ama onun Trabzonspor'un oyun planına da bağlı Salah'ın performansı. Şimdi bundan tek başına çözüm üretmesini beklersen olmaz. Şimdi Trabzonspor'da bana göre lider oyuncu eksikliği vardı. Salah'la bu eksikliğini giderdi. Şimdi Salah sahadaki performansıyla
3: Fatih Hoca hazırmış. Devam edeceğiz. Hocamın tamam. Sözünü kestim sık sık ama görüşlerini de alacağım. Fatih Tekke'yi dinleyelim. Yunus Emre Selin yanında Trabzonspor Teknik Direktörü var.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam, UEFA Kupası'nı kazanmış bir futbolcu olarak Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Nasıl hissettiriyor? Nasıl bir duygu?
6: Ya önce şunu söyleyeyim. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunu çok arzu ediyoruz. Tüm camia olarak. Evet, futbolculuğumda bu nasip oldu bana. Yani çok şükür. Ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz de açıkçası yani güçlü bir rakip. Ve bu tip maçlar sadece bir maç olarak değerlendirmemeli. İki maç olarak değerlendirmeliyiz. Her iki takım açısından. Her şeyimizde, duygumuzda, her şeyimizde hazırız. Tabi biraz lige aslında hazırlık kampımız gayet iyi geçiyordu. Timin ve Muçi'nin sonundaki sürpriz sakatlıkları birçok şeyimizi etkiledi açıkçası. Takımımıza Arsen'in, Timin, Muçi'nin artı bir tane oyuncu katacağımızı da söylüyoruz. İnşallah olur. Dolayısıyla böyle baktığımızda geçen seneden daha böyle doğru kullanılması gereken bir kadro. Bu ifade önemli benim için çünkü 3 kulvarda yarışacağız ve mevcut kadromuzu çok o ekonomi kullanmak zorundayız. Sakatlıklar, pozisyonlar ki ona göre zaten kadro yapımızı oluşturduk. Geçen hafta da maçın öncesinde de söyledim. Trabzonspor'un hepimiz için 4-5 maç çok çok önemli. Çünkü ritmimizi yakalamamız için bu kadar süre ihtiyacımız var. Şunu da bilmemiz lazım. İnsanların heyecanını, coşkusu hepsi biz de aynı şekilde hissediyoruz. Ama yeni katılan oyuncular geçen seneden mesela son maçta belki de hemen hemen 5-6 kişi yoktu. Dolayısıyla yeni bir oyuncuların katılımı var. Yeni oyuncuların katılımı, son hafta katılanlar var zamanla. Bunların hepsi birer tabii bizim için küçük sorunlar olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi bu 4-5 haftayı eğer ritmimizi böyle çok istemediğimiz durumlarla karşılaşmaz isek inşallah bu sene geçen seneden daha iyi olacak diye ümidim var.
2: Hocam ilk karşılaşmaya oranla bu karşılaşmada bazı değişiklikler planlıyor musunuz? Oyuncu veya oyun olarak bir hamle olacak mısın adınıza?
6: Ya sadece bu maçta değil, hemen hemen birçok maçta bu değişiklikler olacak, olmalı da. Dediğim gibi kadroyu ekonomik kullanma, doğru kullanma. Burada hatalar olacak ama genel isteğimiz bu. Çünkü kulüplerin içerisinde, grupların içerisinde şöyle bunlar bu sorunlar şöyle sorunlar olabiliyor. Dışarıdaki oyuncunun da oynayabilecek durumda olduğunu gördüğünde oynaması gerekiyor. Şimdi bu da içeriği bozmaması gerekiyor. Dolayısıyla herkesin bildiği şu, bunu ben defaatle tekrar ettim, grubuma da söyledim, oyuncularıma da söyledim. 50-55 maçlık bir serüven var bu sene. Bunun içerisinde 55 maç herkesin oynaması mümkün değil. Dolayısıyla burada dönüşümlü olarak, ki kadromuzu da ona göre kurduk, burada maç maç, burada en önemli şeylerden bir tanesi özellikle bu ilk haftalar maç maç, her maçı kazanma adına, her maçta galip gelme adına doğru 11'leri oyunun gidişatında doğru kafamızdaki olan planları uygulayabilmek için, kadroyu doğru kullanmak için planlarımız oluyor. Bu böyle, bu sene benim açımdan böyle değerlendiriyorum ben.
2: Hocam son olarak şunu soracağım. Muhammed Salah ilk maçta 30 dakika süre almıştı. Yarın daha fazla süre alma ihtimali var mı?
6: Evet, var.
2: Teşekkürler hocam. Çok sağ ol. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi. Söz yeniden Kerem'e bırakıyoruz.
3: Biz tam Salah üzerine konuşuyorduk. İlk 11'de başlar mı başlamaz mı onu tartışacaktık. Yunus Emre 30 dakikadan daha fazla süre alma ihtimali var mı dedi. Evet var dedi Fatih Tekke. Kısaca, ki az sonra basın toplantısı da ekranda olacak. Orada hocayı belki biraz daha sıkıştıracak medya mensupları, ama Fatih Hoca da zaten ne söyleyeceğini, ne konuşacağını gayet iyi bilen bir profil. Ne dersiniz Salah için? Heyecanlıyız, yarın onu 11'de görmek isteriz açıkçası futbol severler olarak.
5: Dediğim gibi, demin söylediğim gibi, Trabzonspor'da lider oyuncu eksikliği vardı, geldi Salah. Şimdi Salah geçiş oyununu güçlendirir, takımına katkı sağlar. Aynı zamanda rakip savunmanın dengesini bozan bir oyuncudur. Dengeyi bozar. Dengeyi bozduğu zaman diğer arkadaşlarının o bölgeye girmesine sebep verir. Tecrübesiyle de liderlik katar Trabzonspor'a. Bence en önemli şey bu. Büyük maçlarda takımın sakin kalmasına yardımcı olur. Büyük takımlar baskılı oyundan sonra set oyununa dönüp oyun sakin, soğukkanlı kalmayı becerebilmeliler. Bu nedir? Oyunun duygusal durumunu eline alırsın. Tempoyu düşürürsün. Nefes alırsın, dinlenirsin. Ondan sonra tekrar başlarsın ataklara. O yüzden Salah transferi Trabzonspor'a çok şey katacaktır, ama şimdi Trabzonspor'da orta sahadaki şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla sezon maçından itibaren enerji eksikliği tekrar hissedilmeye başladı. Geçen sene itibariyle bu sorunu çözmüşlerdi, ama şu an itibariyle orta sahadaki o Rus oyuncu henüz net katkıda bulunamadığı için, Folcarelli de olmadığı için Trabzonspor o bölgede sıkıntı yaşıyor. Şimdi niye? Rakibin geçiş hücumlarını agresif olarak karşılayan bir ikiliden sonra...
3: Ukraynalı hocam bu arada.
5: Ukraynalı mı?
3: Evet. Malinovski'yi söylüyorsunuz.
5: Malinovski.
3: Evet. Ruslan Malinovski.
5: Evet.
7: Hocam Ruslara söylemek istedi de ağzından Rus çıktı.
3: Evet, evet.
5: Yani şimdi bu oyuncu belki uyum sürecini daha tam olarak yakalayamadığından dolayı henüz et mi balık mı bilmiyoruz. Soru işareti. Ama şunu görüyoruz. Trabzonspor orta sahasında hali hazırda enerji eksikliği var. Ve Trabzonspor'un şu an itibariyle kanat beklerinin, yani bek pozisyonunda oynayan Pina ile ağırlıklı Mustafa, bunların hücum organizasyonlarında daha iyi olmasından dolayı savunma dönüşlerinde bir nebze de olsa sıkıntı yaşanıyor. Ha, ikisi de geliyor, rakibini kovalıyor, yakalıyor tekrar ama net bir savunmacı değiller ikisi de. E şimdi bu sorunları da çözmesi lazım Trabzonspor'un. Yoksa Trabzonspor'un taktik disiplini şu an itibariyle geçtiğimiz seneden sonra yeniden çok fazla adet olarak transfer yapılmasına rağmen Sayın Fatih Tekke'nin o taktik disiplini sağlayacak bir duruşu var. En azından oynatmak istediği oyun belli olduğu için oyunculara gelir gelmez onu o ezberi yaptırıyor ve ben tahmin ediyorum Fatih zaten kendi sistemine yarayacak oyuncuları transfer ettiriyor. Öyle bu adamın ismi var diye değil şey Salah hariç. Salah da yani her takıma gelir, her sisteme de uyar. Ayrıca her sisteme de kendi bireysel becerisini adapte eder öyle bir oyuncu. Ve ne yapar seni? Takımın önde oynamasına, topun ileride kalmasını sağlar böyle oyuncular. Ve çünkü hiç ummadık anda oyunsal anlamda düştüğün zamanlarda böyle oyunculara ihtiyaç vardır. Nedir? Bu takımına kimlik katar. Liderlik yapar.
3: Çok ekstra bir oyuncu.
5: Ekstra tabii ya. Bir de böyle transferler gelsin ligimize. Geliyorsa böyle transferler gelsin. Biraz seyir zevkimiz yükselsin yani. Bu sene itibariyle Anadolu takımlarının da gördüğüm kadarıyla öyle çok böyle teslimiyetçi bir duruşları yok.
3: Geçen sezona göre ligde daha fazla puan kaybı yaşayacak sanki büyük takımlar.
5: Evet. Neden? Anadolu takımları çünkü uyandı, dirildi. Kora kor mücadele ediyorlar artık. Ne olursa olsun eskisi gibi rakibin çok kaliteli oyuncuları var. Çok klas adamlar, apoletli adamlara sahipler. Bunlara nasıl önlem alacağız değil. Artık çok iyi analiz ediyorlar ve rakibi zayıf yönlerden vurmayı becerebiliyorlar artık. Şimdi pazartesi günü bir maç seyrettik. Samsunspor Göztepe.
7: Abi o pozisyonda.
5: Yazma oraya Samsunspor Göztepe diye. İngiltere liginde ondan sonra Alman liginde en iyi en kaliteli takımların İtalya ligindeki gibi bir performans vardı. Kalkamıyorsun ayağa. Öyle maç lazım abi. Kalkamayacaksın ayağa. Seni kilitleyecek televizyonun karşısına. Böyle maçlar zevk veriyor. Ha iki takım da 3 attı 3 yedi. Savunma anlamında zafiyet midir? Ama değil. İkisi de Göztepe senelerdir bir sistem takımı oldu artık.
3: Doğru.
5: Samsun Spor da aynı. Ve o karakterde hocalar getiriyor. Kalıyor.
3: Bir virgül koyduk, basın toplantısı başlıyor. Kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz.
8: Saviola. Önce Saviola düşüncelerini aktaracak, sorularla devam edeceğiz ve sonrasında Fatih Hoca ile birlikte tamamlayacağız. Buyurun.
9: No, I think it's a big game for us. It's a good test. It's our first game in the Europa League. And I think the team is ready, so we have to show it tomorrow on the pitch. And let's see tomorrow.
10: Büyük bir maç olacak bizim adımıza. İyi de bir test olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçımız. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama yarın neler olacağını elbette hep birlikte göreceğiz.
8: Evet, soru alabilirim oyuncumuza. Buyurun. Başka siz.
11: Yarın için başarılar diliyorum. Dikkat çektiği için soracağım o soruyu. Kasımpaşa maçında golü attıktan sonra farklı bir sevinç gösterisi yaptı ve orada türbüne yönelik bu hareketi vardı. Ben Trabzonspor'a yeni gelen bir oyuncu olarak bu etkileşmeden kaynaklanan bir işaret miydi yoksa sevinç gösterisi miydi?
9: No, don't have a meaning. It's just a celebration that I do always when I score. But it's just a celebration for me. So I was just happy and I celebrate my goal.
10: Herhangi bir anlamı olan bir hareket değildi. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareket. Sadece golü kutlamak için yaptığım, sevinçle beraber yaptığım bir hareket. Yoksa herhangi bir başka bir niyeti ya da herhangi başka bir anlamı olan bir hareket değil.
8: Evet. Başka soru. Metin Bey.
12: Kalite Spor, yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Trabzonspor Avrupa arenasındaki ilk mücadelesine çıkacak. Oldukça da kritik bir maç, kendisi de belirtti. Takım içerisindeki atmosfer şu an için nasıl?
0: though the atmosphere is very good, everybody's confidence and

0: we know our quality, so we're going to show it tomorrow on the pitch. It's going to be a good game, a difficult game, but I think the team is ready, like I said in the beginning, so I'm not scared. Everybody's ready, so it's going to be okay.
1: Takım içerisindeki atmosfer gayet iyi durumda. Bunu ifade edebilirim size. Bütün oyuncularımız, herkes çok özgüvenli durumda. Kalitemizi biliyoruz. Sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama tabii ki bunda güzel bir taraf olacak bizim adımıza. Takımımız hazır çünkü. Asla bir korkumuz yok. Bu zaten saha içerisinde bunu mutlaka göstermeye çalışacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Hayırlı olsun diyelim. Tekrar Trabzonspor'da golle başladın. Kasımpaşa'da deplasman taraftarını gördün ama ilk defa Papara Park'ta maça çıkacak taraftarın önünde. Neler hissediyor? Golle başlamış olması da çok önemli. Taraftarın sosyal medyada özellikle kendisine çok övgüler dizini de gördük. Neler hissediyor? Taraftarla da buluşacak.
0: No, I feel me very good because I know we have very good fans. And I'm very happy to play my first game in our stadium. And yeah, it was important for me to score my first goal. It gave me a lot of confidence. And now I want to score two in our stadium. So I will give my maximum. We will give our maximum to make the fans happy. And yes, yeah, that's it.
1: Zaten harika bir taraftarımız var. Çok iyi bir taraftar grubumuzun olduğunu zaten biliyoruz. Onlarla beraber ilk maçı oynayacak olmamdan dolayı da gayet mutluyum. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk maçta ilk golle buluştum. Umuyorum yarın da ikinci golü atıp sonra da sizin gollerle devam edeceğiz. Sadece ben değil bütün takım arkadaşlarımız en iyimizi vereceğiz. Elimizden en iyisini yapacağız. Bu da tabii ki tek amacımız var, taraftarlarımızı mutlu etmek.
3: Karar Gizlisi Furkan Uzun. Yarın akşam için başarılar dilerim. Sezonun ilk golünü attı Trabzonspor'da ve Aral Şimşir, Savioğlu ve Salah forma rekabetine girecek hücum hattında kanatlarda. Bu ona neler hissettiriyor? Salah gibi bir oyuncuyla forma rekabetine girecek olması ona neler hissettiriyor?
0: You know, it's a great feeling because everybody knows in this world Mohamed Salah is a very good player, a very big player. And I have a lot of respect for him, and to share the same pitch with him is a dream, like I said in my last interview. So I'm very happy to play with him. He's a very good player, and he will help us a lot during this season.
1: Harika bir oyuncu, harika bir duygu aslında onunla beraber aynı sahayı paylaşabilmek. Çünkü bu dünyadaki herkes Mohamed Salah'ın ne kadar harika, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bilincinde. Herkesin kendisine inanılmaz büyük bir saygısı ve sevgisi var. Onunla beraber olabilmek, aynı sahayı paylaşabilmek, aynı yerde oynayabilmek bir rüyaydı benim için tabii ki. Bütün herkes için olduğu gibi. Dolayısıyla onunla oynamış olmak çok büyük bir mutluluk. Biraz önce verdiğim aslında küçük bir röportaj vardı. O röportajda aynı şeyi söyledim. Bu çok yardımcı olacak bize. Çünkü onunla beraber olmak dediğim gibi bizim adımıza büyük önem taşıyor. Kendisi harika bir oyuncu. Çok da mutluyum onunla beraber olduğum için.
4: Ben Bein Sports. Öncelikle başarılar diliyorum. Savioğlu genç bir oyuncu. Dikte'de oldukça etkili başladı. Yanılmıyorsam, eğer yanılmıyorsam lütfen beni düzelsin. Onun da Avrupa Arenası'ndaki ilk karşılaşması olacak. Bu açıdan neler hissediyor? Kendisiyle ilgili, hedefleriyle ilgili, bugün yarın için sahada olmasıyla alakalı neler söylemek ister Avrupa Arenası'nda?
0: No, of course, it's my first game in Europa League, but I feel very good. The team helps me a lot. They give me a lot of confidence. And yes, it's true, I'm very young, but I think everybody, young players, want to play a big competition like that. So I'm very happy to play, to have the opportunity to play this. So I'm still confident and we will give our maximum to the tomorrow.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi benim de Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak ama takım arkadaşlarım bu konuda bana büyük yardımı var. Herkes en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da bana tabii ki büyük bir özgüven veriyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği bir arena bu. Her genç oyuncunun da oynamak isteyeceği, her zaman olmak isteyeceği bir yer bu. Dolayısıyla ben de bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Yarın da saha içerisinde özgüvenli olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım.
5: Evet, teşekkür ediyorum Savioğlu'ya. Evet, Fatih Hocam'la devam ediyoruz.
6: Merhabalar. Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz saygıya hak eden bir rakip. İyi bir ekipleri var.

0: zor bir maç olacak öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzda, takımımızda, heyecanımızda yarın hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
1: Evet, sorular var.
2: Metin Pekven, TRT Spor. Hocam, yarınki mücadele öncesinde başarılar. Az önce siz de söylediniz hocam, futbolcu kariyerinizi UEFA Kupası'nı kazandınız. Yarın teknik adamlık kariyerinizdeki ilk Avrupa maçınıza çıkacaksınız. Sizin heyecanınızın takımın motivasyonuna yansıması nasıl olacak hocam?
0: Dedim ya, oyunculuğumda kazandığım bir kupa, yolculuğunu çok iyi hatırladığım, hissettiğim ve en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Dolayısıyla Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa'da Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu, geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Ama şunu da söylemem lazım. Mevcut kadromuzda kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu defaatle söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü bunu 3 kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda, 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de bu 4-5 maç.
3: Hıncay Yakup, Haber 61. Hocam, yarın şu başarılar diyelim öncelikle. Trabzonspor'da göreve geldiğiniz ilk andan itibaren de çok sancılı bir süreç bekliyordu ve bu süreci yöneterek kurbanlarınızın akıyla çıktınız. Bu sezon özellikle de başlangıcında da yine benzer eleştirilerle başlayan bir lig serüveni oldu. Yarın da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Bununla ilgili neler söyleyecek Fatih Hoca?
0: Benim sancım bitmiyor. Yani söyleyeyim, Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18. Aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geçen sene yapılan, sadece geçen sene değil, geldiğimizden bu yana yapılan şeyde başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum, tamamıyla onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7-24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir, düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak. Özellikle az önce UEFA Kupası'nı kazanan bir oyuncu olarak söyledim. Bu benim normalde kullanacağım bir cümle değil. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi bu yolu bilen başkaları olacaktır. Dolayısıyla bu sancıların olması da çok doğal. Trabzon'da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var. Bu sadece alışacağınız bir durum. Ama insanız neticesinde üzüldüğümüz şeyler çok oluyor. Özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiri, biz buna alışırız. Geçen sene o takımımızın bir sene önceki durumu ve şu andaki geldiği duruma baktığımızda ki yapılan eleştiriler, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek. Ama bu insan olması hasebiyle bu bazen duygusal olabiliyor ki ben bunu bazen yorgunluk olarak hissediyorum. Yani dışarıdaki eleştiriler değil ama bu anlatamadığım, anlatsam da kimsenin

0: Bu halde çok koşan, çok mücadele eden genç bir ekibe sahip. Sıkıntılı adamları var. Özellikle bunların arasında özellikle bir önlem almayı düşündüğünüz bir oyuncu var mı? İkinci sorum da maçın dışında. Trabzonspor sahi Solic 6 numara falan filan orta sahaya adam arayıp duruyor. Burada en azından ön libero'da ya da kesici de hiç Mendy'ye bir son şans verme durumu daha var mı? Yoksa tamamıyla kendisi takım arama moduna girdim. Teşekkür ediyorum.
1: Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli. 40 milyon euroluk takım dediğinizde veya 150 milyon euroluk takım dediğinizde o tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla ki bunu daha dün de gördük. Daha önceki Avrupa maçlarında kendi takımımızda gördük. Avrupa Ligi'ne katılan, Avrupa'da maç oynayan Türkiye'deki diğer takımlarda gördük. Takımlarımızda gördük. Dolayısıyla her maç zor. Bir de şu tarafı var. İşin duygu tarafı ki oyuncularımla da onu paylaştım. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor. Maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla o kalite açısından değerlendirilemez o. Bir diğer tarafı da şu. Şimdi bu oyuncular rakipleriniz, Avrupa'daki bu tarz rakipleriniz Avrupa'nın birkaç yerinde ki Türkiye bunlardan bir tanesi, bu pazarlardan bir tanesi. Ya şöyle söyleyelim. Dün söyledim yanılmıyorsam. Ben zannetmiyorum, bilmiyorum ama zannetmiyorum. Oynayacağımız rakibin en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela? Siz bilebilirsiniz. Bunu söylemeye de gerek yok. Belki bizimkilerin üçte biri kadar. Bunu söylemem lazım. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. O oyuncular bu pazarın içerisine girebilmek için yarın ve ikinci maçta ve Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için çok daha fazla isteyecekler. Doğru mu? İşte biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma bunu söyledim. Biz kalite olarak, isim olarak evet ama o duygunun altında kalırsak hayır. Yani 150 milyon, 40 milyon arada 4 kat kalite farkı var denilemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. O tamamen transferde dünya futbolundaki koşullarla alakalı bir şey. Dolayısıyla yarın oynayacağımız takımda 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf Teybi oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Yani saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor burada sadece burada değil, sahada her rakibine saygı göstermeli. Kendi performansında en tapını göstermeli, en yükseğini göstermeli. Yarın taraftarımızla beraber o coşku, o coşku, o duyguyla, oyun planlarımızla inşallah onlar ritmik olur. Ve dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var. Bir maç. Dolayısıyla 150 ile 40 kalite kıyası değil. Güzel. Ha Mendy pardon. Mendy sadece Mendy değil. Yaklaşık arada izin verdiğimiz zamanlar oldu sağ olsunlar.

0: مندي دراغوش لوني حتى oyuncularıma söylediğim için bir kişi, bir oyuncumuz daha var. Onu alıp bir görüp sonrasında kiralık verme durumları. Yani 3-4 oyuncumuzla beraber antrenman yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Şu ana kadar bize problem oluşturmadılar. Ama bu oyuncularımızla biz beraber UEFA'nın kriterlerinden dolayı biz antrenman yapıyoruz ve onları da antrenmanlarımızın içine, onlara verdikleri, Trabzonspor'a verdikleri emekten, terlettikleri formadan dolayı onlara olabildiğince bizler takımın hocası olarak saygımızı göstermeye çalışıyoruz. O söylediğiniz durum şu an olması mümkün değil. Çünkü kolay bir süreç değil. Bu bir anda başka bir şey evrilebiliriz. Şu an öyle gözükmüyor yani. Senin söylediğin gibi gözükmüyor.
1: Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak Gazetesi. Hocam biraz daha genel bir soru soracağım. Şimdi yarınki maçtan çok da bağımsız olmamakla birlikte. Şimdi kupayı kaldırdığınız Zenit'te aynı zamanda aynı dönem en değerli oyuncu da seçildiniz o turnuvanın. Ama Fatih Tekke kadroya katılmadan önce bir organizasyonu, bir sistemi mutlaka bir performansa dayalı bir verileri olan güçlü bir takımdı Zenit takımı. Uzun süreden sonra o kadronun en son içinde bulundu. Bugün milli takımı hayal kırıklığı yaratmış bir ülkede 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım hala 5. şampiyonluğun peşinde koşup Avrupa'yı hedeflemezken, ülkede Avrupa'ya bakış açısı, Avrupa'da başarılı olma düşüncesini çok ciddi buluyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Bence çok güzel bir soru. Avrupa'da başarılı olma hikayesi bir anlık oluşacak bir şey değil ki. Oyun kültürü, İnsanların, Avrupa'daki taraftarların oyuna bakışı, oyuncuya bakışı, eleştirisi, övgüsü, hepsiyle baktığınızda çok fazla ayrışıyoruz. Altyapısı, mali durumları, ayrışıyoruz. Biz, yani bugün Türkiye'de bazı kadrolar var. Yani dünyada ciddi sıralamaya girer. İsmen girer, maddi olarak girer. Doğru mu? Ama yetmiyor. Çünkü bir oyun kültürü yok. Buna da kimse müsaade etmiyor. Etmiyor. Maalesef şimdi herkesin bildiğini düşündüğü bir şey için herkes bildiğini zannediyor demek de doğru bir şey mi bilmiyorum ama kolay değil. Yani nasıl kolay değil? Dedim ya, gerçeği söylediğinizde hocam zaten biz onu biliyoruz diyor adam. Şimdi mesela az önce Turgay Bey'in söylediği soruyu insanlarımız biliyor muydu? Mesela 4 oyuncumuzda biz bir aydır antrenman yapıyoruz ve daha da fazladır. Bilmiyor. Bir şey biliyor olmak bütün nedenlerle biliyor demektir bence. Yorum insanlar yapacaklar. Bence yorum şu. Bu benim de ifadem değil. Yine bir yerde okumuştum. Hoşuma gitmişti. Yorum bir şeyi doğru anlama çabası değil diyor. Bir şeyi yanlış anlamama çabasıdır. Bir şeyi doğru anlayabilmeniz için o anların hepsinde olmanız gerekiyor. Ben daha zaten kulübümüzde çarşamba günleri haricinde kimseyi almıyoruz. Dolayısıyla birilerinin bir şeyi tam manasıyla bilmesi mümkün değil. Biz mükemmel değiliz. Sorunlarımız var. Her kulüpte olduğu gibi sakatlıklarımız var. Eksiklerimiz var. Daha iyi olacağız diyorum ama. Her şeyi söylememiz, o anlarda yaşayan biri olarak kendi ailemizin içerisindeki olanları söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Ya inanacaksın ya inanmayacaksın. Biz inanıyoruz. Bize de inanın diyoruz. Bize derken oyuncularımıza

0: İnanın. Bunlar çok daha iyi olacaklar. Çok daha iyi olacaklar. Ama bu oyunculara siz her takım için öyle. Bir tane kazanan oluyor. Bir kupa oluyor. Her birinde birer tane kupa veriyorlar birinci. Yüzlerce takım var. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli bence. Bizim evet özellikle dünya yıldızını bir sene sonrasında 17 ayın 18 ayın sonrasında çok teşekkür ettiğim kişiler etmemiz gereken kişiler var. Dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a geliyor olması insanımızı mutlu etmedi mi? Zaten oyun böyle bir şey. Ama biz asıl olandan vazgeçmememiz gerekiyor. İşte Saviola, Aral, Arsen, Çipi, Pina, Cabral, Tim Benji bile. Aldığımız genç oyuncu Rene var. O da onu da geliştirmeye çalışıyor. Biz oyuncularımızı da geliştireceğiz bu arada. Ama her şeyi kazanacağız, her şeyi geliştireceğiz. Nasıl olacak hemen? 3 ayda olacak, 3 günde olacak. Ben diyorum ki yok olmaz. Bu zamana ihtiyacı olan bir şey bu. Zamana ihtiyacı var. Herkesin, bu çocukların. Peki, teknik adam olarak, ben geçen sene de bunu söyledim, oyuncularıma da söyledim, taraftarıma da söyledim. Mağlup olduğumuzda ben mağlup olacağım, ben ve ekibim. Bu böyle. Galip geldiğimizde iyi olduğunda bu çocuklar. Çünkü ben onların ne kadar emek verdiğini görüyorum, beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Destek ne zaman olur? Geçen haftanın başında söyledim. Sakatımız var diyoruz. Daha yeni gelen oyuncular var. Oyunu var diyoruz. Bazı mevkilerde yakalandık diyoruz ilk günden diyoruz. 4-5 hafta bu duygu yarın büyük ihtimalle yani destek olacak büyük ihtimalle kesinlikle bulacağımızı düşünüyorum. Umarım Rabbim de inşallah bu ritmi bulana kadar ki dönemlerde istemediğimiz çok bizi üzecek durumlarla karşılaşmayız. İyi bir şekilde geçen seneden daha güzel bir sezon Trabzonspor'umuza diliyorum. Bunun için de çok çalışıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
5: Aspor Radyo. Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Transfer gelişmesiyle dönüyoruz yayına. Galatasaray 10 numarasına kavuşuyor sevgili seyirciler. Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Batrakov'un yarın sabah İstanbul'da olması bekleniyor. Detayları da Serhan Türk bizimle paylaşacak. Uzun süre Galatasaray camiası o pozisyona bir transfer bekledi. Bekledi. Ve oyuncu Alexey Batrakov yarın İstanbul'da olacak. Elimizde hangi bilgiler var transferin şartlarına ve oyuncunun geliş sürecine dair?
1: Evet, son bilgiyi biraz önce seninle paylaştık. Ondan sonra kırmızıyı da verdik. Evet. Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor. Yarın sabah saatlerinde burada olmasını bekliyoruz. Tabii ki bu süreç çok da uzamıştı. Yaklaşık 15 ay, 16 ay oldu zannedersem. 10 numara mevkisi Mertens'ten sonra da olmamıştı Galatasaray'ın. Ve artık çok fazla isim yazıldı. Bruno Fernandes'lerden Can Uzunlar'a kadar çok değişik isimlerin yazıldığı Galatasaray'ın 10 numara mevkisine artık Alexey Batrakov transfer oldu. Ve orada evrak işlerinin biraz uzaması, ödeme sistemlerinde biliyorsun bir uzama söz konusuydu. En son takımıyla deplasmana gidip orada seyircisiyle vedalaşmıştı. Ve seyircisiyle vedalaştıktan sonra da orada kendini bekleyen Galatasaray taraftarlarına, Türk taraftarlarına hoş geldin şeklinde pankartları da oldu. O da veda konuşması yaptı, taraftarlarıyla, arkadaşlarla veda konuşması yaptı ve oradan, orası tam Rus sınırı, Ukrayna sınırı olduğundan dolayı oradan tekrar geri dönüp buraya gelmesini bekliyorduk. İşlemlerde bitme aşamasında, o evrak işlemleri, ödeme işlemleri bitme aşamasında yarın sabah Türkiye'ye gelip Galatasaray'la imza atmasını bekliyoruz ve sağlık muayenesinden geçmesini bekliyoruz. Ve Galatasaray artık yeni 10 numarasına kavuştu. Artık diğer transferlerde de Galatasaray'ın hızlanıp elini kuvvetlendirip bir an önce transferleri açıklamasını bekliyoruz.
0: Kulübün oyuncudan beklentisi ne Serhan Türk?
1: Kulübün oyuncudan beklentisi ana kademede önemli bir oyuncu haline gelmesi ve Galatasaray'ı o eksik bölgesinde 10 numara mevkisinde çok fazla ismin tartışıldığı, çok fazla ismin forma giyip istenilen performansı göstermediği bölgede ön alan baskısında önemli işlere sahip olabilmesi. En önemlisi ise biliyorsun burada İlkay da oynadı, Gabriel Sara da oynadı, Yunus da oynadı, yeri geldiği zaman herkes oynayabildi ama istenilen performansı tam anlamıyla gösteremedi. 10 numara mevkisi de dipsiz kuyu haline gelmişti. Ama şurada bir gerçek, genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve maaş olarak da Galatasaray'ın verebileceği maaş boyutunda. Çünkü çok önemli bir isme Galatasaray'a gittiğinde, özellikle 10 numara mevkisi için transfer etme süretiyle gittiği oyuncunun, bir oyuncunun 18 milyon euro maaş, 5 milyon euro imza parası, yaklaşık 23 milyon euro yıllık para istediği bir dönemden şu an gelecek vadeden ve bir anlamda seni rahatlatabilecek bir mevkiye gelip o baskıyı da kaldırabilecek kapasitede olabileceğine inandığım bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Az önce bahsettiğin oyuncu.
1: Bir de herkes
0: Fernandes.
1: Evet, Bruno Fernandes. Ama şu da bir gerçek, şunu da söyleyelim. Şimdi çok herkes konuşuyor. Ben izledim, harika, 10 numara süper. Ben izlemedim. Ben tabii ki izledim. Kendi liginde, kendi forması, giydiği formayla izledim. Ama Galatasaray forması çok farklı bir yer. Oynadığı yer çok farklı bir yer. Önünde Osimhen oynuyor. Sağında Sane oynuyor. Solunda Barış oynuyor. Bu mevki de oyuncuyu izlemek çok önemli. Oyuncunun kumaşı iyi ve yetenekli bir oyuncu. Ama burası Galatasaray. Bu Galatasaray'da yetenekle beraber takıma adaptasyon süreci de çok önemli. Geç kalınmış bir transfer ama en azından mutlu sonla biten bir transfer. Bir de Galatasaray'da bu transfer dönemi çok fazla ismin ön plana çıkması, çok fazla flash ismin ön plana çıkması, çok fazla yani ne söyleyeyim ben sana, önemli oyunculara Galatasaray'ın gitmesi, belki bu transferin biraz daha böyle Batrakov'u mu aldık seviyesine getirdiğini düşünüyorum. Eğer bu isimler çok fazla ön plana çıkmasaydı ve çok fazla Galatasaray'ın flash isimler üzerine gittiği belli olmasaydı, bu ismim için herkes helal olsun.

0: çok güzel transfer yaptık diyeceklerdi. Ama ben oyuncunun oyun içerisinde ve takım içerisinde göstermiş olduğu performansla beraber iyi ki bu transferi yaptık diyeceğini düşünüyorum. Ve Galatasaray ana kademesine, ana kadrosuna bir transfer yaptı diyebiliriz.
1: Seren Türk taraftarı veda görüntülerini izledin mi?
0: Evet izledim.
1: Bu arada kaptanlık da yapmış bir oyuncu. Hı hı. 21 yaşında. O görüntüleri izlerken ben çok böyle olgun bir genç adam gördüm. Açık söylemek gerekirse. Evet. Düzgün, diyalog kurmayı
0: kesinlikle
1: bilen, konuşmayı bilen bir profil gibi görünüyor.
0: Yani o baskıyı da kaldırabilecek bir oyuncu potansiyelinde. Yani ben onu söyledim. Çünkü dediğim gibi Galatasaray Süper Ligi domine eden bir takım. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. 5. senenin ne kadar değerli ve ne kadar önemli olacağını bilen bir takım. En önemlisi ise Galatasaray'ın biliyorsun bir futbol kültürü var ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek, Şampiyonlar Ligi'nde o büyük takımlara karşı baş kaldırabilecek o potansiyelde olacağını düşünüyorum. Ben heyecanlıyım böyle bir transferi yapabilmesi. Ya bu kadar çok flash ismin, bu kadar çok bayağı ses getiren isimlerin ardından bu transferle bitirmesi Galatasaray'ın en azından bütçesel anlamda da ve transfer anlamında da ben elini rahatlatacağını düşünüyorum. Oyuncunun maliyeti 30 milyon euronun bir tık üstünde. Maaş maliyeti ise 3,5 milyon euro aralığında bir maaş bütçesi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi burası Galatasaray. Galatasaray'da forma aslanın ağzında. Önemlisi ise lige baskılarla başlayan sezon başında hazırlık karşılaşmalarında pek fazla diri ve pek fazla iyi gözükmeyen Galatasaray'ın Süper Lig'e başlangıç sezonunda yeni Süper Lig'e çıkan Çorum Spor karşısında göstermiş olduğu kötü performans ve diğer tarafta yedek kulübesine bakıp da hangi oyuncuyu ön alana atayım deyip de yedek kulübesinde defansif anlamda çok fazla oyuncusu olan bir Galatasaray'ın elini rahatlatacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi ise taraftarı rahatlatması lazım. Taraftarı rahatlatacaklar yönetimdir. Yönetimin 10 numara mevkisine Alexey Batrakov'u getirdikten sonra arka arkaya transferleri açıklaması gerekiyor. Ve artık bunun bilincinde olan da bir yönetim olması lazım.
1: Hocam son 2 sezonda sadece 4 maç kaçırmış bir oyuncu. 74 karşılaşmada Lokomotiv formasıyla ki 21 yaşında olduğunu da hatırlatayım. 32 gol 20 asisti var. Yani skora çok ciddi derecede katkı yapan bir oyuncu. Tabii ki lig geçmişe göre daha zayıf. Onu ifade etmek lazım. Rus Ligi için burada başka bir oyun muhakkak oynanıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi bu seviyelerde de onu görme imkanımız olmadı. Savaş sebebiyle başkalarına uygulanmayan ambargonun Ruslara uygulanması nedeniyle Rus kulüpleri ve milli takımları hatta diğer branşlardaki sporcuları uluslararası organizasyonlarda boy gösteremiyorlar. Bu konu birazcık böyle insanların kafasında soru işareti yaratabiliyor ama siz oyuncuya hiç göz atabildiniz mi? Rakamlar etkileyici. Profili nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya şimdi hep şunu söylüyoruz. Oyuncuları kendi yaş grubunda olgunlaştıralım diye bizde bir hastalık vardır. Erken olgunlaştırıp oyuncuların kariyerinin kısa sürmesine sebep olan bir milletiz biz. Ama şimdi 21 yaşında kaptanlık seviyesine gelmiş, üst düzey performans yakalamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi dışarıda daha fazla disiplinli, daha fazla sisteme dayalı oyun olmasına rağmen böyle bir oyuncuya kaptanlık verilmesi demek ki Allah vergisi yeteneklerinin olduğunun belirtisidir. Böyle oyuncu genç yaşına rağmen şu anda 4 sene üst üste şampiyon olan kadroya nasıl bir katkı sağlar? Dışarıdan baktığımızda zaten kaliteli bir takım, zaten bir oyun kimliği var 4 senedir. Bu oyun kimliğine uyan bir profil, aranan bir 10 numara profiliydi. Bu hücum aksiyonlarında Galatasaray adına faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaraylara hep transfer yok, şöyle böyle filan işte kadromuz yetersiz. Aslında yetersiz de değil de değerlerini transfer yaptıktan sonra bir transfer beklentisi içerisine giren bir camiadan bahsediyoruz ama Ben de diyorum ki Büyük Hoca'yı sen eğer mevcut kadronla bir

0: Ün kültürü zaten yaratmışsın, öğretmişsin. Bunları sistematik olarak çalıştırmayla geliştirerek devam edebilirsin.
1: Ama Zafer abi,
0: bu sinyali verebilirsin.
1: 4
0: yani.
1: Sene boyunca şampiyon olmuş bir takım var. İster istemez doymuşluk doluyor.
0: Doymayacak abi.
1: Burada forma savaşını biraz daha hareketlendirmen lazım. Forma için savaşacak oyuncuları alman lazım. En önemlisi orada forma adaletini, formayı ilerletenle sağlamak lazım. Yani burada transferler o yüzden şart. Transfer çok önemli. Şimdi gidip Sané'yi çıkartıp Kaan Ayhan'ı alıyorsan burada transferin şart olduğunu görebiliyorsun.
0: Kim? Kaan Ayhan'ı mı?
1: Çorum Spor maçından bahsediyorum.
0: Ha, kadro. Ya ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadro şampiyon olmuş bir kadro. Şimdi onlarca transfer yaparak büyük hoca her yerde olunuyor yani. Şu anda 4 sene takımını şampiyon yapmış Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Eldeki mevcutlarla da devam edebilirsin sen yani aynı zamanda.
1: Bu bile taraftarı
0: daha da sistematik olarak bunları geliştirebilirsin.
1: Bu bile taraftarı rahatlatmıyor. Bu bile taraftarı transfer rahatlatmıyor ve rahatlatmaması lazım. Çünkü Galatasaray bu senenin ne kadar önemli olduğunu ve Galatasaray takımı için ve Galatasaray camiası için bu senenin çok farklı olduğunu görmek lazım. İşte ya Galatasaray taraftarı da yapsınlar nerede diyorlar. Bu kadar paramız var diyorlar. Bu kadar limitimiz var diyorlar. Bu kadar çok bütçemiz var diyen Galatasaray'da transferler nerede diyor.
0: Şimdi burada iki tane şeyi düşünür adam. Ya der ki bizim paramız yok. Ya da bir fırsat transferi mi bekleniyor son zamanlara doğru diye.
1: Ama iletişim
0: burada
1: yapamadım.
0: Yönetim ve teknik direktör mutlaka işbirliği içerisindedir. Ondan sonra taraftarları açıklayıcı bir beyanatta bulunmaları lazım. Ben şunu söylüyorum.
1: İletişim.
0: Zor şartlarda başarı yakalayarak büyük hoca olunuyor. Şu an itibariyle Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen şartlar zor gözüküyor. Sen işine bakacaksın şu anda Okan Hoca. Sen yönetime vermiştir mutlaka raporunu şu pozisyonlarda bana takviye yapın diye.
2: Evet.
0: Evet. Galatasaray'ın belki kadro zenginliği açısından şu anda eksik gözüküyor. Ama ben de diyorum ki sen elindekilerle önce şimdi cuma günü gene en erken Galatasaray maçı var değil mi?
2: Doğru.
0: Sen şimdi eldeki mevcut futbolcu grubundan ondan sonra değişik fikirlerle ondan sonra oyunu geliştir. Onun için diyorum zor şartlarda başarı yakalayan hoca olacaksın diye. Sen devam et. Ha, yönetime de takviye yapması gerektiğini söyle. Ben şimdi Galatasaray adına düşündüğümüzde ya büyük takımlar ne olursa olsun abi sahaya 11 kişi çıktığı müddetçe taraftarına şu sinyali verecek. Ben bu maçı eze eze alırım. Şimdi Galatasaray hep neye alışkın tribün? Galatasaray hep baskılı başlıyor. Önde kalabalık baskılı. Erken skor elde etmeye çalışan bir takım hüviyetinde hep. Şimdi bir maç evvel mükemmel bir performans sergileyen hiç ummadığım şekilde hatta bunu belirttim ben. Sane lig maçına geldi abi. Ya bir ruhsuz sahada dolaşıyor. Ben diyorum ki o forma giydiğin zaman, büyük takım formasını giydiğin zaman kendi kimliğini bulması lazım futbolcunun. Sen Sané'sen Sané gibi oynayacaksın abi. Senin öyle bir lüksün yok. Bir maç bir kıpırdayım, ikinci maç yatayım. Öyle bir şey yok. Şimdi
2: biraz transferde kalalım mı?
0: Transfer bana göre bir şey Galatasaray takımında senelerdir evet Mertens performansından sonra o profilde aranan bir oyuncu geldi. Genç bir oyuncu. Ha. Şimdi onun ligine baktığımızda Galatasaray'ın stadyum ambiyansına baktığında, taraftarın coşkusuna baktığında, beklentiler ona anlatıldığında şampiyonluk beklentisi 4 sene olmuş bu sene de olmalıyız. Avrupa Kupası'nda hedef yükseltilmiş. Bu baskı altında bu çocuk ne yapar? Onun için biraz sabretmek lazım. Bir bakmak lazım performansına.
1: Şimdi, o da diyor ki ben çocuk değilim diyor. İşte. Ben yaşım başımı aldım. Kaptanlık aldım. Ben geleceğim forma için oynayacağım diyor.
0: Valla göreceğiz işte. Öyle kolay değil. Ben Galatasaray forması, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon
1: Zafer
0: forması.
1: Sıdık Şerif gibi değil bu ya.
0: Ya öyle. Sıdık Şerif. Bak Sıdık Şerif sana bir şey söyleyeyim mi? Attığı gol sayısını bilmiyorum net de. Ama
2: kariyerinde 7-8 golü ya var ya yok.
0: Bilhassa Antep deplasmanı, Konya deplasmanı galiba bir de.
2: Antep'te oralar, kupa.
0: Kupada mı? Attığı golü gördün mü? Nasıl defans arkasına sarkıp girdi?
2: Ben anlattım
0: girdi
2: maçı. Ha. Evet.
0: Abi şimdi çocuk o da gelişmekte olan bir

0: Çocuk bak, hatta olgunlaşmış bir çocuktu. Ama ne dedik? Şu an o itibariyle çocuk maliyeti açısıyla hangisi çocuk değil? Abi lige bak şimdi, lig kolaylık, herifin attığı gollere bak. Hocam, rakip ceza sahası önüne kadar gelmiş, geri geri kaçıyor hala. Tıpkı Skriniar gibi. Kaçma abi, git adamın
1: hocam,
0: üstüne.
1: Hocam Şerif'in Fenerbahçe'ye geldiğinde 4 golü vardı. Bu oyuncu 60'a yakın skor katkısı yapmış olarak geliyor. Yani bu oyuncu hani olmuş demeye daha yakın bir oyuncu. Tamam. Şerif'e göre çok doğru bir mukayese İnşallah olmaz.
0: Olgunlaşmıştır. Evet. Şu an istatistiksel olarak baktığında evet. Potansiyel bir oyuncu.
1: Ama ligi de işte izlemediğimiz için evet kafamızda oturmuyor. Ama işte scouting de zaten bu iş için var. Kafanızda hayal ediyorsunuz. Şimdi, etrafındaki oyuncularla beraber ne verebilir? Demek ki Galatasaray'da hem hoca hem ekip bu oyuncunun katkı sunacağını düşündüler.
2: Yani evet, şimdi yoksa bu kadar para bağlamazlar ya.
1: Bu arada yetenekli bir oyuncu yani.
0: Ya şimdi görüntülere baktığın zaman tabii en iyi pozisyonlarını seçiyorlar. Şimdi Mertens gibi top hücum sonlandıramadığın zamanlar top kayıplarında savunmayı başlatan oyuncu mu bilmiyoruz.
2: Ya ben de isterdim.
1: Savunma gayreti var.
0: Var mı?
1: Hatta biraz
0: iyi.
1: Gördüm. İyi. Ben size bir şey söyleyeyim, sizin hoşunuza gidecek. Onun üstünde sarı kart görüyor. İyi. Sezon.
0: Agresif
2: oyuncu. Ben de isterdim. Agresif. 50 milyon euro verip de Bruno Fernandes'i getirip de 22,5 milyon euro verip de maaş verip de almayı. Ben de isterdim Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro verip de Can Uzun'u almayı.
0: 550 milyon Martinelli... bütçemiz var demeyeceklerdi o zaman abi.
2: Ne efendim?
0: 500-550 milyon euro.
2: Ya onu 500-550 milyon
0: bütçeden
2: bahsettiler ya.
0: Sen öyle söylersen taraftar da beklenti içine girer işte. Ya
2: beklenti içine girecek tabii ki. Taraftarın o kadar para bağlıyor, o kadar zamanını bağlıyor, sevgisini bağlıyor. Önemlisi ise tutkusunu bağlıyor takım için. Ve diyor ki hadi Victor Osimhen'e el birliğiyle destek çıkalım diyor. Kutu yapıyorlar, bir Osimhen kutusu yapıyorlar, gidiyor para verip alıyor. Belki cebindeki son parasını, belki çocuğun alacağı simit parasını formayla Galatasaray'a destek için veriyor. Bu o yüzden bu oyunculara, bu taraftara her türlü transferleri yapacaksın. Transferde geç kalınmış bir süreç var. Ama bakalım görelim, inşallah daha da iyi olacak Galatasaray.
0: Abi nasıl iyi olacak ya?
2: Olacak olacak.
0: Şimdi Osimhen Allah göstermesin, Allah kimseye sakatlık bela vermesin ama herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman Galatasaray'ın santrforu kim abi?
2: Tamam, transfer yapılıyor şu an.
0: Nerede?
1: Olacak yani.
2: Yapılacak tabii ki, yapılacak yani. Herkes biliyor bunu yapılacağını.
0: Bak, şampiyon takımsan lige bir kere iyi başlayacaksın abi. Şimdi sen kendi sahanda lige yeni gelmiş bir takımı oyununla yeneceksin bak.
2: Tamam. Galatasaray nasıl yeniyor?
0: Şunu da söyleyeyim, ben bunu söylerken
1: hocam bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: 4 büyükler içerisinde en iyi performansı veren de Galatasaray'dı ha.
1: Yani aynı zamanda ben de bir şey ekleyeyim mi? 4 büyükler içinde Çorum rakipleri için söylüyorum, diğerlerinin üstünde bitirir ligi.
0: 4 büyüklerin?
1: Eyüp, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ydi değil mi? Beşiktaş, tamam. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri. Tamam. Çorum ligi onların üstünde bitirir.
2: Kesinlikle. Kadro değeri ve kadro yapısı ve transferler açısından ben Çorum Spor'un çok güzel bir lige başladığını düşünüyorum.
0: Abi enteresan bir performans.
2: Galatasaray'ın bana ilk maçı zordu.
0: Galatasaray gibi.
1: Ha, Galatasaray'ın kazanması gerekiyor bu maçı, o da ayrı ya, bir konu.
0: Büyük bir, Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı oynadıkları için, vitrin maçı olduğu için o maçta büyük performans gösterdiler. Hiç belli olmaz öyle. Çünkü teknik direktörün söylemine göre 3-4 oyuncu antrenman yapmadan ilk 11'de başlamış maça. Şimdi bu tesadüfi bir şey demek ki. Sen ne yaptın yani şimdi? Yarım saatte kardeş şöyle oynayacağız böyle oynayacağız mı dedin? Hayır. Onlar kendi oyun karakterlerini, Allah vergisi yeteneklerini takım oyununa adapte etmeye çalıştılar. Yani bireysellik biraz daha öne çıktı. Biraz da kompakt bir arada oynamayı becerdilerse, mesafeyi çünkü hep kısa tuttular. Ben de
1: hocam var. Ligi ilk 10'da bitirecek Çorum.
0: Vallahi isteriz.
1: Çok erken.
0: Gelsin abi, ama Anadolu takımları böyle zorlasınlar.
1: Bu iddiayı
2: ortaya koyabilirim. Ya bitirsin de, o kadar bütçeli takım yapıldı ya.
1: Evet evet.
0: Ligimizin kalitesini artırır. Biraz zorlansın büyükler. Sadece Galatasaray Fenerbahçe gitmesin yani.
1: Yine bir soru sormam lazım.
2: Lütfen.
1: Galatasaray'a dair. Gelebilecek isimlerle ilgili.
2: İsim üzerinden çok fazla.
1: Pozisyon
2: üzerinden
1: mi
2: sürekli değişiyoruz. Pozisyonlar belli zaten Galatasaray'ın şu an transfer planlamasında. 10 numara mevkisi.

0: Batroko olan Galatasaray bir kanat, bir de santrafor mevkisine transfer yapacak. Acil transferler yapacak. Sonra yolun gidişatına göre ve çok fazla isim, işte Lemina'nın durumu çok fazla konuşuluyor. Torreira'nın durumu çok fazla
1: Lemina
0: konuşuluyor.
1: Lemina ve Torreira'nın ayrılma olasılıkları var mı?
0: Ben Torreira'nın ayrılma olasılığı olduğunu düşünmüyorum ama Lemina'nın ayrılma olasılığının olduğunu düşünüyorum. Zaten Lemina için çok ciddi talip şu an için El Şabab Arap Yarımadası'ndan farklı ekiplerde oyuncunun durumu hakkında yakından ilgileniyorlar. Ve böyle bir teklif olduğu söyleniyor. Zaten bu süreç içerisinde biliyorsun Okan Hoca'nın çok fazla istediği ve rotasyonda hem sağ bekte hem stoperde hem ön liberde kullanabileceği bir oyuncu pozisyondaydı Lemina. Ben de o zaman soruyorum Lemina'nın tarafına, yani bu kadar çok transfer teklifi getiririz deyip de Galatasaray'ın için imza attınız? Ya da neyi göremediniz de Galatasaray'ın gitmeye çalışıyorsunuz? Bunları
1: konuşmak lazım. Lemina'nın imza atmasının sebebi bonservis kazandıracaklarını söylemesi miydi?
0: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama yani, senin söylediğinden yani, ben öyle anladım.
0: Yok yani Galatasaray'ın işini...
1: Yani Lemina'ya imzayı attıralım, bonservis geliri elde ederiz. Ben gibi bir düşünceyle mi Galatasaray Lemina'ya imza attırdı? Yoksa...
0: Belki oynamak istiyor.
1: Bonservis elde edemeyecekse Galatasaray, o zaman şu soru devreye girer.
0: Galatasaray buradan...
1: Neden sözleşmeyi uzattınız?
0: İşte biz de kafamızdaki soru işaretleri bunlar. Ama diğer tarafta Torreira'yla ilgili kafamızda soru işareti olmaması lazım. Neden olmaması lazım? Şimdi aynı şey Davinson Sanchez için de geçerli. Diyoruz ya aslında bu formalar çok önemli formalar. Gidikleri formalar. Yani Galatasaray forması da çok önemli. Ve son 4 senenin şampiyon olan takımından bahsediyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımdan bahsediyoruz. Sen bu formayı ne kadar ağırlığını ne kadar çok hissetmen lazım. Her transfer döneminde belki ücretini yükseltmek için transfer teklifi alıyor, şu oluyor, bu oluyor diye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sezonun başında sen böyle bir teklif var diye gelmiyorsun. Böyle bir teklifi ciddi boyuta getirmiyorsun. Sezon başlayacak. Sezonun başlangıcında Galatasaray bir kadro yapılanması yapıyor. Galatasaray kadro yapılanmasında Torreira'lı bir takım düşünüyor. Davinson Sanchez'li bir takım düşünüyor. Sezon başlamış, işte transfer teklifleri gelecek. Ya da ben mutsuzum. Ya sen mutsuzluğu parada arıyorsan Galatasaray para anlamında seni en iyi şekilde mutlu edecektir. Ama dediğimiz gibi bu forma o kadar kutsal bir forma ki bu formanın ağırlığını bilmek lazım. Sezonun başında ben 5 defa üstte şampiyon olan takımda forma giymek istiyorum. Bu sene bizim için çok önemli, çok değerli deyip de ben mutsuzum demenin ben anlamsız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray hiç kimseyi yarı yolda bırakmaz. Parasal anlamda, maddi anlamda da her türlü sorunu çözebilir. Ama giydiğin formanın onuruna, giydiğin formanın gururuna göre hareket etmen gerektiğini düşünüyorum. Bütün oyuncular için geçerli. Torreira için bir durumun ya da Davinson Sanchez için ekstra bir durumun olacağını düşünmüyorum. Ama Lemina için eğer bir durum söz konusu olursa, gitme durumu olursa, eğer Şabab'dan ciddi bir teklif var. Tottenham'da Galatasaray Mate Sar için bir ilgisi vardı. Tottenham Mate Sar için gelecek ilgiyi de Galatasaray'dan şu an karşılama yönünde bir niyetli olduğunu düşünüyorum. Eğer ilerleyen günlerde Lemina'nın ayrılığı söz konusu olursa Galatasaray belki bu mevki için Mate Sar'a da gidebilir. Ben geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın 3 transfer yapacağını söylemiştim. Bunu söylerken Galatasaray'ın planlamasına göre söylemiştim. Ama şu planlama 10 numara mevkisine bir transfer, kanat mevkisine bir transfer, bir de santrafor bölgesine transferdi. Yola giderken işte Lemina gibi ayrılıklar olabilir ya da farklı bir ayrılıklar olabilir. Buraya göre bir planlama yapması gereken de bir Galatasaray olacak. Yani 3 transfer artı girişata göre de şekil alacak bir Galatasaray sayabiliriz.
1: 3 transfer olur, fazlası da belki.
0: Fazlası da yani gideceklerin durumuna göre olacağını düşünüyorum. Ama bana sorarsan Galatasaray'ın kaç transfere ihtiyacı var? Bana sorarsan Galatasaray'ın 5 transfere ihtiyacı var. Tekrarlıyorum, 10 numara mevkisi, kanat mevkisi, santrafor mevkisi, sol stoper ve orta sahaya bir transfer daha gereken bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum.
1: Santrafor için nasıl bir profil düşünülüyor olabilir?
0: Santrafor için şimdi şöyle bir şey, düşük profil alamazsın. Ya bir de çok yerli transfer oluyor. Bir de Galatasaray'ın burada Icardi'den kaynaklı bir kontenjan oyuncusu alması gerekiyor. Yani bir Icardi'den dolayı bir tane kontenjan açık. Yani bir transfer yapacak. Öteki transferi, ekstra bir transferi U23 kontenjanına göre alması gerekiyor. Yani bunu Galatasaray'ın ilk önce şu planlamayı yapması lazım. Ben santrafor bölgesinde mi kullanacağım bu hakkımı, yoksa kanatta mı kullanacağım? Bunu ilk önce planlaması lazım. Ve dün en son toplantı gerçekleşti. Sayın Başkan Dursun Özbek, Sayın Abdullah Kavuççu ve Okan Buruk tekrar bir son planlamayı yaptılar ve ondan sonra da bir hareketlenme olmasını bekliyoruz. Çünkü arka arkaya transferlerin olmasını bekliyoruz. Deniz Gül'ün daha önce ismi çıkmıştı. Bertuğ'un ismi çıkmıştı Galatasaray için. Galatasaray tarafına sorduğumuzda bu transferlerin olabilmesinin çok mümkün olmadığını söylediler. Ama şu da bir gerçek. Galatasaray'ın şu an ana santraforu Osimhen, 60 maçlık bir periyottan bahsediyoruz. Burada yorgunluk olacak. 2-3 günde bir maç olacak. Bunu da tolere edebilecek ve girdiği zaman da Osimhen'i aratmayacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu anla Černíti özellikle bu transferde çok fazla istenilen bir oyuncuydu. Oyuncunun sakatlanması Galatasaray'ın o transfer planını biraz daha sekteye uğratsa bile, yani Osimhen'in arkasında Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir santrafor arayan bir Galatasaray var diyebilirim.
1: Santrafora muhakkak evet bir takviye gerekiyor. O da aslında sizin az önce söylediğiniz, daha doğrusu sorduğunuz soruya bir yanıt oldu. Osimhen olmazsa ne olacak?
2: Yani bir, iki. Şimdi başarının görünmeyen bir arka planı vardır. O oyuncular aslında Allah vergisi yetenek olarak çok yetenekli değillerdir ama verilen görevi layıkıyla yaptığı, doğru işi yaptığı için en gerekli adamlardır. Aslında en zor pozisyon onlarındır. Tıpkı Galatasaray'ın oyun kimliğinin oturmasının sebebinin Lemina olması gibi. Şimdi önde kalabalık olan Galatasaray'ın geçiş savunmalarında koridorların boş olup kaldığını düşünürsen Lemina ile oraları hep kapattı. Çünkü Lemina transfer öyle çok tamam, çabuk vazgeçecek bir adam doğrudur. Değil Lemina abi. Aha. Onun için şimdi ne derler, cehennemde olmak bile ona alıştığınızda konforlu hale gelir derler. Şimdi Lemina o pozisyonda artık var ya, kendini o kadar fazla üzmesine rağmen o alışmış, ona konforlu geliyor. Öyle bir oyuncu bulmak çok zor. Bak Torreira Lemina yokken o pozisyonda oynuyordu. O da o görevi çok layıkıyla yapıyordu. Ama Lemina ile birlikte Torreira da şimdi ön bölgeye desteğe daha
0: tabii,
2: rahat
0: tabii, daha çok skorer oldu. Daha fazla golle buluştu. Yani, o rahatlığı kazandı.
2: Şimdi öyle Lemina'yı ben hani buna mukavele imzalatayım da biraz bonservis kazanayım falan, bu düşüncelere girilecek oyuncu değil.
1: Hocam o Lemina'nın kalitesiyle ilgili miydi? Değil. Hem, yoksa profiliyle ilgili miydi?
2: Profiliyle ilgili aslında.
1: Ya çünkü niye? Lemina ya yanlış anlaşılmasın.
2: Kaliteli değil diye söyledim. Bak Allah vergisi yetenekleri yani, kısıtlı.
1: Çok kaçak böyle dövüşen, hani, çok kaçak müthiş dövüşen. Bir oyuncuymuş gibi konuşuluyor sürekli olarak.
0: Son yani, haftalardaki performansıyla.
2: Yok yok.
0: Galatasaray rahatlatmasıyla konuşuruz.
1: İdare eder bir oyuncu yani.
2: Sayın Okan Buruk'un.
1: Evet.
2: Oynatmak istediği sistem oyun kimliğinin oturmasına sebep olan adam. Niye? Bak kalabalık önde gidiyorsun ya, arkada tek başına ilaç olmaya çalışıyor. Bu arada bunun için çok yetenek gerekmiyor ama bunlar her takım için lazım oyuncular.
0: Şu bilgiyi de vereyim ben.
2: Tıpkı Selçuk Şahin gibi, hı-hı, Aurelio gibi Torreira'nın ilk geldiği dönemki gibi.
1: Bir bilgi var.
0: Zafer abi şu bilgiyi de vereyim ben. Şimdi hani biz Lemina'nın gidişi ya da transfer edildiği süreci ya da teklifleri konuşuyoruz ya. El Şabab'ın çok ciddi bir teklifi olduğu söylüyoruz ama Galatasaray tarafıyla görüştüğümde şu an gelen resmi bir teklifin olmadığını söylüyorlar.
2: Ya, söylendi.
0: Hala resmi teklif yok. Ama menajer tarafı ve El Şabab kulüp tarafları Lemina ile transfer sürecinin olacağını dile getiriyorlar. Ama Galatasaray tarafı hala bir resmi teklifin olmadığını söylüyor Lemina ile ilgili.
2: Şimdi Galatasaray'ın en büyük eksiği olan defans önünde agresif, topa sertlikle rakibini ürkütüp caydıran bir oyuncu Lemina. Sadece Galatasaray değil, bak her takıma lazım, her büyük takıma lazım oyuncu profili o. Bence Galatasaray bu söylentileri bir an evvel kesmeli. Ve bir an evvel de takım oyununa adapte etmeli Lemina'yı. Onun için yani Galatasaray zaman zaman kontrollü oyuna dönmekte zorlanıyordu geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi kontrollü oyunu da becermeye çalışıyor. Onun için Okan Buruk agresif ve tempolu futbol oynatacaksa Lemina'sız Torreira'yı o bölgeye çektiğinde orta alanda gene oyuncu eksikliği oluyor. Onun için Lemina olmazsa olmazı olmalı Okan Hoca'nın. Çünkü ya kötü başlangıca rağmen Beşiktaş hariç olumsuz başlanmış. Şimdi Trabzonspor takım adına onca transfer yapmışsın. Şampiyon olmak istiyorsan deplasmanda öyle ya da böyle kazanacaksın abi. Galatasaray 4 sene şampiyon olmuşsun. İç sahada yeni gelmiş Çorumspor antrenmansız sahaya çıkmış oyuncular, yeneceksin abi. Ha, skora rağmen Galatasaray'ın oyunu olumluydu. Bak. Skora rağmen Fenerbahçe'nin başlangıç planı da çok olumluydu. Ama gidişatta oyunu kontrol etme ve dönen ikinci topların organizasyonunu iyi yapamadığından dolayı çabuk adamları, gençler bilin. Geçen sene de bu takımdaki o üç ilerideki oyuncudan iyi diye bahsediyorduk. Metin diye dinle, onlar ne yaptılar? Kendi kimliklerini buldular.
1: Evet.
2: Hoca dokunuşu iyi geldi onlara ve performans vermeye başlayan adamlardan bahsediyoruz. Sen hücum organizasyonu yaparken defans güvenliğini güncelleyeceksin dediğimiz bu. Dört büyük takımlarımızın yaşadığı sıkıntı bu çünkü. Ya şimdi biz diyoruz ki ileride baskı. Ya ileride baskı diye bir şey yok aslında abi. Zaten kaç dakika ileride agresif baskılı yaparsın? 15-20 dakika yaparsın. Ondan set oyununa dönersin. Oyunu soğutursun falan filan. Ama takım halinde artık gidip geliyorsun abi. Bloklar arasını kısa tutuyorsun. Mesela Gençler Birliği maçındaki olumlu bir taraf neydi? Ake ve Skriniar ikilisi, rakip orta saha çizgi yayının da önüne geçti.
1: Evet.
2: İşte önde baskı budur. Ama dönüşte senin Kanten yoksa, Leminen yoksa bir sıkıntı yaşarsın. Onlar olası ön bölgeye destek verdi de arkalarına top atıldı. Geçiş savunması başladı. Eğer senin stoperlerin atletik, çabuk, güçlü değilse o zaman bitersin.
1: Sen öyle 6-8 diyebileceğimiz bir oyuncuyu beklemiyorsun. Ama ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Lemina giderse?
0: İşte Lemina giderse Matesar.
2: Şimdi bizim
0: Tottenham'dan Matesar'ın Galatasaray'ın radarında olduğunu biliyorum.
2: Tamam. Biz konuşmadan bile anlaşabilen
1: Lemina'ya bağlı.
2: İspatını yaptı demin Serhan.
1: Tabii.
2: Şimdi o lazım mıydı? Oraya oyuncu lazım mı? Baba biz böyle anlaşmayı bilen bir ülkeyiz abi.
1: Kesinlikle.
2: Onun için.
1: Bir 12 dakikamız var.
2: Takviye lazım abi.
1: Beşiktaş'ın yarın oynayacağı önemli bir karşılaşma var. Jalgiris'te. Siyah beyazlar tabii çok ağır favori olarak çıkıyor ki Midland'ı eledikten sonra zaten Beşiktaş'ın yolu açıktı. Geride kalan saatlerde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını da dinleme fırsatımız oldu. Serhan Türk, beklentimiz tabii ki oldukça yüksek. Yani çok net favori olduğu bir eşleşme. Beşiktaş'ın hem Avrupa maçları performansını hem lige girişini düşündüğünde yine böyle kalesini gole kapatarak ilerleyen bir Beşiktaş izleyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Savunma zafiyeti vermeyen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz ve önemli olarak da teknik direktör dokunuşunun sonuna kadar hissettiğimiz bir Beşiktaş var. Ve hocanın da oyun disiplinle uyan, oyuncuları da bunu motive eden bir yapıya sahip olduğunu görebildik. Beşiktaş'ın oyun yapısının artık farklı bir kimyaya büründüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Onunla beraber de savunma boyunu daha fazla rakibe baskı yaparak öne kadar getirip
2: daralsın,
0: savunma beklerini çok fazla
2: çizgiye bastırıyor.
0: Tabii çizgiye bastırıyor. Ondan sonra kanatlardaki önce daha çok içe evriliyor ve pozisyon buluyor. Sadece tek sıkıntı şu Beşiktaş'ta. Bitiricilik yok. Bitiricilik olduğunda Vyalovic'in tekrardan oyunun içerisine dahil olmasıyla beraber ve Vincenzo Italiano'nun dokunduğu daha önce Vyalovic'in performansıyla beraber ben Beşiktaş'ın kanatlanacağını düşünüyorum. Tabii ki defansif anlamda çok fazla pozisyon vermemesi ve burada stoper tandemini en son maçta değiştirerek orada bile uyumu yakalayabilmesi bir kazanım halinde. Ama şu da çok önemli, Nübel gibi çok önemli bir kaleci var. Yememek çok önemli bir kısas ama yarın bugün yediğin zaman atmak da çok önemli hale gelecek. Bu anlamda sonuna kadar getirip pozisyon bulup o pozisyonları değerlendirmemesi yarın daha büyük sıkıntı haline gelebilir. Bir de kısa pas trafiğini sağlayabilecek sağ kanat oyuncusu aldığı takdirde Beşiktaş'ı daha fazla konuşacağız. En önemlisi ise geçen sene çok fazla eleştirdiğimiz Beşiktaş bu sene Vincenzo İtalyan'ın elinde çok fazla takdir ettiğimiz Beşiktaş haline geldi. Avrupa'daki macerasını ben zevkle izliyorum ve alkışlayarak da neler yapabildiklerini görebiliyorum.
1: Hocam, siz nasıl gözlemliyorsunuz Beşiktaş'taki gelişimi? Daha farklı bir Beşiktaş izliyoruz hakikaten. Geçen sezonla mukayese ettiğimizde, ki mukayese de edilemez aslına bakarsanız. O derece bir fark var siyahla beyaz gibi.
2: Ya oyunu her geçen gün gelişiyor Beşiktaş'ın. Ama teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yüzündeki ifade, ben her türlü zorlukların altından kalkarım duygusunun yansıması ve oyuncusuna da onu hissettiriyor. Şimdi elinde de zoru kolaylaştıran bir performansla başlayan Olaytan, kalitesiyle Trossar, Černi'nin de eğer ki bu teknik direktör inandıramazsa ondaki var olan potansiyelin kendisinin inanması gerektiğine, beceremezse Černi açısından, Černi aslında o da zoru kolaylaştıran bir oyuncu ama Vincenzo Italiano'nun elinde geçtiğimiz seneki sezon sonuna doğruki kötü performansıyla birlikte taraftarın tepkisinden dolayı bu sene kendine gelmesi zor olabilir. Bunu becerebilecek bir teknik direktör var. Oyuncusunun kendisinde olan potansiyele inandıracak bir teknik direktör var. Bu çok önemlidir futbolcuda. Şu an itibariyle gol yememesi, defans önünde Salih transferiyle o bölgede büyük ihtiyacın giderildiği ama yanına bir takviye daha da isteyebilir. Alınacak net bitirici Vlahovic transferiyle kalitesini de yükselten bir Beşiktaş görüyoruz. Şu an için onlar adına her şey olumlu gidiyor. Takımların kalitesi çok önemli değil bence. Avrupa'daki hemen hemen her takım belli bir sisteme sahip takım olduğu için ben sistem takımlarına bayılıyorum. Zorluyor kaliteli takımları. Ona rağmen Beşiktaş'ın gol yemeden turları geçmesi, bu maçta da Beşiktaş oyununun seyir zevki de verdiğinden dolayı taraftarını tribüne çektiğini düşünürsek ki taraftar ambiyansı inanılmaz bir başlangıç yaptı Beşiktaş'ta. Bu aynı zamanda bu ışığı veren de Beşiktaşlı oyuncular. Taraftar da bu ambiyansa katılınca...
0: Ve transferler.
2: Ya tabii kalite geldi o transferlerle. Şimdi yapılacak Vlahovic transferiyle birlikte daha net bitirici oyuncuya sahip oldu Beşiktaş. Onun için bir Nunes transferi görüşülüyordu aslında Beşiktaş'ta ama Trabzon'a döndü o. Evet, yani Beşiktaş takımında sadece şu sol kanada alınan oyuncu transferinde
0: Trossard.
2: Yok, bek tarafında
0: Utara
2: açısından Trossard şimdi gün geçtikçe kalitesini ama ortaya koyar. Ama orada
0: Rıdvan da biraz tempoyu attırdı. Yani o forma savaşına girdi Kuatlara ile. O yüzden ben yine Beşiktaş için kazanım olarak görüyorum. Özellikle sol bek mevkisini. Yani
2: fazla defansif özelliğinin olmadığını görmemle birlikte ileri çıktığında 5 metre etrafında bir adam olmadığı takdirde ona rağmen orta kalitesinin de zayıf olduğunu gördüm. Onun için o forma rekabetinde biraz Rıdvan'ın gerisinde kalır diye düşünüyorum. Ha, Rıdvan o bölgede hem hücum genç, hem savunmada
0: bir oyuncu.
2: Abi şimdi bir senelerdir Eylül'de havlatmışsın. Şampiyonluk hedefinde ilerlerken net gelip direkt katkı sağlayacak oyuncuları alacaksın. Bu saatten sonra ben 3 sene sonra bana iyi olacak bu oyuncu, seneye iyi olur falan diye bunlarla uğraşamazsın abi. Önce bir şampiyon ol, ondan sonra planlamanı yap zaten. Ama net bak kaliteyi artırdın. Evet, her geçen gün gelişiyor Beşiktaş takımı. Olumlu şeyler bunlar. Kenardaki teknik direktörünün takıma olumlu katkısından da bahsediyoruz. Coşkulu adam, maçı her an yaşıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Koşu mesafesi İtalyanın da bir ölçmeleri lazım. Bir takım kadar koşuyor da yani. 8-10 kilometre arası vardır yani. Onun için ya iyi. O hakikaten Beşiktaş'a ilaç olabilecek teknik direktör profili miydi? Bana göre uydu. Kimyası uydu Beşiktaş'a. Coşku veriyor takımına. Bu çok önemlidir yani. Şimdi zaten büyük takımlar üst düzey oyuncular alırlar. Onlardaki var olan potansiyeli ortaya çıkaracak hoca lazım. O da Vincenzo Italiano. Beşiktaş iyi başladı. Görünen o ki bu sene sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacak. Şampiyonluk yarışını kovalayacak. Onunla birlikte Trabzon, Galatasaray, Fener dediğimiz zaman Anadolu takımlarında güçlendiğini düşünürsek bu sene seyir zevki çok yüksek lig seyredeceğiz. Belli. Ligimizin kalitesi açısından da çok önemli bu ya. Şimdi Salah gelmiş. Salah gibi bir transfer gelmiş Türkiye'ye Trabzonspor'a. Hem Trabzon şehrinin tanıtımı adına hem ülke futbolumuzun kalitesinin artması adına çok önemli bir şey. Şimdi artık bizim ligimizde seyredilen bir lig haline gelecek yani. Salah nereye gelmiş bir bakacak. Evet. Yönetimin başarısıyla her türlü olumlu işleri yapıp takımıyla başa baş bırakıp bundan sonrası sende Fatih Tekke diyen bir yönetim başarısından sonra Fatih Hoca'nın da geçen sene itibariyle bir sistem yaratması, yaptıkları kaliteli transferlerle Trabzon takımı takdire şayan. Beşiktaş bu sene belli iyi. Artık transfer planlaması iyi yapıldı. Fenerbahçe kaliteli adamlar aldı. Geçen sene ikinci olmuş. Senelerdir ikinci olmuş takıma takviyelerimiz geldi. Şimdi böyle baktıktan sonra burada enteresan olan şudur. 4 sene takımını şampiyon yapmış olan Okan Buruk eleştiriliyor. Galatasaray takımı eleştiriliyor. Bu böyle olmamalı aslında. Sen aynı kaliteyi koruyup kendisini, futbolcu her yaşta gelişmeye açıktır abi. 4 senede şampiyon olsa 5. sene şampiyonluğa onu bazen abi, bazen baba, bazen dayı, bazen psikolog ondan sonra ama taktikçi, motive edici olacaksın. Tekrar aynı motivasyonu sağlayıp devam ettireceksin. Olabilir, olmayabilir. Paran yoktur. O gerekli oyuncu profilleri...
1: Ama bazen de hocam ne olursa olsun insanın motivasyonu biter.
2: Biter.
1: Ya yani motivasyonu tükenmiş birini yeniden motive etmek, onu, kişinin kendi içsel dünyasında gelişebilecek bir durum sanki.
2: Ama işte kaliteli oyuncu kendini yönetebilecek oyuncudur. Ben de diyorum ki şimdi gardı düşmüş, şimdi Çerni. Bak Galatasaray takımından örnek vermeyeyim. Çerni geçen sene yaşadığı ailevi sorunlardan dolayı ne yaptı? Düştü. Bildiğimiz Çerni'nin çeyesi yoktu. Ama ne oldu şimdi İtalyan ile birlikte bak kendine gelmeye başladı. Teknik direktör becerisidir bu diyorum. O öyle olmalı zaten. Çünkü oyuncusuyla o beraber her gün. Sen de onu orada psikolog olacaksın. Orada motive edici olacaksın oyuncunu. Onun için yani 4 tane takımın haricinde geçtiğimiz sene zirveyi zorlayan Göztepe, Samsun, Başakşehir vardı. Şimdi Başakşehir Avrupa'da bir talihsizlik yaşadı ama
1: Samsun'da sonradan düşüşe geçmişti.
2: Samsun'da sonlara doğru.
0: Göztepe'de de evet. Sıkıntı evet. Oldu.
2: Ha, o kolay değil tabii. Şimdi bu adamlar bunlar maliyetlerine baktığın zaman sistem doğrultusunda yapılan transferler. Onları kesitler halinde yapamadıklarını, beceremediklerini alıp alışkanlık haline getireceksin. Bunlar hep teknik direktör işi yani. Sadece transfer yapmakla iş bitmiyor ki öyle değil mi? Süreci yöneteceksin abi sen. Bu sezon uzun. 3 kulvarda savaşacak takımlarımız. Bunlar için yani yönetimin teknik direktörüne inanılmaz desteği, teknik direktörün önce kendi ekibiyle uyumu ve takımla uyumu, futbolcuların performansı ve taraftarın desteğiyle başarı zinciri oluşuyor.
0: Abi yerliye bunu söyleyemiyorsun işte, yabancıya bunu söylüyor, yabancı konuşabiliyor. Yabancı diyor ki artık bana transfer lazım, bana çıkıp da basın toplantısına konuşuyor. Bu transferleri isterim diyor. Ama yerli işte içimizden biri olduğu zaman konuşamıyor.
1: Bir dakikamız var.
2: Okan Hoca konuşamıyor mu yani?
0: Konuştu mu? En son benle yapmış olduğu basın toplantısında konuştu. Okan Hoca o süreçte de Icardi'nin süreci hızlandı ve dedi ki benim artık geniş kadroya ihtiyacım var.
2: Bitti.
0: Galatasaray'ın geniş kadroya ihtiyacı var. Daha önce ben bunun acısını çektim dedi.
2: Devamlı mı söyleyecek yani? Söylemiş çocuk işte. Daha ne söylesin?
0: Ama orada da sıkıntılı süreç şu. Tekrarlıyorum. Galatasaray sezona tamam iyi başlamadı. Ama Galatasaray sezona iyi başlamamasında oyuncuların çok fazla tatil yapmasında buraya koyuyorum yani.
1: Bu da hocayı da bağlayan bir durum.
0: Kesinlikle. Yani. Ama orada da hocanın da oyuncu yönetimine
2: sonradan tarafa, mı açılacaklar?
0: Hocanın oyuncu yönetimini de çok fazla sorgulamamak lazım. Böyle yaparak da 4 sene boyunca şampiyon olan bir Galatasaray var yani.
1: Serhan Türk teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: Ağzına
1: sağlık. Hocam çok teşekkürler. Keyifli bir programdı.
2: Rica ederiz.
1: Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Orkun. Öndüreye doğru yangıyor.

0: çıkmışlığı var De Burgos'un. Jallo'dan derin top, Yang yoğun nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt! Orkun vurdu sekti, Olaytan! Olaytan, Olaytan! Boş kale dokunamadı Olaytan! Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willink karşı karşıya kaldı. Willink, Nübel! Nübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel, Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih Olafsson. Atak sürüyor, Orkun dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar, İlhan topla gidiyor, İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem, İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çöleme. Francolino, Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top, derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
2: Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
3: Sarısı
2: İkinci
3: zaten.
2: Sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Midtjylland.
3: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
2: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Hemefile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Rashica. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı.

0: Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
1: Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar Ziraat Katılım.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Pencereni değiştir.

0: Van değsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir. Havan değsin. Kompen.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL. Toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Pencereni değiştir. Havan değsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor ve ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerini haberlerimizle, bağlantılarımızla ekranlarınıza getireceğiz. Avrupa haftasındayız demiştik. Fenerbahçe dün karşılaşmasını oynadı ve sırada yarın oynanacak olan hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın karşılaşmaları var. Şimdi isterseniz Trabzonspor'la bir başlangıcımızı yapalım. Birazdan da canlı bağlantımız olacak. Trabzonspor çünkü yarın oynanacak karşılaşma öncesi bugün antrenman gerçekleştirecek. O noktaya da gideceğiz ama önce bir maça bakalım. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Papara Park'ta Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı da ATV ekranlarından izleyebileceksiniz.
2: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor.
3: Pina orta şansı yaptı ortasını. Oh!
2: Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Kupa 2'ye son eleme turundan

0: itibaren katılma hakkı elde eden Bordo Mavililer ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra taraftarıyla buluşacak Trabzonspor'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah da yeni evindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli oyuncunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa Kupası maçında takımının başında yer alacak. Bordo Mavililer'de Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi ise mücadelede oynayamayacak. Macar ekibi Ferencvaros birinci eleme turundan başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Vojvodina'yı eledikten sonra Twente'yi saf dışı bıraktı. Ferencvaros son olarak Gornik Rabje'yi geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu. Transfer döneminde bonservisli futbolculardan uzak duran ve sadece 50 bin euro harcayan Ferencvaros, Macar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak Trabzonspor Ferencvaros maçını Hırvat hakem Igor Payats yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak.
1: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu yarın itibariyle başlamış olacak. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi antrenman gerçekleştiriliyor demiştim. Şöyle kameralarımızı hemen Trabzon şehrine çevirelim değerli izleyenler. Yunus Emre Sel orada bizleri bekliyor ve yarın oynanacak karşılaşmaya dair son bilgileri, Muhammed Salah'la ilgili son bilgileri kendisinden alacağız ki kuşkusuz yarın tüm gözler onun üzerinde olacak. Yunus Emre Sel, sözü sana bırakıyorum, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Mehmet. İyi yayınlar dilerim. Trabzonspor için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Avrupa Ligi macerası bu sezon start alıyor Trabzonspor adına yeniden ve az önce aslında haberlerde de ekrana getirdiğim üzere Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke futbolculuk kariyerinde kazandığı UEFA Kupası'nı bu kez teknik adamlı olarak kazanmak istiyor ve Avrupa'daki ilk macerasını da Trabzonspor'la birlikte çıkıyor. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte şu an Mehmet Ali Yılmaz sesleniyor. Aslında futbolcular biraz önce sahaya giriş yaptı ama şu an sahada bir sulama açıldığı için onlar içeri geçti. Ben hemen takımla birlikte detayları aktarayım. Biraz önce teknik direktör Fatih Tekke ve futbolculardan Noah Sabioğlu'la basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros'un güçlü bir takım olduğunu ama kendilerinin de Trabzonspor olduğunu ve bu maçı kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı. Bu eşleşmeleri tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmemiz gerekiyor. Bütün duygumuzla, heyecanımızla yarınki karşılaşmaya hazırız ifadelerini kullandı Fatih Tekke. Noah Saviola da büyük bir maç olacak. Bizim adımıza iyi bir test olacak. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Neler olacağını sahada göreceğiz dedi. Ayrıca Noah Saviola'nın da futbolculuk kariyerindeki ilk Avrupa maçı olacağının da altını çizmek gerekiyor. Aslında antrenmana dün yapılan duyuruda takım kaptanı Stefan Savic'in çıkacağı duyurulmuştu ama bugün yapılan son değişiklikle birlikte Noah Saviola basın toplantısına katıldı ve bu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'da Ernest Muçi, Arseni Batagov, Tim Jabol, Folcarelli ve Okay Yokuşlu sakatlıkların nedeniyle Ferencvaros maçında forma giymeyecek. Batista Mendy, Lundstram ve Draguj da UEFA listesine isimleri yazdırılmadığı için bu karşılaşmada oynayamayacaklar ve teknik direktör Fatih Tekke bu isimlerle ilgili olarak da aslında UEFA kriterleri geri antrenmanlara çıktığını çok net bir şekilde ifade etti. İlk Kasımpaşa maçı vardı Trabzonspor'un ligde başlayan ve bu karşılaşmaya oranla ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağını da sinyallerini verdi Fatih Hoca. Aslında sadece bu maç özelinde değil, sezon boyunca birçok maçta değişiklik yapabileceğini, 55-60 maçlık bir sezon olduğunu ve bu nedenle kadroyu planlayarak doğru bir şekilde kullanacağını da ifade etti. Biz yarınki karşılaşmada nasıl bir 11 planlıyor Fatih Tekke ve nasıl değişiklikler yapabilir sorusuna ise şöyle bir yanıt verebiliriz. Kalede yine Andre Onana'yı bekliyoruz ki savunmanın sağında da yine Wagner Pina. Stoper ikilisinde Vivu'yu göreceğiz. Sol stoper pozisyonunda bir değişiklik yapabilir. Savic, Cenk Özkaç arasında bir tercih yapabilir Fatih Hoca. Yine sol stoper pozisyonunda bu maçta Mustafa Eskeyleci bekliyoruz. Orta sahada son Kasımpaşa maçına oyuna sonradan giren Melih Kabasakal'ın ilk 11'de başlama ihtimali yüksek gözüküyor. O maçtaki performansı da oldukça beğenilmişti. Bu maçta da yine ilk 11'de başlama

0: İhtimali oldukça yüksek. Onun yanında Benjamin Bouchard'ı bekliyoruz. İki tane defansif diyebileceğimiz, aslında defansif merkez orta saha karışımı bir sistem. Hemen sağ kanatta Muhammed Salah. İlk Kasımpaşa maçıyla birlikte 30 dakika süre almıştı yıldız oyuncu. Bu maçta daha fazla süre alacak ve bizim ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Belki maçın gidişatına göre 90 dakikayı tamamlama ihtimali de bulunuyor. Fiziksel olarak çünkü herhangi bir eksikliği yok Muhammed Salah'ın. Ofansif orta saha pozisyonunda biz Malinovski'yi tercih edeceğini düşünüyoruz ama burada tabii ki Aral ihtimali de yine söz konusu. Sol kanatta da Noah Saviola'yı bekliyoruz. En uç noktada ise Paul Onaçı'yı göreceğiz. Eğer saydığımız değişiklikler yaşanırsa, yani savunma bölgesinde Cenk Özkaçer, orta sahadan Melih'i ve ilerleyen pozisyonda, yani sağ kanatta da Muhammed Salah'a denerse, ilk maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yapma ihtimali yüksek gözüküyor Fatih Hoca'nın. Onu ifade edelim. Tabii bu sadece oyuncu değişikliği, oyun planı anlamında da bazı değişiklikler bekliyoruz Trabzonspor'da. Çünkü ilk maçta biraz daha temkinli bir Trabzonspor vardı. Pozisyon üretti ama skor üretmekte zorlanıyordu. Bu maç özelinde biraz daha agresif bir Trabzonspor görebilir. Çünkü ilk maçta skor avantajını alıp Macaristan, Budapeşte deplasmanına daha avantajlı bir şekilde gitmeye çalışacak teknik direktör Fatih Tekke. Tribünlerin de, taraftarların da kendisine yönelik fazlasıyla bir sevgisi var. Aynı zamanda takıma yönelik de böyle bir coşku olacak. Çünkü zaten 27 bin civarında, 26 bin civarında bir kombine satışı var. Kalan biletler de neredeyse tükenmek üzere. Onlar da maç saatine kadar muhtemelen tükenecek ve tamamen dolu tribünler önünde bir karşılaşma oynanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda şu detayları da verelim. Stadyumda çok önemli düzenlemeler de yaptı Trabzonspor Kulübü. Tribün kapasitesini belli bir oranda artırdı. Stadyum giriş noktalarını, oturma gruplarını ve seyir alanlarını, loca sayılarını da artırdı. Dolayısıyla stadyumda geniş kapsamlı bir yenileme çalışmaları da yapıldı. Bu sezon ilk kez evinde maça çıkacağı için Trabzonspor, oradaki detayları da tribüne girecek olan taraftarlar önemli oranda fark edecek gibi gözüküyor. Ayrıca stadyuma kurulan iki dev ekranda da yine aynı anda o maç içerisinde yaşanan pozisyonları izlenmeme, gözlemleme şansları olacak Bordo Mavili taraftarların. Böyle bir bu derecede de değişiklikler yapıldığını ifade etmekte fayda var. Trabzonspor'da özellikle bu maç özelinde hem taraftarların hem takımın çok fazlasıyla kenetlendiğini ve Trabzon'dan avantajlı skor alma noktasında beklentinin oldukça yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Yine yurt dışından sayısı çok olmasa da bazı basın mensuplarının da bu maça özel akreditasyon taleplerinde bulunduğunu ifade edelim. Belki maç gününe kadar da sarkan bir durum olabilir ama bu maça yurt dışından da bazı basın mensuplarının geleceğini, yine hem Trabzon'dan hem de Türkiye içerisinden çok sayıda basın mensubunun bu maça ilgi gösterdiğini de ifade edelim. Muhammed Salah'tan biraz bahsetmek gerekirse, Muhammed Salah ilk karşılaşmada 30 dakikalık bir süre almıştı. İkinci maç, bu maç özelinde ilk 11'de sahaya çıkacak ama Fatih Hoca onu biraz da sağ kanat ve orta sahaya da güçlendirecek şekilde kullanmayı düşünüyor. Biraz önce hem Noah Saviola ile onunla ilgili görüşme fırsatı bulduk hem de diğer oyunculara onu sorduğumuzda gerçekten Muhammed Salah'ın hem sağ dışındaki o yıldız oyuncu grafiğinin yanı sıra hem de sağda oldukça mütevazi ve takım oyunu adaptesi oldukça yüksek bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Bunu sadece futbolcu grubundan değil, kulüp personelinden de teyit etme şansımız oldu. Gerçekten Muhammed Salah'ın sağ dışındaki tavırları da davranışları da fazlasıyla şu ana kadarki durumda takdir gören durumlar olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir detayı çok önemliydi Remet ve şu ifadeyi kullanmıştı. Bir takviye daha, yani Ernest Muçi, Folcarelli, Batagov aramıza katılacak ama bir transfer daha bekliyoruz dedi. Neden bir transfer vurgusu yaptı Fatih Hoca? Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle Trabzonspor'un şu anda Renault Mitengo'yu gönderdiği takdirde, kiralık olarak gönderdiği takdirde ekstra bir kontenjan boşluğu oluşacak ve oraya bir transfer düşünüyor Trabzonspor. Forvet hattına bir transfer düşünüyor. Orta saha pozisyonuna da, yani defansif orta saha pozisyonu için de Trabzonspor'un hali hazırda bir oyuncu arayışı var ama yabancı kontenjanı nedeniyle özellikle burada bir boşluk oluşturulamadığını, şu an itibariyle bu sorunun çözülemediğini söyleyelim. Forvet hattında da özellikle arayışların devam ettiğini ifade edelim. Tabii normalde saat 18'de başlamasını bekliyorduk antrenman ama futbolcular şu anda kondisyon salonuna geçtiler. Onlar birazdan çıkacak. Onlar sahaya çıktığında belki biz yine tekrar bağlanıp buradaki gelişmeleri de aktarmaya devam ederiz demek.
1: Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yunus Emre Sel'in de dediği gibi antrenman henüz başlamadı. Şu anda salonda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Zaten başladığında tekrar canlı görüntüleri ekranlarınıza getirmiş oluruz. Şimdi düne götüreceğiz sizleri. Daha doğrusu dünden bahsedeceğiz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda dün Olympique Lyon'la karşı karşıya gelmişti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler tur umutlarını 26 Ağustos'ta oynanacak olan ikinci maça bıraktı.
2: Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz Çoban İstadı'nda oynanan ilk maçta tur için avantajlı skoru alamadı. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da takip ettiği maça etkili başlayan sarı lacivertliler ilk 15 dakikada rakip kalede birçok tehlike oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposu düşen Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda topu Lyon'a bıraktı. Fransız ekibi 40. dakikada kaleye gelen ilk ciddi atağında Luis Openda ile öne geçti. İlk yarı Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 47. dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ikinci golünü kaydetti ve durumu 1-1 yaptı. Dengeli bir şekilde geçen son bölümün ardından karşılaşma bu skorla sona erdi. Turun kaderini belirleyecek rövanş 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Karşılaşma öncesi formu en çok merak edilen isimlerden Marco Asensio, taraftarların tezahüratları sonrasında 73. dakikada Talisca'nın yerine oyuna girdi. Dorge Lezner'e bu sezon ilk resmi maçına çıkarken yeni transfer Romelu Lukaku da sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Belçikalı golcü 82. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu.
1: Fenerbahçe Lyon karşılaşmasının ardından teknik direktörler İsmail Kartal ve Fonseca açıklamalarda bulundu.
3: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimizi hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman İkinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takımda çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti.

0: Olabilir yani maçlar, maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir saha sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi önerilen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben önerilen baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onlara alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympique Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuzda dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
2: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku dün oynanan Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki golcü kendimi %75 hazır hissediyorum dedi.
3: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadyumumuzda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşında

0: başından beri. Tanıyorum zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.
1: Ekranda bir sıcak gelişme var. Transfer gelişmesi değerli izleyenler. Fenerbahçe'den Anthony Musaba ile ilgili oyuncu biliyorsunuz Fenerbahçe'ye Ocak ayında katılmıştı. Ve Musaba'nın artık yeni adresi de belli oldu. Fenerbahçe Hollandalı futbolcunun Norwich diye kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe formasıyla da 2 gol 6 asist üretmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. 24 maçta Fenerbahçe forması giydi. Kariyerini artık Championship'te devam edecek. Şimdi tekrar Fenerbahçe şöyle devam etmiş olalım. Fenerbahçe Futbol Direktörü Olşet'in dün oynanan Lyon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bu açıklamayı da bir hatırlayalım.
2: Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda bildiği bu yolda yürümeye devam edecek. Biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz. Turumuzu geçeriz. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
1: Fenerbahçe Gineli forvet oyuncusu Sıdiki Şerif'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan sarı lacivertliler 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif Fenerbahçe'de 11'de olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti. Şimdi de Galatasaray'a geçelim değerli izleyenler. Transfer gündemi hareketlenmeye başladı sarı kırmızılılarda ve Galatasaray yeni transferi Alexi Batrakov'a yakın bir zamanda kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni 10 numarası yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile transferi için anlaştığı 21 yaşındaki Rus oyuncunun Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rosso maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Galatasaray'ın yeni transferi Alexey Batrakov'un yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Hatta bu hafta oynanacak olan Erzurumspor Futbol Kulübü maçında da kadroda olabilir mi? Bunu da göreceğiz tabii ki. Şimdi bu oyuncudan bahsederken biraz rakamlarına bakalım. Sizler için güzel bir barko ekranı hazırladı editör arkadaşlarım. Alexey Batrakov Rus asıllı bir oyuncu ve oldukça genç. 21 yaşında, 1.73 boyunda. Pozisyon olarak 10 numara mevkisinde görev alıyor ki Galatasaray'ın ayında en çok ihtiyacı olan bölge geçtiğimiz yıl sonlandığı günden itibaren Galatasaray'ın en ihtiyaç bölgesi olarak bahsettiğimiz kısım da 10 numara bölgesi ve yeni transferde takıma katılacak sağ ayaklı bir 10 numara diyebiliriz. Şimdi biraz sezonlarına ve kaydettiği gol sayılarına bakalım. Çünkü oldukça skorer bir oyuncudan bahsediyoruz. 2021-22 sezonunda Lokomotiv Moskova altyapısında futbol kariyerine başladı ve 3 sezon Moskova'da altyapıda görev aldı. Rakamsal olarak çoğunlukla çift tanelere çıktığı sezonları da görüyoruz. İlk sezonunda altyapıda 24 maçta 11 gol 19 asist kaydetti. İkinci sezonunda 26 maçta 7 gol 13 asist. Üçüncü sezonunda da 27 maçta 12 gol 13 asist kaydetti Batrakov. Sonrasında altyapıdan A takıma yükseldi. 2024-25 sezonunda Lokomotiv Moskova formasıyla 37 maçta 14 gol 7 asist üretti. 2025-26 sezonunda 36 maçta 17 gol 9 asisti var ve son olarak bu yıl zaten transfer söylentileri çok sıklıkla konuşuluyordu oyuncu ile ilgili ama oynadığı 5 maçta yine 1 gol 1 asistlik katkısını da vermiş oldu. Hücum içerisinde sürekli çözüm arayan biri, zaten skor katkılarından da ne kadar skorer bir 10 numara olduğunu da görebiliyoruz. Tabii önemli olan bir başka nokta sakatlık geçmişi. Şöyle çok uzun bir geçmiş yok, zaten çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. 2024-25 sezonunda bir bilek sakatlığı yaşadı. 9 günlük bir sakatlık ve yalnızca bir maç kaçırdı. 2024-25 sezonunda ayak bileği burkulması yaşadı. Orada 6 günlük bir sakatlık, herhangi kaçırdığı bir mücadele yok. Son olarak 2025-26 sezonunda kas yaralanması yaşadı. 12 günlük süren bir sakatlıktı ve bu sakatlıkta da 2 karşılaşma kaçırdı. Geleceğe yatırım açısından da faydalı bir oyuncu olduğundan bahsetmek gerek. Yine yaşına döneceğim çünkü oldukça genç bir oyuncu. 2024 yılında da milli takıma seçilmişti. Orada da yine performansıyla göz dolduran isimlerden biriydi. Yarın sabah saatlerinde Batrakov'un İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Şimdi tekrar bu oyuncu üzerinden haberlerimize devam edelim. Çünkü yeni transfer Batrakov dün oynanan maçta Lokomotiv Moskova taraftarlarıyla vedalaştı.
3: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Alexey Batrakov, Lokomotiv Moskova'ya veda etti. Rusya Kupası'nda Rostov'la oynanan karşılaşmada taraftar grubuna açıklamalarda bulunan genç futbolcu, sarı kırmızılı takımı transfer olacağını söylerken Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinden de bahsetti. Taraftarlara teşekkür eden Batrakov, 2 yıl üst üste beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilemez. Burası benim evim ve asla unutmayacağım. Sözleriyle Rus ekibine veda etti. 21 yaşındaki oyuncu ayrıca Rostov Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.
1: Ana haberde bugün yayınımıza başlarken Trabzonspor'la başlamıştık. Sonrasında Trabzon'a kameralarımızı çevirmiştik ama henüz başlamamıştı antrenman. Şimdi başladı. Hemen tekrar canlı yayın noktamıza dönelim. Yunus Emre Sel bizleri tekrar orada bekliyor. Yarın oynanacak olan Ferencvaros karşılaşması öncesi gerçekleştirilen antrenmanla ilgili son bilgiler kendisinde.
4: Teşekkürler Demet. Bir kez daha yayınlar dilelim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeyiz. Trabzonspor şu sıralarda yaptığı antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarına başladı. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, bir sürpriz gelişme var. Tam önümüzde Muhammed Salah var ama yanında sürpriz bir isim var. Ernest Muçi. O uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmıyordu. Hatta Ferencvaros maçında oynamasını biz beklemiyorduk ama Ernest Muçi şu anda antrenmanda ve takımla birlikte çalışmalara başladı Ernest Muçi şu an itibariyle. Onu da flaş bir gelişme olarak aktaralım. Tabii maçta süre alıp almayacağı şu an itibariyle belirsiz ama sakatlık sürecinden dönmüş gibi gözüküyor Ernest Muçi şu an itibariyle. Tabii teknik direktör Fatih Tekke sağlık ekibiyle birlikte bir durum değerlendirmesi yapacak Ernest Muçi ile ilgili olarak. Aynı zamanda Tim Jabol, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Arsenio Batagov sakatlıkları devam eden diğer isimler yine Cihan Çanak, Gökten Gürbüz, Lundstram, Batista Mendy ve Draguş da isimleri UEFA listesine bildirilmediği için antrenmanda, daha doğrusu yani karşılaşmada forma giymeyecekler. Ama Lundstram, Draguş ve Batista Mendy'nin takımla birlikte antrenman

0: anda çalışmalarına devam ettiğini söyleyelim. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah da şu anda kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'in objektiflerinde yarınki maça ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olmuştu Muhammed Salah ama yarınki maça ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek. Hatta süresinin de fazla olmasını bekliyoruz. Tabi teknik heyet maçın gidişatına göre bu noktadaki kararında verecektir. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin Ferencvaros maçı 11'inde bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz Kasımpaşa maçına oranla ki zaten basın toplantısında bunun da sinyallerini verdi. Her maç 11'de bazı değişiklikler yapabileceğini vurgulamıştı. Biz Melih Kabasakal hamlesi bekliyoruz orta sahada. Özellikle son Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girince etkili bir performans ortaya koymuştu Melih Kabasakal. Belki bu maça Ferencvaros maçına ilk 11'de başlayabilir. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina. Stoper ikilisinde Vivu, yanında Savic ama burada bir parantez açalım. Belki gidişata göre yani yarınki maç öncesinde bir sürpriz karar olarak Cenk Özkaçır'ı da değerlendirebilir Fatih Hoca. Sol bek pozisyonda da Mustafa Eskeyleci bekliyoruz. Burada Cabral da formayı fazlasıyla zorluyor. Hemen önlerinde Melih Kabasakal, Benjamin Bouchard ikilisini bekliyoruz. İki nispeten defansif becerileri daha güçlü olan iki ismi burada bekliyoruz. Sağ kanat pozisyonunda Muhammed Salah'ı, ofansif orta sahada Malinovski veya Aralı, sol kanat pozisyonunda Saviola'yı, en üst noktada da Paolo Onaçi'yi beklediğimizi ifade edelim. Eğer bu saydığımız değişiklikler yaşanırsa, yani Savic yerine Cenk Özkaçar, orta sahada Aralı yine ilk 11'de Melih Kabasakal, yine sağ kanat pozisyonunda da Muhammed Salah isimlerini görsek Kasımpaşa maçına oranla ilk 11'de 3 değişiklik yapılmış olacak. Aslında Trabzonspor'un Kasımpaşa maçında pozisyon bulma noktasındaki sorunları değil, sonuca çevirme noktasındaki sıkıntıları dikkat çekmişti. Aslında Fatih Hoca da basın toplantısında biraz buna nispeten değindi. Bir transfer daha bekliyoruz dedi Fatih Tekke. Bu transfer de çok yüksek ihtimalle forvet pozisyonuna olacak. Orada çok uzun zamandır görüşme halinde olunan Darwin Núñez transferi çıkmaza girdi Trabzonspor adına ve farklı alternatiflerle görüşüyor şu anda Trabzonspor kulübü. Önemli isimler de Trabzonspor'a öneriliyor ama henüz bu konuda net bir bilgi edinemedik. Belki önerilen isimlerden mi olacak yoksa farklı isimlere mi yönülecek Trabzonspor kulübü? Tabi Núñez transferinde çok yoğun bir mesai harcadığı için diğer isimlere yeni yeni görüşmeler, temasların başladığında ifade edelim. Yine 6 numara pozisyonu içinde bir transfer beklentisi var Trabzonspor'da ama bu bölgede özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle transfer gerçekleşmeme ihtimalinde bulunduğunu belirtelim. Şu an bu arada antrenmanda belirlenen hareketleri istenilen gibi yapamayan oyunculara da şınav çekme cezası verildiğini de ifade edelim. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek. Tabii biz antrenmandan ayrıldıktan sonra teknik direktör Fatih Tekke özellikle rakip Ferencvaros'un taktik disiplinle alakalı çalışmalarını da oyunculara aktaracak. Trabzonspor tribünlerinin yarın tamamen dolmasını bekliyoruz. Bu dolu tribünlerin de özellikle maçın başlangıcından itibaren takıma destek olma noktasında fazlasıyla sorumluluk almaya hazır bir görüntüsü var. En azından yapılan paylaşımlardan da bunu görebiliyoruz. Teknik direktör Fatih Tekke futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası'nı kazanan nadir Türk futbolculardan bir tanesi olarak şimdi teknik adamlık kariyerinde bir Avrupa maçına çıkıyor ve bu da tabii ki yetiştiği kulüp olan Trabzonspor'la gerçekleşiyor. Avrupa macerasını uzun soluklu bir şekilde devam ettirmek istiyor Trabzonspor. İlk etapta Ferencvaros maçından rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırmak, daha sonrasında da çıkabileceği üst seviyeye kadar çıkmaya çalışacağını da ifade edelim. Trabzonspor'da özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla üzerine durduğu konulardan bir tanesi de geçen sezona oranla daha geniş kapsamlı bir kadroya sahip olduklarını ama bu sezon 3 kulvarda mücadele edecekleri için bu kadroyu güzel bir şekilde planlayarak ve sık sık değişiklikler yaparak kullanmaya çalışacağı konusu oluyor ve bunu da ilk maçta göreceğiz. Yani Kasımpaşa maçında oranla yarınki Ferencvaros maçında da önemli değişikliklerin beklendiğini tekrar belirtmekte fayda var. Muhtemel 11'i bir kez daha aktarmak gerekirse Trabzonspor adına kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Pina, stoperde Vivu, yanında Cenk Özkaçar ve Asavic'i, sol bek pozisyonda Kavralı, yine orta saha pozisyonda Melih Kabasakal Buşari ikilisini, sağ kanatta Muhammed Salah'ı, ofansif orta sahada Malinovski, solda Saviola'yı, ileride de Paul Onaçı'yı beklediğimizi ifade edelim. Karşılaşmaya yurt dışından da bazı basın mensuplarının ilgisi var. Çok yoğun değil ama yurt dışından gelen basın mensuplarının da bu karşılaşmayı izleyeceğini söyleyin. Trabzonspor yarın saat 20'de Papara Park'ta oynayacağı karşılaşmayla Avrupa Ligi macerasına start veriyor ve ilk maçında avantajlı bir skor elde ederek deplasmana bunun moraliyle gitmeye çalışacak diyelim. Kameraman arkadaşımız Özgür Özdemir ile birlikte Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden gelişmeleri aktardık Demet. Eğer sorunuz yoksa yeniden sözü Sine bırakalım.
1: Yunus Emre, sana çok teşekkür ediyoruz. İkinci kez sana da kolay gelsin. Tabii Trabzonspor ekibine de kolay gelsin. Tekrar edelim, yarın saat 20'de başlayacak Ferencvaros mücadelesi ve ATV ekranlarından bu karşılaşmayı naklen izleyebileceksiniz. Gün içerisinde de tabii ki özel bağlantılar konuklarımızla birlikte hem Trabzon'dan hem de burada konuklarımızla beraber canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi yarın oynanacak ikinci maça geçiyoruz. Sırada Beşiktaş var. Siyah beyazlarda yarın yine aynı saatte 20'de Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibine konuk olacak. Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşması bu maçla başlayacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını aralamak istiyor. Siyah beyazlar playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmayı da gol yemeyerek kazanan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dušan Vlahović, siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
3: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Basıyoruz.
2: UEFA listesine eklenen Sırp golcü Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Kasum Outtara'nın da cezası sona erdi. 21 yaşındaki sol bek Kauno Žalgiris'e karşı oynayabilecek. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Felix Udoka ise listede bulunmuyor. Litvanya ekibi Kauno Žalgiris, Klaksvik ve Drita'yı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura kadar yükselmiş, ancak Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Yerel ligde oynadığı 24 maçta 44 puan toplayan Žalgiris 2. sırada yer alıyor. Transfer döneminde 9 oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlayan Litvanya ekibinin kadro değeri ise 10 milyon euro civarında. Tüpraş stadında oynanacak Beşiktaş Kauno Žalgiris karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stiller yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve oyunculardan Thiago Giallo yarın oynanacak olan karşılaşma öncesi bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
4: Cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol.
5: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi? Evet, verdik. Ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50. 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir

0: maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
1: No, allora Vlahović verrà in panchina.
0: Yarın Vlahović bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunun temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansınızda bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
1: In questo momento con Alex ho parlato con Dogan.
0: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
1: Debba cercare, avremo tre competizioni, campionato.
0: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
1: Nell'essere un box to box, nell'avere grande.
0: Aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu, box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncuları hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
2: I hope we can do much better because there is many games and it's important to.
0: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
2: I can be also more careful.
0: Bence normal bir fauldu ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
3: Avrupa'dan gelişmelerle devam edelim değerli izleyenler haberlerimize. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala 3 günde çıktı. 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.
4: Jamal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım. absans adı verilen kısa

0: Reklam gelirlerinden elde edilen paralar da yüksek seviyeye ulaştı.
1: NBA reklam gelirinde dudak uçuklatan tarihi rekora imza attı. Harper gets inside, reverse back shot is good. The rambunctious rookie off to another great start. 2025-26 sezonunda NBA maç yayınlarından elde edilen reklam geliri bir önceki yıla göre %38 artışla 2 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Böylece yayın ortakları geçen sezonki 1 milyar 530 milyon dolarlık rakamın üzerine 580 milyon dolarlık ek gelir koydu. New York Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğunu kazandığı NBA finalleri tek başına 206 milyon 100 bin dolarlık reklam geliri üretti. Bu yükselişte NBA'in 3 medya şirketiyle yaptığı yeni yayın hakları anlaşması önemli rol oynadı. Ligin ulusal kanallardaki görünürlüğü ciddi şekilde artarken izlenme sayıları da zirve yaptı. Normal sezonda maç başına ortalama izleyici sayısı %16 artışla 1 milyon 780 bine çıktı ve son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük sıçrama dijitalde yaşandı. Bir önceki sezon 10 milyon dolar olan dijital yayın reklam harcaması 874 milyon dolara fırladı.
0: Ameli kadın voleybol takımımızın 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği kadro duyuruldu.
2: File'nin sultanlarının Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Son Avrupa Şampiyonu Ay Yıldızlıların kadrosu videoyla açıklandı.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
13: A Spor Radyo.
0: Reklam.
14: Hesabı alabilir miyim?
15: Buyurun.
14: Hesabınızın %20'sini vakıf

0: Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Sarı Kırmızılı ekibin yeni 10 numarası yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile transferi için anlaştığı 21 yaşındaki Rus oyuncunun Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rosso maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Alexey Batrakov skorer kimliğini ve yeteneklerini küçükken oynadığı salon futboluna borçlu.
2: Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov istikrarı ve yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Top oynamaya sokaklarda başlayan 21 yaşındaki oyuncu daha sonra salon futbol eğitimi aldı. Batrakov dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki gelişimine borçlu. 6 yaşında Lokomotiv Moskova altyapısına giren genç orta saha U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. 2021'de Gençler 2. Ligini kazanan, 2023'te ise Rusya Gençler 1. Ligi'nde zafere ulaşan genç oyuncu, turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu seçildi. Batrakov 17 karşılaşmada 9 gol ve 12 asist kaydederek büyük beğeni topladı. 21 yaşındaki orta saha altyapıda gösterdiği başarılar ve kazandığı şampiyonlukların ardından 2023-24 sezonunda A takıma çıktı. Gösterdiği performansla 2024 yılının sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen ödülün sahibi oldu. İstikrarıyla da dikkat çeken Alexey Batrakov, son iki sezonda sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 4 maç kaçırırken 74 müsabakada 32 gol 20 asist üretti. Genç yıldız, oyun zekası ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.
1: Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır takım arkadaşlarının enlerini sıraladı.
3: Takımın en komik ismi?
4: Takımın en komik ismi Yunus, Barış, Eren diyeyim ben. Lucas da var.
3: En hırslı futbolcu?
4: En hırslı Roland. Salay.
3: Antrenmanda seni en çok zorlayan oyuncu?
4: En çok zorlayan oyuncu Victor. Geçen sene Mauro diyebilirim.
3: En sert şut çeken takım arkadaşın?
4: En sert şut çeken. Kim sert çekiyor? Sara güzel vuruyor. Sert vuruyor. Leroy güzel vuruyor. İkisini söyleyebilirim.
3: Takımın en profesyoneli?
4: Takımın en profesyoneli Lucas, çok profesyonel. Roland çok profesyonel. İş ahlakları çok yüksek. Barış da, Abdülkerim de profesyonel, onları sayabilirim.
3: Maç öncesi en ilginç ritüele sahip kim?
4: Vallahi çok görmedim. Öyle bir futbolcu.
3: Takımın en sessizi?
4: Takımın en sessizi. Renato diyebilirim.
3: Takımın en konuşkanı?
4: En konuşkanı Jakobs. Jakobs, Yunus da konuşur, sever. Jakobs da Yunus diyeyim ben.
3: Takımın en sempatiği?
4: En sempatiği Lucas'tır ya.
3: Sana en çok destek olan?
4: Bana en çok destek olan Abdül, Eren, Lucas yine, Yunus. Milli takımdaki arkadaşlarım hepsi sağ olsun destek oldular. Mario, Lemina'yı da söyleyeyim. Lemina'yla ilk geldiğim zaman çok güzel karşıladı beni. Onu da söyleyeyim.
3: Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığın isim?
4: Lemina. Onunla oynamaktan keyif alıyorum. Patron, Davinson Sanchez de Abdül, yani benim önümde oldukları için onlar da var. O üçlüyü söyleyeyim. Victor'u da söyleyeyim. Victor'la da oynamak keyifli.
3: Bir maçın son dakikasında kırmızı kart görsen kalene emanet edeceğin savunmacı kim olur?
4: Kim olur? Salah'ı koyarım ya. Salah her yerde oynuyor zaten. Kalede de oynar diye düşünürüm. Salah'ı koyabilirim.
3: Şampiyonluk mu, Avrupa'da başarı mı?
4: Ben şampiyonluk diyeyim ya.
3: Çocukluk idolün?
4: Çocukluk idolüm yani çok var. Hep değişti. Onur abiyle beraber oynadım. Onur abi, ondan çok şey öğrendim Trabzonspor'dayken. Onur abi söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe geneli forvet oyuncusu Sıdıkı Şerif'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Son günlerde takımdan ayrılacak oyunculara yoğunlaşan Sarı Lacivertliler, 19 yaşındaki forvetin Premier Lig'in yeni ekibi Coventry'ye transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe Şerif'in transferinden 22 milyon euro artı bonuslarla birlikte 25 milyon euro kazanacak. Şerif Fenerbahçe'de ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asist kaydetti. Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jadon Osterwolde için Roma yeni bir teklif hazırladı. Sarı lacivertli yönetim ise bu transferle ilgili yol haritasını belirledi.
0: Roma, Jadon Osterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.
5: Asensio, korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, hoplamada gol!
0: Savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Serie A ekibi, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sundu. Osterwolde'nin temsilcisinin de yaklaşık bir haftadır İstanbul'da olduğu ve bu süreçte farklı kulüplerle de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun Fenerbahçe'den yeni bir kontrat beklentisi bulunuyordu. Ancak şu ana kadar bu konuda somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmelerin ardından Roma'nın teklifinin Osterwolde cephesinde daha cazip hale geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu tarafına kulübün beklentilerini karşılayacak iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakabileceğini iletti. Osterwolde'nin de kariyerine Serie A'da devam etme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Osterwolde bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de görev aldı. Hollandalı futbolcu sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osterwolde birer kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
1: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos için İtalyan ekibi Parma kiralama teklifinde bulundu. Parma 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun maaşının %70'ini karşılayarak kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi de yol ayrımına sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Como'ya kiralanan Diego Carlos, İtalyan ekibinde 25'i ilk 11'de olmak üzere 31 maça çıktı ve 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Oyuncunun kontratı da 2028 yılında sona erecek. Evet değerli izleyenler, şimdi Fenerbahçe konusuyla devam edelim. Birlikte bir karşılaştırma yapacağız şimdi. Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu ve 26-27 sezonu, yani bu sezonla ilgili İsmail Kartal'ın çalıştırdığı iki Fenerbahçe kadrosunun farklılıklarına bakacağız birlikte. Bildiğiniz üzere 2023-24 sezonu Fenerbahçe'nin hem oynadığı oyun hem aldığı skorlarla taraftarın da damağında ayrı bir tat bırakmıştı. Sarı lacivertliler o sezon hatırlarsınız 99 puan toplayıp tam 99 gol atmıştı ve Galatasaray'ın hemen ardında ligi ikinci sırada bitirmişti, ama ikinci sırada bitirmesine rağmen rekorlarla geçen bir sezondu. Takımın başında da İsmail Kartal vardı. Bu sezonda İsmail Kartal göreve geldikten sonra tabii ki taraftarın aklında aynı soru belirdi. Acaba 2023-24 sezonundaki gibi dominant, skorer bir kadromuz mu olacak diye. Şöyle bir karşılaştıralım o halde birlikte. 2023-24 sezonunda ilk 11'de 30 yaş üstü tam 3 oyuncu bulunuyordu. Ya bunu da şöyle sizler için açıklamış olayım. En çok sahaya çıkan 11'i baz aldık. Bu analiz için 2026-27 sezonu bölümü içinde dün oynanan Lyon karşılaşmasının 11'i baz alındı. Tekrar dönüyorum bu tarafa. İlk 11'de 30 yaş üstü 3 oyuncu bulunuyordu 2023-24 sezonunda. Kimdi bu oyuncular? Fred, Tadic ve Edin Dzeko vardı. Orta sahanın yaş ortalaması o dönem 26 idi. Orta sahada hatırlarsınız Ferdi İsmail ve İrfan Can Kahveci. Düzeltiyorum, İsmail, Fred ve Szymanski üçlüsünden oluşuyordu. Yine takımdaki yerli oyunculardan bahsedelim. 3 oyuncu vardı. O da Ferdi İsmail ve İrfan Can Kahveci. Takımın yaş ortalaması o dönem 28'di. Hemen gelelim sağ tarafa. Dün oynanan Lyon karşılaşmasının 11'ine baktığımızda takımın yaş ortalaması 30'a yükselmiş durumda. Dün ilk 11'de 30 yaş üstü tam 7 oyuncu görev aldı değerli izleyenler. Ederson, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Kante, Talisca ve Vedat Muriç. Orta sahadaki yaş ortalaması 31'di ve takımın yaş ortalaması totalde baktığımızda 30. İlk 11'de de yerli olarak tek bir oyuncu vardı. O da Kerem Aktürkoğlu'ydu. İzleyicilerimize de soralım tabii ki. Sizce Fenerbahçe'nin takımının 3 sezon önceki oyun gücünü yakalaması için acaba yaş ortalamasını düşürmesi mi gerekiyor? Yoksa kadrodaki transfer eksikliğinden mi kaynaklı? Bunu da tabii ki tartışıyoruz. Yine taraftarlar da bu iki sezonu karşılaştırdığında tabii ki bunun kıyaslamasını da yapıyorlar. Bunu sizlere de sormuş olalım. Yine bu konuyla ilgili ekip arkadaşlarımız güzel bir analiz haberi hazırladılar. Onunla devam edelim.
6: Fenerbahçe sahasında Lyon karşısında oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı. İki yılın ardından yeniden İsmail Kartal'la sezona başlayan Sarı Lacivertliler'de taraftarların tüm düşüncesi 2023-24'teki gibi dominant bir oyun olsa da şu ana kadar istenen futbol sahaya yansımadı. İki takımın arasındaysa en büyük farklardan biri olarak yaş farkı öne çıkıyor. Kartal'ın önde baskı, topu hızlı geri kazanma ve direkt bir biçimde rakip kaleye gitme oyununun talep ettiği temel özellikler teknik, dinamizm, çabukluk ve fiziksel güç üzerinden şekilleniyor. Avrupa'da dominant oynayan tüm elit takımlar bu kriterler üzerinden kadro mühendisliğini oluşturuyor. İsmail Kartal'ın idare ettiği iki kadro arasında bir değerlendirme yapıldığında ise ciddi farklar göze çarpıyor. 2023-24 sezonunda en fazla sahaya çıkan ilk 11'de 30 yaş üzeri 3 futbolcu yer alıyorken Lyon karşısında sahaya çıkan 11'de 7 oyuncu 30 yaşından büyük. Daha çarpıcı bir veri ise orta saha bölgesindeki yaş ortalamasıydı. 2023-24 sezonunda takımın merkezini oluşturan İsmail, Fred, Szymanski üçlüsü 26 yaş ortalamasına sahipken Lyon karşısında sahaya çıkan merkez triosunun ortalaması 31 olarak istatistiklere yansıdı. Fenerbahçe'nin 11'i 30 yaş ortalamaya sahipken rakibi Lyon için ise bu sayı 26 idi. Modern dönemde futbolda yaş profesyonel oyuncular için sadece bir sayı olsa da kolektif takım ortalamasının da takımlar tarafından dikkat edilen bir unsur olduğu biliniyor. Otoriteler Fenerbahçe'nin küçük periyotlar içerisinde oyun üstünlüğünü ele alsa da atak sürekliliği kazanamaması ve ön alan baskısını karşılaşmanın bütününe yayamamasını dinamizm eksikliği üzerinden yorumluyor. Sarı lacivertlerin kadrosunda bulundurabileceği yetişkin yabancı sayısı boşluğu bulunmazken artı 4 kontenjanı için 2 kişilik boşluğu bulunuyor. Yönetimin bu doğrultuda yapacağı son kadro dokunuşlarını takımı tecrübelendirmek mi yoksa gençleştirmek mi üzerine yapacağı merak konusu.
1: Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Ozan Zeybek bugün bizlerle birlikte Teams bağlantısında konuğumuz olacak. Kendisiyle birlikte dün oynanan Lyon karşılaşması özelinde Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Nasılsınız Ozan Zeybek?
7: Çok teşekkürler, sevgiler, saygılar. İyiyim. Sizleri sormak isterim. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Hemen Fenerbahçe üzerinde konuşalım. Az önce bir Barco ekranımızda Fenerbahçe'nin bir kıyaslamasını yaptık. İsmail Kartal'ın bir önceki sezonu ve bu sezonki kullandığı, tercih ettiği oyuncularla ilgili. Özellikle yaş ortalaması dikkat çekiyor. Çünkü dün oynanan Lyon maçında tam 7 oyuncu 30 yaş üzeriydi. Acaba Fenerbahçe'nin oyun anlamında bazı eksiklikleri yaş ortalamasının yükselmesinden mi kaynaklı sizce?
7: Öncelikle şunu söyleyeyim çalışma arkadaşlarına, ellerine sağlık. Mükemmel bir analiz yapmışlar. Ama böyle büyük bir takımı konuşurken, bugün yaş ortalamasını konuşursak 3 gün sonra, 3 maç sonra, 5 maç sonra boy ortalaması, kilo ortalaması konuşmak zorunda bile kalabiliriz. Ben kaliteyi konuşmaktan yanayım. Hı. Yani iki takıma baktığımızda dünya çapında da Lyon'un isminin ne olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin de ne olduğunu biliyoruz. Ama 3 yıl, 13 yıl önce, 23 yıl önce oynasak bambaşka fiyatlandırma anlamında, kadro değer anlamında farklı bir Lyon, kapasite anlamında farklı bir Lyon diyebilirdik. Ama dün akşam Kadıköy'deki maçta baktığımızda özel yeteneklere sahip, bireysel yeteneklere sahip tek tek konuştuğumuzda bir Lyon taraftarının kesinlikle istemem demeyeceği hiçbir oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin. Yani böyle bir kaliteli kadroya sahipsen benim takılacağım noktalar, ben futbolu konuşurken kaliteyi, performansı, fiziksel gücü ve psikolojik durumlarını konuşurum. Bu anlattığınız yaş ortalaması, şu kadar topla buluştu, bu kadar kilometre koştu, verileri çok severim ama cebimde tutarım. Veriler benim ön gidişatımdaki en önemli faktör olmaz. Her zaman da değerlendirebileceğim yerde cebimden çıkarır, açar bakarım neler var burada, nelerden yararlanabilirim, ne yapabilirim diye. Dün akşam oyuna baktığımızda yaş ortalamasının sırıttığını kesinlikle düşünmüyorum. Hı hı. Şunu söylememde fayda var. Sezon öncesi Fenerbahçe atletik olarak, performans olarak hazır mı? Kampı nasıl geçirdi? Ne yaptı? Aradaki farklar burada çıkıyor. Bir de baktığımızda, izlediğimizde, geçen haftaki yayınlarda şunu söylemiştim. Gençler Birliği'ne kaybeden bir Fenerbahçe, antrenörleri değiştir, aynı skor mu çıkardı dedi. Dün akşam Lyon antrenör takımı olduğunu gösterdi. Teknik direktörün İstanbul'da bu atmosferde ne yapıp da yenilmeden dönerim stratejisinin sahaya yansıdığı bir akşamı yaşadık. Fenerbahçe'nin bir stratejisi yoktu. Bireysel yetenekler ya dünya çapında oyuncular, marka oyuncular diyebiliriz. Hangi takıma giderse gitsin al koy, orada da üstün performans gösterebilecek kapasitede, ama takım oyununa geldiğinde Fenerbahçe'den sadece bu malzeme çıkıyor. Yani övülecek yanını dün akşam için bulamıyorum Fenerbahçe'nin. Eleştirme anlamında da böyle gaddarca bir eleştirme yapmak istemiyorum. Ama strateji anlamında Fenerbahçe sınıfta kaldı diyebilirim.
1: Mesela takım öncesi kampı, antrenmanlardan bahsettiniz. Yine ben dünkü karşılaşmayı izlerken en dikkatimi çeken durumlardan biri de fiziksel olarak ve hız olarak Lyon'un gerisinde kalmış bir Fenerbahçe vardı. Bunu antrenmanlar ve öncesine mi bağlamalıyız peki?
7: Şimdi şu var Demet, yani sen fiziksel olarak, atletik yapı olarak, hı hı, üst düzey olmak zorundasın. Şampiyonluk hedefliyorsun, Şampiyonlar Ligi hedefliyorsun. Fenerbahçe iyi çalıştım diyor. İyi çalışmak yetmiyor. Mükemmel, müthiş çalışması lazım. Yani şu anda Fenerbahçe'nin bu oynadığı 4 tane Avrupa'da, bir tane Gençler Birliği 5. maç, bu 6. resmi maçı, performansının en az %10-15 daha üstünde olması lazım. Rakibin sana avantajı teknik olarak değildi. İki tane avantajı vardı. Birincisi strateji, ikincisi de fiziksel dayanıklılık. Rakibi istediği şeyleri yaptı. Yani iki tane silahım var diyor rakibi. İki tane güzel özelliğim var sana karşı kullanacağım. İkisini de kullandı. Fenerbahçe'nin ne özellikleri var? Bireysel yetenek var. O da işte skorla, attığı golle buldu. Fenerbahçe'nin attığı gollere bakalım bu sezonki resmi maçlarda, bireysel yeteneklerle geliyor. Özellikle ceza sahasından yoklamayla geliyor, denemeyle geliyor. Evet. Fenerbahçe'nin organize oyun içinde baktığımızda ya Fenerbahçe evet şunu yapabilir, gole yaklaştı, gol kokusu geliyor dediğim bir şey yok. Sürpriz çıkıyor uzaktan bir şutla. Dün akşam ben maçı izlerken golü, Lyon takımının golü atmasını o dakikalarda hisseder duruma gelmiştim. Ya yanımda izlediğim arkadaşlarımı, bu Lyon 5 dakika içinde mutlaka gol bulacak ve biz ilk yarı gol yemeden, evet, kapatma ihtimalimiz yok dedim. 10 dakika sonra geldi. Yani Fenerbahçe'nin bunları organize edebilmesi lazım. Senkronizasyonu iyi yapabilmesi lazım. Hı hı. Şimdi orta sahasına baktığımızda, savunma hattına baktığımızda çok iyi oturmuş diyoruz. Uçayık'tan sonra gelmiş Skriniar, Ake ciddi anlamda iz bırakacak, önemli işler yapıyor diyoruz. Önünde Kante, Gendouzi diyoruz. Tabiri caizse sokak diliyle söylüyorum, taş gibi bir orta sahası var diyoruz. Mükemmel diyoruz. Kanatlara, evet, baktığımızda ve santrafor hattına baktığımızda bu organizasyonu yapacak, skora çevirecek Fenerbahçe'nin bir oyun üstünlüğü kurma veya beceri yeteneğinde sınıfta kalıyor. Bir de şunu hissettim dün. Biraz tereddütlü oynayan, ayağını gaza basarken bir yandan da frenin üzerinde tutan bir Fenerbahçe vardı. Buna korkak futbol demek istemiyorum ama yani teknik adam nasıl empoze ettiyse, oyuncuyu nasıl motive ettiyse veya nasıl taktik bir anlayışın içine büründürdüyse, dün akşam daha cüretkar oynaması gereken, o hele o taraftarı, o gücü de arkasına almışken daha cüretkar, daha böyle ısıran bir Fenerbahçe bekliyordum. Maalesef olmadı. Şu var. Yani Fenerbahçe taraftarı dönüp dolaşıyor. Yenilmediğine şükreden bir duruma geldi. Yani elinden Lyon'u kendi sahanda dün akşam Fenerbahçe'nin iki farklı gönderebilmesi için bütün kalite, yetenek hepsi ne sayarsak bunların hepsi vardı ama Fenerbahçe bunu değerlendiremedi.
1: Peki sohbetimizi özür dileyerek kısa kesmek durumunda kalacağım. Çünkü Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros da rakip takımda açıklamalar yapılıyor. Basın toplantısı başladı değerli izleyenler. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. Ozan Zeybek, size de teşekkür ederim.
8: Türkiye'deki taraftarlar gerçekten çok tutkulu.

0: fókuszáltan, fegyelmezetten, a saját tempónkkal, jó intenzitással és kellő bizalommal szeretnénk holnap pályára lépni. És a egyértelmű célunk az, hogy egy olyan eredményt érjünk el, ami egy olyan pozícióba helyez bennünket a budapesti visszavágó előtt, ami reális esélyt biztosít számunkra az Európa Liga csoportkörbe jutásáért.
1: As asked from the local press, we start with some thoughts from the head coach regarding tomorrow's game. So as Kenan said, we all know what kind of an atmosphere will be awaiting us tomorrow and what kind of a team Trabzonspor is. They are really strong, we know that, we know their strength. We respect our opponent, but we do not fear them. I expect intensive and confident play from my team, and we would like to go home with a result which gives us enough room for us to advance in the second leg.
2: Buradaki yerel basının da dediği gibi Trabzonspor'u zaten biliyoruz. Kenan da dediği gibi güçlü bir atmosfer, çok yoğun bir atmosfer. Ama biz kendi takımımızı da biliyoruz. Karşı takımı da izlediğimiz için, bunu bildiğimiz için biz yarın güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız.
1: Várjuk a kérdéseket a vezetőtől. Any questions to the head coach?
3: Trabzon'a. Şunu sormak istiyorum. Trabzonspor'u analiz ettiğinizde Fatih Tekin'in takımıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Sizi en fazla zorlayacak yönün nedir? Bir de önlem almayı düşündüğünüz oyuncular kimler Trabzonspor'da?
4: What about Fatih Tekin Trabzonspor and what kind of precautions have you thought about for an individual players?
0: Once again, so if I analyze Trabzon, what I can say about the tactical, what was all the players, the quality of the players.
4: I'm asking teams. For special players, if you have any precautions for individual players.
0: Akarod magyarra fordítani? Igen.
1: Önnyugodtam, olyan nyelven válaszolsz, hogy
0: szeretném. Hát ahogy előbb mondtam, nyilván felkészülünk az ellenfelünkből, kielemeztük őket, tudjuk, hogy mik az erősségei, tudjuk, hogy hol tudjuk sebezni őket. Látjuk az individuális minőséget, a játékosok individuális minőségét, de mondom, maximális tisztelet az ellenfelünk felé, de ennek ellenére a saját játékunkra fogunk koncentrálni. Nyilván valamilyen szinten alkalmazkodnunk kell az ellenfelünkhöz, de akkor is én úgy gondolom, hogy a fókusz a mi saját teljesítményünkön van.
1: So as I said before, we all know how big our opponent is, what are their strengths, especially individually. But instead of focusing on individual players, we would like to put our focus on ourselves, our players and our game. Of course, we are aware of their individual qualities, we respect them, and sometimes maybe in these two games we need to adapt to our opponent's play, but otherwise this is our expectation.
2: Daha önce dediğim gibi rakibin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Tek bir oyuncu yerine bütün bir takıma odaklanmamız gerekiyor. Kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Bu iki maç zor bir maç olacak. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekli.
1: Következő kérdés, next question.
5: Hoş geldin Türkiye'ye. 9 resmi mücadele için takip edilir ve bu 9 mücadelede sistemsel çok maçta değişiklikler gerçekleştirdiler. Yarınki mücadele nasıl bir oyun anlayışıyla sahip olacaklar?
4: For tomorrow's game, what kind of a game plan are you building?
5: 9 resmi mücadele oynamaları, Trabzonspor'a daha fazla maç yapmaları kendileri için bir avantaj mı yoksa dezavantaj?
4: That also means that you played more games than Trabzonspor. Do you think that's an advantage or disadvantage for you?
0: The first part of the question is with a question mark or without that we changed a lot every games, or it was a question mark or
4: question mark you change your game plans a lot and will you be changing
0: okay your no
4: game
0: no plans. Én nem gondolom, hogy amióta együtt vagyunk a csapattal, ugye ez nem egy nagy idő, tegyük fel plusz-minusz két hónap, vagy két és fél hónap. Igen, játszottunk 9 tétmeccset. Nem gondolom, hogy

0: túl sokszor, vagy túl nagy változások voltak mérkőzésről mérkőzésre, taktikailag a játék stílusunkban van, az elképzelésünkben, hogy hogy szeretnénk játszani. Nyilván több volt inkább a játékos csere, hogy tudjuk nap, vagy mérkőzésre frissíteni a keretet, és legyen elég, mindig elég friss játékosunk a pályán. Mi volt a másik része? I don't know if it is an advantage or not. Maybe regarding the rhythm of the games, that how we can handle the pressure, or how we did it so far, that is maybe our little advantage, but maybe the freshness is regarding the freshness, maybe our opponent could be more fresh because of lack number of official games, small number of official games.
1: Bu bir avantaj mı değil mi bilmiyorum. Bu ana kadar baskıyı nasıl kaldırdık bu zaten ortada. Ama rakibimiz bizden daha az maç oynaması, daha diri oldukları anlamına gelir. O yüzden bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı bilmiyorum.
2: Trabzonspor'un yarınki rakibi Ferencvaros'ta oynanacak maç öncesi basın toplantısı canlı olarak düzenlendi. Bizce soru cevap şeklinde ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Şimdi Trabzonspor cephesine de bakalım. Bugün içerisinde yine temsilcimizin de basın toplantısı vardı. Orada teknik direktör Fatih Tekke ve oyunculardan Noah Saviolo açıklamalarda bulundu.
3: Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunu çok arzu ediyoruz tüm camia olarak. Evet, futbolculuğumda bu nasip oldu bana, çok şükür. Ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz de açıkçası yani güçlü bir rakip. Ve bu tip maçlar sadece bir maç olarak değerlendirmemeli, iki maç olarak değerlendirmeliyiz. Her iki takım açısından. Takımımıza Arsenal'in, Tim'in, Muçi'nin artı bir tane oyuncu katacağımızı da söylüyoruz, inşallah olur. Dolayısıyla böyle baktığımızda geçen seneden daha böyle doğru kullanılması gereken bir kadro. Bu ifade önemli benim için çünkü 3 kulvarda yarışacağız ve mevcut kadromuzu çok ekonomik kullanmak zorundayız. 50-55 maçlık bir serüven var bu sene. Bunun içerisinde 55 maç herkesin oynaması mümkün değil. Dolayısıyla burada dönüşümlü olarak ki kadromuzu da ona göre kurduk. Burada maç burada en önemli şeylerden bir tanesi özellikle bu ilk haftalar maç her maçı kazanma adına, her maçta galip gelme adına doğru 11'leri oyunun gidişatında doğru kafamızdaki olan planları uygulayabilmek için, kadroyu doğru kullanmak için planlarımız oluyor. Bu böyle bu sene benim açımdan böyle değerlendiriyorum ben. Bu 4-5 haftayı eğer ritmimizi böyle çok istemediğimiz durumlarla karşılaşmaz isek inşallah bu sene geçen seneden daha iyi olacak diye ümidim var.
4: Mohamed Salah ilk maçta 30 dakika süre almıştı. Yarın daha fazla süre alma ihtimali var mı?
3: Evet var.
4: Teşekkürler hocam. Çok sağ ol.
5: I think the team is ready. We're gonna give everything on the pitch and we'll hope that we will win the game tomorrow.
6: Büyük bir maç olacak aslında. Çok önemli bir maç olacak. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde bu sene oynayacağımız ilk maç olacak. Takımımız hazır ve umuyorum da iyi bir oyunla galibiyeti alacağız diye umuyorum. Evet, ilk kez mücadele etme fırsatı bulacağım. Ben de ilk maçı oynayacağım için, taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıkacağım için çok mutluyum açıkçası. Bu şans da beni çok mutlu edecek. Umuyorum gol atmaya devam edeceğim ve umuyorum takımın kazanmasına yardımcı olacağım. Çok da heyecanlıyım yarınki maçı. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir duygu. Elbette çok büyük bir oyuncu kendisi. Herkesin kendisine inanılmaz saygı duyduğu bir oyuncu. Mo Salah'la aynı sahayı paylaşıyor olmak elbette bir rüya herkes için. Çok mutluyuz bizle beraber olduğu için. Trabzonspor için oynadığından dolayı çok mutluyuz ve eminiz ki bize çok yardımcı olacak maçlarda. Bize büyük faydası da olacak. Onunla beraber oynuyor olmak beni de çok mutlu ediyor.
2: Aspor yorumcusu Kemal Belgin Türk futbolunda 4 büyük kulübün gündemini değerlendirdi. Kemal Belgin'in yorumlarıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz ve bu haberin ardından da ana haber.

0: Bülteni noktalamış olacağız. Hoşçakalın.
1: Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon. Yani dört tane büyük işte şampiyonluğun adayları falan filan dediğimiz kulüplerle oynayanların hepsi bu beklentileri boşa çıkardı. Galatasaray Çorum değil mi? Son saniyede kurtardı Galatasaray. Osimhen'in kafa golüyle. Müthiş. Fenerbahçe 1-0 önde Gençler Birliği'ne karşısında giderken maçı 2-1 kaybetti. Trabzon öne geçti Kasımpaşa maçında. O da son dakikalarda yediği golle berabere çıktı. Bir tek en sonunda Beşiktaş, bana göre son yılların en kaliteli gollerinden biriydi bu atılan gol. Pasıyla ve vuruşuyla bir tek Beşiktaş güldü yani bunların arasında. Bu şunu anlattı mı acaba diyorum. Şampiyonluk adaylarının dışında kalanlar da bu ligde biz de varız ha, kalmaya da devam edeceğiz İnancıyla iyi hazırlanmışlar gibi göründü. İnşallah devam eder. Bu iki maçtaki gençler yenilgisi ve Lyon beraberliği bana göre birinci sorumlu teknik direktör İsmail Kartal'dır. Sen maça önce kafandaki ideal kadroyla takımda ilk 11 oyuncusu garanti gibi gözükenlerle başlarsın. O kalitenle, o yıldızlarınla öne geçersin. Sonra saatler içinde yavaş yavaş kimleri düşünüyorsan kenarda oturttuğun gençlerden diyelim, onları da sağdaki yıldızlarla değiştirirsin yavaş yavaş. Doğrusu budur. Sen Gençler Birliği maçına yedeklerle çıkıyorsun. Ha, 1-0 öne geçtin, o aldattı seni bana göre. Sonra maçı kaybediyorsun. Lyon maçı da öyle. Tribünler bağırıyor Asensio, Asensio diyor. Asensio'yu oyuna sokuyorsun. Böyle hocalık olmaz. Sen elindeki önce A kadrosunu, öyle diyelim yani, sahaya sürersin. Ona göre oyun taktiğini belirlersin. Rakibin özelliklerini anlatırsın oyuncularına. Tedbirler varsa onları alırsın. Çıkarsın, oynarsın. Maçı götürürsün, hakim olursun. Öne geçersin. Ondan sonra yavaş yavaş pozisyona göre tabii, maçın gidişatına göre, oyuncunun gidişatına göre değişiklikleri yaparsın. Doğrusu budur. Bence ligdeki ilk yenilgide, bu Avrupa Kupası'ndaki beraberlikte tamamen İsmail Hoca'nın eseridir. Hiç kusura bakmasın. Yani ben İsmail Hoca'yı çok eskiden tanırım. Topçuyken düz duvara tırmanarak ısınırdı. Düşünebiliyor musun? Bir gün ben yakaladım. Anlatmıştım burada, bir daha anlatayım. İsmail ne yapıyorsun dedim, Allah korusun. Ya baba dedi, prekaziyi tutacağız dedi, kolay mı dedi. Tamam anladım dedim. Ama teknik direktörlükte. Ha, ligin bitimine çok az bir şey kalmıştır. 8 puan öndesindir. Şampiyonluğun garantidir. Mesela diyelim, yani büyük firma için. O zaman 4-5 tane gençle başlarsın maça. Yenirsen ne olur, hiçbir şey olmaz. Ama bismillah da. Şimdi Fred gitti değil mi? Siz Fred'i niye bıraktınız? Dünyanın parasını verip ne oyuncular transfer ettiniz? Fred'i niye bırakıyorsunuz? Efendim işte ben burada artık oynamam, gitmek istiyorum dediyse ona bir şey demem. Ama işte ya ben işte talibim var, acaba bir dakika otur ya, talibin ne yapacaksın, burası da Fenerbahçe. Yani şöyle söylemekte yarar var bence. Aziz Yıldırım Bey'in başkanlığından, ikinci defa başkanlığından bu yana hiçbir şey Fenerbahçe'de doğru yürümüyor. Düşünebiliyor musun? Mahmut Uslu Bey Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiriyor. Niye Konya maçımızı ertelemedin diye. Öteki kulüplerin canı yok mu? Hangisi istedi önümüzdeki lig maçını erteleyin diye? Bu ne ya? Ha. Tabii Aziz Bey yeniden başkan yaparsanız o da yeniden Mahmut Uslu'yu yanına alır. Bu kadar basit. Bu bahsettiğim 4 maç var ya, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Fener'in ve Galatasaray'ın. Bunların karşısında oynayan en organize, en iyi takım olarak Çorum Spor'u gördüm ben. Şimdilik. Ve 2-1 maçı kazanıyordu İstanbul'da. Son dakika golüyle, yani Osimhen Usta'nın 2 golüyle 1 puanla çıktı. Metin Diyadin değil mi? Yeni şey yani başındaki. Evet. Metin Diyadin hocayı tebrik ederim. İyi bir takım kurmuş. İyi bir oyun düzeni kurmuş, düşünmüş Galatasaray karşısında. Ve bunda da bana göre çok başarılı oldu. Yani demek ki Galatasaray'da Osimhen sakat, cezalı olsa gitti maç. Şimdi tabii ki transfer, transfer, transfer diye bağırıyor Galatasaray seyircisi. Birini aldılar. Ne o? Batakov mu? Batakov. Ha. Bilmiyorum, seyretmedim. Bir yorum yapamayacağım. Icardi'nin dışında Galatasaray'dan giden var mı Salih?
2: Ahmet Kutucu gönderildi. He? Ahmet Kutucu gönderildi.
1: Ahmet Kutucu'yu saymıyorum. Icardi zaten yedek. Osimhen varken oynar mı Icardi? Oynamaz. Demek ki Galatasaray'ın şampiyon kadrosundan büyük bir zarar olmamış yeni sezon için. Şimdi tabii taraftar istiyor ki işte Çorum'dan oynuyoruz. Yani ilk devre 4-0 olsun. İkinci devrede işte 2 tane atalım 6-0 olsun. O kadar ucuz değil artık futbol. Şimdi bugün hangi kanalda gördüm sabah seyrederken? Torreira işte. Gidiyor mu, gitmiyor mu, istiyor mu, istemiyor mu falan filan bilmem. Yani Torreira niye Galatasaray'la bir problem yaşıyor eğer doğruysa haber? İlk 11'in oyuncusu. Ve ben en önemli oyuncularından biri Galatasaray'ın. Yani arka taraf zaten belli. Orta saha aşağı yukarı işte bildiğimiz forvet desen Barış Alper, işte ortada Osimhen. Yani benim aklım ermediği şu. Ha, Galatasaray transfer yapmalı mıydı? Belki bir iki tane hani kenarda oturturuz. İşte filanın alternatifi olabilir bazı hafif maçlarda filan diye veya sakatlık, cezalık durumda. Tamam. Ama Galatasaray'a bu kadar büyük tepkiyi seyircinin göstermesine ben pek akıl erdiremedim. 4 sene üstte şampiyon oldu be. Vallahi şimdi şöyle bir şey, bu 5 maç oynadı değil mi? Avrupa maçı da dahil. İtalyan teknik direktör değil mi o? Zaten İtalyano adı da. İyi bir kurgu, oyun kurgusu aşılamaya çalışıyor Beşiktaş'a. Şimdi en önemlisi bence bu, yani dönem için söyleyelim, Beşiktaş'ın henüz gol yememiş olması. Kalecisi de gayet yani çok iyi bir kaleci yani belli. Şimdi futbolda önce, şimdi bana çok kişi kızacak ama umurumda değil, önce gol yemeyeceksin kardeşim. Bir tane bile atsan bak maç senin. Ama bir tane yersen iki tane atman lazım maçın senin olması için. Bu not, şu andaki Beşiktaş'ın bu notu, attığı 5, yediği 0 bana göre çok iyi bir başlangıç mesajıdır.
2: Attığı 6.
1: 6 mı? Pardon, yani yanlış söyleyebilirim. Bunu sürdürmesi gerekir. Ve teknik direktörün, yani bugünkü Italiano'nun, adı Italiano ya, üzerinde durduğu oyun felsefesi, oyun anlayışını bu açıda görüyorum ben. Sanki. Ha bu arada söyledim mi bilmiyorum ama söylemin başında Beşiktaş'ın attığı gol bana son yılların en güzel golü olarak geldi. Pası ve vuruluşu.

Onun için Beşiktaş bana göre şu anda doğru yolda görünüyor. Vallahi şimdi Muhammed Salah tabii ki ünlü bir oyuncu. Avrupa'da çok büyük işler yapmış bir adam. Ama biraz evvel de söyledim, futbol 11 kişiyle oynanıyor. Güreş olsa kolay. Dersin ki bu ya herkesi tuş ediyor, eder. Boks desen öyle. Ne bileyim, atletizmde cirit atma, sırıkla atlama. Bunlar hep ferdi sporlar. Şimdi burada Muhammed Salah Trabzon takımında ilk 11'de oynuyor diyelim. 10 tane hiç tanımadığı oyuncuyla. Muhammed Salah gibi klas bir oyuncu bir alan bulur kendine, müsait. Oraya gider, bir bakar kalecisine geri dönmüş arkadaş. Mesela. Bu iş kolay olmaz. Dolayısıyla Salah gibi bir oyuncuyla oyuncunun şöhreti de zaman içinde zedelenebilir. Bu mu ya aldığınız, dünya para verip aldığınız adam denebilir. Bir kişi Muhammed Salah topu alıp karşı tarafın 10 kişisini çalımlayıp kaleciye gol atacak hali yok ya. Onun için Fatih Tekke Hoca sanıyorum bu Salah'ın takıma uyumu, takımın Salah'a uyumu üzerinde her şeyden daha fazla duruyordur. Ki bu klas oyuncu Salah olarak karşımıza yeniden çıksın. Bekleyip göreceğiz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
12: hayata. Reklam.
13: A-Spor Radyo.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
16: 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı.
14: Güzellikler dünyası.
15: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
17: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
19: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
15: Reklam.
13: A-Spor Radyo.

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Bundur.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Cerni'ye doğru, Cerni dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru, Yangyor çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyor'un sektirdiği topta kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz.
3: Calo'dan derin top, Yangyor nefis bıraktı, Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya, nefis bir servis Yangyor'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat, dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan, İlhan'dan ters kanada, Cerni, Cerni kontrol, şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Cerni. Cerni bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Cerni'ye iyi pas. Václav Cerni soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
1: Kaleye ölçüyü aldı kafasında, ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
2: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: İşte Cerni'nin asisti, Orkun ayak içi göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
2: Acayip, acayip.
3: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt,
1: Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
3: Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho,
1: bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
3: Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı cezalarını attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağ çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Murillo. Murillo golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Murillo. İşaret geldi. Bilin vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas, Černi nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vassar Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya.

0: Vaclav Černý denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černý sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'e Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldiğine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Ço. Francolino attı Ço'da mı? Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
2: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasına, havadan yerden.
1: Orada Eminhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şutuna top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü. Baktı kaleye.

0: Göksu. O da son az daha yapıyordu hatayı. Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet, evet, bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: zaten.
0: İkinci sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitrilent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitrilen 0, Beşiktaş 2.
2: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. Asfark'a dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonchik dışarıya gönderiyor. Slonchik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Askıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Fakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Orkun. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfalt'ta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu strek. Oh'un vuruşu strekte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonchik'i açtı.

0: çizgide Cerny buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Cerny Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Cerny ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Cerny için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Cerny'i çevirdi ona doğru. Orkun Köktü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrajin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yongyu. Slonczyk'e doğru. Cerny'de kaldı. Cerny içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrajin topu sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slonczyk'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: Sumut Tara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: olacak
0: iş değil.
1: Yani
0: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan, çok güzel kaçırdı Endidi. Endidi'nin ortası, savunmadaki o dokunuş, kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta, kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan, Pelandi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş Radet Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh, dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arkada.

0: karşısında.
1: Öyle çevirdi Amir Mourinho. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Mourinho bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Cano ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Mourinho. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Mourinho boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Mourinho. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan takılı. Lutfi Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
0: Vuruş.
1: Olaytan dansaktan sekti ona. Junior Olaytan çok güzel noktaya Orkun'a. Orkun bu kez pası gönderdi İlhan'a. Rıdvan da geldi. İlhan yeniden Orkun. Düzeltti Orkun. Savunmadan dönüyor. Oh'tan yükseklik kazanan topta. Zadraşin de kalıyor orada. Şu dakikalarda baskısını artıran bir Beşiktaş izliyoruz.
0: Yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Cano'dan Mourinho'nun koşu yoluna. Amir Mourinho yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahovic'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan.
2: Çok ihtiyacı vardı.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radetz Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Václav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte.
3: Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Zadraşin'i zorlamıyor bu top. İlhan bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan.

0: çıkışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya Çerni. Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı. Maçtaki en net şansı Radetz Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi, bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Vaclav Çerni çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti, vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
0: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankyo yine Çihan'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Yeni geldi Radetz Kralove. Yakup Burinçat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radetz Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla İlk sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele

0: kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi battı kaleye, iki Adimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Birazdan bir hamlede Gornik Sabşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca! Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Vodarčić, Yatta'ya, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason Greenwood! 2-0! 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archibram. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez.

0: Skriniar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Musalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödel'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödel. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay'a o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödel çekti içeriye doğru. Hödel'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol. Talisca'dan.
2: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
1: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'te. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belvin Beganovic'in şutunda.
2: Çok iyi kurtarış. Eğer yeniden yanlış bakacağız.
1: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
2: Mükemmel bir top.
1: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içi takımlarımız Avrupa mesaisinde. Geçen hafta lig başlamıştı. Avrupa'da yarış tumuzuyla devam ediyor. Transferler de tumuzuyla devam ediyor. Dün Fenerbahçe oynadı. Yarın Beşiktaş oynayacak. Trabzonspor oynayacak. Ama dediğim gibi transfer sezonu hala açık. Hala önemli gelişmeler var. Bunları sevgili Levent Tüzemen ve sevgili Murat Özbostan'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Valla dediğim gibi Avrupa maçlarının da takvim eklenmesiyle birlikte aslında hafta işleri daha yoğun geçiyor. Ama transfer döneminde de biraz da böyle Eylül ayına yaklaştığımız günler olduğu için artık isimler de uçaklar da daha sıklaşmaya başladı açıkçası. O yüzden biz de hemen isimlerle başlayacağız ama çok isim konuşacağız bugün. Fazlasıyla iddia var. Murat abiye bakıyorum, telefonuna ve önüne çok entegre olmuş durumda. Muhtemelen böyle yayın içerisinde, değil mi Levent abi? O görüntüyü görüyorum ben. Böyle bize sürpriz haberlerle gelecek gibi geliyor. İsimler çok büyük. Büyük dedikodular var. Bakalım konuşacağız. Burada sohbetleyeceğiz ama dedikodudan ya da iddiadan artık resmiyete dönüşmesi beklenen bir isimle başlayalım biz Levent abi. O da Batrakov. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Çok on numara konuştuk Galatasaray'da yaz dönemi boyunca. Seninle de konuştuk. Diğer arkadaşlarımızla, yorumcularımızla konuştuk. Birçok isim çıktı Levent abi ama Galatasaray'ın on numarası Batrakov olmak üzere.
2: Geçenlerde de programda söylemişim aynı şeyleri. Batrakov başkanın çok istediği bir transferdi, özellikle genç oluşu. Son iki yılda Rusya'nın en iyi oyuncusu seçilmesi. Gelecek vaat etmesi, iki ayağını da iyi kullanan, Mertens yapısına uygun boy olarak, fizik olarak, artı üreten bir oyuncu. Yani gol atan, gol attıran, asist yapan bir oyuncu. Ve ben bunu araştırması yapsam zaten genelde sosyal medyada yayıldı bu. Luis Enrique'nin istediği bir oyuncuydu ama Fransa Futbol Federasyonu'nun ambargosu olunca, mesela Avrupa'nın genelde Rusya olan ambargosu yüzünden bu oyuncunun transferi gerçekleşmedi.
0: Onu biraz aşmak isterim izninle Levent abi. Şimdi Campos'la Luis Enrique toplantı yapıyorlar. O toplantıdan bir Batrakov ismi çıkıyor sezon başında, Haziran ayında. Şimdi Batrakov'un 1 Temmuz'da 20 milyon euroluk bir satın alma maddesi devreye girecek. Şimdi Paris Saint Germain'le yetkililer de haliyle diyor ki biz bu transferi 1 Temmuz'dan önce çözelim. Paris Saint Germain Lokomotiv Moskova ile pazar

0: Pazarlıklarda bir aşamaya geliyor ama Lokomotiv Moskova'da 20 milyon euroluk bedel girmesin diye daha yüksek bir bedel istiyor. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren Paris Saint-Germain 20 milyon euroyu verse alacak. Sonrasında bu süreden dolayı ve pazarlıklar işte bir kısım arttırmak, hızlandırmak istiyor, bir kısım yavaştan almak istiyor. Bu transfer bozuluyor. Ha, şunu diyebilir taraftarlar, ben bunu geçen gün de anlatmıştım. 20 milyon euroluk madem serbest kalma maddesi vardı, niye Galatasaray daha yükseğini alıyor denilirse, bu 5 büyüklük için geçerli olan bir serbest kalma maddesi. Zaten transferde bundan olmadı ama geldiğimiz noktada dediğin çok doğru. Bir oyuncuyu Campos istiyorsa, ki bence çok önemli bir detay bu. Luis Enrique istiyorsa, Paris Saint Germain istiyorsa zaten oyuncunun da hani değerini ve tabii ki kalitesini konuşmaya gerek yok.
1: Yani sonuçta Galatasaray'da bu transferi kolay bitirmedi. Lokomotiv Moskova'yı ikna etme süreci bir aylık uzun sürdü. Ödemeler konusunda Galatasaray bir taksitle ödeme yapacak ama bunun ödemeyi mesafesini kısalttılar, uzun mesafeydi. Dolayısıyla çok yetenekli bir oyuncu transfer etti. Ben ilk defa son dönemlerde 10 numaraya bu kadar genç, yetenekli, gelecek vaat eden, Avrupa'nın da yakından izlediği bir oyuncu Galatasaray'ın transfer ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar tabii insanlar flash transferlere bakıyoruz tabii. Yani Bruno Fernandes flash bir transfer biliyorsun. Yani havalimanı dolduracak, evet, bir transfer. Evet, tabii. Ama maliyetine baktığın zaman Osimhen'in maliyetlerini çok üzerine çıkan
0: ve kasayı boşaltacak.
1: Yani boşaltacak bir maliyet. Dolayısıyla Galatasaray başkanı bu işe el koyuyor ve bu transferin bitmesini arzuluyor ve bitiriyor yani bir ölçüde. Ama Batrogov hızlı, çabuk, dediğim gibi iki ayağını da iyi kullanan, hareketli ala hareket halindeyken topa çok etkili vurabilen, isabetli vurabilen bir oyuncu. Bence onun bu oyunundan dilerim Leroy Sané olumlu etkilenir ve o beklediğiniz yeteneklerini sergileme şansı olur. Ayrıca Osimhen'in de çok fayda göreceğini hissediyorum. Özellikle Barış'ın da yani kanatta, ki Galatasaray bir kanat alacak büyük bir ihtimalle. Bu transferleri yapacak başkan, bir santrfor, ekstra bir santrfor alacak. Yani şu bir gerçek, Batrogov iyi bir transfer ve oyuncu da yarın geliyor, hazır geliyor. Lig sezon önceden açıldı biliyorsun. Doğru. Oynayan bir oyuncu konumunda geliyor. Bence Okan Hoca hiç böyle bazı işler var, yarım devre beklesin falan. Ya hazırsa futbol çıksın oynasın, hiç bu şeye böyle bakmam ben. Hazır oyuncuysa antrenmanı yaparsın. Perşembe günü geldiği zaman tanıtırsın, bakarsın arkadaşlarıyla.
2: Götürecekler ya, Erzurum maçına götürecek. Bence yani lisansı tabii çıkar. Yetişecek mi bilmiyorum da. Ya,
1: Erzurum artık teknoloji ve artık günlerce yani süren bir şey değil. Hemen bir ölçüde bu işi bilgisayar yönüyle 2 dakikada halledebileceğim bir iş bu. Yani teknoloji çok gelişmiş durumda. Bence hemen yaşı da uyuyor. 23-6.
2: Yani Erzurum maçında 16-4'ü. Erzurum maçının kadrosunda %90
1: bir 10 numara yani olur yani. Bence orta sahada.
2: Ben de katılıyorum ya. O hemen oynat kardeşim. Neyi bekletiyorsun yani? Oynat. Zaten adam hazır.
1: Ya bu işler böyle oluyor. Mesela bazen Drogba geldi Manisa'da, oyuna girmedi. Sonra Galatasaray 1-0 mağluptu. Gegas golü atmıştı. Hı hı. Sonra girdi oyuna, 2 tane gol attı biliyorsun. Manisa spor maçında. Yani bu beklesin hazırsa adam çıksın oynasın kardeşim. Hazır olmayan değil ki, antrenman eksiği yok. Değil mi? Fiziksel bir performansı yok. Her şey hazır.
0: Şu an oynayan bir oyuncu.
1: Oynayan bir oyuncu geleceksin. 10 numara eksikleri Mertens'in yerine bu sefer Galatasaray doğru bir transfer yaptı diye düşünüyorum. Yani inşallah takımla da uyumu çok çabuk olur ama onun o top yapma kalitesinden, becerilerinden, teknik özelliklerinden Leroy Sané'nin istediği o pasları da Alman yıldız alabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü o bölgede ona ayak uydurabilecek oyuncu yoktu biliyorsun şeyde, Galatasaray'da. Onun sıkıntıları vardı. Biz ona bağlayalım ki bir şeyler vermedi gerçi ama dilerim Batrogov'la birlikte Leroy Sané'nin performansı yukarı çıkar.
0: Hücumun her yönünü hareketlendirecek bir oyuncu, evet, bir kere. Evet. Orası kesin. Bir de şunu soracağım Levent abi sana. Bu transferde, çünkü biliyorsun birçok isimle ilgili bu anlamda iddialar ortaya çıktı. Okan Hoca ile Dursun Özbek aynı noktada mı?
1: Aynı noktada. Ya Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Bak, bir bütçe var, bir şey var. Yani bir takım sıkıntılar olabilir. Ama sonuçta Galatasaray başkanı. Mesela ben bir konuyu açayım burada. Şimdi Galatasaray başkanına sosyal medya üzerinden bir manipülasyon yapılıyor. Deniyor ki şampiyonluğu sattı falan. Çok ağır bir ifade bu. Tamam mı? İstemiyor. Bunun için transfer yapmak istemiyor.

0: Bakın bir şey söylüyorum. Galatasaray taraftarlarına da, sosyal medyadaki bu manipülasyon yapanlara da, başkanı da uyarıyorum burada. Sayın Başkan geçmişte bir laf söyledi biliyorsun. Dedi ki Fenerbahçe'yi 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız dedi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Taktı mı abi?
1: Taktı.
0: Peki 5. yıldız taktığın zaman bu kainat diyelim, kehanet midir diyorlar ona, kehanet değil mi? Bu yerine gelmiş yani, başkan için isteseydi bu seçime girmeyebilirdi.
1: Tabii.
0: Değil mi? 4-4 yapmışsın, şunu söylemeye çalışıyorum. 3. yıldızı, 5. yıldızı taktıktan sonra, 3. şampiyonluktan sonra. Peki 4. şampiyonluğu istemeseydi Osimhen'i transfer eder miydi? Pahalı der, kenara çekilirdi.
2: Edersin, aynen.
0: Doğru mu?
1: Tabii, tabii.
0: 75 milyonluk transfer yapar mıydı?
3: Ama çok baskı vardı abi, öyle diyorsun da.
0: Hayır, 3'ün 5. yıldızdan sonra baskı yoktu.
3: Hayır, Osimhen için vardı ya. Vardı, yer tamam. Gök inledi 3 ay
0: kardeşim,
3: boyunca ya.
0: Allah Allah. Bir şey varsa sevgili Muratçım, varsa bir şey, eğer paran yetmiyorsa bunu almıyorum diyebilirsin. 75 milyon euro yani bu ya.
3: Şu an yine 5 katı linçe uğrardı o zaman.
0: Türkiye'nin en pahalı transferi bu. Bu kolay mı ya? Yapma. Kolay mı bu? Alamıyorsan alamıyorsun işte. Paranın bütçen var, param var ama 32-33 yaşındaki Bruno Fernandes'in istediği rakamlara bakınca, Manchester United istediği rakamlara bakınca maliyeti şeyi geçiyor. Osimhen'e geçiyor. Sen buna yani al ben bir yıldız getireyim diye hovardalık yapamazsın.
3: Şimdi
0: böyle.
3: İsteyenler var Osimhen'i. Hala var.
0: Varsa var. Bak Galatasaray vermiyor. Yani. Vermiyor.
3: Değil mi? Galatasaray sözleşmesi var. Masada 130 milyonluk bir teklif
0: ben
3: var.
0: Ben onu duymadım. Bak ben bunu söyledim.
3: 130 milyonluk teklif var
0: masada. Hiç ben Galatasaray'ın başkanının böyle bir açıklama yaptığını duymadım.
3: Açıklamayı böyle tam bir teklif manipülasyon gelmiş.
0: Daha bugün manipülasyon çıktı ya. Torreira Fiorentina dönüyormuş diye. Yok böyle bir şey.
3: İtalyanlar yazdı abi.
0: Ya İtalyanlar dünyanın en yalancı kurumu be abi. Allah'ını seversen ya. İtalyan medyasını
3: abi,
0: mı
3: örnek yazıyorlar abi yani.
0: Nasıl?
3: Yazıyorlar.
0: Yazarlar.
3: Memnun değiller. Torreira'nın sıkıntıları var deniyor abi. Yalan mı ya? Çıksın yalanlasın o zaman.
1: Abi de onu diyor. Yazıyorlar diyor.
0: Yazıyorlar abi. Geçen ya, hafta içerisinde Torreira'nın Gisiyat'ın düzenlediği şeyde bu basın toplantısında yapıyor. Basına evet. Tanıtımda Torreira geldi. Çok mutlu olduğunu, Okan Hoca'yı çok sevdiğini, Galatasaray'da 4 senedir şahane bir dönem geçirdiğini, zaman zaman ailevi konusu, babası konusunda sıkıntılar yaşadığımı, Galatasaray'ın çok yardımcı olduğunu, Okan Hoca'nın çok yardımcı olduğunu söyledi. 2028'e kadar sözleşmesi olduğunu hatırlattılar. Döndü dedi ki Deniz Gülen'e sözleşme mi öneriyorsun, uzatalım dedi. Yaptığı espri bu.
1: Yalnız abi,
0: ama birileri
1: bütün yakın muhabirlerde mutsuz diyor Torreira için. Yani
0: kim diyor?
1: Bütün yakın muhabirlerde
0: öyle yazdı. O zaman sen çok mutsuzsun ya bana göre. İkiniz de mutsuzsunuz. Ben bakıyorum yüzünüzden mutsuzluk akıyor. Böyle mi yazalım? Murat Özbostan mutsuz. Ben Ömer mutsuz diyelim öyle mi? He?
1: Muhabirlerin
0: ya
1: yazdım.
0: Yanlış bunlar. Ateş kime göre söylemişler?
3: Ateş olmayan yerden duman evet. Çıkar mı abi?
0: Yok ki böyle bir şey. Sordur, araştırın, dibine gitmen lazım. Gelip sorsaydınız abi şeye. O gün geldiğiniz zaman Torreira mutsuzum dedi mi buradan ayrılmak istiyorum dedi der abi. Bir kişi için söyledi. Icardi gitti biraz acıdı içim dedi. Icardi iyi bir dostumuzdu. İyi bir liderdi dedi. Herkese dokunuyor dedi. Evet Icardi herkesle ilişkileri iyi olan bir insandı. Bu konuda yorum yaptı. Ben de diyorum ki başkan bak manipülasyonla karşı karşıya kalıyorsun. Sen bu hukuk yoluyla çöz. Bence ne yap biliyor musun sayın başkan? Kontur manipülasyon bir ekibi kur. Hukukçular üzerinden, Galatasaray hukukçular üzerinden. Bu manipülasyon yapan insanlara karşı bir kontur manipülasyon ekibi kur. Bence bunun alttan böyle olur kalkarsın. Olur. Peki ben söyleyeyim. Sara'ya İngiltere'den teklif vardı. Nerede bu?
1: Yok.
0: He, duydun mu?
1: Barış'a da var.
0: Yazmamış diye İtalyanlar yazmamış ya. Romano falan yazmamış Allah aşkına ya. Şey var mı? Sarlay'a teklif var mı? 30-40'tan bahsediyor. Var mı öyle bir şey?
1: 15 deniliyordu ama.
0: Ben duymadım. 15 deniliyordu. Kim deniliyordu? Ben bunları hiç duymadım. Ha, ne oldu Davinson Sanchez? Como? Hani nerede?
1: Resmi teklif var denildi abi.
0: Nerede dedi? Como'nun ilgisi vardı. Verdiği para dendi. Komik bir rakam. Galatasaray o parayı alamaz ki Davinson Sanchez.
1: 17 miydi? 18 miydi? Öyle bir teklif var denildi.
0: Kaç?
1: 17-18 gibi.
0: 15'e kadar çıktı. Ben bir şey söylüyorum. Bu futbolcular bu parayı alamasın. Varsa tabii ki satarsın. Yani Osimhen de gitmek isterse. Osimhen'in bugün Galatasaray'dan aldığı para çok yüksek. Ona bu yüksek parayı verecek başka bir kulüp yok. 130 kim vermiş ya?
1: Olmadı için zaten Galatasaray imza attı olmadı.
0: 130'a Galatasaray niye vermesi? İki katı neredeyse 75-30-130 ya. Varsa verebilir ama Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsan bu transferleri yapacaksın, bekleyeceksin. Galatasaray'ın eksikleri var. Bazı oyuncular mesela Lemina için gidecek deniyor Arabistan'a, doğru mu?
1: Yeni imzaladı Galatasaray.
3: Yani gidecekse niye imzaladılar abi?
0: Ya, tamam.

0: imza bir yıllık sözleşmesi vardı. İki yıl yaptılar. Bildiğim kadar gidecekse gidebilir. Transferler değişebilir. Değişebilir. Varsa talip, ben daha iyi gidiyorum derse daha iyi gider. Daha iyi para alacaksa Arabistan'dan gidebilir. Galatasaray'da ona sıcak bakabilir. Belki de Galatasaray iki yıl yapmanın avantajıyla üzerinden bir bonservis bedeli kazanabilir. Yanlış mı söylüyorum?
1: Para kazanacaksa tabii, neden tabii, olmasın? Neden? Tabii.
2: Yani bunlara bakın. Bu. Para kazanacaksa Osimhen'i de satar canım. Torreira'yı da satabilir. Ne var yani bunda o zaman?
0: 30 mü satabilir de böyle gerçek rakamlar yok. 130'luk rakamlar yok. Soruyoruz. Soruyoruz. Kimse masaya gelip oturmamış ya. Rakamlar hani Barış'la ilgili İngiltere'de uçan kaçan kulüpler teklifi var. Nereden? Kağıt üzerinde hiçbir şey yok.
1: Evet. Everton denildi. West Ham denildi.
0: Nerede bunlar? 50
1: milyon euro denildi.
0: İşte manipülasyon bu. Galatasaray'ın oyuncularını manipüle ediyorlar. Bu kadar basit. Galatasaray başkanı da bu işlerde sessiz kalıyor.
2: Bunları kalmıyor yazanlar kardeşim. Galatasaray'la hepsi.
0: Kim yazanlar? Acaba mı?
2: Yazıp çizenler.
0: Kim onlar? Acaba? Acaba?
2: Şimdi
0: söyle isim ver.
2: Ay isim niye vereyim abi ha, ben
0: bak buradan. Şimdi isim vermezsen yani olmaz. Kimse ortaya ben dinlediğim
2: şimdi
0: adamlar
2: Galatasaray,
0: var.
2: O zaman şöyle konuşalım. Şöyle konuşalım. Yani Galatasaray'da şimdi şu geride dönen 1,5-2 aya baktığımızda her şey çok yolunda diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz aslında.
0: Transfer
2: yani,
0: yönünden mi?
2: Transfer yönünden diyemeyiz. Yani birçok oyuncu yazılıyor, çiziliyor. Evet. İşte farklı isimler gündeme geliyor. Yani taraftarın inanılmaz bir tepkisi var. İşte son Çorum maçından sonra daha da bu tepkiler yükselmeye başladı. Genişlemeye başladı. Şimdi Batrakov'dan bahsediyoruz mesela. Evet çok genç bir oyuncu, önemli bir oyuncu ama bana göre Şampiyonlar Ligi için o serüven içinde bir yıldız oyuncu falan değil yani. Tamam,
0: belki
2: gelecek
0: Şampiyonlar
2: açısından
0: Ligi'nin yıldız oyuncusu olacak.
2: Ya olabilir. Mümkün. Ama bir Mertens, bir Hacı, bir Snyder değil yani. Gerçekçi olalım yani.
0: Snyder başka bir ekol. Snyder tamam. Belli bir yaşlarda, güzel yaşlarda geldi. Yani Mertens yüksek bir yaşta geldi. İnanılmaz oynadı. Biz inkar etmiyoruz. Okan Hoca demedi mi Schneider'i Mertens'imizi bulamadık diye. Galatasaray bu konuda çok çaba sarf etti. Ama bazı duvarları yıkamıyorsun. İçinden geçemiyorsun. Öyle bir rakam geliyor ki oyuncu senin son oyuncun ama Batrogol senin son oyuncun olmaz.
1: Şu da var ama.
2: Olmaz, tutmaya da bilir abi yani. O açıdan da bakabilirsin yani.
1: Snyder'i 21 yaşında getiremezsin. Şimdi ona da bakmak lazım abi.
2: Tamam, getiremezsin de sen şimdi bak şöyle düşünelim. Yani. Sen şu anda önemli bir Şampiyonlar Ligi'nde bir şeye çıkacaksın. Kulvara çıkacaksın. Doğru. Ve senin en önemli mevkine bir transfer yaptın. Ben kötü transfer demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama böyle demlenmiş bir nasıl diyeyim yani, bir demlenmiş çay gibi de değil adam yani. Sonuçta açık bir çay.
0: Galatasaray'da demlenmiş yani çay hangisi abi?
1: Abi demlenmiş olunca İlkay alamıyorsun
0: Gündoğan
1: zaten.
0: İlkay Gündoğan demli, hem demli çay değil mi?
2: Evet. Demli çay, evet.
0: Bir senedir kenarda oturuyor. Flash isim yıldız diyemezsin.
2: Abi, oynatsınlar nasıl yani?
0: Oynamıyor ki.
2: Niye aldılar abi o zaman?
0: Herkes yanıldı. İşte
1: bu
0: tutmuyor
1: arada
0: dediğim bu.
1: Ekrandaki görüntüler Batrakov'un Moskova'da Galatasaray formalarını imzaladığı görüntüler. Evet.
2: Ya ben onu bu transferle ilgili olalım fikrimi söyleyeyim. Yani bana göre evet güzel, iyi bir transfer. Biraz maliyetli bir transfer. İşte bonusları falan 30 milyon euroluk falan totalde bir 30 milyon euro şeyi var. İşte söylenen 3,5 milyon euro da oyuncuya maaş verileceği söyleniyor. Yine sonraki bir satışından %10. Tamam ama geldiği lig bizim lig, bizim ligde acayip bir baskı var ve stres var. Hele şu anda büyük takımlarımızın taraftarları yani her oyuncuyu mercek altına alıp tık tık tık tık tık, ha bu doğru bir şey mi değil? Ben Galatasaray'ın bu bölgeye çok daha, çünkü büyük isimler yazıldı ama olmadı. Yani fakat böyle bir tercihte bulundu. +4 kuralına da uyuyor. Evet, iyi bir şeyi olan, kumaşı olan, bundan sonraki süreçte satabileceği, başarılı olursa daha iyi rakamlara satabileceği bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Ama sonuçta o mevki için konuşulan demeyeyim de yani bir Snyder katmadı, bir Hacı'yı katmadı, bir Mertens'i katmadı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ruslardan gelen bir iddia, Batrakov'un sözleşmesinde serbest kalma bedeli 55 milyon euro olacakmış.
0: Galatasaray adına.
1: Evet.
0: Buyurun. Ruslar bunu söylüyor.
2: Tamam, 55 milyon. Abi, ben
0: sen Hacı ile ne alakası ya? Hacı Meksika'ya giderken buraya getirdiler.
2: Ya ben geçmişteki şeylerden, isimlerden bahsediyorum abi.
0: Kıyaslamak yanlış olur.
2: Kıyaslamıyorum ki.

0: Abi ben tamam. Oraya gelen evet. Görev yapmış isimlerden bahsediyorum.
1: Tamam mı Hacı? Ya Hacı 10 numara oynamadı ki Galatasaray'da. 10 numaraya giydi ama Hacı sola çıktı oynayan bir oyuncuydu ya. Hacı çok farklı bir oyuncuydu. Hacı Galatasaray'ın sağ içi öğretmedi. Öyle bir oyuncu yok ki. Dünyada yok. Şu anda dünyada böyle bir oyuncu. Bir Messi kaldı 39 yaşında. Kim var başka ya? Var mı? Ne Maradona kaldı, ne Platini kaldı. Ne kimler kaldı zaten. Kalmadı. 41 yaşında Ronaldo. Allah son Dünya Kupası'na baktı. 40 yaşındaki oyuncular var ya.
2: Vallahi Messi Ronaldo bırakmasın. Ne bekliyoruz?
1: Ya ben gösterdi. Sana bir şey söyleyeyim. Böyle Schneider olsa da alsa. Schneider'i de getirmek büyük başarıydı.
0: E tamam getirdi. Söyleyeyim. Getirdi geçmişte.
1: Tamam getirdi. Galatasaray. Schneider'ler var mı ki? Dünya zaten yıldız futbolcu krizinde. Bugün Rusya kapılarını kapattığı için insanlar Galatasaray bu top konuda ben şanslı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir ambargo olmadığı için oyuncuyu buraya getiriyoruz. Adamın konuşmasını dinledin mi? Avrupa'da meydan okumak diyor falan diyor. Oralarda Şampiyon Ligi'nde. O da onu heyecanlanıyor.
2: 21 yaşında Lokomotiv Moskova'nın kaptanlığını
1: evet.
2: Almış bir
1: evet,
2: adam.
1: Evet almış bir adam. Ve bu adam için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hedef.
2: %100.
1: Burada başarılı olmak bir
0: zaten
1: hedef.
0: Zaten kendisi söylüyor Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim diye.
1: Tamam işte bu onun için bir avantaj.
0: Mi tutacağız yani
1: heyecanlanıyor.
2: Şimdi? Heyecanlanıyor. Katılıyorum nasıl? Ama şöyle.
0: Yani o ligde yani bu ligi bir mi tutacağız yani şimdi?
2: Murat
0: Rusya ligiyle burayı.
1: Ya bugün Rusya ligine yapılan uygulama ambargo olmasa zaten çok oyuncuyu başkaları transfer etmişti
2: doğru,
1: ya.
2: Doğru.
1: Allah aşkına Ukrayna'dan oyuncu transfer abi ediyorsun. Rusya'dan etmiyorsun yine.
0: Zaten 5 ligden söyledi biraz önce 20 milyon euroymuş.
1: E tamam.
0: Yani adam serbest Almanya istese, adamlar diyor ki İspanya istese, İtalya istese, İngiltere istese 20 milyon mu alacak?
2: Alıyordu, evet.
0: E tamam 20 milyon alacak. İyi doğru
1: de,
0: mu?
1: Ben evet, de evet. Diyorum ki sana alamadıkları için ambargo olduğu için böyle. Bugün belki de bu oyuncu Rus şeyde İngiltere'de oynayacak.
0: Yani o zaman şöyle sorayım abi Galatasaray taraftarının içine sinen bir transfer mi bu? 4-4'lük. Tam aradığımız yıldızı bulduk diye mi düşünüyor mesela Galatasaray?
1: Galatasaray'ın yıldızı zaten var Osimhen.
0: Yok 10 numara için diyorum.
1: 10 numara için de yani neden adamı görmeden biz İnfaz etmeye çalışıyoruz.
0: İnfaz etmedim ya. Niye öyle diyorsun abi? Ben öyle infaz mı ettim ya? Ne alakası?
1: Öyle dedin adama diyorsun ki yani ben alır
0: hayır
1: mıydım,
0: canım,
1: tutar
0: ben...
1: mıydım? Schneider olur mu? Olmaz tabii ki.
2: İnfaz değil ama soru işaretine sahip bence.
1: Yani
2: Murat
1: affedersin
2: abi.
1: De.
0: Ya 21 yaşında bir genç evet. Bir futbolcudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve burada ne kadar büyük bir baskı olduğunu, bu ligde ne kadar büyük, Galatasaraylıların da ne kadar büyük bir baskı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u inanılmaz bir baskın. O baskının olmadığı bir yerden buraya geliyor. Şimdi gerçekçi olalım
1: abi
0: yani.
1: Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Ben diyorum ki başarılı olursa tabii ki çok büyük bir şey ama
1: Trabzon
0: başarısız olursa da.
1: Kaça sattı abi?
2: 26 artı 4 gibi. He? 26 artı 4 gibi.
1: 50 istediler Galatasaray'dan.
2: Evet.
0: Tamam Galatasaray'da 50 verecek miydi abi?
1: Çok
0: yani,
1: büyük
0: Allah
1: bir
0: aşkına.
1: Oyuncuydu. Mesela parası geldi sattı.
0: 50 milyon da etmezdi abi nereden çıktı şimdi yani?
1: Ben onu bilemem o Trabzon'u istiyor. Ben Trabzon'un düşüncesine talebine saygı duyarım abi. Oyuncusu o değerde görüyormuş ama dışarı satmış 30'a satmış. Benim için problem değil o da bir başarı. Olay için genç ve yetenekli bir oyuncu. Dünya Kupası oynadı.
2: Evet evet.
1: Şimdi Galatasaray eğer bir Lokomotiv Moskova takımı ne diyor? Bunun serbest kalma maddesi diyor 55 milyon lira. Ben şimdi bunu söylediğin zaman iki katı olmuyor mu bunu? Maliyeti yaklaşık olarak.
2: İşte tabii şu anki maliyetinden neredeyse iki katından biraz
1: 25
2: fazla
1: 25 diyelim o bonusları saymayalım. 25-50. Evet, evet, evet, evet. Bonuslarda 5'i sayarsan 55 olur. Onun için bakmak lazım. Herkesin genel bir kanısı. Ben bu konuda en büyük düşünce sahibinin kim olacağını tahmin ediyorum. Biliyorsa o ligi seyrediyorsa ya Arda Turan olabilir. En güzel fikir ondan alınabilir.
0: Almışlardır yani. Belki fikrini.
1: Bilmiyorum belki almışlardır.
0: İlla ki almışlardır yani.
1: Almışlardır. Mesela o Rusya, Ukrayna o ligi yani. İzleme
2: ya
1: şansı varsa.
2: Oynayan oyuncular.
0: Can Uzun ne olacak abi? Can Uzun bitti mi yani? 2,5-3 aydır.
1: Can Uzun transferinde sonra... Frankfurt'un geri adım atmaması şeyde maliyetine bak güzel bir şey söyledi demin Ömür. Şey Ömer affedersin. Demin bir şey söyledi. 5 büyük ligi 20 milyon lira değil
2: evet,
1: mi?
2: Abi.
1: Can Uzun'u Avrupa'ya çıkartıyorlar. Bir kulüp 21 milyon lira veriyor. Diğer kulüpler 20 milyondan yukarı vermiyor.
0: Tamam.
1: Tabii Türkiye işi olunca baba 50 milyon istiyor.
2: O da serbest kalma bedeli bu arada.
1: Tabii zaten ya 50 milyonu getir al diyor. Öyle bir şey yok. Çocuk yok burada canım. Oynamak istiyor. Galatasaray'ın ona verecek 50 milyonluk bir şey yok. Ama Can Uzun makul bu. Galatasaray onda da 25-30'lara kadar geldi.
0: Vazgeçmemiş
1: verirse,
0: hala.
1: Nasıl?
0: Vazgeçmemiş.
1: Vazgeçmeyebilir abi. Frankfurt'un inadı kırılınca kırılmasa...
0: Ne yani şimdi desin. Frankfurt 30 milyon euro dese alacak mı Galatasaray?
1: Alır. Alır niye almasın? Can Uzun da yetenekli bir oyuncu.
2: Bir de Galatasaray'ın
1: sol kanadında oynayabilecek bir oyuncu.
2: Onu söyleyeceğim. Barış'ı şu anda...
1: Tabii

0: Yedekleyecek bir oyuncu. Bak ben geçenlerde bunu bir daha söyledim.
1: Yine Batrakov'u.
0: Galatasaray geçen seneki iyi oyunlarından bir tanesi, hani istemiyor ya taraftarın bir kısmı. O da manipülasyon grubun içinde. Neolank'ı istemiyoruz. Neolank gelmeseydi o rekabet olmazdı kanatlarda. Doğru, doğru. Bak söylüyorum. Ben ne diyorum sana? 50 defa söylüyorum. Barış bakıyor kenarıya. Kimse yok dedi benim yerime oyuncu. Leroy Sané bakıyor yok. 10 numara gelirse Leroy Sané'yi tehdit edecek başka bir oyuncu Yunus var. O da kenarda oynuyor, doğru, sağda. Doğru. Sol ayaklı. İyi oynuyordu. Şimdi sen alırsan Can Uzun'u ya veya Neolank, tabii yabancı sayısı da çok önemli. Alsan Can Uzun'u, Barış o kadar rahat eder mi? Herkes birazcık şapkasını önüne koyar. Koştuğun zaman arkandaki takipçin var. Geçilmemek için uğraşırsın. Geçilirsen zaten bir daha onu formaya zor alırsın. Bunlar önemli. Bunlar transferde stratejik hamleler. Galatasaray başkanı geçmişte bunları yaptın ya. Bu oyuncuları aldın. Galatasaray'a aldın. Yine de alman gerekir. 3 oyuncuya bitmez bu iş. Bak santrfor alacaksın.
2: O zaten başlı Can başına hiç alacaksın. Başka bir şey ya.
0: Ben bir şey sorayım. Sol stoper alacaksın. Evet. Alman lazım. Alman lazım. Ben bu kadar
2: söylüyorum. İyi de Eylül geldi abi. Evet.
0: Fark etmez. Bütün kulüpler açıklama yapacak. Son dakikada ne transferler iner ya.
1: Başkan zaten biliyorsun abi hep Eylül'ü örnek veriyordu. Eylül geldi. Geliyor kapıda.
0: Yani ben söylüyorum sana ya. Normalde ben hala daha Sallani yeni dolmadı diyorum. Benim bir tek bildiğim Galatasaray sıcak baktığı bir transfer vardı. Eğer doğruysa o da. Yani Singo ile ilgili bir kiralama talebi vardı İngiltere'den.
1: Satın alma değil.
0: Değil ama yani. Galatasaray satın alma olarak bakıyor olaya. Yani aldığı paraya vermeye çalışıyor. Kiralık değil. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın Şallah yerine bir sağbek alması lazım. Şallah iyi bir sağbek değil. Ama başarılı oynuyor, özen gösteriyor. İyi profesyonel. Yani bugün Aspor'da da dinledim şeyi. Yanılmıyorsam. Uğurcan'ı. Soruyorlar kim Galatasaray'da yetenekli falan filan diye. Kim çalışkan? Bak kim profesyonel diyor. İki kişi söylüyor. Bir Şallahi, bir de diyor Torreira. Bak. Şimdi Galatasaray'da bir manipülasyon ekibi Torreira'yı göndermeye çalışıyor. Böyle bir kitle var ya. Böyle bir kitle var. Ben dedim Galatasaray başkanı vurmasın yumruğu. Yumruğa sayın başkanım. Böyle hareket edemezsin. Kontur manipülasyon ekibini kur. Gerekeni yap. Bu medya içinde de var.
2: Fiorentina ile anlaşmışlar abi bugün.
0: Ben bir de şey bana kal, ben bunu alırım ben. Siz kimsiniz ya? Siz kaç tane transfer yaptınız ha? Siz kaç tane transfer yaptınız ey? Konuşanlar. Ne konuşuyorsunuz ya? Oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Bilgi sahibi olmadan fikir üreten adamlar var ya. Önce kendinize geleceksin, takip edeceksiniz, bileceksiniz bu işi. Bilmeden öyle gider yapmayın herkese. İşin içinde olun. Hep perdenin gerisine bakıyorsunuz siz. Perdenin önünü görmek istemiyorsunuz.
2: Bir saniye abi Torreira gidemez mi yani? Ben onu anlamadım ya. Gidebilir belki gitmek istiyordur.
0: Torreira'nın bir lafı var. Torreira bir daha geriye gitmez. Torreira Fiorentina'dan daha iyi para alıyor burada. Fiorentina burada kazandığı parayı ona vermez. Torreira sözleşmesi biter. Galatasaray onunla sözleşme uzatmazsa ya ülkesine ya Arjantin'e gider.
1: Zaten hep Boca Juniors.
0: Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bak sevgili Muratçığım sorun ne biliyor musun? Kimse Galatasaray'da kazandığı paranın aynısını İtalya'da alamaz. Yalnız alamaz.
1: Levent abi Torreira'nın menajeri de yani hani bu transfer haberlerine biraz çanak tutuyor bence.
0: Tamam her menajer tutuyor. Tutmuyor mu her menajer? Şimdi benim ismini söylettiğimiz zaman ne oluyor? Bir tür yıldızın menajerleri neler yapıyorlar ya? Ben söylüyorum Galatasaray'da yani bu işleri yönetirken başkanın ya niye mesela Gardiel'den uzaklaşıyorsunuz?
1: Şimdi bu transferleri bitirin. Abi. Var mı yine Gardi gündemi Galatasaray'da?
0: Olması gerekir. Yok diye duyuyorum. Başkanın geçmişte bazı yetkileri verirken şimdi bazı insana bazı yetki vermemelerini yanlış buluyorum. Bak geçen gün de söylediğim şeyde. Yani sonra transfer sonrası istifalar yaşama başkan.
2: Ne istifası?
0: Bilmiyorum.
2: Yaşama. Abdullah Kavukçu'yla tartışmış. Ben öyle bir şey duydum. Yani. Başkan.
0: Ben duymadım, sen duymuş olabilirsin. Olabilir, bunlar Galatasaray içinde olabilir. Hayır,
2: transferle ilgili bir tartışma tamam. Olmuş yani.
0: Bu tartışmalar yaşanabilir.
1: Oluyordur ya. Yani çok sakin bir yaz geçtiğini sanmıyorum Galatasaray'da.
0: Bence de ama Galatasaray Başkanı çok sertti bu dönemde. Her yerde özellikle son Mete Oktay Ölüleri gecesinde çok sertti.
2: Niye?
0: Transfer sorularının hiç bir tanesini almadı bak.
2: Transferi Galatasaray'da kim yapıyor? Ben onu anlamadım. Başkan yapıyor. Başkan mı yapıyor?
0: Başkan yapıyor.
2: Abdullah Kavukçu yapmıyor mu yani?
0: O da var ekibin içinde. Okan Hoca da var.
1: Son imza başkanın.
0: Evet, tabii.
2: Batrakov'u kim aldı? Başkan aldı deniyor. Evet. Abdullah Kavukçu yok mu yani ya bu işin içinde?
0: Vardır, liste için gelmiştir. Olur mu ya?
2: İşte Can Uzun'da şu an kim ilgileniyor? Kim ya pazarlık
0: Abdullah
2: yapıyor
0: Kavukçu'nun
2: mesela?
0: Elinde nereden baksan. Mesela insanlar, bir kısım var. İnsanlar dışarıdan yazıyorlar. İstifa şu gitti falan filan. Beyler, yazdıklarınızda dikkat edin. Yarın sonra mahkeme kapısına gitmeyin. Bak ne demek
2: istiyorum. Bu Leao transferi de çok karışık
0: bak, bir durum. Bak gitmeyin sonra bak. Bu transfer için gitmeyin. Size uyarıyorum. Ağzınızdan çıkanlara
1: Ren
0: dikkat edin.
1: Ren maçından sonra aslında Abdullah Kavukçu söyledi abi. Kısmen. Az önce senin soruna cevap. Yani şöyle söyledi. Başkan dedi, git al gel der. Ben pazarlığı yapar, alır gelirim dedi.
2: Pazarlığı yapmıyor ama şu anda yani. Pazarlığı yapan kişi
0: biliyor
2: değil o zaman.
0: Biliyor muyuz abi bu
1: yani? Şunu söylüyor yani. Başkan kararı verdikten sonra ben devreye giriyorum.
2: Batrakov transferini başkan yaptı
0: ama
2: diye.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Başkan istedi, talimat verdi bitirilmesi için. Başkan gitmedi bu işe.
2: Kim yaptı abi transferi?
0: Galatasaray transfer komitesi yapmıştır. Okan Hoca yapmıştır. Abdullah Kavukçu yapmıştır.
3: Ya ben
0: menajerler
3: anda
0: vardır. Başkan vardır. En son
3: biraz sanki
0: başkandadır.
3: Biraz sanki Levent abi yani transferlerle ilgili sanki biraz böyle bir fikir uyuşmazlığı varmış ki ben bunu hissetmek değil duyuyoruz yani.
1: Sen Oğuz Çetin
3: tamam,
1: gibi
3: sonuçta,
1: bir isim olmadığı için,
3: hayır,
1: profil
3: sonuçta,
1: olmadığı için.
3: Sonuçta kararı Sayın Başkan veriyor. Doğru. Başkan. Başkan. En üst makam. Ve teknik kadro var. Dolayısıyla da Abdullah Kavukçu değil mi? Hep onu biliyoruz mesela. Yani transferlerle ilgili biz onu biliyoruz. Ama mesela yani işte bu sürecin bu kadar çok uzaması, şimdi niye uzuyor süreç? Niye taraftar tepki koyuyor? Ya diyor ki rakiplerimiz uçakları, jetleri vızır vızır indirdiler. Biz niye eksik bölgelerimize transfer yapamıyoruz? Niye Icardi'nin yerine bir golcü almadık? Hala. Niye şimdi 10 numarayı bu kadar geç aldık?
0: Bana
3: niye sol kanada hala bir transfer yapmadık? Bu Leao'nun transferi ne oldu? Verdi mi, vermedi mi? Ne oldu yani? Orası da bir karıştı mesela.
0: Leao'nun transferindeki gerçekleşmeyen tek olay futbolcu sorunu değil, kulübü. 60 milyona çıktı bonservis. 45 diyorlar.
1: Ben hala Leao'nun neden gündemde bu kadar sıcak olduğunu ben anlamakta
0: anlamıyorum.
1: Biraz zorluk çekiyorum.
0: Ben bunu
1: yani
0: anlamıyorum. Bak şimdi dedin ki, ben temin bir şey sordum. Bir değerli bir dostum bir şey attı bana. Teşekkür ederim. Olay nereye transfer oldu abi?
1: Fiorentina.
0: Peki Torreira Orellana'nın yedeği mi olacak?
1: Belki yan yana oynarlar ya, abi.
0: Yedeği mi olacak? Affedersin. Yani.
2: Abi bunu ya yine diyorum ama bunu Türk basını yazmadı. İtalyanlar yazdı ya, diyorum
0: İtalyanlar
2: abi.
0: İtalyanlar yazarlar ya. İtalyanlar
2: bugün
0: şimdi
2: yazdılar.
0: Sarı yazıyorlar ya.
2: La Gazzetta yazdı. Yani Allah ne diyeyim şey abi ben yani şimdi orada yazılıp çiziliyor
0: abi
2: yani.
0: Ya, biz, İtalyan mı?
2: Biz yani ya, Torreira'yı benim göndermek gibi derdim yok ki bana ne yani.
0: Magazin medyası hiçbir yerde yoktur ya. Bana mı anlatıyorsun? Ben
1: severler biraz.
0: Allah aşkına yani. Onlar var ya, yazarlar çizerler. Ya tutarsa mantığı. Ya Allah aşkına. Bırakalım bunu ya. Bırakalım mantığı. Paran varsa alırsın baba. Galatasaray başkanı gitti.
1: Peki şöyle sorayım abi.
0: Verdi teminatı. Osimhen'i aldı. Bu kadar basit.
1: Torreira gider gitmez. Şöyle sorayım. Soruyu değiştireyim biraz. Bu yaşadığı adli olayla ilgili, süreçle ilgili dargın mı? Torreira yönetime kırgın mı?
0: O günkü
1: mı
0: toplantıda kendisiyle ilgili söyledi. Hiç şöyle bir şey söylemedi. Dargınım margınım demedi. Bir şey demedi. Ya Türkiye hukuk böyle. Hukuk ülkesi ya. Burada Torreira gibi adama aynı şeyler bir daha yaşanır mı abi?
1: Ha, biraz yalnız kaldığını düşünüyor musun?
0: Ben zannetmiyorum. Galatasaray yönetimin tamamen yanında olduğunu biliyorum.
2: Herkes. Mesela Torreira'nın yerine Pape Mater Sarri konuşuluyor şu anda yani. O
1: geçen
2: da, o çıktı
1: devre arasında da konuşuldu.
0: Yani. Yanına da olabilir.
1: Gol atarak başladı
0: bir şey
1: sezonu.
0: Yanına da olabilir. Çünkü Lemina giderse yanına da olabilir. Lesley'in olmayacağını herkes gördü abi. Gördü. O transfer.
2: Lesley transferini çok eleştirdin abi sen.
0: Eleştirdim evet.
2: Onu kim yaptı? Başkan mı yaptı?
0: Hayır.
2: Transfer komitesi mi yaptı?
0: İstemiş dediler. Ben istemedim diyor.
2: O zaman benim biraz önce söylediğimle ilgili şeyin bir altyapısı gibi bu yani. Ne Okan gibi? Hoca böyle bir isim verdi.
0: Evet.
2: Transfer edildi ve şu an performansına
0: Yıldız
2: bakıldığında
0: oyuncularla ilgilenen kişi başkan. Bak mesela şeyi almadı. Onunla ilgili bir şey çıkmadı. Van Dijk'le ilgili. Van Dijk devam ediyor mu Liverpool'da?
1: Ediyor.
0: Ediyor mu? Ediyor.
2: Messi transferi şey mi o zaman? Fiyasko mu yani?
0: Fiyasko bana göre fiyasko. Kim seçmiş, nasıl seçmiş merak ediyorum.
1: Ama şimdi dışarıdan bakılınca da sanki şöyle bir şey oluyor abi. İyi çıkarsa
2: 30 milyon euro abi ne diyorsun
1: iyi
2: ya?
1: İyi çıkarsa başkan, sanki kötü çıkarsa Okan Hoca gibi.
0: Abi bak mesela bazı geliyor yetkiler var Allah aşkına ya. Erden Timur dönemindeki Erden Timur'a yetkileri vermişti. O getirmişti o zaman. Ama bu transferlerin birincisi çok başarı vardı, ikincisi başarı yoktu. Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele transferleri. Evet, evet. Patlak transferler bence. Yanlış mı?
1: Bayağı bir.
0: Onun

0: Maliyetleri Galatasaray'da. Galatasaray ödedi bunların maliyetlerini. Yani kolay kolay kurtulamadım bu oyuncularla. Sözleşmeleri vardı. Yani bunların bu transferleri kurtulurken burada Gardi'den falan yardım aldın. Ya bunlar ayıp bir şey değil. Bakın ben bunu anlamıyorum. Birden karalama kampanyasına giriyorsunuz. Benim tanıdığım gazeteci arkadaşlarım, dostlarım da var ya. Sanki Galatasaray'ı yaşamamışlar, bilmiyormuş gibi konuşuyorlar ya. Ben bunları çok düşünüyorum. Ya bu bir dönem Galatasaray'ın transferine etkili olan Cenk Ergün Öcü mü abi ya? Bu adamı yerden yere vuruyorsunuz. Çok hiçbir transfere karışmamış şu anda adam. Ama manipülasyon yapıp adamı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Kim yapmış abi geçmişteki o transferleri? Gomis transferlerinden başlayıp dediğim gibi Mariano, Maicon, Ndiaye, değil mi? Ne de onun adı şey, Belanda, Feguli. Evet. Kim yapmış bu transferleri? Fernando. Bu transferleri yapan insan o. Ben de diyorum ki ve Galatasaray geç, ondan sonra gelen yönetim bunları satmış, para kazanmış. Bunlar çok net. Ben de diyorum ki burada aklı, o bir Galatasaraylı ve özünden Galatasaraylı Cenk Ergün. Faydalanırsan faydalanacaksın. Gardi bak şeyler, Mertens'i, Icardi'leri bunları getirmiş. Bu tür getirebilen bir adamsa bundan getireceksin. Ben başkanı bir konuda eleştirdim. Bir tane Galatasaray liseli bir menajer çıkmış orada, transfer yapmaya çalışıyoruz. Buna kim çanak tutuyor Galatasaray'da? Hangi yönetici çanak tutuyor? Hani ismini mi vereyim istiyorsunuz? Dışarıda millet bunu konuşuyor. Çek abi, herkes kendi işini yapsın ya. Bilmediğin hayatını transfer yapmayan yönetici elini transfer işine sokmasın Galatasaray'da. Sen kendi işini yap.
1: Başkan ne diyor abi bu konuda?
0: Bilmiyorum, başkana soruyorum.
2: O zaman Galatasaray'a transferi herkes yani farklı.
0: Hayır, karışma, akıl karıştırma başkanım, bırak. Çok biliyorsan kendi işini yap. O zaman git menajerlik bürosu kur. Yani dışarıda insanlar konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bunlar duymuyor musun, kulağına geliyorlar. Yapma, Galatasaray'ı zora abi sokmayın bak,
3: ben
0: ya.
3: Ben senin anlattıklarından ve kendi aldığım duyumlardan şunu çıkartıyorum. Biraz sanki Abdullah Kavukçu transferlerin dışında kalmış gibi hissediyorum ben. Yani bak, biraz önce Levent abinin söylediği şey çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bir transferle ilgili gerçekten ciddi manada bir fikri uyuşmazlık sanki gibi bir şey var. Yani bu, ama sonuçta başkanlık makamı, başkan, sayın başkan kararı veren o. Yani bundan sonraki süreçte, biraz önce isim vermedi ama, istifalar olabilir mi? Abi, olabilir.
1: Yani bir uyuşmazlık kesin var. 55-60 günde bir transfer var çünkü. Yani şimdi yarın
0: tamam,
1: iki olacak.
0: Galatasaray kaç oyuncu kaybetti?
1: Belli ki var zaten.
0: Bir tane oyuncu kaybetti.
1: Evet, oyuncu da kaybetmedi abi.
0: Icardi. Değil mi? Ne olan kiralıktı. Saşa boy kiralıktı. Yıldız oyuncu konusunda 10 numarası yoktu. 10 numaraya geliyor. Bir oyuncu aldı. Doğru mu? Hazır bir oyuncu aldı. Şimdi Murat'ın dedikleri bu. Başkan bu konuda. Ama yani transfer yapılmadı diye bu kadar çok yıpratılması doğru değil. Ben de eleştiriyorum. Geç kaldılar. Galatasaray'ın sol stopere ihtiyacı geçen seneden beri var abi. Taraftar bu konuda %1 milyon haklı. Niye bu sol stoperi almıyorsunuz ya? Yok mu bu sol stoper?
1: Hatta hazırlık maçına Jakobs oynadı.
0: Evet. Olur mu Jakobs?
1: Bence olmaz gibi.
0: Olmaz abi. Bütün seneyi Salla'yla götüremezsin sağ bekte. O sol bek, 3 sol bekten bir tanesi maalesef sağ bek oynamıyor. Oynat bir deneyelim ya. Görelim Okan Hoca. Oynamıyor demek, oynayamazlar demek peşin hükümlülük. Denerse koyarsa, oynayamazsan görelim biz oynayamadığını. En azından hazırlık maçlarında görseydik sağ bek. Kaan Ayhan'dan sağ bek mi olacak bu Galatasaray'a?
1: Abi uzun zamandır Galatasaray'ın orijin mevkii sağ bek olan sağ
0: beki yok. En son Sasha Boy geldi devre arasında. O da tam hazır değildi biliyorsun. Evet. En iyi oynadığı maçlardan bir tane Juventus maçı, hatırla.
1: Evet evet.
0: Gol attı. Çok
1: iyi oynadı gerçekten. Beş İstanbul'daki maçta aynı.
0: Evet sevgili Ömer, yani bence Galatasaray, bak burada veriyorsun mesela. Singo'nun maliyetine bakarsan, Galatasaray hizmet ettiği maç sayısına bakarsan, bir sesi koyun orada, ortada yok adam ya.
1: Fiyat performansı çok düşük.
0: Juventus'taki deplasmanda golün hazırlayıcısıydı. Buradaki Liverpool maçında, ilk Liverpool maçının en iyi oyuncularından
1: sezon
0: bir tanesiydi.
1: Sezon başı Alanya maçı nefis bir asist
0: yaptı. Alanya maçında vardı. Bir elin parmakları kadar maç oynamadı ya.
1: Ancak. Bu arada Osimhen, hazır görmüşken söyleyelim. ESPN'in yaptığı araştırmada dünyanın en iyi 8. hücum oyuncusu seçildi. Tabii bu yani bireysel bir araştırma. Ama ESPN'de tabii güvenilir kaynaklardan bir tanesi.
3: Bence ilk 5'e de girmesi gerekiyordu yani.
1: Vallahi şu

0: Şöyle abi, bana göre zaten o...
1: Kim bir var mı?
0: Var var. Şuraya önüme kaydetmiştim, bir daha bulayım. Valla bir de Harry Kane var.
1: Harry Kane.
0: Değil mi? Çok itirazımız yok Harry Kane noktasına. Ama az sonra söyleyeceğim isimlerde itiraz edeceğiniz isimler olacak diye düşünüyorum.
2: Mesela Galatasaray, bak, danışmanından dolayı bir danışman var. Galatasaray camiası bunlar rahatsız. Mesela bir Galatasaray kongresi arkadaşım, ismini izin almadım, hiçbir şey demeyeceğim. Çok güzel bir şey söyledi benim dediği. Galatasaray'da kendini kanıtlamayan isimler bir anda basamakları üçer beşer atlayarak kendilerini Galatasaray'a istikamet veren danışman ilan ettiler diyor. Başkanın buna müdahale etmesi lazım.
1: Başkan yapmış danışma.
2: Başkan yanlış yolda gidiyor diye söylüyorum bu konuda. Bu konuda yanlış yolda, uyarıyorum zaten. Yani bu adamlara yol veren, hatta bu seviyeye gelmelerini sağlamak da çok büyük bir yanlış diyor. Ben bunu uyarıyorum. Galatasaraylılar da uyarıyorlar. Yani burada buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum Galatasaray başkanı. Ben onu söyledim. Yani
0: abi, çok fazla bak, Galatasaray'ın birisi, şey var
2: bir
0: tabii,
2: ilk iki senesinde başkanın hatırla Cemal Özgürkay istifa etti. Gitti biliyorsun.
3: Seçimi kaybetti.
2: Hayır. Cemal Özgürkay 100. yıl forması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray bir forma yaptı. O bir defa mor formayı yapmıştı geçmişte Adnan Polat'ta. Sonra uyuşamadılar. Yeni formayla anlaşırlarken firmayla bir takım tartışmalar oldu. Dediler ki benim bypass yapamazsınız bana. Bastı istifasını, gitti. İkinci senesi başkanın ilk iki senesinde istikrarlı bir yönetim vardı. Ama son senesinde, birinci senesindeki ilk iki yıla benzer olaylar yaşanıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani sonrasında eğer birileri istifa ederse veya birkaç kişileri, o zaman başkan sıkıntı yaşar. Bunu söylüyorum.
0: Dejavu diyor Levent abi.
2: Dejavu yaşamaması için bence erkenden masaya yumruğunu vursun. Ayrıyeten de çok önemli dostları var başkanın. Galatasaray camiası içerisinde. Onların akıllarından da faydalanmasında fayda var. Sonuçta Galatasaray başkanlık sistemi, her Galatasaraylı eski yönetici veya kimse göreve hazırdır. Başkan ne derse onu yaparlar. O fikirlere alışıp konuşmak, onlardan bilgi almak, bu yol haritasında başkanın en çok ihtiyacı olduğu şeyler diye görüyorum.
0: Murat abi, sayıyorum, itirazın varsa var diyebilirsin.
2: Evet.
0: 1 Harry Kane,
2: evet.
0: 2 Mbappe, 3 Haaland, 4 Dembele, 5 Julian Alvarez, 6 Lautaro Martinez, 7 Kai Havertz, 8 João Pedro,
2: 9 Osimhen.
0: Victor Osimhen. Ben 8 dedim, 9'muş.
2: 9, 10 kim?
0: Hugo Ekitike.
1: Yani hepsi çok iyi.
0: Valla şöyle, şimdi João Pedro'yu da ben beğenmekle birlikte, Osimhen hem CV'si hem de şu anki performansıyla bence João Pedro'nun önünde.
1: Evet.
0: Ama diğer 7 isme bir şey söylemiyorum yani. Hem oynadıkları takım hem zaten kariyer açısından, ama hani tüm dünyada böyle bir listeye hani girmek de zaten bence oldukça saygıdeğer diye düşünüyorum. Geçen yıl 12. sırada seçmişler. Bu yıl 9. sırada seçmişler. Osimhen, onu da söyleyelim.
1: Osimhen Galatasaray'ın her şeyi ya. Osimhen çok değerli bir oyuncu.
2: Ya bir şey söylüyorum bak.
1: Çok değerli bir oyuncu.
2: Şu anda alternatifi olmayan tek oyuncu Osimhen. Son lig maçında rekabet edeceği bir oyuncu olmasına rağmen bütün Galatasaray takımına örnek olacak bir mücadele koydu tek başına. Attı iki tane gole bak ya.
0: Abi,
2: bir tanesini yarattı, bir tanesinde kafa. Bu adam bunları istiyor.
0: Çorum maçına kaç şut attı?
2: Galatasaray.
0: Yok, Osimhen.
2: Osimhen'in kaç attığını bilmiyorum ama
0: söyleyeyim abi.
2: 53 kez ceza alanına girmiş. 45 orta, 38 şut, 13 tane kaleci kurtarmış.
0: 12 şut Osimhen.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle, bu bence, ben ne bunu hani City'nin oynadığı, Barcelona'nın Barcelona olduğu dönemde o hani müthiş maçlarda ben bireysel bir oyuncu performansı bu anlamda görmedim. Bu arada Osimhen açısından artı gibi görünebilir ama Galatasaray açısından büyük eksi. Yani bir santraforunun 12 şut attığı bir hücum planı olamaz bir takımın. Olmamalı da bence herhalde buna bir çözüm bulacak.
2: Bunu attığı goller dahil mi? Önünde. Şutun dışında ikisinde...
0: Dahil.
2: Tamam, ben bir şey söyleyeyim. Ben gördüm adamı ya.
1: Galatasaray bir oyuncu için fiyat sormuş.
0: Abi alayım, sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz.
1: Yok.
0: İsmail'e Sar Demiroviç konuşuluyordu. Erdin Demiroviç ama evet, reddedildiği konuşuluyor şu Stuttgart.
1: Evet. Bosna Hersek'ti şu Stuttgart. Şartlarını sormuş ama...
2: Ya.

0: Galatasaray takımının bu dördüncü yıl üstte şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde var olması konusunda yapılması gereken en doğru strateji daha çok gençleşmesiydi. 21 yaş gibi bu tür genç oyuncular almaktı. Artık Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la Lemina ile bu tür oyuncularla yola devam etmesinin bir anlamı yok ya.
1: Bence yok abi, daha bunlarla
0: daha biz Galatasaray bunlardan yani alamadığı için zorunlu kalıyor. Ben bunları yeni genç oyuncular alırdım.
2: Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olacak abi?
0: Olur, yok mu Şampiyonlar Ligi'nde? Allah aşkına geçen sene baktığın zaman ne takımdı Sen Cülüvas. Neler yaptı ya? Kaç patık takım Allah aşkına yani? Galatasaray'da burada yendi. Ne genç takımlar vardı geçen sene ya? Öyle değil mi?
1: Bodo.
0: Bodo Glimt. Neler yaptı ya? Yani bu Bodo Glimt'teki oynayan oyunculardan Galatasaray'da oynayacak oyuncu yok mu? Bodo'yu sen 3-1 yendin Bodo Glimt'i. Doğru mu?
1: Doğru.
0: O Bodogil'in sonra neler yaptı gördün ya.
1: Yalnız abi Ol Bodo'dan mesela Hauga'yı aldı Milan, olmadı. Başka takımlara gitti, olmadı. Ya bu kadar sistem takımdan, bir de İskandinavya takımıysa, ben oyuncu alınmasını bizim ligimiz için çok doğru bulmuyorum abi. Çünkü buraya genelde uyum sağlayamıyorlar.
0: Abi çok burada Danimarkalı, İsveçli, çok Norveçli oyuncular başarılı oldular ya.
1: Yok, genç Türkiye'de, potansiyel olarak söylüyorum. Yani
0: tamam, Gelert bunlardan bir tanesi. Gelert'i almışlar. Evet. Gelert'i oradaki maçta süper oynadığı için Denmark'ın aldılar, orada kanıp aldılar. E tamam da bilinen adam Leipzig'ten sol beki aldın ya.
1: Anelinho.
0: E ne oldu?
1: Olmadı.
0: Olmadı. E bilinen de hani süper bir sezon geçirmişti.
1: Onda biraz abi yine tam olmadı diyemiyor bence Galatasaraylılar ama bakalım. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye Murat abi. Bu bölümün sonlarındayız ama konuşalım, diğer bölüm başına devam ederiz. Ya
0: ben de söylediğim gibi bir daha bak, kontür manipülasyon departmanı kurması lazım başkanın. Bu manipülasyonları engellemek istiyorsun.
1: Başkanın 2 ile 4 Eylül'e kadar abi bayağı
0: bunu yapması lazım.
1: Var,
0: çünkü Galatasaray'da görev vereceği, bu işleri üstlenebileceği çok önemli insanlar var. Bu departman içinde yer alacak. Bunu bu kadar söyleyeyim. Başkanlar zaten hep iletişim halindeler. Herkes konuşuyor. Başkanın da almaması lazım burada. Ama ben hala daha söylüyorum. Transferlerin çok önemli yıldızların gelmesine ciddi katkı sağlayan Gardin'in de devre dışı bırakılmasını doğru bulmuyorum.
1: Murat abi, Sidiki Şerif, Anthony Musaba, Omar Fayet, 3 ayrılık daha Fenerbahçe'de.
2: Yani bunlar mecburi operasyonlar. Burada birçok kez konuştuk. Sonuçta kalabalık bir liste var. Kalabalık bir oyuncu topluluğu var. Yabancı topluluğu var. Bana göre Sayın Başkan da ekibi de çok iyi. Bugün 3 oyuncuyu birden Fenerbahçe bu 3 oyuncunun rakamlarından kurtuldu. Hatta Şerif'te 24 ya da 25 milyon euro olması gereken bir rakam var. Gayet de iyi, başarılı bir operasyon. Çok tartışılan bir transferdi. Şimdi belki geçmiş yönetim daha bak ne kadar iyi adam almışız, siz de sattınız filan gibisinden de yorumlar belki önümüzdeki günlerde, saatlerde çıkacaktır ama olmadı Fenerbahçe ile. Yani tutmadı. Bu aşı tutmadı.
1: Ama tribünle doğru transferdi
2: olan,
1: bence.
2: Evet, yani tribünle olan şey tutmadı.
1: Ona geleceğiz yer
2: ve çok konuşuldu. Çok gündeme geldi. Olumsuz manada geldi. Olumlu manada hiç gündeme gelmedi. Ve Fenerbahçe yönetimde gayet iyi bir rakama alındığı rakam 19-18 filan diye yanılmıyorsam. Evet,
1: satıldığı da ortalama 24
2: yani, civarı. Yani iyi.
1: Bir virgül koyalım abi burada. Koyalım. Bu konuyu konuşacağız çünkü ama araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına karşınızda olacağız.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'deki gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Murat abi, Sidiki Şerif'in ayrılığını konuşuyorduk. Hemen şöyle bir ekleme yapayım. Ben bunu bugün biraz daha detaylandırdım. Hep yayınlarda geçen yılda Sidiki Şerif'ten Fenerbahçe performans alamadığında da şunu söylemiştim. Yani Sidiki Şerif önümüzdeki yıl başarılı olur olmaz bilmiyorum. Ama Fenerbahçe Sidiki Şerif'ten zarar etmez demiştim. Fenerbahçe zararı geçtim, kar ettim Sidiki Şerif'ten. Bunun da dayandığı iki tane önemli nokta vardı. Bir tanesi Fransız pasaportunun olması. Diğeri de Fransa milli takımına U21'e davet alması. Oyuncu Gine asıllı ama Fransa'da yetişti. Fransa U21'e davet aldı. Oynayamadı ama oynaması bekleniyor. Neden oynayamadı? Hemen onu da eklemiş olayım. Vatandaşlık işlemlere yetişmemişti. Bundan sonraki davetlerde oynayacak. Şimdi iki tane yani örnek vereceğim.
1: Fenerbahçe önemli bir oyuncuyu mu kaybetti diyorsun mesela?
0: Önemli bir oyuncu kaybetti demiyorum abi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı diyorum. Performans olarak demiyorum. Zarar etmeyeceği bir transfer yaptı.
1: Sayın Başkan o zaman kongrede son şeyde pardon başkan olmadan önceki son divan kurulunda yaptığı konuşmada ne bu adama bu kadar para nasıl verilmiş, kim vermiş diye mesela tamam. Bir çıkış yapmıştı.
2: Doğru, kaça sattı? Başkan olduktan sonra ne dedi? Kante içinde mesela. Getirin satalım o
0: doğru,
2: zaman.
0: Doğru. Kante ayrı abi. Hani şimdi şey olarak mesela, söylüyorum. Mesela,
2: Şerif'le ilgili söylüyor. Şerif bana yani. Göre benim çok beğendiğim bir oyuncu. Çabuk bir adamdı. Dikine giden bir abi, adam yani.
0: İki tane örnek vereyim bak. Bu gerçekten evet. Futbolda özellikle bu Fransa pasaportu çok önemli. Mesela Hugo Ekitike dedin değil mi? Bir önceki saatte konuştuk Mehmet abi. Ramsden Paris Saint Germain'e gittiği dönem 28.5 milyon euroya transfer oluyor.
2: Ekitike. Frankfurt değil mi sonra?
0: İlk sezonda abi Paris Saint Germain'de 4 gol 4 asist yapıyor. Şimdi iyi bir performans mı? Paris Saint Germain ekseninde 32 maçta değil. Ama Frankfurt onu 31 milyon euroya transfer ediyor.
2: Sonra kaçı
0: satıyor? Sonra 95'e satıyor.
2: Pardon.
0: Yani hani bu performanstan ziyade dediğim gibi Fransız olmak, onun dışında hani lig bir tecrübenin öyle ya da böyle olması... Milli takımdan davet almak. Mesela Ugo Çukwu o da çok eleştiriliyor. Zaten çok konuştuk. Şimdi Levent abinin sinirlerini yükseltmek istemiyorum. Ama örnek için yazdım bunu buraya. Şimdi Chelsea Ren'den 27 milyon euroya aldı abi oyuncuyu. Çok şans bulamadı Chelsea'de. Burnley'de 28.7 milyon euroya transfer etti. Galatasaray'da eğer oyuncuyu alırsa toplamda 25 milyon euroluk bir paket olmuş olacak. Yani hala oyuncunun getirisi olacağına inanılıyor baktığımızda. Dediğim gibi ama yine bence şey Fransa pasaportu yine Fransa milli takımına davet almaktan geçen bir yol.
2: Leicester'in geçmişi neresi? Önce İngiltere değil mi?
0: Yok. Rende yetişiyor abi.
2: Rende'den sonra nereye geçiyor?
0: Chelsea.
2: Chelsea'ye geçiyor. Oradan Chelsea'den sonra Burnley.
0: Kalıyor adada Burnley.
2: Tamam adada onu söylüyorum. Ben Rende'yi demiyorum. Rende yetişmiş.
0: Evet, evet.
2: İlk transferini Chelsea yapmış. Chelsea'den Burnley'e geçmiş. İngiltere kapısı kapanmış. Galatasaray almasa geri dönecek herhalde.
0: Evet, evet, evet.
2: Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Chelsea'de başarılı olmamış. Burnley'de başarılı olmamış. Hala bu parayı koruması bence suni bir rakam bu. Kusura bakma yani.
0: İşte şunu
2: 22 milyon. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam bu parayı vermem. Sen o zaman bu oynamayacağın oyuncuya bunu eğer oynatırsam şu kadar maç alırım diye bir madde koyduruyorsun. O zaman Batrakovic'in niye aynı şeyi söylüyoruz ki o zaman ucuza gelmiş oluyor.
0: Yani tekrardan Sidiki Şerif'e şöyle bağlayayım. Ben bunu performans olarak söylemedim. Fenerbahçe o dönem İyi bir oyuncu aldı dedim. İyi bir oyuncudan da kalsın potansiyeli olan bir

0: ama oynamazsa da beklenilen olmazsa da Fenerbahçe zarar etmez demiştim. Zarar da etmedi zaten.
1: Tam Fenerbahçe hayırlı olsun. Yani sonuçta listeden düştü. Bugün listeden düşen Samsun'dan alınan
0: Musaba var.
1: Musaba aynı şekilde. Fayat aynı şekilde. Yani 3 tane
0: gidecek isimler.
1: Yani 3 tane
0: Omar Fayat.
1: Omar Fayat. Yani 3 tane oyuncudan Fenerbahçe bugün kurtulmuş oldu. Tabii ki bunun ilerleyen günlerde karı, zararı ya da eksikliği ya da niye satıldı tüh filan gibisinden şeyler olabilir mi? Olabilir. Şaşırmam yani.
2: Peki kim kaldı işte Fenerbahçe'de listede? Bayağı var mı daha gidecek
0: olan? Var abi. Şöyle
2: çünkü
0: var.
2: Ben dünkü maçı izledim. Bir şey hatırlatayım. Temin sana da söylemiştim. 10 yabancı ile çıktı. Bir tek Kerem Aktürkoğlu Türk'tü. 9 futbolcu normal yaş üstünde. Bir tek Archie Brown galiba 10+4'e evet, uyuyor. Doğru değil mi? Uyuyor. 9 futbolcu. 2 tane kenardan girdi. Bir tanesi Asensio, bir tanesi Lukaku. Evet. Soruyorum
1: hala
2: şimdi.
1: Fazlalık var.
2: Var. Yani bir fazla
1: hala
2: var.
1: Hala fazlalık var. Yabancı oyuncularında.
0: Abi Lukaku.
2: Lukaku pardon Lukaku.
0: Neydi? Ali Lukaku.
2: Ali Lukaku. Lukaku.
1: Yani hala bir fazlalık var. Herhalde onlar da önümüzdeki günlerde.
2: Bir fazlalıktan fazla var bence.
1: Yani Osterwolde Roma istiyor. Zaten Osterwolde'nin menajeri dün İstanbul'daydı. Önce Beşiktaş kulübünden bir paylaşım yapınca biraz böyle bir heyecan oldu. Ha nedir bu gibisinden. Beşiktaş arkadaşlarımızı muhabirimize sorduk o güne. Yani Beşiktaş'ın Osterwolde ile ilgili herhangi bir tasarrufu olmadığını ama Beşiktaş'a bir sağ kanat oyuncusu önerdiğini kendi oyuncularından söylendi. Sonuçta Fenerbahçe ile de görüşme yaptı menajeri ve burada tabii şöyle bir durum var. Bir oyuncunun şu anda bir sakatlığı var. Herhalde daha bir ay daha olmayacak Fenerbahçe ile. İki, bir buçuk iki milyon euro yanılmıyorsam ücreti. Ücretiyle ilgili Fenerbahçe tabii çok yüksek rakamlar var şu an. Yani etrafındaki adamlar 6, 7, 8, 10, 11, 12 çıkıyor. Bir iyileştirme olacak mı rakamı ile ilgili diye bir konuşma ve diğer bir konuda eğer siz bu oyuncu ile ilgili herhangi bir tasarrufta ücretiyle ilgili bir tasarrufta bulunmayacaksanız yani teklifler olabilir. Biz o zaman gidelim ama siz ne düşünüyorsunuz yani rakamsal olarak bonservis bedeli olarak bunları neden anlatıyorum? Yani Osterwolde de Fenerbahçe'den ayrılabilir. Yani bu doğru bir şey mi olur? Peki, bana göre olmaz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim abi. 12 oyuncu var Fenerbahçe'de. Yani 10 kişilik kontenjana şu anda aday. Aday derken yani orayı dolduracak muhtemelen.
1: 12 isim fazla 12. Şu an. 2 tanesinin gitmesi lazım.
0: 2 tanesi fazla. Yani Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Gendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Vedat, Lukaku, Talisca, Osterwolde. 12 oyuncu. 2 tanesi ayrılacak buradan. Eğer Fenerbahçe Osterwolde'den bonservisle çıkabilirse, tabii ki çıkabilir ama sakatlı olduğu için söylüyorum. Bence Fenerbahçe'nin bu işini şu anlamda kolaylaştıracak bir oyuncu kalacak geriye. O da Ederson mu, Semedo mu, Talisca mı, piyango kime vuracak?
2: Peki buna bu. Livakovic'i katmıyor musun?
0: Yok. Livakovic abi yani zaten 10 kişilik hani listeye
2: dahil olacak. Adam gitmedi değil. Ama.
0: Barcelona aldı.
2: Carlos var.
0: Livakovic'i şu an öyle konuşuluyor.
2: Carlos var.
0: Carlos Parma ile görüşüyor. %70 evet. Oranında anlaşma sağlıyor.
1: Daha resmi olarak olan oyuncular var. Ya onlar mesela bugün
0: ya şöyle Amrabat,
1: bugün 3 kişi
0: Carlos,
1: gitti.
2: Ha var ha bak bravo Amrabat
0: var, evet, var abi. Evet. Ama hani bu şey muhtemelen ona aday olan isimler yani.
2: Olmazsa ne olacak? Bunları nasıl göstereceksin? Yani yeni uygulamada gösteremediğin
1: için. Ben göndereceklerini düşünüyorum.
2: Ne oluyor? Bugün, kulübe dışında kalacaklar.
1: Mesela bugün 3 oyuncudan.
2: O zaman ödemeleri mi yapmaya devam edecek?
1: 3 oyuncudan
0: evet,
1: çıktılar
0: abi,
1: yani.
0: Kadrosu bırakamıyorsun sözleşmeleri feshediyor çünkü.
1: Ya bugün 3 oyuncudan çıktılar. Yarın da 3 oyuncudan çıkabilir. 2 oyuncudan çıkabilir. Yani bunu bir sürece
2: bu önemli dağıtıp, yani bence.
1: Dağıtıp oyunculardan çıkacaklar. Tabii bir transfer olur mu artık Fenerbahçe'de? Yani olabilir ihtimali üzerine konuşma da var.
0: Yani şöyle olmayabilir de var. Kalırsa Fenerbahçe bir yıldız kanat bekleniyor açıkçası Kerem'in yerine. Ama şu an konuşulan şu. Dünden sonra özellikle. Şimdi Mert Günok yoktu. Ederson oynadı.
1: Ederson oynayacak ya. Ederson kalır ya. Bir yere gideceğime ihtimal
0: vallahi
1: vermiyorum.
0: Dünkü performansa da taraftar diyor ki işte varlığıyla yoktu belli değil. Hatta şöyle konuşuluyor abi. Şimdi Osterwolde'yi hani yani kendi hesabımıza göre dışarıda bıraktık ya şu anda.
1: Ben yani bıraktım
0: satışını yaptı Fenerbahçe.
1: Satışını, evet.
0: Ne kaldı geriye? Ederson, Semedo, Talisca. Şimdi hep ne konuşuluyordu?

0: Talisca 5 maçta 5 gol gönderemezsin. Ama düne bakıldığında Talisca ile ilgili de hemen bir maçta terse dönen düşünceler
1: Semedo'yu
0: var.
1: Semedo'yu da göndermesi iyi oynadı Semedo.
0: Semedo'yu da Fenerbahçe'nin abi elden çıkartacağı konuşuluyor. Oraya bir U23 bek takviyesi yapacağı konuşuluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum.
1: Çok muydu sağ bek oynuyordu?
0: Denge birden Semedo, Osterwolde ya da Ederson Semedo'dan bir anda Talisca ya da Ederson ayrılsına da dönebilir. Semedo'da kalabilir.
1: Talisca gidermiyor. Ben bir şey söylüyorum yani.
2: Şimdi Fener bir saniye Asensio gidebilir mi?
0: Ha sürpriz.
2: Bak, soru işareti.
0: Sürpriz olur mu?
2: Asensio mu gider?
1: 9-10 ona baktığın zaman mesela Asensio ikisi girdi biliyorsun oyuna.
0: Evet.
1: Asensio nedir abi? Doğru söylüyor Asensio.
0: Asensio giderse İsmail Hoca da kenarda biraz zorlanır. Öyle söyleyeyim ben. Dün tribünler bağıra
1: bütün yorumcular niye Asensio'yu
0: oyuna soktu yani.
1: Ama maçtan sonra Oğuz Hoca'nın söylediği bir şey var. Asensio'nun dedi zamanı var daha dedi ya.
0: Bizim en değerli oyuncumuz
1: evet,
0: dedi.
1: Evet.
0: Oyuncularımızdan
1: ama
0: biri
1: zamanı
0: demedi.
1: Var
0: en
2: o, yok, orada ben o konuşmasından şunu çıkarttım. Bence İsmail Kartal'a orada bir şey verdi. Yani ben dedi mesaj yorumculuk yaparken dedi benim dedi ilk söylediğim şartsız koşulsuz ifade ettiğim bir oyuncuydu dedi. Yani hayır, her zaman diyorsun. Olması gereken bir oyuncu olarak. Ben orada İsmail Kartal'a bir mesaj gönderdim. Şimdi tabii burada İsmail Kartal'ın işi biraz zor şu saat itibariyle bak net olalım. Neden zor? Yani zor olmaması lazım aslında yani bakıldığında ama işte bu futbolda öyle bir durum var ki yani dün işte maçta yaşananlar işte bu Gençler Birliği maçı siz şampiyonluğa oynuyorsanız biz şampiyon olacağız diyorsanız ilk maçınızı kazanacaksınız kardeşim. Olmazsa olmazı bu. Daha ilk maçtan bir mağlubiyet almak olmaz. Bir kere bunu taraftar çok kötü bir şekilde not aldı. Şimdi başkan, sayın başkan şöyle düşünüyor olabilir ki ben eminim. Yani Fenerbahçe ne dedi başkan? Biz dedi şampiyonla oynayan bir kadro kuracağız dedi evet. Ve en iyisini alacağız. Yaptı mı? Bana göre yaptı işte. En iyi isimleri getirdi. Yani birazdan ekrana da getirebilirsiniz ya böyle bir kadro. Nerede var ya? Acayip bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani
0: var ama
2: girenlere,
0: dengeli
2: çıkanlara bakıldığın zaman
0: kadro dengeli.
2: Kadrodaki oyunculara baktığın zaman yani kariyerlerine baktığın zaman tamam müthiş bir kadro ama evet bir sorunlar var mı? Var. Şimdi başkan ikinci ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedi. Kendisi de Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Şimdi haftaya çarşamba günü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı?
0: Kalmıyor.
2: Kalmayacak mı? Kalmazsa ne olur? Manevi olarak bunun sıkıntısı büyük olur. Bir, iki, maddi olarak da bunun sıkıntısı büyük olur. Neden maddi? Bu kadar oyuncular aldı, bu kadar büyük paralar harcandı. Neredeyse 100 milyon euroya yakın bir meblağ harcandı. Tabii ki şeylerini saymıyorum, ödenecek rakamları filan. Şimdi kadroyu getirdiniz.
0: Evet, bu arada ekrana. Bu hani güncellenmemiş kadro şu anlamda. Yani orada Musaba'yı saymayacağız, Şerif'i saymayacağız. O şekilde düşünüyoruz.
2: İşte buradan gidiyor. Daha gidecek olan oyuncular var. Gelecek olan oyuncu olur mu? Eğer Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa %100 olur. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmazsa ben zayıf ihtimal olarak görüyorum bir transfer yapılmasını. Şimdi biraz önce söylediğim gibi yani Sayın Başkan ne dedi? Ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacak dedi. Niye? Yani kaç yıl sonra Fenerbahçe'nin başkanı oluyor ve 17 yıllık bir özlem var. Bu özlemi hayata geçirmek için de camiaya ve kongre sürecince de bir ifade kullanıyor. Bir, şampiyon olacağız. İki, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Üç, iyi bir kadro kuracağız. Kadroyu kurdu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin eşiğinde ve dün Kadıköy'de bana göre kazanmalıydı Fenerbahçe. Bunu başarmalıydı, başaramadı. Ha, bunun çarşamba günkü maçta ne olacak göreceğiz. Kolay değil işi.
0: Tabii ki, tabii.
2: Ama bu kadro kalitesiyle yine de bir şekilde doğru hamlelerle, doğru bir taktikle, doğru bir karakter analiziyle ben tur atlayacağını düşünüyorum, inanıyorum. Öyle olması gerektiğini inanıyorum. Aksi olursa biraz önce ifade ettiğim gibi yani bak daha Levent abi Gençler Birliği maçını kaybediyorsunuz. İkinci olarak da Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsanız bunun eleştirileri fazla olur. O zaman derler ki Sayın Başkan ilk baştan mağlup olduk Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dediniz kalamadık yani bu nasıl iş derler. Bu böyle. Şu anda bu böyle. Ha kalırsa bu başkanın elini çok daha fazlasıyla kuvvetlendirir. Der ki ben kardeşim bak sözümü tuttum.

0: Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedim.
1: Yıllar sonra
0: ve
1: geldim.
0: 17 yıl sonra bu özlemi dindirdim, bitirdim.
1: Ki en son yine bitirdim. Kendisinin döneminde Şampiyonlar
0: Ligi'ne
1: gitti. Yani
0: evet, bitirdim der ve bir, bu işin sponsorluğu var, bu işin TV geliri var, bu işin stat geliri var, bu işin forma, ürün geliri var. Yani para var. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var mı? Var. Hem de çok büyük paraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani dolayısıyla bu Şampiyonlar Ligi'ne kalma meselesi önemli. Gelelim İsmail Kartal meselesine. Şimdi İsmail Kartal bana göre yine ders almadı. Geçmişteki şeylerden, hatta Fenerbahçe'yi yönettiği günlerden. Bak hep o zaman da dendi. Ya bir iletişim, bir iletişim, iletişim, iletişim, iletişim. İletişim. En önemli şey iletişim. Şimdi bir Asensio durumu yaşandı. Bak Asensio hazır mı? Aslında baktığında hazır da değil. Yani normalde bir teknik direktörün adamı oynatmama gibi bir lüksü olabilir. Yani hazır değil kardeşim adam. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki işte açıklamalarıyla dedi ki hazır değil dedi. Hop oradan sosyal medyasından yanıt verdi. Akşamleyin ben hazırım dedi. Ya nereden çıktı dedi bu. Ondan sonra hazır olmayan oyuncu hop 11'e girdi. Şimdi orada dedikodular çıktı. Ya acaba yönetim mi dedi? Oynatacaksın kardeşim Asensio'yu. Şimdi net bir de konuşuldu. Hoca Fred'i çok destekliyor. Ya Fred'i çok beğeniyor. Fred'in olmasını istiyor. Fred nerede Fred?
1: Gitti.
0: Fred yok ha. Fred gitti. Kim gönderdi? Yönetim gönderdi. Kendisi de gitti. Hoca kalmasını istiyor muydu? %100 istiyordu. 99 değil. %100 istiyordu. Ama gitti. Şimdi bu Asensio meselesinde de dün baktık ki bu iş aslında böyle dallanıp budaklanıp bir krize haline gelmiş. Böyle küçük küçük bir kriz haline gelmiş. Şimdi 70'te 60'ta bağırıyor millet. Değil mi? Bağırdı tribünlerden. Asensio
1: hemen girdi.
0: Ne oldu? Girdi. Sonra gazeteci arkadaşlar basın toplantısında sordu mu? Sordu. Dedi ki tribünlerin isteğine mi soktunuz dedi.
1: Bir güldü şöyle hocam.
0: Şöyle bir güldü. Aslında o gülme bir sinir gülmesiydi. Psikolojik olarak hoşuna gitmeyen bir soruydu bu.
2: Ama bu soruyu tabii ki gelecek, geleceğini hesap etmiyor mu?
0: Yani hesap ya, edecek.
2: Tribün oyuncuyu sokmuş, o soruyu hazırlık yapıp önceden de ona göre cevap
0: ve
2: verecek
0: sonra,
2: abi.
0: Ve sonra,
2: hazırlanacak yani.
0: Ve sonra orada dedi ki yok planımızın içindeydi. Ha onu kimse öyle algılamadı. Nasıl algılandı? Tribün bağırdı, sen de hocam onu soktu.
2: Hocayı
0: şimdi
2: kim
0: soruyorum.
2: Kurtardı maçtan sonra? Oğuz Çetin Oğuz kurtardı. Çetin. Dedi Oğuz ki hazır değil. Onda oynayacak zamanı var. Fizik olarak hazır değil dedi.
0: Ama,
2: hocaya destek
0: ama şunu
2: verdi.
0: Da söyledi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Önemli. Bak dedi önemli. Bu adam önemli dedi. Altını çizdi. Çok bak, önemli dedi.
1: Çok basit bir şey söyleyeceğim ya. Maç öncesi hatırlıyor musun? İsmail Kartal ne söyledi? Bizim Asensio kadar 24 tane daha değerli oyuncumuz var.
0: Doğru.
1: Biz bugün öyle uygun gördük.
0: Tamam.
1: Öyle oynayacağız dedi.
0: Evet görebilir.
1: Tamam. Bunda bir şey yok. Ama o soru nasıl gelmeyebilirdi biliyor musun maç sonunda? Bak yine tribüne Asensio diye bağırabilir. Sen yine sokabilirsin. Ama şu cümleyi kursan belki o soru gelmezdi. Maç öncesinde deseydin ki Asensio da planlarımıza dahil. Bu bazen ilk 11 olabilir. Bazen kulübeden getirmek olabilir deseydin. Bunun önünü almıştın. Bu sorunun da cevabını daha maç öncesinde
0: tamam,
1: vermiştin.
0: Ben ne diyorum? Bak iletişim, iletişim, iletişim. Yani bunun dersi de alman gerekiyorsa al kardeşim yani al. Yani bu önemli bir şey. Artık teknik direktörlerin verdiği mesajlar çok önemli. Bak her cümlesinin altında ya da gelebilecek Levent abi biraz önce dediği gibi bileceksin. Bunun hazırlığını yapacaksın. Tecrüben ya da yanındaki var. Ekip yapacak. Gerekirse 5 kişilik ekip olacak arkanda.
2: Tabii canım.
0: Hocam buradan bu gelebilir. Maç sırasında sosyal medyada bu konuşuldu. Burada bu oldu, buradan bu oldu. Nasıl? Bilginiz olsun. Buyurun. Nasıl? Kağıtlar önünüzde.
2: Mikrofona
0: haberiniz olsun.
2: Çıkmadan evvel buna hazırlık yapacaksın.
0: Yani şimdi bu hocaya zarar veriyor. Şu an hoca öyle bir noktaya geldi ki bir Gençler Birliği maçından dolayı zaten mağlubiyet ve oradaki kadro rotasyonundan dolayı eleştiri bombardımanı altında. İki, lige kötü başladı Fenerbahçe. Mağlubiyetle başladı. Üç, bir Asensio şeyi var şu anda. Bak ben demiyorum kriz. Yani hocanın tercihidir ama yaşananlara, olanlara, tezahüratlara, bilmem neye, Fred'in gidişine ona buna bakarsak hocanın dediği olmamış. Hocanın dedikleri olmuyor. Ben de diyorum ki haftaya çarşamba günü Asensio 11'de oynayacak. Büyük ihtimalle oynatacak.
2: Ama
0: bu kadar burada baskının ve şeyin altında özür bırakacağım abi sana sözü.
2: Yok.

0: Bir şey soracaktım sana.
1: Buyurun abi.
0: Başkanın alınmasına itiraz ettiği, bu para verilmiş dediği Kante nasıl ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu oldu da Fred dışarıda kaldı, onu soracaktım. Mesela ben Kante'nin gönderileceğini tahmin ediyordum. Çünkü başkanın tavrı öyleydi Aziz Bey. Dedi ya, evet, bu paralar vermiş 70 milyondan, doğru, bahseden, evet, kendisi. Evet. Dedi ya torunoğullarına.
1: Hemen
0: bulun dedi. Alın götür gönder dedi. Onun için, evet, soruyorum yani, evet, bunun bir şeyi var mı? Ama Kante aslında, bir anda.
2: Abi doğru söylüyorsun. Aslında o biraz şöyleydi. Yani evet, Kante hani önemli bir oyuncu ama bu bize varsa parayı veren, evet, biz göndeririz.
0: Tamam. Ama Kante veren, şu anda vazgeçilmez bir oyuncu konumuna geldi.
2: Parayı veren çok belliydi. Çok yüksek.
0: Tamam, yani bir anda. Kante. Yani çok çabuk oynarken Fred bir anda devre dışı kaldı.
2: Şuna
0: Kante oranın birinci oyuncusu oldu yani.
2: Başkan bence dinlendirmese daha idealdi.
0: Tabii ya, bence ama ben bir de bir soru daha vardı, onu soracaktım. Ya kazanan bir takım bir yere gelinceye kadar, bir takım Fenerbahçe 4 Avrupa maçını oynarken 4 maçta da gol atan Talisca santrfor başlamışken nasıl Talisca forvet arkasına düşüp de Vedat santrfor oldu? Ben de onu merak ediyorum. Niye onu bozdu?
2: Şampiyonlar Ligi playoff maçında.
0: Tabii niye bozdun mesela? O takımla başarılı olmuştun. Belki de o takımın forvet arkasına Hasan Süyü koyabilirdin. Bak Talisca santrfor, Kerem Greenwood, arkada Hasan Süyü, Gendüzü Kante, arkadaki dörtlü belli, olabilir, kaleci edersen olabilir dedi diye düşünüyorum. Olabilir. Niçin bunu bozdu İsmail Hoca? Bozma dediler.
1: Bozdu, hakikaten de, ben bilmiyorum.
0: Bak, Aziz Bey'in olduğu yerde Aziz Bey kadroya karışır.
1: Sanmıyorum ya, öyle.
0: Karışır.
1: Ya karışı da direkt karışır, karışacağını sanmıyorum. Bak şimdi,
0: karışı niye karışmasın canım? Yani karışı hep geçmişte.
1: Ne yapacak, şunu oynat bunu oynat mı diyecek yani?
0: Diyebilir.
1: Yok canım.
0: Diyebilir. Çünkü bak Talisca'dan şunu yapamadın ama.
1: Ama Talisca da bu kadar gol atmışken vazgeçemedi yani.
0: Tamam da o zaman yerinde oynasaydı.
1: Tamam, Vedat oynatmasın diyorsun.
0: Oynatmasın tabi yani, Vedat sonra girsin.
1: Tamam, Vedat hazır değil zaten.
0: İyi, tamam değil. Vedat değilken onunla oynasaydın, Hasan Süyü arkaya koysaydın. Daha mantıklıydı bence.
1: Bak sen çok yılların büyük hocaları görmüş bir insansın. Meslek hayatında işte ben de kısmen gördüm. Ya bir takımı yönetmek gerçekten önemli bir şey. Bak yani taktik, teknik bilginin olması başka bir şey. Yönetmek, oyuncuları yönetmek başka bir şey. Üçüncü noktada iletişim çok önemli bir şey. Şimdi sen bu konuşmalarla, bu yorumlarla, bu taraftarın önünde bak şu an İsmail Kartal topal ördek durumunda. Yani ben böyle olmasını da istemiyorum. Daha yeni başlamış adam. Ama bakıldığında eleştirilere, yorumlara adam şu anda yerden yere vuruluyor ve daha başında, işin başında. Şimdi Konya maçı değil mi? Konya'ya gidecekler. Konya yok, İstanbul'da mıydı?
2: Şöyle, evet evet, maç İstanbul'da.
1: Yani önemli maç.
2: Ama orada da Oğuz Çetin'le hani ters düştüler. Yani ters düştüler derken açıklama olarak söylüyorum. Şimdi İsmail Hoca neredeyse 5 dakika önce,
1: evet,
2: dedi ki Teyir gibi hani bir düşüncemiz
1: yönetimden
2: var dedi.
1: Yönetimden haber bekliyoruz dedi.
2: Evet. Oğuz Çetin de 5 dakika hani geçti, evet, geçmedi. 5 dakika
1: o
2: sonra
1: dedi
2: ki,
1: ne ertelemesi dedi.
2: Evet, bizim öyle bir talebimiz olmayacak.
1: Bu çok
2: çünkü
1: kötü bir durum.
2: İlk maçta başvurduk olmadı dedi. Bundan sonra olmayacak dedi.
1: Bak bu hoca için çok hoş olmayan bir durum. Eğer koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bunun bilgisinin bana göre verilmesi lazım. Şimdi takımın futbol direktörü erteleme nereden çıktı? Fenerbahçe işte bu kadrosuyla oynayacaktır. Daha önce bir kez erteleme

0: önünde fikir beyan ediyor. Bak yine dönüp dolaşıyorum, diyorum ki yine iletişim, yine arkandaki ekip. Senin böyle bir ekibin olacak hocam. Böyle bir ekibin olacak senin. Bak yoksa ben üzülürüm. Bu şekilde Lyon maçı kaybedilirse sen daha çok tartışılmaya
1: başlarsın. Ben söyleyeyim, o zaman Oğuz Çetin beraber oynadılar galiba bir dönem. Bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam. Ama tam hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeyim. O da kalkıp Oğuz Hoca da, ya Oğuz Çetin de, hocası gitmeden evvel ortak bir fikri beraber paylaşması gerekir. Erteleme ile ilgili bir şey konuşmayalım, Asensio ile ilgili şöyle yapalım diye. Bunlar kadar doğal bir şey yok. Bak Temin güzel bir şey söyledin orada. Güçlü bir takım var. Geçen sene bunun sıkıntılarını Galatasaray yaşadı. Icardi Osimhen olayında yaşadı. Icardi kriz çıkardı.
0: Evet.
1: Liverpool'daki o maçta oyuna girmedi. Gitti Kaan Ayhan konuştu, ikna etti. Bir şey soracağım. Yani orada birazcık hocanın lafını dinlemedi. Şimdi şuraya bakıyorum. Burada tam 4 tane, bak her oyuncuyu bir kenara koyarım. Ama 4 tane deve dişi gibi oyuncunun ikisi dışarıda kalacak.
2: Öyle.
1: Bak Lukaku, Vedat Muriç, Asensio, Talisca. Bak bu dördünü aynı anda oynatamazsın. Oynatamadığın oyuncular da ciddi sana kriz yaratır. Yani Icardi modeli gibi. Icardi tekti. Yani ben oynamak istiyordu falan. Talisca da diyor ki şimdi ben de 4 maçta gol atan oyuncuyum. Neden ilk 11'in yine forvetinde başlamadım? Asensio benim en değerli oyuncum dedi. Tamam. Orada durumu kurtar. Hoca sana sahip çıktı orada Oğuz Çetin. Ama Asensio'nun ilk 11. Sen oynat. Sıkıntı olursa o zaman konuşursun. Kazanmış kadroyu bozmanın bir anlamı yok.
0: Tribünlerin tezahüratıyla bir oyuncuyu sokarsan işte, ne olur bir hoca için bana yanıt verir misin abi?
1: Bugün,
0: rica
1: bugün
0: etsem. Çok, senin analizin ne olur?
1: Çok net bir şey sana söylüyorum. Fenerbahçe tribünlerinin, kusura bakmasın İsmail Hoca ama, çok desteklediği bir teknik direktör değil. 4. kez geliyorsun.
0: Yani evet, doğru söylüyorsun.
1: 4. kez geliyorsun. Yani bu aşağıda. Evet. Geçmişten de ilgili sıkıntılı var. En iyi dönemi işte o 99 dönem, gollü dönemdi biliyorsun.
3: Bence artık hoca da mesela onu bir yeri de bırakması lazım.
1: Evet, ama çok zor bir kadro bu sefer. O kadro o kadar zor değildi. Orada da mesela şeyle Dusan Tadic'le ve baktığın zaman Dzeko ile ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
0: Şöyle bir şey var. Bu nokta önemli. Sayın Başkan yine kongre sürecinde söylediği konuşmalarda birinde yanılmıyorsam, tam emin değilim. Bir Alex mevzu, Alex krizi yaşamak istemiyorum diye ifadeleri vardı. Yani çünkü biliyorsunuz o zaman bir şey yaşandı. Çok ciddi hocayla moca bir sürü sorunlar oldu. Şimdi bu Asensio sorunu, yani yeni bir sayfaya başlamıştı.
3: Sakınan göze çok yeni batar gibi olmuş.
0: Yeni bir şey. Şimdi bu Asensio da sıradan bir adam değil ki kardeşim. Değil mi yani? Adam böyle işte tepede dünya önemli hocalarıyla çalışmış. Değil mi? Büyük hocalarla çalışmış.
1: Real Madrid'in oyuncusu.
0: Yani, yani kaptan, Real Madrid, büyük kupalar. Yani bakıldığında.
1: PSG değil mi? Tabii ki. PSG.
0: Yani winner'ın winner'ı bir adam yani. Yani.
3: Şampiyonlar Ligi kazanmış üst üste. Bu kadroda yalan oynayan.
0: Şimdi.
1: Tamam mı yani?
0: Sen bu süreci iyi yöneteceksin. Bak hocam, Levent abi çok önemli bir şey söyledi. Tribünlerin sana şeyi çok fazla değil. Kırılma ince noktasındasın. Zaten
1: pamuk ipliği gibi bağlantı var.
0: Yani zaten yıllardır şampiyon olamıyorsun. İlk maçına kötü başlamışsın. Sana yüklenmişler. Bütün Fenerbahçe şeyi, medyası, efendime söyleyeyim yorumcuları, vay böyle neler söylüyor. Şimdi kitleler bundan etkileniyor bakıldığı zaman. Bugün dediğim gibi, bak umarım ki olmaz. Lyon Şampiyonlar Ligi'ne kalınmazsa hoca daha çok tartışılmaya başlanır. Yani zaten kredin az. Niye? Bu takım, bu camianın tek bir şeyi var. Kazanmak kardeşim. Yani artık o limitte. Her maçı kazanacaksın. Her maçta iyi futbol oynayacaksın ve hiçbir krizin olmayacak. Kimseyle de bir kriz yaşamayacaksın. Evet, haklı olabilirsin. Asensio hazır değil. Ama bu süreçleri farklı bir şekilde yöneteceksin. Yönetmeye çalışacaksın. Ve burada yalnız kalmayacaksın. Ben dün biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu erteleme olayı gerçekten başlı başına. Sen basın toplantısında böyle diyorsun. Arkandan çıkıyor futbol direktörü diyor ki ne yok diyor, erteleme falan olmayacak diyor.

0: diyorsun.
1: Biz bu takımla diyor bundan sonra bu kadroyla diyor çıkacağız her maçımızı oynayacağız diyor. Evet. Bu hocayı zor durumda bırakır.
0: Tabii canım.
1: Mesela ters köşeye yatırıyorsun hocayı.
0: Ben şimdi buraya bir şey hesap ettim. 6 yılın son 3 yılında İsmail Kartal var ya. 3 yılında İsmail Kartal. Aldı ikinci yaptı. Trabzon'un şampiyonu. Jesus geldi. Değil mi? Gitti İsmail Kartal geldi. İkinci oldu. Gitti Mourinho geldi. Tedesco geldi. Mourinho'nun ikinci senesine Tedesco devam etti. Yine İsmail Kartal. Yani bu büyük bir fırsat bir teknik direktör için. Ama işte kendi öyle şimdi burada belki o zaman çalışıyorlar ama burada Aziz Bey'le çalışmak kolay bir şey değil. Aziz Bey futboldan iyi anladığı için oyuncular konusunda da çok yakından takip eder ve müdahale eder. Mesela ben hala da şunu söylemeye çalışıyorum. Kazanan 4 maç üst üste kazan 4 maç bir maç berabere kaldı Fenerbahçe. 3 maç kazanan yenilmeyen Fenerbahçe'nin o 4 maçında golleri atan Talisca eğer aynı yerde başlamayıp Vedat Muriç'le olup bütün düzeni bozuyorsan Ederson'u kabul ederim Mert sakattı diye ben şunu söylüyorum. O zaman sıkıntı yaşarsın. Bence hiç kazanan takım bozmayacaktın. Tur atlayan takımları bozmayacaktın diye düşünüyorum. Vedat sonra gelebilirdi.
1: Mecbur kalıyor abi oynatmaya.
0: Aa, olur mu?
1: Öyle hissediyor.
0: Tamam Vedat Muriç ne yaptı sana? Hazır olmadığı için
1: hazır
0: bir kafa vuruşun
1: yani.
0: Dışında iki kafa vuruşun dışında yok.
1: Yok.
0: Ama Talisca'da belki o bölgede tek oynasaydın cezalın içerisinde çok daha fazla olsaydı.
1: Bir takımın bu kadar hücum gücü bu kadar yüksek olan bir takımı bitiricilik sorunu olur mu ya bu kadar? Yani pozisyona giremiyorsun. Hücum şeyinde bu kadar önemli hücum oyuncuların var. Hepsi senin tabirine gövdeli adamlar. Ama sorun yaşıyorsun. Kerem bugün yazmış Fransız'a hayalet gibiydi diye. Yani
0: ama
1: mesela,
0: ben sana söyleyeyim mi?
1: Ya nene, bir Greenwood kurtardı.
0: Ben olsam neneyle oynarım orada. O nene çok tehlikeli bir adam. Çok slalom yapan bir adam. Bak içeri iki hamlede yaptı top direkten döndü. Üste ağlara gitse kacı kurtaramadı.
2: Geçen sen çok konuştun neneyle ilgili. Burada nene savunucusu oldum. Bir şey demek evet. istemiyorum.
0: Ya bence, ben söyledim yani. Ben onun nerede olduğunu bilmiyordum. İlk kez maça soktu. Çok etkili bir adam ya.
2: Sezon,
0: bak söylüyorum.
2: Bitince midesinden bir ameliyat geçirdi, operasyon
0: ama,
2: geçirdi.
0: Ama ben biraz söyleyeyim mi? O yüzden. Çok slalom atan bir oyuncu ya. Dar alanda falan bak başına iş açar şeyin. Bak Lyon'daki Greenwood kadar çok önemlidir Greenwood ama
1: burada,
0: bir gerçek var. Nerede önemli bir oyuncu?
1: Gereken en önemli soru taraftar şunu soruyor. Bu kadroyu İsmail Kartal yönetip şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Bak bu çok şey bir soru. Şu anda benim çevrendeki ben bakıyorum Fenerbahçelilere falan daha hemen bir şey oldular. Yani zaten hemen bir demoralize olabilecek bir durum oluyor. Kırılma noktaları o kadar hassas ki. Yani hocaya güven duygusu o kadar hassas ki. E şimdi bu böyle olursa nasıl başarı gelecek? Nasıl olacak
2: şöyle
1: bu?
2: Şöyle söyleyeyim abi. Sen dedin ya Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncusu var.
1: Çok.
2: Ama neden bitiricilik sorunu yaşıyor ya da topu niye ileriye taşıyamıyor? Dün çünkü çok az pozisyon buldu Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Hatta bir tane Vedat'ın pozisyonu var. Son benim
1: Greenwood'un muhteşem golü var.
2: O golü bireysel yetenek.
1: Fransız
2: O da bireysel yetenek abi. Yani çekti, vurdu, girdi içeriye.
0: Hani o baskıyla kazanılan bir top.
2: Tabii tabii. Şimdi İsmail Hoca bir önceki döneminde ki az önce Levent abi çok değerli bir yere vurgu yaptı bence. İsmail Fred Szymanski ile oynadı merkezde. Evet. Szymanski bir 10 numara profili değildi. Safkan bir 10 değildi zaten. 8 numaraydı. İki tarafında rolünü yapıyordu. Yani savunmaya da yardımını yapıyordu. Hücuma da yapıyordu. Evet. Hatta ben anlatırken 2023-24 Fenerbahçe'sinin şunu dedim. Kanatlarda Tadiç ve İrfan Can Kahveci ile oyun kurucu kanatlarla beklerine yani Osayi'ye ve Ferdi'ye yer açan bir Fenerbahçe vardı. Çünkü bu oyuncular bu beklerle müthiş uyumluydu. Buralardan doğan boşluğa da merkezden girip skor yapan, tabela yapan bir Szymanski vardı. Buydu Fenerbahçe'nin oyunu 2023-24'te. Peki dün ne oldu Murat abi? Kante 7-4-4 ikili mücadele kazandı Fenerbahçe adına. Ama merkezdeki diğer oyunculara bakalım. Kante, Guendouzi, Talisca Fenerbahçe'nin merkezi.
0: Guendouzi çok içeri girdi.
2: Guendouzi 11'de 2. Tabii sadece 2 ikili mücadele.
0: Bu dedi, bak, önemli bir ayrıntı. Bunu söyleyince mesela eleştiriyor insanlar. Yani Guendouzi'nin top ayağına geldiği zaman ki hareketine bakacaksın bunu. Yani top ayağındayken oynamak kolay ama kazandı ikili mücadele yok.
2: Bak bu arada bence abi sezona çok iyi başladı ama dünkü merkez üçlüsü Fenerbahçe'nin yani geneli sorunluydu. Guendouzi'ye yansıdı. Talisca 1'de 0. Bir tane ikili mücadeleye giriyor. Onu da kazanamıyor. Peki Lyon ne yapıyor merkezde? Tesman 4'te 4. Morton 6'da 4. Tolisso 11'de 7.
1: Daha
2: Fenerbahçe'yi ezmiş Lyon merkezde. Evet. Zaten abi böyle bir takımın da ileriye top taşıması, pozisyon bulması mümkün değil. Yapamazdı. Fiziken ezildi.

0: Dünya futbolunda zaten orta sahası iyiysen kazanıyorsun. İspanya'nın orta sahası inanılmaz bir orta sahadı. Gördün neler yaptığını, değil mi? Öyle bir orta sahan varsa sorun yaşamazsın. İsmail Hoca'nın ille Gendüz'e de İsmail de koysaydı belki oraya daha farklı olurdu. Yani bir birlik skorla gitmek, ama ben şunu söylüyorum, maça baktığım zaman Lyon takım çok rahat pas yaptı ya. Çok rahat oynadılar. Yani tempo olarak
1: pozisyona bile girdiler
0: ona
1: yani.
0: Ona karşılık veremedi Fenerbahçe. Sorun burada. Bu tür oyuncular bak. Nene geldi. Yani. Nene bir anda hareketlilik getirdi.
2: Evet.
0: Nene bir tarafa hareketlilik getirdi. Rakibin dengesini bozdu.
1: Asensio da getirdi bence biraz.
0: Tamam, doğrudur. Ama yani şu bir gerçek. Asensio da son oyuna girdiği zaman taraftar istiyor diye söylüyordur ama onun kendi içinde de fırtınalar esiyordur. Ben niye 11 başlamıyorum diyebilir. Çünkü sen dedin ya TikTok'ta ben hazırım diye.
1: Peki.
0: O zaman şimdi bu dengeleri yönetirken dikkat etmesi lazım. Çok zor bir takım bu.
1: Valla bu dengeleri
0: çok zor. Yani bu söylüyorum. Bu dengeleri, kolay bir takım değil.
1: %100 kolay bir takım değil.
0: Bak söyleyeyim sana.
1: Ama yani ben olmasını istemem böyle, ama yani hocanın işi çok zor. Yani önümüzdeki günler hoca için kritik günler. Ama açık konuşayım yani.
2: Fransa'da tur gelirse Fenerbahçe için her şey bir anda.
1: Tabii ki 17 yıllık bir şey bir anda yani bitiyor. Biraz önce dediğim gibi yani artısı eksisi mutluluğu inanılmaz bir şey.
2: Konuşmak
1: yani
2: istediğim iki transfer
1: İnşallah
2: var.
1: İnşallah da gelir.
2: Buna tabi. Luke Bakio ile başlayalım. Sonra bir de şu Benzema iddiasını bir konuşalım istiyorum ama Luke Bakio ile devam edeceğiz. Benfica'nın Beşiktaş'tan 32 milyon euroluk bir talebi olduğu konuşuluyor. Benfica da çok acayip bir satıcı. Yani gidiyorsun 50 diyor işte Pavlidis'e. Luke Bakio 32 diyor. Tamam, Pavlidis 50 edebilir şu anki değerleriyle ama yani Luke Bakio da çok kullandığı bir oyuncu değil. Orada da kapıyı minimum 30'dan açıyor.
0: Abi tok satıcıysan paraya dönüp bakmazsın. Affedersin.
2: Öyle.
0: Öyle bir şey. Yani senin elindeki, senin bankada mesela ekonomik olarak ben öğrendiğim kadar Bayern Münih'in 1 milyar euro varmış abi kasasında. Bu oyuncu senden ikna etmek için masaya ne oturursa oturmaz. Orada söz sahibi bayandır. Vermek isterse senin istediğin fiyata verir. Vermek istemiyorsa kapısında, kapında yazsan rakibin. Vermez abi, kural bu. Vermez Ömerciğim. Yani Benfica satarım ben diyor bunu. Patron tabii, benim diyor. Tabii. Çok net.
1: Ya orada Beşiktaş bir işte 3 milyon euro kiralama bedeli artı sonra işte 17 milyon euro
2: satın alma
1: ve 20 milyon euroluk bir paket üzerinde teklif götürmüştü. Kabul etmediler adamlar. Yani senin konuştuğun rakamlar ifade ediliyor ama bir işte 25 milyon euroya falan da bu işi nasıl bağlarız diye de Beşiktaş'ın bir şeyi var. Düşüncesi var ama tabii burada işte Napoli'deki Nenes'ti yanılmıyorsam. O da yine gündemdeki oyunculardan bir tanesi. Yani Beşiktaş oraya ciddi şekilde bir arayış içerisinde.
2: Çok sakatlık geçirdi son yıllarda. Evet, son yani 4 yılda ortalama 14 maç kaçırdı sezonda.
0: Avrupa'da kulüplerin son listeye verme tarihleri nedir?
2: 2 Eylül abi.
0: 2 Eylül. Şampiyonlar Ligi'ne öyle mi? Şampiyonlar Ligi kaç?
2: Şampiyonlar Ligi 2 Eylül bildiğim kadarıyla. Hayır,
0: kendi ülkelerinde mesela gibi. Londra'da İngiltere'de ne zaman transfer bitiyor onu soruyorum.
2: 1
0: Eylül bitiyor.
2: Premier Lig için soruyorsun.
0: İtalya, İspanya, Almanya,
2: major liglerin
0: yani bakarsan mesela buradan dışarıda kalacak oyuncular vardır. O zaman bu pazar farklı olur. Bir gecede otururlar, anlaşmaya çalışırlar. Öğrenirsen önceden
1: Beşiktaş oraya alacak. Oyuncu %100 alacak ama yani
0: oyuncu mu alacak, o oyuncuyu mu alacak?
1: O oyuncuyu biraz zor alır ya. Ya başka isimlere de bakıyorlar. Yani orada 3-4-5 tane alternatif isim üzerinde çalışıyorlar. Yani bir tanesi olacak ya da başka isimlere de arayışları içerisinde olacaklar. Artı orta sahaya bugün hoca da söyledi. Yani orta sahada bir arayış içerisinde olduklarını, hatta şeyi bile anlattı. Yani işte iki yönlü oynayabilen, koşucu özelliği olan, kendini ceza sahasına atabilen, büyük alanları kapatan bir futbolcu istiyorum diye de bir tanımlama yaptı orta saha için. 6-8 için herhalde.
2: Kim istiyor bilmiyorum ama en dediği istemediği net. Yani onu tarif etmediği net.
1: Yani. Evet, yani onu tarif etmediği dediğin gibi net. Yani Beşiktaş özellikle öncelikle sağ kanat için şu anda ciddi bir arayışta, işte senin söylediğin isimler üzerinde çalışmalarını yapıyor. Orta saha için o kadar böyle somut bir masada bir isim yok. bir stoper almaktan bahsediyor.

0: bahsediyorlar ama orada da çok şu an somut bir şey yok. Birinci öncelik sağ kanat, ikincisi de orta saha. Yani o hocanın özellikle iki tane mevki için oyuncu çünkü baktığı da bir gerçek.
1: Çağrı'nın yerine mi?
0: Evet. Çağrı duruyor. Çağrı ile beraber. Evet.
2: Yani Raşit'in ayrılığı bekleniyor. Çağrı ile birlikte rotasyonda olacak. Tabii Luka Bakio falan gelirse Çağrı Luka Bakio'nun rotasyonu olur.
0: Yani Çağrı de tabii oynamak ister mi? Yedek kalırsa sorun çıkartır mı? Biraz
1: yabancı kontenjanı kurtarıyor mu bunları?
2: Abi bir kişilik
0: sınırda diyebiliyorum şu anda.
2: Ben de bir kişilik yer var
0: sınırda diyebiliyorum. Yani onların da tabii göndermek istediği Rashica'yı gönderebilir. Ndidi aynı şekilde gönderebilir. O bir stoperi pazarlık halindeydi. Son durumu
2: Udokai imza atmadan mı atacak? O da bayağıdır o şekilde. Ona
0: böyle bir var ya, böyle 3 kişi falan bir anda gidebilir. 2 tane zaten oyuncu Görezem alacak.
1: Udokai ile anlaştık demişti ya gidecek konusunda.
2: Gidecek demişti abi, daha gitmedi. Gitmesini bekliyor Beşiktaş. Şimdi Karim Benzema transferine konuşalım isterim. Çünkü Trabzonspor'da rota bir anda Karim Benzema'ya döndü. Levent abi yani Benzema tamam, yaş olaraktan hani baktığımızda bugün 38 yaşında, 87 doğumlu. 39 olacak birkaç ay sonra ama yani çok çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Bugün futbol dünyasında süperstarların 41'i 42'yi gördüğü noktada yalnız Trabzonspor burada, Benzema'yı alırsa
0: burada bir noktayı altını önerilmiş.
2: Ama Trabzonspor'da düşünüyor.
0: Yani önerilmiş derken orada bitiyor mu? Anlaşması mı bitiyor? Böyle bir durum mu var? Yani yok, nasıl öneriliyor? Abi,
2: Benzema Simone Inzaghi ile bir kriz yaşadı El Hilal'de. Anlaşamadılar. Takımdan ayrılmak istiyor. Çok mutlu değil. Burada da Trabzonspor sanıyorum bunu kullanmak istiyor. Bu şekilde hani Benzema'yı almak istiyor. Çünkü El Hilal yönetimi de hani daha genç bir santrofor oraya transfer etmek istiyor. Böyle iki
1: bazı oyuncuların oyuncuların yaşı yoktur denir. Karim Benzema için ben bu sözü kullanabilirim. Real Madrid'deki serüveninde müthiş gollerini izledim. Sonra biliyorsun oradan ayrılıp şeye gitti. Arabistan'a gitti.
2: Çok da acayip
1: müthiş,
2: oynadı
1: müthiş orada. Maçlar oynadı. Hı. Ve mükemmel bir golcü. Eğer fiziksel bir problemi yoksa ceza alanı içerisinde bu kadar çabuk düşünen, bu kadar oyun görüşü olan ve vuruş becerisi olan bir golcü transfer edecek Trabzonspor. Yani burada Benzema farklı bir oyuncu. Bak söylüyorum. Hani yaşa bakmasın. Hala daha oynayabilecek çapta bir oyuncu. Tabii ki Onaçu kalacak mı merak ediyorum. Kalacaksa eğer burada ikisinden faydalanması bence çok değerli olur ama Benzema yani yaşına bakarak ya
0: oradaki performans ile istatistikleri nasıl Ömer şu an?
2: Şöyle, bu sene ilk maçta golünü attı penaltıdan.
1: Evet.
2: Geçen yıl 13 maçta 9 gol 5 asist yaptı. Yani 13 maç 14 tabela yaptı. Ondan önce 21 maç 16 gol, 33 maç 25 gol, 33 maç 16 gol bu şekilde gidiyor.
1: Müthiş bir golcü ya. Ben hiç bak bir şey sana söyleyeyim. Müthiş bir golcü. Yani bu gol asla yani refleksi olan, gol refleksi olan bir oyuncu. Müthiş ya. Onu izlerken yani belki de tabii ki her şey, bak ben Fransa milli takımının bu süreç içerisinde Deschamps'ın iki tane hata yaptığını düşünüyorum. Bir tanesi Atletico Madrid'de sezonu başarıyla geçiren, değil mi? Neydi o oyuncuları?
2: Julian Alvarez mi?
1: Hayır. Fransız ya golcü. 35 yıl ayrıldı şimdi.
2: Griezmann.
1: Orlando'ya
2: gitti evet.
1: Bir de, tamam ama Griezmann sırtı dönük oynayabilen, duvar olan bir oyuncuydu son şampiyon oldukları dönemde. İnanılmaz 10 numara gibi oynadı. Bugün onu yapabilecek bir oyuncuyu yaratamadılar. Griezmann o maçı oynayıp gidebilirdi. Griezmann 35 yaşında bir oyuncu galiba. 35, doğru, 36 doğru. Falan bilemedin. Şimdi bu süreçlerde mesela Benzema tabii milli takımda olmaz ama Benzema da milli takımda oynarken çok başarılıydı.
2: Tabii.
1: Ben abi söylüyorum sana, bir de geç aldılar adamı, ceza verdiler.
2: Milli takımda evet, o yani çok bir enteresan yani şeyler yaşadı. Bir de
1: Fransa orada zaman kaybetti.
2: Albuena ile falan.
1: Biliyorum ondan dolayı.
2: Fakat şunu konuşmak istiyorum, şimdi son 2 dakikamızın içerisindeyiz ama şurada enteresan bir durum var. Tabii Benzema böyle maaş talepleri olmayacaklar, olsa zaten bence hani Trabzonspor'la Benzema'nın diyaloğu çok uzun sürmez ama El Hilal'deki maaşını söyleyeyim ben yine de bilgi olarak. Yıllık net 122.4 milyon euro, bonuslarla 153 milyon euro.
0: Tamam, neyi konuşuyoruz?
1: Kim? Benzema mı?
2: Evet. Öyle 25-30'lar falan yazılıyor, öyle değil.
1: Ben rakamsal yani ürünü ben bilmiyorum. Bak şimdi gelebilecek gibi konuştunuz.

0: Trabzonspor'un bu işe sıcak baktığını öğrendik. Ben sadece Benzema ile fikrimi söyledim. Trabzon'da iş yapar mı sorusuna gelince çok şey yapar Trabzon'da. Benim görüşüm bu. Şundan ben parasını bilmem.
1: Şundan söyledim. Şimdi Benzema zaten orada kazanacağını yıllardan beri kazandı. İlk gittiğinde Elitiyat'a yıllık 200 milyon net kazanıyordu. 200 milyon euro net kazanç. Artık herhalde yani Benzema da bu futbol ortamını bilen bir oyuncu olarak da buradan o maaşı istemeyecektir
0: deyince,
1: yani.
0: Önermişler o deyince bir de buraya Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı geldi ya.
1: Evet, Salah Benzema olur mu? Olursa
0: olmaz mı ya? Olursa çok olur, acayip fark olur, yaratır olur. Yani. Peki. Ya ben lige damgasını vurdu.
1: Son cümleyi alayım, kapatıyoruz ya, abi.
2: Çok olacağını düşünmüyorum yani, bu rakamlar falan inanılmaz. Evet, önerilmiş. Trabzon'da herhalde şartlarını sormuştur. Ama olma ihtimalini
1: olursa da
2: açıkçası
1: ligde bir süperstar daha izleriz olma, diyelim.
2: Ya olursa tabii güzel bir şey olur ligimiz için, futbol acayip severler için gerçekten. Ama olma ihtimalini peki. çok zayıf görüyorum.
1: Levent Üzemen, Murat Özbosan, çok teşekkürler. 2 saatlik bu keyifli sohbet için biz tamamlıyoruz programı. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Son sayfa programıyla karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Belki beni burada görmeye çok alışık değilsinizdir. Bugün denk geldik. Herkese öncelikle iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. 3 saat boyunca buradayız. Stüdyo konuklarım var. Gündemdeki her konu başlığını süremiz yettiğince konuşacağız. Kaya Temer ve Caner İşbeğendiren bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Sen de hoş geldin. Senin de
0: asıl ben hoş geldin.
1: Evet,
0: galiba.
1: Evet. İlk son sayfan.
0: Evet.
1: Yepyeni bir
0: kere
1: heyecan.
0: Yapmıştım ama iki saatlik kısa bir programdı o zaman.
1: Biraz adapte olması herhalde.
0: Tam hissedememiştim ama bu saatlere çok alışkın değilim.
1: Zamanla ısınırsın.
0: Siz bazen sabaha geliyordunuz.
2: Tabii.
1: Ben bir defa geldim. Bir defa yaptık seninle sabah sporu. Daha sonra nasip olmadı. Bir defa daha gündüz yayınına gelmiştim.
0: Evet.
1: Genelde bu saatlere geliyorum. Ya son sayfa ya transfer.
0: Kaya gelirdi bir zamanlar.
2: Bir zamanlar evet. Sabah sporuna geliyordum ama şu an daha çok değişmiyor bizim için. Yani saatler uyduğunda tabii ki.
0: Ama sabah insanı değilsiniz ikiniz de. Değil mi?
1: Ya biraz zorunluluktan öyle oldu. İşin gerçeği. Eskiden sabah erken kalkardım tabii ki. Şimdi buradaki düzene adapte olduktan sonra eve git, ondan sonra sabah erken kalkması vesaire. Şimdi evet, icra ettiğimiz meslek de çok erken kalkmayı gerektirmiyor. Sonuçta hepimiz tabii gazetecilik yaptığımız için seni tenzih ediyorum eski yaptığın programdan. dolayısıyla erken kalkmamız çok da gerekmiyordu. Biraz daha böyle uyuyabiliyorduk
0: peki,
1: kadar.
0: Peki ben de uyum sağlamaya çalışacağım artık. Ben normalde sabah insanıyımdır. Çok sabah insanıydım. Biraz değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi isterseniz konu başlıklarımızla gidelim. Yarın tabii ki oynanacak olan Avrupa Ligi'nde playoff karşılaşmaları var. Hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın. Ama genel şöyle sizin için nasıl gidiyor ligin başlangıcı, Avrupa kupalarında playoff karşılaşmaları, dün Fenerbahçe'nin beraberliği vardı. Genel bir gidişatla ilgili yorum alayım canım.
1: Ya şöyle, tabii ki Fenerbahçe'nin oyunu elbette birçok başta Fenerbahçeli futbol severleri çok da tatmin ettiğini düşünmüyorum. Çok fazla Fenerbahçe'nin aslında tartışılacak noktaları var. Gerek saha içi gerek saha dışı faktörler. Hı hı. Ama tabii ki hala daha bir transfer periyodu içerisindeyiz. Yani hala daha Fenerbahçeli taraftarların bir transfer beklentisi var. Bugün ayrılan isimler oldu. Diğer taraftan baktığımızda şimdi Galatasaray yine benzer şekilde ismi anılan oyuncular var ve yarın Batrakov transferi gerçekleşiyor. Yarın öğlen saatlerinde gelmesini bekliyoruz. Bir yandan onun heyecanı var ama hala daha Galatasaray tarafında da bazı eksikler var. Çünkü bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak Galatasaray'ın. Yani doğrudan, o yüzden orada da bir beklenti durumu söz konusu. Diğer tarafta Trabzonspor belki de bu transfer döneminin en öngörülemez takımıydı hiç kuşkusuz. Hmm. Muhammed Salah transferi bambaşka bir etki yarattı tüm dünya genelinde. Şimdi orada da bambaşka bir heyecan var. Yarın Ferencvaros mücadelesi, iç sahada Trabzonspor ve Muhammed Salah'ın süre almasını da bekliyoruz ilk kez. Bordo Mavili ekiple kendi evinde iç sahada ilk karşılaşmasına çıkmasını bekliyoruz Muhammed Salah'ın. Diğer taraftan da Beşiktaş bence iyi bir başlangıç yaptı. 5'te 5 ben çok uzun zamandır, yani çocukluğumdan bu yana düşünüyorum, böyle bir başlangıç hiç hatırlamıyorum Beşiktaş'tan. Evet, iyi başlayıp sonradan havlu attığı sezonları oldu ya da kötü başlayıp sonradan toparlayıp zirveye oynadığı sezonlarda yaşandı ama böyle bir başlangıç, hele ilk 5 maçta gol yemeyen bir Beşiktaş'ı hiç görmemiştik. Vincenzo Italiano da bize bambaşka şeyler izletiyor.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani tabii her türlü daha neler göreceğiz tabii. Daha çok sular akacak. Sürprizlerle başladı sezon. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek bize.
0: Kaya, senden nasıl gidiyor şimdi? Galatasaraylılar birazdan bana yazacak ki sorularınızı da bekliyorum. Hem son sayfa etiketine hem de bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Batrakov'un yarın gelmesi bekleniyor. Orada da bir hareketlilik var artık değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet evet. Zaten bütün mecralar duyurdu. Sadece Galatasaray duyurmadı. Bu konuyla alakalı da artık yarın bir kap bildirimi Galatasaray'dan gelmesi bekleniyor tabii. Şöyle, yani Süper Lig'in aslında başlangıcı bu sezon biraz daha şaşırtıcı oldu. Yani büyük takımların performansları, Beşiktaş

0: şu an hazır gibi görülüyor ama çok erken konuşmakta da hatalı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezonun başlangıcında da hatırlayalım, Beşiktaş'ın ilk 7-8 haftalık periyodunda çok iyi bir şekilde başlamıştı ama ligin devamını getirememişti. Fenerbahçe yine Galatasaray geçtiğimiz sezonun sanki dejavusu. Yani Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe mağlubiyet aldı yine. Ligin daha birinci haftasında mutlaka kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Detaylı bir şekilde konuşuruz Fenerbahçe ile alakalı durumları, İsmail Kartal'ın performansı, kadro tercihi tabii ki ama genel anlamda ligde büyükler sadece Beşiktaş 3 puan alabildi. Diğer takımlar puan kaybetti tabii. Avrupa serüvenine erken başlayan takımların performanslarını daha yüksek beklersiniz. Yani sahada bir varlık göstermeye de takımın oturdu artık dedirtebilecek bir ortam oluşması beklenirken bu ortam oluşmadı. Özellikle Fenerbahçe üzerinden. Yine Beşiktaş bu playoff mücadelelerinde aslında kalesini gole kapattı. Ligde de benzer sonuç elde etti.
1: Evet.
0: Tek skorlu galibiyetler. Genel anlamda lig biraz daha bu sezon şaşırtıcı bir şekilde başladı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon üzerinde olan ölü toprağı hala takımın üzerinde. Pozitif bir yansıması bekleniyor. Ama en önemli konu da tabii transfer dönemindeyiz. Beşiktaş'la ilgili de Galatasaray'la ilgili de transfer haberleri var, paylaşırız ilerleyen.
1: Trendyol Süper Lig'in ilk haftası birçoğumuzu tabii şaşırttı diye düşünüyorum. Özellikle dört büyükler üzerinde bu kadar yıldız transferi gerçekleşince böyle farklı galibiyetler beklemişizdir ama öyle olmadı. Bu sizi şaşırttı mı mesela?
0: Yani çok şaşırtıcı bir durum oldu mu olmadı mı? Playoff mücadelesi oynayan takımlar, az önce söyledim. Fenerbahçe'den mesela Gençlerbirliği karşısında ben farklı bir galibiyet beklerdim açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü kadro yapısının değişmesi, evet, yılda örnek veriyorum 12 yıldır net olarak şampiyon olamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne de uzun yıllardır katılamıyorsunuz. Bunu anlayabilirim. İki yerde de yarışçı bir Fenerbahçe oluşturmak istenilirken ilk mücadelede bu kadro rotasyonuna gitmesi beni burada şaşırttı.
1: Evet.
0: Beşiktaş zaten yine UEFA Avrupa Ligi'ndeki daha çok işte playoff mücadelelerinde oynadığı tarzda bir ortaya oyun koydu. Bu konuda çok şaşırmadım Beşiktaş'ta ama Fenerbahçe ve Galatasaray bir şaşkınlık oluşturdu genel şeyde baktığımızda. Bu takımların, daha doğrusu dört büyüklerin sezona puanla başlamasını beklersiniz. Yani Trabzonspor'u da mesela unutmayalım. Kasımpaşa karşısında özellikle ikinci yarıda ciddi anlamda düşüşe geçti Trabzonspor'da. Üretkenlikte sıkıntı çekti. Salo oyuna girdikten sonra biraz da oyun hareketlendi. Hani çok şaşırtıcı sonuçlar oldu mu? Evet. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Galatasaray'ın yine takılması, Trabzonspor'un başlangıcı. O yüzden bir önümüzdeki 2-3 haftayı daha görmekte fayda var.
1: İlk haftalarda genelde uyum süreciyle ilgili bir problem oluyor zaman zaman.
2: Evet.
1: Buna bağlayabilir miyiz Caner?
2: Ya bence adaptasyon sorununu örnek verelim mesela. Bir Çorum FK gerçeği var şu anda. Süper Lig'in bu sezon belki de en çok transfer yapan takımı.
1: Evet.
2: 17 transfer gerçekleştirdiler. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Bambaşka bir heyecan Uğur Uçar önderliğinde. Mesela Uğur Hoca'nın gerek oyun felsefesi, gerek işte yapılan transferlerin bu kadar kısa sürede uyum kaydetmesi, yani tabii ki ilk hafta Galatasaray'la oynuyor olmaları belki en büyük motivasyonlarıydı hiç kuşkusuz. Mesela maçtan sonra ben basın toplantısına da girdim Uğur Hoca'nın. Uğur Hoca özellikle şunu söyledi Galatasaray'a karşı: İlk 20 dakika çok önemliydi dedi. Yani ilk 20 dakikada Galatasaray'a karşı gol yememeyi başarırsanız Galatasaray ikinci yarıda panikleyecek dedi ve kuşkusuz aslında uygulamaya çalıştığı planı da bir nevi tutmuş oldu Uğur Hoca'nın. Yani şimdi bir Çorum FK gerçeği var. Bunun haricinde tabii ki ilerleyen haftalar ne gösterir bilemeyiz tabii ki. Sadece sezonun ilk haftasını referans göstermek ne kadar doğru bir ölçüt olur bilmiyorum ama bir Samsun Spor, bir Göztepe gibi takımlar da bence çok doğru yönetiliyor. Doğru planlama ile ilerliyorlar. Ya mesela Göztepe'den bu sezon bir atak bekliyorum çünkü her sezon mutlaka çok iyi transferler yapıyorlar ve bu transferlerle birlikte iyi de bir sirkülasyon var ve iyi bir, yani oyuncu satışından da güzel paralar kazanıyorlar ve bunun beraberinde bir fabrika gibi sürekli bir devir daim, yani oyuncu satıyorlar ve iyi bir gelir elde edip yerine bambaşka düşük maliyetlerle oyuncular alıyorlar. Şimdi az önce sürpriz noktasına gelirken tabii ki ilk hafta bu kadar puan kayıplarını belki birçok futbol sever beklemiyordu ama şöyle bir durum şundan kaynaklı aslında. Şimdi 2000'lerin başını hatırlayan birçok izleyenimiz iyi bilir. Mesela Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ciddi bir güç farkı, yani makası çok açtığı bir periyotta o yıllar. 2001-2002 mesela Galatasaray'ın Lucescu ile şampiyon olduğu sezon Galatasaray içeride 17'de 17 yapmıştı. Bir önceki sezon Mustafa Denizli ile Fenerbahçe şampiyon olduğunda 17'de 17 yapmıştı. Mesela o dönemlerde az puan kaybediyorlardı. 2010'lar

0: Ortasında nispeten biraz daha böyle Anadolu takımları makası biraz daha yaklaştırdı. Şimdi tekrardan son 3-4 yılda baktığımızda anormal transferler, işte Victor Osimhen'ler, Mason Greenwood'lar artık Anadolu kulüpleri bütçe anlamında da
1: makas çok
0: yetişemez oldular.
1: Evet.
0: Yani şimdi 75 milyon eurolar, 50 milyon eurolar, 40 milyon euroların konuşulduğu bir ortamda bu adamlar küçük bütçelerle 20-30 milyon euroluk bütçelerle takım oluşturmaya çalışıyorlar ki oyuncuların yani o bildiğimiz sitedeki değerlerine baktığımızda oyuncuların birçoğu 1,5-2 milyon euro bandında oluyor. Şimdi gerçekten mücadele etmesi çok güç. Yani makasın kesinlikle bu kadar açıldığı bir ortamda şimdi haliyle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bir puan kaybı yaşandığında da bu defa taraftar tabii ki haklı olarak da tepki gösteriyor normal tabii biçimde. Biraz aslında futbolun geldiği noktayla da alakalı bu.
1: Peki o zaman Trabzonspor'la bir girişi yapalım değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda yarın saatler 20'yi gösterdiğinde temsilcimiz Trabzonspor Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı da ATV ekranlarından canlı bir şekilde naklen izleyebileceksiniz. Yarın gün içerisinde de Aspor ekranlarında zaten canlı ve özel bağlantılarımız, yayınlarımız gerçekleştirilecek. Şimdi özellikle az önce Kaya'da bahsederken Trabzonspor'dan Kasımpaşa maçını örnek vermiştin. Orada bir birlik, evet, bir beraberlik var. Tabii birçok sakat oyuncunun da olması bence bu beraberliği de etkilemiş olabilir ama acaba Avrupa'ya yansıması nasıl olacak? Ligin ardından nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Yani?
2: Ya öncelikle bence kolay bir mücadele olmayacak. Çünkü rakip takımı çok yakından biliyoruz. Zamanında Fenerbahçe'yle de, daha doğrusu geçtiğimiz sezonlarda oynadı. Nasıl bir oyun tarzı olduğu, daha çok takım oyunuyla hareket eden, savunma kurgusu, topla beraber dikine çıkabilen, mesafe kat edebilen bir takım. Yani Avrupa'daki takımlar net olarak hani favori olarak kağıt üzerinde biz olsak bile günün sonunda şoka uğrayabiliyoruz. Hı hı. Ama Trabzonspor'un Süper Lig'e başladığı performans, hazırlık maçlarında tabii ki ortaya koyduğu mücadele, bunların hepsine baktığımızda Salah gibi bir transfer. İlla ki Trabzonspor'un da eksik yönleri var. Hala takviye yapmaya çalıştıkları noktalar var. Bu takım daha da iyi olacaktır. Fakat Kasımpaşa karşısında net favori bir Trabzonspor sahada göremedik. Zaman zaman evet mücadelenin böyle son 10-15 dakikasında Salah oyuna dahil olduktan sonra, evet, hareketli bir Trabzonspor oldu. Hı hı. Buradan hiç kimsenin bir itirazı olacağını düşünmüyorum ama onun öncesinde özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başlarında biraz daha oyunu Kasımpaşa'ya bırakmıştı. Ferencvaros'a karşı da net olarak sahada Trabzonspor'un takım halinde hareket etmesi lazım. Yani bir oyuncu üzerine oyun planı yaparsa Trabzonspor, Fatih Tekke, ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Burada da şöyle açayım bu konuyu. Salah gibi çok iyi bir oyuncu var, evet, sahada. Ama Salah'ı da anlayabilmek ve takım halinde bir hareket edebilmek burada çok önemli. Çünkü Trabzonspor bence kanatları çok iyi bir şekilde kullanıyor. Bekleri, evet, öne çıkabiliyor. Çok fazla orta açabiliyorlar. Yani bu sayede Onana çok fazla iş düşebiliyor. Yine Salah'a gelen toplar. Hani rakip takımı bu şekilde Trabzonspor baskı altına alabilir. Fakat burada en önemli nokta bence kondisyon. Yani ne kadar sahada koşacağınız önemli Avrupa takımlarına. Çünkü en ufak bir aksamada 3 pasta kalenize gelebiliyorlar. Biz bunu geçtiğimiz sezonlarda çok gördük. Sadece bu takım üzerinden örnek vermiyorum. Yani Galatasaray'ın da işte zamanında oynadığı RFS'ye karşı hep böyle şeyler gördük. Dinamik bir takım gördük yani. Orta alanı etkisi altına alan ya da dikine çıkabilen. Evet. O yüzden boş alan bırakmayacaksınız. Kontrol oynayacaksınız daha çok. Tabii burada Trabzonspor'un net olarak kağıt üzerinde market değerine baktığımızda da, evet, favori Trabzonspor. Ama her şey burada bitmiyor. Sahada ön plana çıkan bir mücadele olması gerekiyor. Trabzonspor'dan umutluyuz. Umarım yarın güzel bir galibiyet alır.
1: Umarım, bizim de öyle bir beklentimiz var.
0: Ve son
1: var
0: yıllardaki tabii en büyük taraftar desteklerinden birisi yaşanacak.
1: Evet,
0: çünkü
1: yarın
0: çok
1: kapalı
0: bir
1: olacak.
0: Çok ciddi bir kombine satışı gerçekleşti. Bu belki de Trabzonspor adına rekor denilebilecek bir seviye. Hı hı. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan duyurdu 25 bin kombine satışı olduğunu ve bunun 642 milyon TL'lik bir gelire tekabül ettiğini, aşağı yukarı euro olarak da 11,5 milyon euroya tekabül ediyor. Yani Salah'ın herhalde maaşının ciddi bir kısmını, evet, da karşılıyordur bu.
1: Geçen yılda böyle en çok şikayet edilen konulardan biriydi. Taraftarlar neden stadyuma gelmiyor, neden karşılaşmaları yerinde izlemiyorlar diye. Sala etkisiyle bu konu tamamen kapandı. Ya,
0: kesinlikle öyle. O yüzden yarın kapalı gişe oynayacak Trabzonspor. Dolayısıyla taraftar en büyük itici gücü olacaktır. Yani aslında bir nevi böyle 12 kişi gibi mücadele edecek yarın Trabzonspor. Tabii ki temennimiz elbette galip gelmesinden yana, sonuçta tüm temsilcilerimiz, ümit ediyoruz.

0: turları geçmeyi başarırlar ama kolay bir mücadele olmayacak, az önce Kaya'nın da ifade ettiği gibi. Ferencvaros sonuçta sadece yani Macaristan futbolunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Zaten hep böyle istatistik parametrelerine baktığımızda gerçekten çok koşan bir takım.
1: Macaristan aslında ligini genellikle domine eden bir takımdı. Domine. Geçen yıl ikinci olmuşlardı.
0: Ya zaman
2: genelde
0: zaman
2: genelde 35-36 tane şampiyonlukları var galiba.
0: Doğru.
2: O ligde yani çok dinamik bir takımlar. O yüzden hep böyle mücadele etmeniz lazım. Orta alanı kapatıp boşluklar vermemeniz kesinlikle lazım. Çünkü en ufak bir boşlukta kaleye gelebiliyorlar. Orta alanı çok etkili kullanan bir takım. Hani kanatları daha çok bekliyorsunuz. Evet, bu tür takımların kanatları da etkili olabiliyor ama boş alan vermemesi lazım Trabzonspor'un.
0: Kasımpaşa maçı bence bu anlamda iyi bir antrenman oldu. Sebebini şöyle açıklayayım. Ben ligin ilk haftasındaki rakamlara baktım. Ligin ilk haftasında en çok koşan takım Kasımpaşa olmuş bu arada. Toplamda 120 kilometre koşmuşlar takım halinde. Evet. Bu bağlamda bence bu kadar çok koşan bir rakibe karşı bence iyi bir antrenman sınavı olmuştur diye düşünüyorum Trabzonspor adına. Temsilcimize başarılar dileyelim elbette.
1: Aynen öyle. Çok fazla hoş geldiniz mesajı gelmiş. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk.
2: Tabii benim ben kendim yabancı çok hissettim. Yani. Gerçekten yani.
1: Neden?
2: Hoş geldin mesajı geldi.
1: Hayır, beni görmeye alışkın değiller. O yüzden
2: Caner de öyle bir girdi. Dedim acaba ben ilk defa geldim herhalde programa.
1: Yok yok, şimdi Kaya böyle dediyse Kaya'ya da hoş geldin yazın bari. Onları da okuyayım diyeyim şimdi. Trabzonspor'la ilgili tabii gelen sorular var. Muhammed Salah 11'de başlayacak mı? Sorduğunuz çoğu soru bununla ilgili aslında. Beklediğimiz konulardan biri de bu 58. dakikada Kasımpaşa maçında oyuna girmişti. Hazır da bir görüntü verdi aslında. Ne dersin?
2: Başlar. Ya benim aslında ilk beklentim Kasımpaşa deplasmanında da başlama yönündeydi. Hı hı. Çünkü Salah'ın size sahada vereceği şeyler zaten bellidir. Şimdi evet, hep şu tartışılıyor. Kondisyonu tartışılacak, yaşı konuşuluyor, bunlar tartışılacak. Ama saha içerisinde bu oyuncunun tecrübesinden faydalanacaksınız. Yani 90 dakika boyunca Salah sahada kalsın, bir hareketiyle size 3 puanı kazandırır. Hı hı. Yani bu profilde bir oyuncu. Şöyle örnek vereceğim. Geçtiğimiz sezonlarda, şimdi Galatasaray'da Icardi varken bütün takım Icardi için oynuyordu mesela.
1: Evet.
2: Örnek verecek olursam. Daha sonrasında işte Osimhen'in gelmesiyle beraber, evet, Osimhen'in tek başına etki oluşturması, yine bütün takımın Osimhen'in üzerinde durması Trabzonspor'da da benzer bir durumu ortaya koyabilir ama şu var. Trabzonspor'da işte Galatasaray'ın ilk 11'i kadar geniş bir ilk 11 yok. Yani ilk 11 düzeyinden bahsediyorum. Geniş cümlesi belki yanlış olabilir. Daha kemik bir ilk 11 diyelim.
1: Evet.
2: Yani o tarz oyuncular olsa, Salah üzerine bir oyun planı kurulsa zaten sistem çok güzel şekilde işler. Burada en büyük artı Trabzonspor'un bekleri. Yani inanılmaz performans doğru sergiliyorlar ve dinamikler.
1: Mustafa
2: o yüzden
1: çok iyiydi.
2: Evet, Salah da burada daha da çok performansa artabilir. İşte Pinan'ın oynadığı karşılaşmalarda örnek veriyorum. Hı hı. O bölgede kimi tercih ederse hem ortadaki hem de arkadaki oyuncunun performansı çok önemli olabiliyor. O yüzden Salah'ın ben yarın ilk 11 başlamasını bekliyorum. Zaten hazır bir görüntü çizdiğini söylüyoruz. Sağ içerisinde olması gereken böyle mücadelelerde deneyimiyle zaten bence puan kazandırabilecek bir oyuncu. Biraz daha böyle haftalara ihtiyacı olabilir tam tempo tutması için sahada. Ama şu beklenmesin tabii Salah'ta. Liverpool'daki son döneminde de evet, teknik direktörüyle yaşadığı tartışmadan sonra ciddi anlamda geriye giden bir Salah profili vardı, performansı vardı. Ama burada biraz daha haftalar geçtikten sonra takım uyum sağladığında net olarak Trabzonspor'a saha içerisinde birçok şey katacak oyunculardan bir tanesi. Şu an evet, Trabzonspor mesela transfer bekliyor. Nunez'in durumunu merak ediyorlar. Yine hani oyuncu oradan ayrılacak, maaşını alabilecek mi, bunlar konuşuluyor ama Onuachu gibi bir profil var elinizde zaten. Bundan faydalanabiliyorsunuz. Çok diri bir oyuncu zaten. Bütün pozisyonlarda yani ya kafasını ya ayağını net bir şekilde sokabiliyor yani.
1: Ama bazı
2: çekinmeden
1: eksik yönleri de var. Yani
2: kesinlikle.
1: Çok fazla koşmaması ve bazen hareketsiz görüyorum ben aslında izlerken mesela. İster istemez bazı oyuncularla kıyaslıyorum. Mesela Osimhen'i düşün. Yerinde
2: onun
1: durmuyor.
2: Onun bence şeyi yok. Bir benzeri yok yani.
1: Osimhen'in ya evet, haklı olabilir.
2: Benzeri yok. Yani şu olabilir mesela. Hani Batshuayi tarzında, Batshuayi de yerinde durmayan bir oyuncuydu ama finali kötüydü. Yani Onuachu'nun finali iyi, evet, evet, ön alan baskısını oluşturabilmek için farklı bir profil arıyorsunuz orada. Yani şimdi Nunez'le belki onu daha da çok yapabilirsiniz. Hı hı. Çünkü Salah'tan da aynı beklenti içerisinde bulunacaksınız ama bunu size Salah %100 veremeyebilir. Orta alanınız ve ileri uçtaki oyuncuyla baskı yapacaksınız. Salah'ı daha çok saha içerisinde lider oyuncu olarak konumlandıracaktır.
1: Muhtemelen.
2: Yani atacağı paslar, yapacağı asistler, yani aklını kullanacaktır burada. Ama asker oyuncu da şart zaten. Trabzonspor'da da çok var bence.

0: Beklerden bahsettin, sana katılıyorum. Kasımpaşa maçında da bence bekler çok iyi bir performans gösterdi ama bazen izlerken beklerle kanatların ya da kanatlarla Onaço arasında hep bir kopukluk hissettim ben mesela. Bilmiyorum, senin dikkatini çekti mi Caner?
1: Ya olabiliyor tabii elbette. Bir önceki maçta Cabral sonradan girdi değil mi? Kasımpaşa maçında yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi bu karşılaşmada hem Cabral'ın hem Wagner Pina'nın başlamasını evet. bekliyoruz. Tabii evet. ki Muhammed Salah'ın da denkleme girdiği bir maçta neler olacağını açıkçası merak ediyoruz elbette. Sonuçta Kasımpaşa maçından daha farklı bir taktik plan olacaktır. Mesela Kasımpaşa maçında benim en dikkat çektiğim noktalardan bir tanesi. Şimdi normalde mevcut ana pozisyonu sol kanat olan Savyolo mesela hı hı. Salah da oyunda olmadığı için sağ kanat gibi oynuyordu. Şimdi tabii Savyolo genelde içe kat ederek oynayan türden bir kanat oyuncusu. Aslında şutu da var. Ama şimdi topu içe çekmeyi düşündüğü sekanslarda mesela sol ayağı çok zayıf olduğu için çok vakit kaybediyordu mesela şut noktasında. Şimdi mesela bu maçta örnek verelim. Yine Salah oyuna girdikten sonraki bir bölümde mevcut kendi yerine geçti. Orada mesela daha konforlu hissetti kendini. Şimdi yarınki mücadelede aşağı yukarı böyle bir 4-2-3-1 düzeninde bekliyoruz Trabzonspor'u. Sol hı-hı. tarafta Savyolo'nun oynamasını, merkezde Aral, sağ tarafta Salah, önde de Onaço'lu bir ofansif bir hat olmasını bekliyoruz ama Salah'ın sahada olduğu her senaryoda hücumda ipleri Salah'a vermek zorundasın. Bu bir kere 2-2-4 gerçek
0: zaten
1: bu şekilde.
0: Zaten oyuna girdikten sonra bence onu hissettik yani. Kaleye giderken herhangi bir oyuncu tedirgin oluyor, ilk önce ona mı atsam yoksa direkt kaleye mi atsam diye.
1: Ya Salah'ın işte sahada olduğu her senaryoda ne olursa olsun Salah'a uyumlu bir oyun oynamak durumundasın. Tabii. Ya Salah'a uyumlu bir oyun oynarsın ya da Salah'ı aşağı çekersin. Bunun kesinlikle arası yok Trabzonspor için.
2: Tabii kendini unutturuyor Salah. Mesela arka direkte çok fazla Kasımpaşa maçında topla buluştu. Hı hı. Rakip takım oyuncuları da bir yanda hani nerede diyebiliyor, ön direğe koşu yapıyor, ortada olabiliyor özellikle duran toplarda. Yerini değiştirebilen bir oyuncu. Bunu zaten Fatih Tekke net olarak antrenmanlarda denediği bariz belli. Çünkü ilk maçtan bu kadar çok Salah'a top gitmesi oyuna girdikten sonra tabii ki planınızın büyük ölçüde bu olması lazım ama Salah da bunu iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Yani çok fazla üst üste pozisyona girdi Trabzonspor. Hı hı. Ama şu var tabii, Trabzonspor'un burada tek eksikliği bence evet bir hücumcu bir oyuncu aldıktan sonra da orta alanı çok iyi bir şekilde kullanması lazım. Hep evet. şunu söylüyorum, işte yayın başladığında da ifade ettim. Boşluk oluşturmaması lazım. Bu Süper Lig için de geçerli. Çünkü dikine gidebilen oyuncu sayısı çok fazla olduğu için hani sizi sıkıntıya sokabilir. Daha çok oyunları kanatlara yönlendirmek isteyecektir Fatih Hoca'da ama şöyle bir durum var. Trabzonspor'un bekleri bence çok fazla umut veriyor. Yeşilburun adalarında mesela Dünya Kupası'ndaki performanslar her iki oyuncunun da çok iyiydi. Yani inanılmaz iyiydi. O yüzden hücumdaki oyuncuların performansını da arttıracaktır burada.
0: Mutlaka.
2: Hani evet kolay bir karşılaşma değil ama burada üstünlüğü ele alması lazım Trabzonspor'un.
0: Peki şöyle sizden gelen sorulara biraz bakıyorum. Serdar Bey demiş ki en büyük hoş geldin Kaya Temel'e söylüyorum. Bakıyorum, bakayım okuyacak mısın yazmışsınız. Tabii ki okuyacağım. İletiyorum, benden çıksın. Bak senin sevenlerin, fanların beni şu an sardı. Şöyle bir bakalım. Trabzonspor'la ilgili Darwin Nunez'i sormuşsunuz. Son durum ne onunla ilgili? Var mı?
2: Maaşla alakalı bir sıkıntı var.
0: Kulüple birken, ilgili değil
2: evet,
0: mi? Oyuncuyla ilgili.
2: Alacağı var Nunez'in kulüpten. Yaklaşık 12 milyon euro civarında. Hı hı. Bu parayı da bırakmak istemiyor. O görüşmeler şu an sürüyor orada. Çünkü oyuncu zaten Trabzonspor'a gelmeye sıcak, okey dedi. Burada bir problem yok. Sadece 12 milyon euro da az buz bir para değil yani. Tabii. Burada bir anlaşma yaparak yollarınızı ayırsanız Trabzonspor'dan alacağınız maaşla hadi bu paranın üçte ne bileyim birini yakayım diye bir düşünceye kapılabilirsiniz. Ama oyuncu da bu alacağını bırakmak istemiyor orada. Trabzonspor'da daha çok bunu bekliyor. Yani bu santraforu aldıktan sonra da Trabzonspor daha da kuvvetlenecek, güçlenecek. Ama en önemlisi ortaya da bir transfer şart Trabzonspor'da. Evet.
0: Orta demişken orta sahayı biraz konuşalım. Aral'ı soran bir izleyicimiz var. Emre Bey demiş ki Aral yine orta sahada mı başlar acaba? Kasımpaşa maçında orta sahada görmüştük ama oyuncuyu da oyun içerisinde hep böyle sola doğru giderken de
1: doğru.
0: gördük. Bu performansını düşürdü mü sence sol kanat değil de orta sahada başlaması Aral'ın?
1: Ya zaten oyun esnekliği olan bir futbolcu. Yani Midtjylland gibi bir sistem takımından geldi Aral. Yani sonuçta her pozisyona adapte olabiliyor. Oradaki farklı farklı oyun formatlarında hep kullandılar zaten Aral'ı. Dolayısıyla bu bence Aral'ın teknik

0: kalitesini çok olumsuz etkilemez elbette. Yani tabii ki kenarda oynayan oyuncular genelde işte 10 numara pozisyonda çoğu zaman zorlanabiliyorlar ama yani bu kadar teknik kapasitesi yüksek bir Aral bence orada hiçbir şekilde sırıtmaz. Tabii ki ana pozisyonu değil de elbette hep genelde sol önde oynuyordu. İşte son sezonunda daha çok böyle bu Galatasaray'ın da gündemine gelen Franculinho oluyordu. Franculinho, Aral ve sağ tarafta farklı bir oyuncu oluyordu. O formatta oynuyorlardı son sezonda. Bence çok büyük bir problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Yani Midtjylland'da farklı farklı rollerde kullanıldı. Bu bağlamda bence her bölgede kesinlikle oynar. Çünkü yani dar alanda da çok meziyetli bir oyuncu. Yok yani teknik kapasitesiyle birçok noktayı kotarır diye düşünüyorum ben.
1: Aral için sen ne dersin Kaya?
2: Potansiyelli bir oyuncu. Galatasaray'ın da takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi ama malum evet. Sonra gelen açıklamalar yedek oyuncuya bu kadar bol servis verilmeme düşüncesi gibi. Ama mutlaka Trabzonspor'a katkı sunacak oyunculardan bir tanesi. Zaten ben iyi bir başlangıç yaptığını da düşünüyorum. Yani tabii beğenmeyen taraf da var ama ilerleyen günlerde net olarak Trabzonspor'a katkı sunabilecek bir oyuncu. Dar alanda çalım yeteneği, oyunu okuması, bunlar bence çok önemli işler ve oyuncu yerli bir oyuncu. Yani bundan dolayı da bir artı kattı Trabzonspor'a burada. Ama biraz daha işte zaman ihtiyacı var. Takıma alışması, adaptasyon süreci ve transferler bittikten sonra tam sezon başlangıcında mesela 4 Eylül'de transfer tahtası kapandıktan sonra Trabzonspor'un kadrosu bu dediğimizde Aral'ı nerede göreceğiz? Bence bu önemli. Çünkü çok dinamik bir oyuncu. Ön alan baskısı da yapar size. Dar alanda ifade ettiğim gibi iş yapabilecek bir oyuncu.
1: Evet.
2: Biraz daha işte burada takım bir netleşsin. Daha emin konuşuruz Aral'la ilgili ama geçmişini biliyoruz yani oyuncunun.
1: Aynen.
0: Yani ya kaliteli size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela transfer döneminin en başına dönelim. Şimdi 10+4'ün bilincinde hareket ediyor elbette kulüplerimiz. Bunu tamamen Trabzonspor'dan bağımsız söylüyorum. Herhangi bir kulüp olarak düşünün. Avrupa'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız haricinde bir Türk futbolcu alacak olsanız bir Can Uzun dersiniz muhtemelen, iki Aral Şimşir dersiniz. Değil mi? Yani bence üçüncü opsiyon da değil. Direkt gideceğiniz oyuncu Aral Şimşir olurdu muhtemelen. Dolayısıyla bence de Kaya'nın da söylediği gibi zaten çok potansiyelli bir oyuncu. Yani net bir şey söyleyemiyoruz şu anda oyuncunun Trabzonspor'a ne vereceği konusunda ama zaten Midtjylland gibi bir sistem takımından geldiği için her türlü yani her role Fatih Tekke Hoca'nın biçeceği her role kesinlikle kolaylıkla adapte olup fazlasıyla sahaya verecektir diye düşünüyoruz elbette. Kaliteli bir oyuncu, bakalım yani izlemekten keyif aldığımız bir isim. Muhammed Salah'la da bence oldukça uyumlu olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki bir izleyicimiz Fabrizio Romano'nun Darwin Núñez'le ilgili attığı tweet'i bana hatırlatmış. Hemen girdim şöyle bir baktım.
0: Eldiriyah'la
1: evet. Anlaştığını yazmıştı. Henüz bir imza yok ama anlaşma sağlandı. Sağlık kontrollerinden geçecek şeklinde.
0: Orada şöyle bir detay var. Eldiriyah takımı devreye girmiş. Şimdi Darwin Núñez'in El Hilal'deki maaşı aşağı yukarı 22 milyon euroya tekabül ediyor. Eldiriyah kulübü de bildiğim kadarıyla, yani bunu tamamen işte sosyal medyada okuduğum kadarıyla, biraz onların yalancısıyım, maaşının %75'ini ödemeyi kabul etmiş. Yani aşağı yukarı 16,5 milyon euroya tekabül eden bir kısmını ödemeyi kabul etmiş. Ama tabii şimdi Suudi Pro Ligi biraz böyle farklı bir bakış açısına sahipler. Şimdi onlar böyle ülkeye getirdikleri, kazandırdıkları yıldız oyuncuları çok da böyle kolay kolay kaybetmek istemiyorlar aslında.
1: Evet, o yüzden paraya zam yapıyorlar.
0: Ya tabii hem zam yapıyorlar hem de aldıkları yıldız oyuncuları yani kaybetmemelerinin aslında temel sebebi son yıllarda spor alanında yapmış oldukları önemli yatırımlar. Tabii Prens Selman önderliğinde onların böyle bir 2030'a kadar ciddi bir yatırım şeyine girdiklerini söyleyelim. Ya
2: bütçe engeli de var orada. Ya her transfer onay çıkmayabiliyor. Evet. Tam bu oyuncu orada olmasına rağmen hani yüksek rakamlar burada telafi edebiliyorlar ama bu oyuncu zaten oradaki parasını alsa direktmen adresi Trabzonspor olacaktı. Ya böyle noktalarda illaki çıkan takımlar olabiliyor. Salah'ta da örnek verelim. Suudi Arabistan da masadaydı. Yani ciddi teklifte yapmıştı. Hatta Ersun Başkan da kalkıp dedi ki gelen teklifleri görseydiniz dedi Salah, kendisi gösterdi dedi.
1: Orayı tercih etmedi.
2: Tabii ki yani böyle bir durum da var burada ama projeye inandırmak. Salah'tan sonra işte o zincirleme gelecek olan yıldızlar. Yazılabilir onlar tabii ki. Oyuncunun tercihi orası da olabilir. Buna tabii bir şey olabilir. Diyemeyiz ama şu an için bu ıslak imza olmadığı için net bir şey söyleyemiyorsunuz yani.
1: Parayı ne kadar çok seviyor oyuncu, ona göre bir tabii. Tercih geliyor yani. Oradaki paralar da yani reddedilecek gibi değil. Tabii bazı oyuncular kariyerine

0: Muhtemelen çok daha önemsiyordur. Salah bence bunlardan biri. Ki bence gitmemeliydi hemen.
1: Yani nerede bitirmek istediği önemliydi Salah.
0: Evet, evet.
1: Yani aynen. Türkiye seçeneği zaten ilk baştan beri oyuncu Suudi Arabistan'a sıcak değildi. Evet, ciddi bir para orada da verildi ama benim tercihim Türkiye'deydi. Çünkü Bodrum'da yazlığının olması, Türkiye'ye yatırım yapması, çocuklarının, ailesinin şiddetle buraya istemesi, evet, en büyük etkenlerden bir tanesi buydu. Şimdi o süreçte ben Fenerbahçe kısmını, Beşiktaş kısmını, son günlerde elimden geldikçe Trabzonspor kısmını da anlatmaya çalıştım ama net olarak oyuncunun düşüncesi zaten Türkiye'ydi. Hani şunu söylediğimizde bu belki inandırıcı gelmeyebiliyor. Galatasaray'a da söylendi ama Galatasaray hiç hani istemedi. Görüşmeyi bile istemedi burada. Çünkü elinde maliyetli bir oyuncu vardı Sane. Evet. Olmasaydı Galatasaray zaten isterdi. İstenmeyecek bir oyuncu kesinlikle değildir zaten. Yani yaşını konuşun, herhangi bir şeyini konuşun ama bu lige Mertensler de hemen hemen o yaşta bu etkiyi oluşturdu. Fiziki açıdan inanılmaz bir futbolcu. Kendine bakan, dikkat eden ve ilk maçta da süre aldıktan sonra zaten kalitesini gösterdi yani. Aynen, aynen. Böyle bakmak lazım.
0: Ertuğrul Doğan'ın yine bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan biri de onu ikna sürecinde Muhammed Salah'a ve şunu söylemiş. Böyle bir sevgi muhtemelen hayatında hiç göremeyeceksin.
1: Göremezsin.
0: Bu iknalardan biri oldu ki bence öyle oldu. Bunu yaşadı. Dün Lukaku'nun açıklaması vardı maç sonunda. O da taraflara çok şaşırdığını ve çok inanılmaz bir atmosfer olduğunu söylüyor. Yani ülkemizde zaten gelen oyuncular çoğunlukla buna şaşırıyor ama bizdeki tek sıkıntı gidişler oluyor bence.
1: Kesinlikle. Zaten şu ara ama Avrupa'da herhangi bir oyuncu hani dışarıya çıktığında ya da alışverişe çıktığında çok fazla ilgi oluşmuyor.
0: Evet.
1: Türkiye'deki durum çok farklı.
0: Rodri'nin Barcelona'ya gidişini gördün mü?
1: Evet.
0: Kimse gitmedi karşılamaya ve çok yani, yıldız bir oyuncu.
1: Bizde basın zaten özellikle çok ciddi anlamda değer veriyor. Taraftar zaten günlerdir yatıp kalktı Salah için. Sosyal medyada ortalık yer yerinden oynadı. Dünyaya yayıldı.
0: Evet.
1: Futbol çılgınlığı bizde çok farklı bir seviyede. Ama oyuncu da buraya geldikten sonra zaten süperstar. Oyuncu belki kariyeri boyunca evet bu ilgiyi görmemiştir demeyeceğim. Liverpool'da gördü tabii ki. Ama buraya geldikten sonra da bu coşkuyu, bu etkiyi tekrardan görmesi oyuncu için çok değerliydi. Ve onun da üzerine düşen göre bu saatten sonra Trabzonspor elinden geldikçe saha içerisinde performans vermek. Her ne olursa olsun mali kısmı konuşmuyoruz ama gerçekten ciddi bir maliyeti de oluştu.
0: Tabii.
1: Bunu sadece Trabzonspor için söylemiyorum. Beşiktaş'a da olsa söylerdim. Galatasaray'a olsa da söylerdim. Ama sahada bunun karşılığının da alınması lazım. Şu yönden iyi marka. Yani şu andan maaşını çıkarabilecek kadar Trabzonspor işte kombine, forma bu satışları gerçekleştirdi. Ve önemli olan nokta şu, Galatasaray'da da süreç Torreira ile Mertens de böyle başlamıştı. Yıldızlar zincirleme geldi. İşte Icardi Osimhen'i getirdi. Bir vizyon ortaya koydu. İşte Sane'ler
2: evet,
1: geldi.
2: Doğru.
1: Şimdi Trabzonspor'da da benzer bir soru, yani süreç oluşabilir. Oyuncuların Trabzonspor'a da bakışı net olarak artık değişmiştir. Yani Trabzonspor evet dört büyük takımdan bir tanesi ama dünya üzerinde de Salah'ın gelişiyle beraber daha da bence marka değerini katladı Trabzonspor.
0: Peki senin yani, güzel bir
2: şey var mı? Trabzonspor'un hem marka değeri yükseldi hem de tabii ki reputasyonu arttı. Bugün belki sosyal medyada görmüşsünüzdür, küçük bir Liverpool taraftarı bir çocuk var biliyorsunuz, rahatsızlığı da var.
0: Evet.
2: Aslında bir Liverpool taraftarı olmasının yanı sıra kendisi aynı zamanda bir Muhammed Salah hayranı. Ve bugün Trabzonspor yönetimi tabii ki çocuğu da Trabzon'a getirerek Trabzonspor antrenmanında işte Isaac'le Muhammed Salah'ı buluşturdular ve bunu da sosyal medyada çok güzel biçimde duyurdular. Yani Trabzonspor'un reputasyonunun da önemli ölçüde arttığı bir süreç oldu. Tabii ki hep saha içi etkisinden bahsediyoruz Muhammed Salah'ın ama saha dışında da çok çok önemli artılar olacak. Bunun tabii ki forma satışlarına etkisi olacak, gişe gelirlerine etkisi olacak. Bununla birlikte aynı zamanda bundan sonraki süreçte yapacağı transfer hamleleri de benzer şekilde. Evet, Trabzonspor'un hep yaptığı transfer yatırımlarına baktığımızda genelde genç ve yatırımlık transferler. Ama şimdi bir yandan mesela baktığımızda Muhammed Salah belki birçok futbol severi şaşırttı. Şimdi herkes diyor ki Trabzonspor çizgisinden mi saptı? Bilakis değil. Muhammed Salah'ın olduğu bir ortamda eminim birçok genç futbolcu Muhammed Salah'la takım arkadaşı olmak ister.
0: Tabii.
2: Ya bu da bir fırsattır mesela ve bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un devre arasında ya da bir sonraki sezon talip olacağı belki genç oyuncuların birçoğu sadece Muhammed Salah faktöründen bile Trabzonspor'u tercih edebilirler.
0: Ya Salah üstüne Darwin Núñez'in istenmesi bence biraz o transfer planlaması acaba farklı bir yöne mi gidiyor diye düşündürdü.
2: Ya hem öyle hem de ben şimdi iki oyuncunun Liverpool'da birlikte oynadığı süreci de hatırlıyorum. Ya bence Muhammed Salah'la Nunez çok iyi bir ikili değillerdi. Dürüst olalım şimdi. Yani yanlış bir şey de

0: Söylemek istemiyorum ama yani Salah bence en verimli dönemini Mane, Firmino, Salah üçlüsü olarak yaşadılar. Yani o dönemde mesela gol asist anlamında kaleye çok daha yakındı. Ama Nunez'in geldiği dönemde mesela Salah kaleden de çok uzaklaşmıştı o günkü pozisyonu itibariyle. E tabii günden güne oradaki istatistikler, performanslar zaman zaman düşüş gösterdi. İşte Klopp sonrası Arne Slot gelişiyle birlikte. Ama mesela son sezondan bir önceki sezon yine mesela çok anormal bir gol sayısına ulaşmıştı. Ya yani zaman zaman böyle inişli çıkışlı bir grafik seyretti ama tabii ki İngiltere Premier Ligi'nin tempo düzeyiyle, tempo seviyesiyle ya da oradaki taktiksel sadakatle bizdeki durum çok çok farklı. Yani Muhammed Salah burada bence çok daha fazla kaleye yakın konumlanıp çok daha fazla şut imkanı bulacak. Çünkü orada artık mevcut fiziksel koşulları 20'li yaşların başındaki bek oyuncularıyla mücadele etmeye ya da bunlarla çarpışmaya artık elverişli değildi. Salah da bunun farkındaydı. Ama şimdi Süper Lig'de daha fazla alan bulacak ve dolayısıyla gol asist anlamında çok daha yüksek seviyelerde bir performans görebiliriz. Haliyle de Trabzonsporlu taraftarların tabii ki çok yüksek bir beklentisi var. Bakalım, merakla, hevesle bekliyoruz tabii ki. Tadını çıkarmak lazım. Bu gibi yıldız oyuncuları her zaman göremiyoruz. Muhammed Salah tabii dediğimiz ki isim şu anda yani Türk futbol tarihine belki de geçecek transferlerden biri yaşandı. Yani Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 3-4 oyuncudan bir tanesidir Muhammed Salah. Yani bunu tartışmayız bile hiç kuşkusuz. O yüzden tadını çıkarmakta fayda var.
1: Yarın izleyeceğiz bakalım. Samet Bey yazmış. Muhammed Salah'tan ve Onaycu'dan yarın goller beklediğini söylemiş. Bilmiyorum nasıl bir tahmininiz var bu konuda ama gollü bir karşılaşma mı olur acaba?
2: Ben çok gollü beklemiyorum ama.
1: Ben de beklemiyorum.
2: Yani çok farklı oluşmayacak gibi.
0: Bence de çok gollü olmayabilir.
1: Peki.
0: Daha dengeli bir oyun
2: ama Salah etkisini gösterir.
0: Tabii
2: yani.
0: Tabii.
2: Net gösterir.
1: Gökhan Bey demiş ki iyi yayınlar Demet Hanım. Bir an sizi görünce sabah oldu zannettim. Daha var sabah olmasına. Şimdi Trabzonspor konusundan Beşiktaş'a geçeceğim ama sorularınız varsa yazın. Yine ben Trabzonspor'u arada tekrar geri dönmeye çalışacağım. Yarınki karşılaşmaya dair sorularınız oldukça. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek yarın değerli izleyenler. Aynı saatte bu mücadele de yine saat 20'de başlayacak. Beşiktaş sezonda çok iyi başladı. Gol yememesi önemli bir artı tabii ki ve hücum odaklı bir futbol zaten bu beklediğimiz konulardan biriydi. Vincenzo hocanın da en sevdiği şeylerden biri ki geldiği gün bunu söylemişti zaten. Ama bazı eleştirilen noktalar var, oralara geleceğim ama Beşiktaş'ı genel olarak nasıl buluyorsunuz? Avrupa'daki gidişat sizce nasıl Kayseri'ne başladı?
2: Yani şöyle, başlangıç iyi bir şekildeydi Beşiktaş'ın. Kaybetmemesi, bu mücadeleleri kazanması, sahada bir oyun ortaya koyması. Çünkü Beşiktaş'ın geride bıraktığımız 4 yılı özellikle çok fazla iç açıcı bir durum değildi. Hem yönetim cephesinden hem saha içerisinde oyuncuların performansı sürekli eleştirildi. Burada da aslında şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Benim net olarak gördüğüm, Beşiktaş'ta da ciddi anlamda eksikler var hala. Çünkü orta alana yapılacak transfer, kanatta ve Çerni hem Avrupa'da hem Süper Lig'de gol atmaya başladı, kendini göstermeye başladı ama oradaki eksiklerin de giderilmesi lazım. Savunma hattına yapılacak takviyelerden sonra Beşiktaş için de daha net cümleler kurabiliriz. Ama yine ben Beşiktaş'ı favori olarak görüyorum. Her ne kadar da bu oynadığı playoff mücadelelerinde sahada kendini bilen, İşte zaman zaman hücuma çıkan, takım savunmasını iyi yapan bir Beşiktaş vardı. Ve Beşiktaş pozisyona girmekte artık sıkıntı çekmiyor. Tek sorun burada sonuca gidebilmesi.
0: Evet.
2: Yani geri topları da kazanabiliyor. Özellikle ikinci bölgede rakip takımı çıkarmamak için de baskı kurabiliyor. Oyun tarzı Italiano ile beraber Beşiktaş'ın zaten değişti.
1: Evet.
2: Nasıl değişti? Mevcuttaki oyuncularla. Aslında geçtiğimiz sezonun oyuncuları zaten daha çok sahada.
1: Doğru.
2: Yeni transferlerden işte bir iki ismi görüyoruz. Trossard'ı gördük, daha da göreceğiz performansını. Daha net emin bir şey söyleyemiyorum ama Beşiktaş çok iyi bir transfer yaptı. Nasıl Trabzonspor'da Salah transferi etkili olacağını düşündüğümü anlatmaya çalıştım o bölümde. Şimdi Beşiktaş için de Trossard öyle bir oyuncu olacak. Dar alanda adam eksiltebilen, oyunu her türlü okuyabilen, takımı oynatan bir profili var. Bireyselliğe çok fazla kaçmıyor bu oyuncu. O yüzden Žalgiris karşısında da Beşiktaş net olarak favori. Eksiklerini tamamladıktan sonra Beşiktaş için daha net konuşacağımızı düşünüyorum. En önemli nokta şu, Orkun'u artık kaleye yakın bir pozisyonda görüyoruz.
1: Çok rahat.
2: Yani daha çok böyle pozisyon üretebiliyor. Ya da işte Oh'la beraber ön alan baskısı ve ceza sahasından çektiği şutlar, bunlar zaman zaman olabiliyor. Lig performansında yine Olayıta'nın Çerni'ye çok güzel bir pas atması, iyi bir ikili olmaları. Evet. Bunların hepsi olumlu şekilde

0: yansıyacak. Avrupa takımları için benim az önce bahsettiğim konu, rakip kim olursa olsun boşluk vermeyeceksiniz. Verdiğinizde çok iyi şekilde değerlendirebiliyorlar. Yani hücum geçişlerini çok iyi yapıyor bu takımlar. O yüzden Beşiktaş'ın da kontrollü bir şekilde bu karşılaşmadan ben puanla ayrılacağını düşünüyorum. Son noktada şunu söyleyeyim, Nübel'in performansı inanılmaz yani. Beşiktaş'ın yine bazı karşılaşmalarda oyun anlamında oyun kilitlendiği mücadelelerde de kaleciye çok fazla iş düştü. Evet, burada Beşiktaş'ın oyununu tartışmamız lazım. Kaleciye iş düşüyorsa, ama şu an için o erken. Transferleri görmemiz lazım. Hı hı. Takımın oturması lazım. Ondan sonra bir genel anlamda Beşiktaş'ın bu sezonu özellikle Süper Lig'de de 3 puanla başlaması bence büyük avantaj.
1: Taraftarın bence şu anda kafasının en rahat olduğu bölge kaledir diye düşünüyorum Beşiktaş'ta.
2: Kaya çok güzel bir yerden asist yapmış oldu bana. Nübel hiç kuşkusuz bence şu an Beşiktaş'ın yaptığı en iyi transferlerden bir tanesi. Tabii ki isim olarak işte Trossard, Vlahovic gibi transferler çok daha heyecanlandırdı elbette oyun içinde, ama en büyük artısı şu, ya ayakları bu kadar iyi. Oyun kurulumunda libero pozisyonda olan bir kaleci kazandı Beşiktaş. Yani direkt olarak oyun kurulumuna etki eden, bir stoper gibi oyunu başlatan bir kaleciyle oynamak bence çok çok büyük bir avantaj. Tabii ki ya İtalyano'nun çok net dokunuşları var. Yani zaten atletizmi, pres gücü ve oyunun iki yönündeki temposu ya önemli ölçüde yükseldi. Bugün baktığımızda belki de bölgelerine oyuncu aranan iki tane futbolcu. Birisi Olaytan, birisi Černý. Her iki oyuncunun da olumlu anlamda yükselen performansı ve şu anda Beşiktaş'ın belki de en formda iki ismi. Olaytan mesela belki de birçok futbol severi performansıyla en çok şaşırtan isimlerden bir tanesi oldu. Tabii ki hücum performansı noktasında bazı işte bitirememe gibi sorunları var. Ama bunun haricinde işte yaptığı asist mesela Černý'e, işte dripling olsun, işte mücadelesi olsun, top kapma becerisi olsun, ya yani oyunun içerisinde o kadar aktif ki ya hiç kuşkusuz yepyeni bir transfermiş gibi. Bu tamamen İtalyano dokunuşudur. Evet. Ya İtalyano'nun en önemli artılarından birisidir ve ilk 5 maçta ben şuna dikkat ettim. Elbette taraftarlar belki hani 1-0'lık galibiyetleri belki biraz eleştiriyor olanlar vardır muhakkak, ama tabii ki Vlahovic de denkleme dahil olunca çok daha farklı şeyler seyredeceğiz hiç kuşkusuz. Şuna dikkat ettim. 5 maçın 3'ünde rakipler kırmızı kart görmüş. Yani bu bile aslında Beşiktaş'ın ikili mücadelelerde ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Yani ikili mücadelelerde özellikle ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani fiziksel olarak yüksek yoğunluklu rakiplerle çarpışacağı maçlarda bile, Avrupa kupalarında bunun aslında ne kadar olumlu sinyaller verdiğini görüyoruz ki Sayın Önder Özen özellikle Avrupa maçlarından önce de söylemişti. Yaptığımız tüm transferleri aslında tamamen Avrupa kupaları standartlarına uygun gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bence çok önemli bir detay. Yani evet. Türkiye'de transfer yapılırken evet, bazı noktalar çok fazla göz ardı ediliyor. Mesela Fenerbahçe'nin, işte yine Fenerbahçe'ye dönüyorum ama Fenerbahçe'nin mesela hiçbir zaman bir kalite sorunu yok. Ama Fenerbahçe'nin mesela oyunu çok ağır. Yani Avrupa standartlarının aslında altında bir oyun yapısı var. Dolayısıyla Beşiktaş önceki dönemlerde de mesela geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarından mahrum kaldığı için bu yıl benzer hataları da tekrarlamamak adına hem ligde hem Avrupa kupalarında mücadeleci bir takım yaratmaya çalışıyor. Ve şu anki oyun şablonunda tüm futbolculardan aslında yüksek bir dinamizm ve yüksek tempo talep ediyor. Haliyle de en çok öne çıkan isimlerin başında da Olaytan geliyor. Hiç kuşkusuz. Yani İtalyano'nun önemli dokunuşlarından bir tanesi. Bakalım Vlahovic de denkleme girdikten sonra nereye izletecek? Şu anda hiç kuşkusuz oynanan futbol itibariyle, yani dört büyükleri ele aldığımızda en çok Beşiktaşlı taraftarlar mutlu diye tahmin ediyorum.
1: Bence
2: an
1: de.
2: İtibariyle.
1: Osman Bey yazmış. Demiş ki Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir gol sorunu olduğunu düşünüyorum. Vlahovic'le birlikte bu sorun çözülür mü ve yarın oynamasını bekliyor musunuz demiş. Basın toplantısında Vlahovic yedek kulübesinde olacak başlangıçta demişti. Vincenzo Italiano'nun sonradan oyuna girmesini bekliyoruz ama bu bir sorun olarak görüyor musunuz oynanan maçlarda az gol atılmasını ve Vlahovic'le bu çözülür mü soruyu sana yönelik.
0: Yani şöyle, tabii ki takım daha oturmadığı için çok büyük bir problem mi? Bu mevcut kadroyla yine Beşiktaş'ın tabii ki gol bulması lazım. Pozisyona giriyor Beşiktaş.
1: Evet.
0: Direkten dönen topları var. Yani oynadığı mücadelelerde. Ama işte sonuca gidebilecek. Burada da reçete tamamen Vlahovic'te, yani saha içerisinde. Hem ön alan baskısını yapabiliyorsunuz bu oyuncuyla. Savunmanın arkasına sarkan bir oyuncu. Hava toplarında etkili olan bir oyuncu. Yine duran toplarda size çok şey katacaktır. Yani evet, Oh'la da Beşiktaş çok hareketli bir oyun oynayabiliyor. Ceza sahası dışından şutları da deneyebiliyor ama Vlahovic çok farklı bir profil.

0: Trossard'la beraber performansı çok fazla merak ediliyor. Nasıl bir bağlantı oyunu oluşacak burada? Kerni'nin zaten bu haftalarda performansının artmasıyla beraber ben yarın yine yani Beşiktaş'ın net olarak daha doğrusu saha içerisinde şunu bekliyorum. Vlahovic sonradan oyuna girdikten sonra bir etki oluşturacaktır. Nasıl Salah Kasımpaşa mücadelesinde oyuna sonradan girdi, pozisyonlarla ön plana çıktı. Yani Vlahovic de bunu yapabilecek oyuncu tabii ki. Ya bu oyuncular her ne kadar maç temposu olmasa bile kendilerine bakan, dikkat eden oyuncular. Ekstra tabii çalışma yapıp yine fitness'ını bırakmayan, koşusunu yapan bu profilde olan oyuncular, profesyonel oyuncular. Beşiktaş'ı bence taraftarlar bu sezona en çok Vlahovic'den umutlanacaktır. Evet, Trossard gibi bir yıldız geldi. O dönem biraz daha gölgede kaldı. Yani geçtiğimiz haftalarda diyeyim hatta. Evet. Çünkü gündem orada değişmişti, bir Salah meselesi. Ama bunun üzerine böyle bir transferin yaşanması da Beşiktaş tekrardan kendinden emin bir şekilde diğer noktalar için transfere yöneldi. Orta sahayla alakalı bir oyuncu ile ilgili bir bilgi var. İlerleyen dakikalarda paylaşırız Beşiktaş'ta.
1: Tamam, onu soracağım. Bir Selman Bey'in yorumu var. Rakiplerle ilgili. Beşiktaş'ın rakipleri zordan kolaya doğru gidiyor. Midland, evet. Kralove'den de Jelgris'ten de daha zor bir rakipti. Kolay geçti. Yarın da ilk maçtan turu getiren skoru alır demiş Selman Bey. Bu şekilde bir yorum yapmış. Bence bu
2: ya
1: doğru.
2: Umarız. Tabii şimdi Kaunas Algiris takımı biraz kapalı kutu. Onlar da bir buçuk ay önce bir hoca değişikliğine gittiler. Jelko Sopić'i getirdiler kötü sonuçların, evet, ardından. O da tam bir böyle Balkan ekolünden gelen Hırvat teknik adam, oldukça otoriter bir isim. Ya yani böyle mutlak itaat bekleyen, işte sürekli böyle fiziksel olarak yüksek yoğunluklu, disiplinli, işte taktiksel anlayışı çok şey, bir katı bir teknik adam. Böyle askeri düzeyde antrenmanlar yapıyorlarmış. Bugün onları gördüm biraz araştırınca.
0: Öyle yani takımlar genelde sahada da hiç böyle performans sergileyebilir.
1: Tam onu
0: yani
1: diyecektim. Bu ters tepebiliyor bazen.
2: Ya evet, muhakkak bu da olabilir ama yani başlangıç itibariyle sonuçlarına baktım hoca geldikten sonra. Maç kaybetmemişler ve en dikkatimi çeken nokta, ligde kazandıkları maçların hepsi genelde böyle 1-0'lık galibiyetler ve gol yememişler. Evet. Ya biraz böyle Beşiktaş'ın başlangıcına da benziyor. Ya elbette izleyicimiz çok doğru bir noktaya değinmiş. Seviye olarak sanki böyle aşağı doğru gidiyormuş gibi. Midtjylland nispeten çok daha zor bir rakipti. Sonra etap etap sanki daha kolay rakiplerle karşılaşıyormuş gibi. Ama tabii ki bu durumun psikolojik bir rehavet durumu yaşanmaması adına da bence Vincenzo Italiano oldukça kararlı bir adım atmaya gayret ediyordur. Yani maç maç gitmeyi zaten hoca tercih ettiğini söylüyor ve Italiano'nun en önemli noktalarından bir tanesi, ben şimdi iç sahadaki bütün maçlarını takip ettim Beşiktaş'ın. Yani hem toplu topsuz oyundaki oyuncuların ne kadar etkili olduklarını, ya çizdiği setler çok kıymetli. Mesela bir sağ önde genelde tabii ki işte Murillo ile başladığını hayal ettiğimizde, işte Murillo, Çerni, Olaytan üçlüsüyle bu üçgenlerle yarattığı mesela hücum aksiyonları çok çok kıymetli ve çok değerli. Zaten Vincenzo Italiano Vlahovic ile birlikte çalıştığı dönemde Fiorentina'da aslında Vlahovic'i şöyle parlattı. Genelde çizgiyi maksimum genişlikte kullanır Italiano. O dönemde işte bir tarafta Nico Gonzalez, bir tarafta Calleon vardı ve mümkün mertebe genişlettikçe çizgiyi, bu defa bekler ve stoperler arasındaki boşlukları da bir o kadar genişletmeyi sağladı. Aslında Vlahovic gibi oyuncuların da rakip kalede daha efektif olmasını sağlayan ve daha fazla boşluk bulmasını sağlayan durumlardan biri oluşmuştu o gün, o günün koşulları itibariyle. Ve devre arasında Fiorentina'dan Juventus'a çok ciddi bir transfer yaptı. Şimdi Trossard ve Vlahovic'in birlikte denkleme girdiği bir İtalyano oyun planında bence çok bambaşka şeyler izletebilir bize. Çünkü Vlahovic'in zaten alameti farikası hem bekler stoperler arasında rakip ceza sahasına attığı koşular ve tabii ki kutu içerisindeki son vuruşları hiç kuşkusuz. Belki de Beşiktaş'ın şu anda en çok eleştirilen noktası ceza sahası içerisinde, evet Beşiktaş üretiyor ama bitiremiyor. Belki bu noktada Vlahovic'in yapacağı işler çok daha kıymetli olacaktır yakın zamanda itibaren diye. Bakalım, bekliyoruz.
1: Peki, şimdi ilk saati bitirdik yanlış hatırlamıyorsam. Peki. Evet. Bir ara vereceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir ara, sonrasında saat başında tekrar buradayız. Devam edeceğiz.
3: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Çerni, Salih Özcan.

0: şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel ise açıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.
0: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. İtalyano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani
0: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih'le buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Bir orta kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan Elambi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0 Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Junior Olaytan sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi, arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan alana gönderemedi. Şermi yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Çerni'yi buldu. Çerni çekti. Çerni vuruyor. Savunmadan döndü. Vassal Çerni. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti. Orkun Kökçü'yle. Gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. İşte baskı. Çerni kazandı.
3: Vuruş.
0: Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vassal Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Vassal Çerni'den.
1: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Çek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vassal Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Evet, Vassal Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Arsenal'dan transferi ilk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Umar. Orijat tekrar. Umar. Darida. Orijat çaprazdan dışarıya.

Alove. Yakup Purin şans. Dışarıya gönderiyor. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan İlhan Fakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludwig'e çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radyo

A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikte bir saat daha beraberiz. Daha doğrusu total iki saat. Bu saatimiz bir saat gidecek. Beşiktaş'la noktalamıştık ilk saat dilimimizi. Yine o konudan biraz devam edelim. Yarın 8'de oynanacak olan Jagres karşılaşmasını biraz konuşalım. Tabii aradayken şöyle sizin yorumlarınıza da baktım. Kaya'ya bir soru gelmiş. Ben bunu yönelteceğim dedim içimden. Hemen onunla bir başlayacağım. Galatasaray'la ilgili ama Beşiktaş üzerinden sormuş. Galatasaray'da çok az transfer yapılıyor. Çok üzgünüz. Kaya Bey şunu sormak istiyorum.

0: Beşiktaş'ta hangi oyuncuları Galatasaray'a transfer etmek ister? İki isim söyleyebilir misin bana?
1: Yani
0: Galatasaray'da iyi olur dediğin.
1: Hiç düşünmeden Trossard 1.
0: Evet.
1: Vlahović 2. İsterim Osimhen'in arkasında böyle bir santraforun olmasını. Ya da beraber oynamasını isterdim yani. Çünkü şu var, Vlahović mesela Süper Lig'den geçtiğimiz dönemlerde özellikle Saadettin Saran yönetimi olduğunda şu vardı. İstiyorlardı net olarak oyuncu. Vlahović istiyorlardı ve bu oyuncu sakatlık yaşadı. Sakatlık yaşamasa Barcelona yapacaktı.
2: Doğru.
1: Ve şu an Süper Lig'de olması ve izlemekten keyif aldığım oyunculardan bir tanesi. Çünkü tarzı farklı saha içerisinde. Yani iki ismi net isterdim. Yani tabii ki zorlasanız yine çıkar ama şu an ilk aklıma gelen bunlar. Yani Trossard gibi bir oyuncunun mesela Beşiktaş'ın bu kadar çok açık oynaması bu transferde. Evet. Salah'ta da açık oynadı ama Trabzonspor girdi devreye aldı. Hani benim düşüncem şu, Galatasaray neden mesela düşünmedi? Şu an mesela Galatasaray sol kanat bakıyor. Barış Alper Yılmaz'ın performansı yetersiz. Böyle bir olasılık varsa bu oyuncuya girilirdi diye düşünüyorum. Hani
0: Beşiktaş çok erken bitirdi Trossard'ı.
1: Evet ya, hepsinden önce konuşuluyordu
0: başka
1: zaten.
0: Başka kimse odaklanmadan bitirmesi bence.
2: Oyuncu
0: diğer herkes eledi.
2: Üstelik.
0: Evet. Evet.
2: Yani bu transfer gerçekleştiğinde.
1: Ama şu var, transfer dönemi başlamadan önce konuşuldu. Beşiktaş'ta konuşulmaya başlandı çünkü.
0: Doğru, evet.
1: Ve bu oyuncunun hani o bölgede serbest kalması, yine Arsenal'da mevcutta olan oyuncular var denilmesi elimizin altında. Beni şaşırtan konu bu oldu. Yani Beşiktaş bence çok iyi bir transfer yaptı orada. Galatasaray'ın direktmen o bölgeye yerleştirebileceği oyunculardan bir tanesiydi diye düşünüyorum.
0: Sen de cevaplamak ister misin?
2: Çünkü Arsenal'in burada sistemli gitmesi aslında, yani oradaki takım planlaması ile alakalıydı. Trossard'la zaten devam edilmesi beklenmiyordu. Hem Trossard'la yolları ayırdıktan çok kısa süre sonra Zolis'i transfer ettiler onun yerine. Dolayısıyla böyle bir planlama erkenden belli olduğu için Beşiktaş'a da aslında bir nevi bu transferi erkenden tamamlama fırsatı doğdu. Ama en büyük sürprizimiz tabii oyuncunun Dünya Kupası'ndayken bu transfer gerçekleşmesi. Evet. Ve Beşiktaşlı taraftarlar da günden güne hep böyle Belçika tur atladıkça elenmesi için gün sayıyorlardı. Böyle en son artık kaybettikten sonra oh be oyuncumuza kavuşuyoruz minvalinde böyle tweetler okuduk şeyde, sosyal medyada. Yani böyle bir süreç yaşandı. Oyuncu Dünya Kupası'ndayken bu transferin gerçekleşmesi bizi şaşırttı sadece. Ama tabii ki diğer transferlerde süreçlerin bu kadar uzaması tabii ki kulüplerin yapmış olduğu planlamalarla alakalı. Burada Arsenal biraz yolu zaten erken çizmişti. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da bu transferi erkenden bitirmesi adına, erkenden yol alması adına iyi bir fırsat oldu.
0: Böyle büyük turnuvalarda transfer tercihleri oyunculara göre çok sıklıkla değişiyor bence. Mesela Trossard başlamadan gitmek istediği takımı seçti ama bazı oyuncular da belki çok iyi bir performans gösterim ve çok daha yüksek paralara başka yerlere transfer olabilirim diye birçok takımı bekletiyor.
1: Ya, milli takımımızda da o vardı
0: sence?
1: Mesela.
0: Evet, evet,
1: ama aynen. Biz yol alamadık. Yani o yüzden milli futbolculara gelecek olan teklifler de haliyle azaldı. Çünkü Barış Alper Yılmaz'dan örnek verelim. Geçtiğimiz sezon yine Ocak ayından sonra malum olaylar yaşandı zaten.
0: Evet.
1: Ayrılık ayrılmama konusunda. Yine performansını arttıran Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken oyuncularında bir tanesiydi. Dünya Kupası performansı da çok merak ediliyordu. Arsenal'ın takip ettiği oyunculardan bir tanesiydi. Ama milli takımımız orada yol alamadığı için bu oyunculara gelecek olan teklifler de azaldı yani şu an. Diğer kulüpler üzerinden de mesela Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde. Lukaku hep sonradan Belçika milli takımına süre aldı. Girdiği maçlarda da katkı sundu. Hani gol atabildi yine. Evet. Fenerbahçe şu an bu oyuncunun işte yaşı bu. İşte fiziki olarak sakatlığı var vesaire diye tabii ki kapsamlı bir şekilde araştırma yaptı ama sonuçta oradaki performansına da baktı. Ligde zaten çok fazla ön plana çıkamamıştı Lukaku. O yüzden %100 etki sağladığını düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Olup ya da olmamanın net olarak avantajları ve dezavantajları oluştu yani.
0: Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Herhangi bir şey yok.
0: Yani. Peki Beşiktaş'ta İtalyano'nun basın toplantısından bazı noktalara değinmek istiyorum. Bunun üzerine biraz transferlerden konuşalım. Beklenen isimlerden ya da beklenen bölgelerden. Dün İtalyano, daha doğrusu bugünkü basın toplantısında çok çalışıyoruz, hedefimiz çok büyük dedi. Orta saha transferi istediğimiz sır değil, bunu istiyoruz. Şu anda dedi büyük alanları kapatabilen iki yönlü bir oyuncu aradıklarını söyledi. Orta saha için. Tabii sadece orta saha değil bence. Belki sağ kanat ama Çerne'nin durumu soru işareti birçok taraftar konusunda. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bir de stoper diye düşündüm. Aklımda mesela benim 3 transfer var.
1: Evet. Senin ya, orta sahayla alakalı Vlok ismi var zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği. Son rakam 12 milyon euroya kadar çıktığına yönelik bilgi ama burada Beşiktaş

0: Beşiktaş bonuslar da teklif etti. Hı. Yani totalde bu rakam ortalama 15-17 milyon euro civarı. Bendeki bilgi. Ama oyuncunun kulübü minimum 20 milyon euro beklentisi var. Eğer ki Beşiktaş buralara çıkabilirse bu çıktığı rakamda da biraz daha işte 12 artı diyoruz ya. Bu rakamı 15 artı yapabilirse bonuslarla 17'yi bu şekilde bulabilirse belki bu transferin bitme ihtimali çok yüksek. Ama net olarak şuna katılıyorum. Beşiktaş'ın mutlaka yani Orkun'un yanına da bir oyuncu transferi gerçekleştirmesi lazım orta alanda.
1: Evet,
0: evet, Salih iyi bir alternatif. Yedek kulübesinde de Beşiktaş'a oyuna sonradan girdikten sonra katkı sunabilecek bir oyuncu. Yani 10 numarayı kime atacağınız orada önemli. Daha çok işte Orkun'u kaleye yakın görüyoruz son karşılaşmalarda. Hı hı. Ama o orta sahayı oyunu çift tarafıyla oynayan 6-8 görevi görebilen bir oyuncu profil transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın daha da fazla rahat edeceği ortada ve Çerne'nin performansı artsa bile kanat katılıyorum yani stoperde mutlaka olması gereken bir transfer.
2: Bence de yani Udokai'nin zaten ayrılması bekleniyor kuşkusuz. Evet. Udokai ayrılırsa bir stoper daha ihtiyacı doğuyor tabii ki orada bir geniş rotasyonda. Şimdi tabii burada biraz fırsat transferini hep konuşuyoruz. Şimdi bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu Almanya Bundesliga haricinde diğer büyük ligler de başlıyor. İşte İngiltere Premier Lig vesaire. Hı. Aslında şimdi takımların hepsi bir kamp sürecinden geçtiler. Hazırlık maçları oynadılar, birçok karşılaşma oynadılar. Şimdi ligin ilk haftası aşağı yukarı mesela bazı takımlarda gidecek olan futbolcuların seyrini de doğrudan belirleyecektir. İşte kadroya giren ya da yedek olup süre alamayan oyuncuların aşağı yukarı biraz böyle takımdaki geleceği de doğrudan belli olacak. Aslında bu süreçten itibaren tabii ki Beşiktaş'ın da ya da diğer kulüplerin de pazarlık şansını aslında güçlendirecek bu. Sonuçta kulübünde, mevcut kulübünde çok fazla şans bulamayan isimler için de işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un talip olduğu isimler için de iyi bir fırsat olabilir sonuçta. Burada daha fazla forma şansı bulabileceği bir ortamda oynayabilmek. Şimdi bu süreç adına da çok kritik bir haftaya girdiğimizi söyleyelim. Dolayısıyla işte Italiano'nun da söylediği gibi elbette bu bölgelere oyuncu aradıkları bir sır değil ama oyuncu aradıkları bölgelerdeki futbolcuların performansının doğrudan yükselişi çok kıymetli. Yani Çerni ve Olaytan gibi iki futbolcunun şu anda performansı şu anda top seviyeye ulaşmış durumda. Beşiktaş'ın en formda iki oyuncusu, bölgesinde evet, oyuncu aranan isimler. Ama tabii en mühim olanı şu, şu an transfer periyodu içerisindeyiz. Yani bu oyuncuların performansının yükselişinin doğrudan etkisi oyuncuların bölgesinde oyuncu aranmasından kaynaklı. Ama ilerleyen dönemlerde transfer periyodu bittikten sonra varsayalım.
1: İstikrarlı yani, bir şekilde devam edecek mi?
2: İstikrarlı biçimde devam edecek mi? Bu yükseliş trendi sürecek mi?
1: Evet.
2: Yani örnek veriyorum, Çerni size ne kadar güven veriyor? Bu oyuncuyu bu arada şey gibi eleştirmek gibi, hani kalitesiyle alakalı herhangi bir sorun yok. Sadece size bir istikrar vaat ediyor mu konusunda kafamda soru işaretleri var. Olaytan konusunda o konuda biraz daha daha en azından güvenerek şeyi söylüyorum. Daha hani mücadele hırsıyla bir takım defeklerini en azından kapatabilen bir oyuncu ama Çerni'nin görüntüsü sanki size uzun vadede böyle sezon genelinde çok da istikrarlı, iyi bir çizgi sunmayacakmış gibi bir hava sunuyor. O yüzden zannediyorum Beşiktaş'ın bu transferdeki işte stoper, merkez orta saha ve sağ ön pozisyonlarına oyuncu arıyorsa şayet, bence ilk tercihi mutlaka sağ öne bir oyuncu, yani Çerni'nin önüne bir oyuncu almaktır ana plan diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki işte bahsetmiş olduğum parametreleri de göz önünde bulundurarak bu hafta sonu oynanacak olan işte İngiltere Premier Lig ya da işte İspanya La Liga, Fransa Lig 1 gibi liglerde oynadıkları ya da takip ettikleri oyuncuların ne kadar süre alacakları mühim. Dolayısıyla buna göre bu oyunculara da bir transfer teklifinde bulunacaklardır diye düşünüyorum.
1: Yani tabii oyuncuların rekabet edebileceği oyuncular gelince performanslarında bazı değişiklikler olabilir ama net bir sağ kanat oyuncusu transferi gerçekleştirirse Beşiktaş, mesela atıyorum sağ kanat oyuncusuyum ve net bir oyuncu geldi ve kulübede kalacağım o kadar belli ki, bu benim performansımı bence etkileyebilir. Bu da ters tepemez mi? Rekabet hep başarıyı getirmeyebilir. Ne dersin Kaya?
0: Ensesinde olan bir oyuncu profili olması lazım orada. Hı-hı. Şöyle örnek vereyim. Şimdi Galatasaray'ın iki kanatı da eleştiriliyor. Barış Alper Yılmaz'ın performansı, evet, da Sané'nin, evet, performansı. Ama bu oyuncular iyi de oynasa kötü de oynasa önümüzdeki hafta oynayacaklarını biliyorlar. Çünkü arkada bunları sıkıştırabilen bir oyuncu yok. Hı. Şimdi Beşiktaş'ta yine Raşisa var arka planda. Geçtiğimiz haftalarda mesela Çerni'nin oyundan çıktığı denklemle Raşisa girdi. Takıma katkı sundu net olarak. Orada tam böyle işte kıyasıya rekabeti yukarılara çıkarabilecek bir oyuncu lazım. Şimdi siz aynı bölgede iki tane yıldız oyuncu varsa senin söylediğin konuyu ya gelinir. Evet. Yıldız oyuncuları yönetme konusunda bu sefer teknik direktörü eleştiririz biz. Tabii. Ama o bölgede şu an lider bir kanatınız yoksa, mesela Trossard'ın olduğu yerde Leon'un da olması gibi bir durumda senin söylediğin duruma gelinebilir. Ama şu an oraya net bir Beşiktaş'ın hem Çerni'nin hem de Arasistan'ın önünde olan bir kanat oyuncu transferi yapmak zorunda. Her ne kadar Çerni iyi performans sergilese de yarınki, daha doğrusu bugün oldu artık, bugünkü mücadelede de her türlü gol atsa da, skora katkı sunsa da mutlaka Beşiktaş'ın oraya transfer yapması lazım. Çünkü lig maratonu uzun. Avrupa'da nereye kadar gideceksiniz belirsiz. Ziraat Türkiye Kupası oynanacak. Yani 50'den fazla mücadeleye çıkacaksınız. Total'de de bu oyuncuları işte verimli kullanabilmek adı altında. Ve İtalyan'ı şunu unutuyoruz biz. Kadroyu çok değiştirebilen bir hoca. Son karşılaşmada da oynadı mesela kadroyla ligdeki. Özellikle Avrupa'da evet istikrarlı bir şekilde çok fazla değişiklik yapmadı. Bir isim değişti ya da şablon aynı şablondu ama ligde değiştirdi mesela.
2: Murillo Taylan yaptı mesela. Kesinlikle. Yani aynı hücum aksiyonlarını aynı
0: seti. Verim dağıldı bu kadrodan. Tabii. O yüzden hani biraz daha geniş bakmak lazım buraya. Ve yedek kulübenizin net olarak iyi olması lazım. Yani yedek kulübenizin kalabalık olması farklı bir şey. İyi olması çok farklı bir şey. Yani ben futbolcuları tabii ki burada kötü demiyorum ama performans anlamında senin ilk 11 seviyende, hatta ilk 11 oyuncun oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gelen oyuncunun da bu oyunu sürdürmesi lazım. Yani hazır bir oyuncu olması lazım. Beşiktaş'ın bence en büyük şu an sıkıntısı bu. Alternatif noktaları tamamlaması lazım. Biraz daha Galatasaray'a benziyor şu anki eksikçilik durumu. Fenerbahçe bakıyorsun zaten 3-4 sezondur 2 tane 11 kuruyorsun Fenerbahçe'den. Ama oyuna girdikten sonra ne kadar katkı alabiliyorsun bu oyunculardan? Soru işareti buydu. Yani net olarak hem orta sahaya hem kanat hem de stoper Beşiktaş'a şart.
1: Sağ kanat için Luka Bakio gündemdeydi.
2: Neres yine konuşuldu.
1: David Neres konuşuldu. Bu isimlerle ilgili bir son durum var mı duydunuz?
2: Yani tabii ki biz de zaten sadece sosyal medyada duyduğumuz kadarıyla, bunun haricinde tabii ki kulüpler biraz hani şeffaf yürütmekten uzaklar elbette. Yani çok fazla yoğurdu üfleyerek yiyorlar tabiri caizse. İşte Salah'a benzer, Salah süreci gibi bir süreç yaşamak istemiyor Beşiktaş tarafı. Doğal olarak biraz daha gizli yürütmeye çalışıyor transfer operasyonlarını. Yani muhtemelen de Beşiktaş oraya bir transfer duyurduğunda hepimiz bunu sosyal medya aracılığıyla öğreneceğiz diye tahmin ediyorum. Yani herhangi bir muhabirden ziyade direkt olarak Beşiktaş transferi pat diye böyle patlatacak, o şekilde olacak diye düşünüyoruz.
0: Daha çok kontenjan isimlerine de dönebilir orada zaten.
2: O da, evet yani, o da mümkün.
0: Beşiktaş'ın yine genç oyuncu özellikle orta alanda bunu zaten Beşiktaşlı yetkililer de duyurmuştu. 4-5 ayla yaşı kaçıran, 2003 doğumlu olamayan futbolcular var denilmişti. Yani aynı süreç diğer takımlar için de geçerli. Orta saha mevkisine oyuncu bakan kanat yine aynı keza şekilde oyuncu bakan net takımlar var ama burada 2003 doğumlu şartı ellerini kollarını bağlıyor. Beşiktaş'ın oraya tartışmasız bir isim alması lazım.
2: Vincenzo Italiano'nun bence çok olumlu bir CV'si var şu anlamda. Geçmişteki takımlarından aslında hep rotasyonu ne kadar etkili kullandığını biliyoruz. Namı diğer rotasyon dediğimiz bir teknik adam. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sezon aşağı yukarı tüm kulvarlarda nereden baksanız bir 50 maç oynadığını varsaydığımızda, Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte talip olacağı bir oyuncuya da aslında sezonda en aşağı İşte 15-20 maç oynayacağının garantisini verebiliyor olmak da bence çok kıymetli. Yani gelecek olan bir oyuncu Italiano'nun bu taktiksel esnekliğini ve rotasyonu bu kadar geniş kullanması aslında gelecek olan futbolcunun da Beşiktaş'ı tercih etmesi konusunda bence önemli bir etken olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden Beşiktaş'ın bu transferde eline attığı futbolcuların aşağı yukarı bu bilinçte olarak gelmesi de çok değerli. Yani 50 maçın minimum sağlıklı biçimde 15-20'sinde garanti olarak oynayabileceğini garanti edebiliyor en azından teknik
1: adam. Peki Beşiktaş'ı hep bu planlamada mı göreceğiz? Yani agresif oynamayı çok seven, önde baskı yapmayı çok seven, yoğun maç haftalarında da mı bu şekilde sizce oyun planı olacak İtalyan?
0: Onun sürdürülebilir bir yanı yok. Yani her hafta öyle çıkaramazsınız. Şiddetli oyun oynayayım, ön alan baskısı yapayım, maçı koparayım. Yani bir noktaya kadar gidebilirsin. Tabii ki Beşiktaş gibi bir takımın net olarak taktiği şu olması lazım. Oyunu zaten hep ikinci bölgede tutması gerekiyor. Yani o aralığı daraltması lazım. Boşlukları kapatması lazım. Beşiktaş savunmasından itibaren bir yine çıkış düşünüyorsa yine sıkıntı yaşar. Yani buradaki kilit nokta şu: Galatasaray'ın, dikkat edin, 4 sezondur üst üste şampiyon.

0: Sonluğunda hep Galatasaray ikinci bölgeden başlıyor zaten. Stoperleri de Galatasaray'ın çok fazla öne çıkıyor.
1: Evet.
0: Evet, ağır kalan stoperleri var, Abdülkerim Bardakçı gibi. Bunun eksikliğini Şampiyonlar Ligi'nde görüyor. Ama Beşiktaş'ın da net olarak her karşılaşmaya işte ön alan baskısı yapayım, şiddetli oyunu ortaya koyayım. İsteseniz de bunu başaramazsınız. Rakibe göre oyun tercihi olacaktır burada. İtalyano'nun da zaten oyuncu tercihlerinden bunu anlayabiliyorsunuz değiştirdiğinde. Şu var, ben şöyle tebrik ediyorum. Gelmeden önce de zaten İtalyano net olarak sürekli kadrolarla oynanan bir takım olarak gündeme gelmişti. Antrenmanlarda hangi futbolcunun performansı ise oyuncuya forma vermesi bence çok önemli. Yani yıldız ol ya da olma.
2: Tabii.
0: Sen bu hafta iyisen seninle başlayacağım tarzı var. O yüzden Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde zaten dikkat edin daha kontrollü oyun tercih ediyor.
1: Evet.
0: Ve Süper Lig'de de mesela Eyüpspor'a karşı oynanan mücadelede Beşiktaş sürekli baskılı olan taraf oldu. Ama arkada da boşluk vermemeye çalıştı. Eyüpspor zaman zaman denedi. Çıkmaya çalıştı. Fakat Beşiktaş'ın net olarak hem takım oyunu, takım savunması biraz daha oturmuş yani geçtiğimiz sezona göre. O yüzden yayının ben ilk bölümünde şu an net konuşmak hata olur dedim. Bu transferlerle beraber yedek kulübesindeki oyuncu sayısı ve kalite daha önemlisi burada. Çünkü nasıl bir katkı sunacağı ve ligi nasıl götüreceği, Avrupa'da nerelere kadar gidebileceği. Ama burada net olarak şimdi Beşiktaş taraftarına da sorsan, Fenerbahçe taraftarına da sorsan Süper Lig'de şampiyonluğu ister ilk önce.
1: Tabii.
0: Doğal olarak. Çünkü ya şu var, düz mantık. Ligde şampiyon ol ki Şampiyonlar Ligi'ne direktmen git. Şimdi Galatasaray üzerinden de şu soruluyor. Artık 4 sezondur üst üste ligde şampiyon oluyorsunuz ama Avrupa'da başarı mı Süper Lig'de başarı? Mesela Uğurcan Çakır'a bu sorulmuştu. Uğurcan Çakır lig dedi.
1: Dedi, evet.
0: Lig deme sebebi şu, hani düz mantık düşündü. Zaten Süper Lig'de şampiyon olursam Şampiyonlar Ligi'nde zaten varım. Ha, böyle bakıyor oyuncu. İkinci olduğunda zaten hani ya direktmen katılabilmek için puanının iyi olması lazım.
2: Tabii.
0: Ya da ön eleme oynayacaksın,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Böyle bakmak
2: ya gerekiyor. Bir de realist olmak lazım. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da mesela kulüpleri doğrudan etkiledi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşme gibi bir fırsat vardı mesela. Galatasaray 2000'de UEFA'yı bu şekilde kazanmıştı ama şimdi öyle bir şansın yok. Yani ya Şampiyonlar Ligi'nden komple eleniyorsun ya da yoluna devam ediyorsun. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi kulvarında mücadele ediyorken ya gidebileceğin maksimum seviyeyi de hayal ediyorsun şimdi. Hem bütçeler, imkanlar nezdinde, hem mücadele ettiğin rakiplerin seviyesine baktığında onların tempo düzeyinde çok zor yani o seviyelerle Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi rakiplerle kafa kafaya çarpışabilmek. O yüzden Uğurcan Çakır'a ben de hak veriyorum. Tabii ki baktığında kağıt üstünde yani realist olmak gerekirse Süper Lig şampiyonluğu Avrupa'da elde edilecek bir dereceden daha kıymetli oluyor.
1: Peki biraz Galatasaray'ı konuşalım. Çok fazla soru sormuşsunuz Batrakoğlu'yla ilgili. Güzel de bir haberimiz var. Birazdan ekranlara getireceğiz onu ama soruları biraz Kaya'ya yöneltmek istiyorum. Çünkü hepinizin merak ettiği konu Batrakoğlu yarın ne zaman gelecek ve cuma günkü oynanacak karşılaşmada onu görebilecek miyiz? Bu kadar hızlı ilerleyebilir mi bu iş?
0: Ya şu var, yarın hatta bugün. Yine düşmeyelim,
1: evet,
0: o yanılgıya. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bir aksilik olmazsa oyuncu direktmen sağlık kontrolünden geçecek. Her şey hazırlandı. Planlama yapıldı. Net olarak şunu söyleyebilirim. Kafile, Galatasaray kafilesi öğlenden sonra zaten hareket edecek Erzurum'a. Yani Batrakov'un transferi resmi olarak açıklandığı an Batrakov mücadele izlemek için orada bulunur. Yani geniş kadroya alınması sürpriz olmayabilir ama
1: biraz uyum sürecini hızlandırmak
0: tabii,
1: aslında.
0: Tabii yani hem Galatasaray taraftarını yine deplasmanda görmüş olacak hem takımın yanında olmuş olacak. Çok fazla böyle sıkıştırmak da istenmeyebilir ama şu anki planlama öğle saatlerinde sağlık kontrolü,
1: hı hı,
0: ardından kap duyurusu, resmi açıklama, zaten bunların hepsi eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Transfer bitmeden, ıslak imza atılmadan zaten kulüpler bu açıklamayı gerçekleştirmiyor. Yayının başında da şunu ifade ettim, yani her mecrada açıklandı. Artık oyuncu da dile getirdi. Ama ıslak imzayı görmeniz gerekiyor böyle transferlerde. Çünkü geçmişte neler neler yaşandı yani. Kulüp kapılarından dönen oyuncular
2: tabii,
0: var.
1: Tabii ya, bir
0: o yüzden,
1: Rus ligi olunca biraz daha soru işareti,
0: evet, ya
1: oluşuyor.
0: Aslında şimdi şöyle, dün gelmesi bekleniyordu oyuncunun. Oradaki süreç şu, evet, takımına veda etmek istedi. Ülkenin bulunduğu durum, bunların hepsi bir noktada sebep. Ama buradaki ana problem ödeme koşuluyla alakalı. Galatasaray tarafından ödemeyle alakalı hiçbir problem yok.
1: Tamam.
0: Ama Rusya'daki olan savaştan dolayı ödeme planlaması biraz daha Rus kulübünden kaynaklı olduğu için bu transfer daha da çabuk bitirilip İstanbul'a getirilemedi bu oyuncu.
1: Okay.
0: Çünkü herkes şöyle bakıyor, orada bir savaş var, oyuncu ondan dolayı gelemiyor.
1: Ya oyuncularını da biraz göndermek

0: istemiyorlar. Çünkü gönderirse yerine onun kadar kaliteli bir ya da yeni birini almak zor olacak. Ya çünkü oraya da gitmek istemiyor çoğu oyuncu.
1: Hem o var hem de şöyle bir durum. Ben net olarak özellikle geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündeminde olan bir isimdi. Galatasaray'ın tek tedirginliği şuydu. Net olarak biz bu oyuncuya yatırım yaparsak performans alabilir miyiz? Geçtiğimiz sezonlarda bu düşünüldü. O dönemin yöneticilerinden İbrahim Hatipoğlu bu transferle ilgilenmişti. Evet. Galatasaray transferini gerçekleştirecekti. Ama bu sezon tekrardan oyuncunun performansı da verilerle beraber takip edildiği için Sayın Başkan Batrakov'u alalım dedi. Tabii ki Okan Hoca'nın da burada onayı var. Daha çok şu tartışılıyor. Şimdi Rusya Ligi, Avrupa'da yoksunuz. Çok fazla oynamıyorsunuz. Bu oyuncu ne katabilir? Evet. Ama şu an Rusya'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Yani en yüksek maaş alan oyuncularından bir tanesi Batrakov. Hı hı. Saha içerisindeki oyun tarzı da daha çok Osimhen'le uyum sağlayabilecek mi düşünceleri vardı. Bence net olarak uyum sağlayacak. Çünkü Süper Lig'de bu tür oyuncu her türlü kalitesini gösterir. Buradaki tek soru işareti şu olur: Şampiyonlar Ligi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe, daha yüksek tempoda bir oyun ortaya koyuyorsunuz. Hı hı. Buradaki tartışma da şu: Bruno Fernandes'lerle başladınız. Turamlar konuşuldu.
0: Evet.
1: Yani Diaz'lar konuşuldu. Şu an Batrakov'a dönüldü gibi bir düşünce var ama bence Galatasaray çok iyi bir yatırım yaptı. Bu oyuncunun net olarak verimli bir şekilde tabiri caizse ekmeğini yiyecek Galatasaray. Yani 4-5 yıllık bir kontrat bekliyoruz. Bütün her şey zaten okeylendi. Ya bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olup Erzurum kafilesinde yer alsa bile takımı türbünde takip edebilecek bir düzenleme olabilir.
0: Caner, sana da döneceğim ama bir VTR'miz var. İlk önce ona bir bakalım değerli izleyenler. Batrakov Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya trenle geçti. Oyuncuyu da orada taraftarlar karşıladı. Güzel görüntüler var. Bir izleyelim, sonra buradayız.
2: Galatasaray yeni transfer Alexey Batrakov'a kavuşuyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov deplasmanından Moskova'ya trenle geldi. Rus oyuncu istasyonda Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
3: Batrakov'u karşıladık. Rostov'daki deplasman maçından sonra Moskova'ya trenle geldiler. Oradan da biz kendisilerini karşıladık. Güzel iyi niyetlerimizi, iyi dileklerimizi, başarı dileklerimizi ilettik kendisine. Çok büyük bir camiaya, Galatasaray camiasına, 40 milyon taraftarı olan bir camiaya geldiğini söyledik ve dünyanın her tarafında, Moskova'da da birçok taraftarı var ve onu bu çok sayıda taraftarımızla beraber karşıladık. Dünyanın her tarafında da çok sıcak karşılamalar olacağını ilettik kendisine. Ya o da çok mutlu oldu.
2: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Sarı Kırmızılıların yeni 10 numarası kısa süre içinde İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Batrakov'un Erzurumspor'la deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Lokomotiv Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan ve Rostov maçında oynamayan Batrakov 1 gol 1 asist katkısında bulundu.
0: Evet, görüntüleri izledik. Batrakov Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rostov'dan Moskova'ya trenle geçiş yaptı. Tabii taraftarların da onu karşılaması oradan itibaren başladı, artık buraya inişi daha görkemli olabilir bence. Seninle devam edeyim
4: Caner. Ya şu görüntüler çok kıymetli. Normal şartlarda dediği gibi, Kaya'nın da az önce ifade ettiği gibi, daha erken bekliyorduk ama oyuncu her ne kadar takımla son maça çıkmamış olsa bile takımla, aslında taraftarla vedalaşmak için o bütünleşmeyi tercih etti. Aslında yani 21 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ama omzundaki sorumluluk yükü ne kadar yüksek ve çok olgun bir karakter geliyor Galatasaray'a. Yani şöyle anlatalım, tabii ki Galatasaray'daki mevcut örneklere baktığımızda işte Yunus Akgün 10 yaşındayken daha henüz Adana Demirspor'a kiralanmamıştı. Ya da işte Barış Alper henüz Keçiören Gücü'ne bile transfer olmamıştı. Ya da işte Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a geldiği süreçten çok daha öncesinde daha 3. Lig'de Karacabey forması giyiyordu. Fakat bu oyuncu şu an 21 yaşında kolunda kaptanlık pozu bandını çıkartarak geliyor Galatasaray'a. Evet. Yani bu olgunlukta bir oyuncuyu transfer ediyor Galatasaray. Tüm parametreleri dışarıda tutarak söylüyorum bunu. Elbette diğer talip olduğu isimler de çok kıymetli oyunculardı.

0: Uzun Rodrigo Mora, ki bugün Roma'ya transfer yaptı Rodrigo Mora da. Ama ben bu oyuncuları da saha iç performanslarıyla da karşı karşıya getirdiğimde, mesela defansif metriklerde işte Okan Hoca'nın talep ettiği ön alan presinde Batrakov mesela diğer isimlere nazaran çok daha avantajlı ve çok daha ön plana çıkıyor. Bir de şimdi zaten sizin alacağınız 10 numara pozisyonuna getireceğiniz oyuncudan beklentiniz şu: hem derinden bir oyun kuruculuk pozisyonunda olması, evet, hem de Osimhen'in yörüngesinde oynayacak bir oyuncunun aynı zamanda işte kilit pas atma becerisi ve dar alan meziyetleri doğal olarak en çok Galatasaray'ın talep ettiği özelliklerin başında bu geliyordu ki oyuncunun yetenek setine baktığımızda aşağı yukarı Mertens özelliklerini size vaat ediyor. Yani bu zaten Galatasaray'ın ana tercihlerinden bir tanesiydi. Yanlış anlaşılmasın, bunu Can Uzun'a eleştirmek için söylemiyorum ama Can Uzun biraz daha farklı bir profildi. Daha böyle ikinci bir forvet rolündeydi. Daha kale odaklıydı. Ben burada önceki yayınlarımızda da hep paylaşıyordum. Mesela Mertens'le Can Uzun'u şöyle ayırmak lazım diyordum. Evet, Mertens Galatasaray'a çok olgun bir oyuncu olarak geldi. Mertens çevresini besleyen bir oyuncuydu. Ama Can Uzun daha kale odaklıdır. Mesela topu ayağına aldığında zaten
1: forvet
0: iki ayağında.
1: Arkası. Tabii, tabii. 10 numara olarak düşünmemek lazım. Ama bu süreç Can'la alakalı bu arada Galatasaray'da defter kapanmadı. Tamam, Can'la yine ilgileniyor. Hani bağımsız bir
2: Can
1: şekilde
2: hala gündemde.
1: Evet, bağımsız bir şekilde ilerleyen bir süreç. Frankfurt kulübü son ana kadar bu istediği 50 milyon euroda artık ısrarcı olmazsa, düşerse rakam, belli bir noktaya gelirse, yerli statüsünde olan milli bir futbolcu. Galatasaray illaki bu transferi de bitirmek isteyecektir. Ama şu var şimdi: Batrakov hem 8 hem 10. Yani iki, evet, pozisyonda da çok iyi oynayan bir oyuncu. Savunma, takımın savunmasına yardımda bulunan, defanstan uzun toplarla ön plana çıkan bir oyuncu. Şimdi Okan Hoca'nın en büyük hatalarından bir tanesi son dönemlerde şu: eğer bir oyuncu 8 numara olarak aldıysanız, ki örneği bunun Gabriel Sara, oyun kurması için savunmanın arasına çağırıyorsanız, 6'ya daha çok devşirmeye çalışıyorsanız bundan fazla verim alamıyorsunuz. Hücum yönünü eksiltiyor bu oyuncunun. Ama Batrakov'da tabii ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü oyuncu kaleye yakın oynayacak. Evet. Fakat buradaki asıl mesele şu: Osimhen'le nasıl bir bağlantı oyunu, nasıl bir performans ortaya koyacak? Çünkü özellikle Galatasaray geçtiğimiz sezonda artık son haftalarda sakatlıktan çıkan Osimhen'e rağmen Yunus'la beraber çok iyi bir uyum sağladılar bağlantı oyununda. Şu an Batrakov bu görevi üstlenecek. Duran toplarda etkili oyuncu, dar alanda iş yapan bir oyuncu, adam eksilten. Yani tek sıkıntı fiziki açıdan. Yani ayakta kalıp kalmama konusunda tartışmalar var ama bu haliyle bile, fiziki açıdan söylüyorum bunu, Süper Lig'in her türlü temposunu kaldırabilecek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bir oyuncu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Zaten eşi de kadın futbol takımında oynuyordu. Hı hı. Şöyle bir demeci var: Şampiyonlar Ligi'nde benim eşim oynuyor dedi. Ben daha oynamadım dedi mesela. Böyle bir, benden daha iyi futbolcu dedi yani. Orada bir pas attı. Güzel. Ama şu var: Galatasaray'a geldikten sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde olacak olması, hem Süper Lig'e böyle çok yakından işte takip ettiği, izlediği liglerden bir tanesi oyuncunun da. Ben çok fazla yabancılık çekeceğin, işte Rusya Ligi'nden dışarıya çıkmadı, performansı şöyle olur, böyle olur tarafında değilim. Yani net olarak bence Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı. Abartmak istemiyorum, örnekler vermek istemiyorum. Yanılabiliriz de yani günün tabii sonunda ki, ama benim ki bu şahsi düşüncem. Dinamikte oyuncu aldı Galatasaray.
0: Ya şöyle söyleyeyim, yakın zamana kadar Paris Saint Germain'in ilgilendiği ve masada olduğu bir oyuncuydu Batrakov. Dolayısıyla bu işte Rusya'nın içinde bulunduğu durumdan kaynaklı, Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu siyasi yaptırımlardan dolayı oyuncunun da bu ambargodan ötürü Avrupa'ya transferi aslında bir bakıma kapalıydı. Şimdi Galatasaray adına en önemli fırsatlardan bir tanesi oyuncunun aslında hedefleri. Yani oyuncu zaten 5 büyüklükte oynama hayali kuruyor. Yani Galatasaray aslında burada bir köprü vazifesi de görebilir. Bu da bence çok önemli artılardan bir tanesi. Yani Galatasaray Batrakov'dan iyi düzeyde bir para da kazanabilir. Oyuncu zaten tamamen kendi gelişimine kafa yoran bir oyuncu. Az önce işte karakteristik özelliklerinden biraz bahsettim, değindim. İşte olgun bir karakter, o yaşına rağmen kaptanlık pozubandını takması çok çok büyük bir sorumluluk diye söz ettim. Yakın zamanda Luis Campos'un birebir görüştüğü ve Paris Saint Germain için el sıkıştığı bir isimdi bu. Yani Paris Saint Germain'in bile masada olduğu bir isimden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu oyuncunun Galatasaray'da başarılı olmaması için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep de yok.
2: Peki şimdi çok skorer de bir oyuncu aynı zamanda. Bir grafik hazırlamıştı arkadaşlarımız. Onu rica edeyim. Biraz gol ve sayıları üzerinden de gidelim. Bu arada Güvenç Hoca yazmış. Bizi izliyormuş. Son sayfaya hoş geldin demiş. Teşekkür ederim. İkinize selam söylüyor. Kaya'ya özellikle selam söylediğim.

0: Söylüyorsun. Selamlar. En kısa zamanda burada bir yayın yaparız. Güven Çocuğu'yu özledim ben de. Yani.
1: Seni zaman zaman kızdırıyor.
2: Hocam yine haklı çıktı bu arada. Hazır yani... bizi izliyor şu anda. Talişka non numarada olmadığını defalarca hocam değiniyordu. Hocam bir kez daha haklı çıktı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 18 puan kaybettiği detayını burada yayınlarda sürekli paylaşır. Hocam yine bir kez daha
1: haklı çıktı.
2: Kesinlikle.
1: Peki Batrakov demiştik. Şöyle bir rakamlarını sizlere aktarayım. 3 sezon Lokomotiv Moskova altyapısında forma giydi oyuncu. 2021-22 ve diğer 2 sezon. İlk sezonunda 24 maçta 11 gol, 19 asist kaydetmişti. Sonrasında 26 maçta 7 gol, 13 asist. Ardından 27 maçta 12 gol, 13 asiste imza attı. Tabii bu başarıların ardından A takıma yükseldi. 2024-25 sezonunda da Lokomotiv Moskova'nın A takımıyla birlikte 37 maçta 14 gol, 7 asisti var. İkinci sezonunda 36 maçta 17 gol, 9 asist üretti. Son olarak bu sezonda zaten 5 maça çıkmıştı. Orada da 1 gol, 1 asisti var. 2024 yılında bir de milli takımı seçildi. Oradaki performans da önemli bence. Sakatlık geçmişi ile ilgili çok kayda değer bir durum yok. Zaten o kadar genç bir oyuncu ki henüz bunu konuşmak için erken gibi duruyor.
0: Ya performansı inanılmaz. Ya burada şimdi şöyle düşünmek lazım bunu. Her ne kadar şu an Rusya Ligi hafife alınsa bile bombaların altında maça çıkıyorsunuz. Bunun psikolojisi bile zor.
1: Tabii.
0: Ve bu psikoloji içerisinde ciddi bir burada karne görüyoruz. Rakamlar bize her şeyi anlatıyor. Evet, Batrakov'dan net olarak sahadaki işte tabelaya baktığınızda, oyuncunun geçmişine baktığınızda genç bir oyuncu. Ve zaten bir takımda oynamış. Ama yıldız adayı olan bir futbolcu. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şu da var. Biraz daha burada Batrakov'un biraz dışına çıkacağım ama malum Arda Hoca da orada. Hocalık yapıyor. Ve net olarak daha çok işte Ukrayna'da olmasına rağmen sıkıntılar yaşayabiliyor bu savaş durumundan dolayı. Bu oyuncuları hazır tutmak, teknik ekibi hazır tutmak. Geçtiğimiz günlerde Arda Hoca'nın da bir açıklaması olmuştu. Yani şuraya geleceğim. Anlatmamdaki sebep şu. Bu oyuncuların hem psikolojik olarak hem de mental olarak her maç hazır olmaları gerekiyor. Yani maçların oynandığı sırada ara veriliyor. Ama Batrakov yine bunlara rağmen de bir performans ortaya koymuş. Bu baskının altında sahada İşte kaptanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmiş. Sadece bir kulüpte oynamış olabilir. Ama parlamış bir oyuncu sonuçta. Günün sonunda bu oyuncu için Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geldiğini zaten hep biz dile getirdik, telaffuz etmeye çalıştık. Şu var, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirdikten sonra verecek olan, daha doğrusu verdiği bonservis rakamını her türlü Galatasaray çıkarır bu oyuncudan. Yani sattığınızda da tekrardan kar edebileceğiniz bir oyuncu alıyor Galatasaray. Bizim atladığımız konu aslında bu. Biraz da burada Galatasaray yönetiminde hata var. Niye hata var diyorum? Çünkü beklentiyi o kadar çok yüksekte tuttular ki Ocak ayından beri söylenen söz şuydu. Yani çok gelmek isteyen oyuncular var, yıldız isimler var, farklı isimler gelecek. İşte Bruno Fernandes'te ilgilenilmesi. Ama günün sonunda bu oyuncuya gidildiği, bu oyuncu transferi gerçekleştiği için Galatasaray taraftarı ya biz Bruno'yu bekliyorduk, Batrakov geldi gibi düşünmesin. Yani çok yetenekli bir oyuncu aldı Galatasaray. Rakamlar da zaten az önce ekrana geldi.
1: Evet.
0: Kaliteli bir oyuncu. Burada neler yapacak göreceğiz.
2: Ya çok sıcak bir örnek vereyim mesela. Bugün daha Reinders Galatasaray'ın gündemindeydi. 61 milyon euroya transfer yaptı mesela El Katsiha takımına. Şimdi siz bu oyuncunun maliyetinin yarısına transfer ettiniz Batrakov'u. Yani buradaki bütçeler de, oradaki denge de çok kıymetli.
0: Galatasaray oyuncuyu alsa bence inanılmaz bir iş yapardı. Oyuncu çünkü 8. Batrakov'u da ona koyduğunda Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer sana hayal kurdurur.
2: Evet.
0: Ama Reinders'le alakalı şu vardı. Yaklaşık 1,5 ay önce ben bunu haberleştirmiştim Galatasaray içinde. Beklenti şu, oyuncu bu sezon her ne olursa olsun City'den ayrılacağım dedi.
2: Evet.
0: Ciddi bir maaşı da vardı. 9 milyon euroya yakın bir maaş beklentisi vardı. Market değeri her ne kadar 40-45 olsa bile Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Ciddi bonservis rakamına transfer oldu. Yine maaş da keza öyle olacak. İşte Reinders gibi bir 8 numaran olsaydı, 10 numara yine Batrakov transferi yapsaydın. Şimdi sol kanat için yine konuşacağız ama hani hedeflenen bir isim olsaydı, Osimhen'in arkasında da bekleyecek çok iyi bir santrafor transferi. Stoper takviyende işte yine elit oyunculardan olsa dersin ki evet, bu sezonda yine Galatasaray çeyrek finalleri, yarı finalleri zorlayacak. Ama şu anki Galatasaray'ın transfer planlamasında bir plan var mı yok mu onu tartışıyoruz artık. Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Hani ne isimler olacak? Kimlere teklif gidiyor? Anlık olarak hepsini anlatmaya çalışacağım ama Anlık

0: Her şey değişiyor Galatasaray'da.
1: Bir de şu da var, transferlerin mali dengesi bir yana şunu da göz ardı etmemek gerekiyor elbette. Tabii ki taraftarlar bu yüksek etiketli oyunculara istiyorlar, talep ediyorlar. İşte Bruno Fernandes bunların başında ama siz bugün Bruno Fernandes gibi bir oyuncuyu getirdiğinizde işte orada hem Osimhen'in hem Fernandes'in olduğu yerde oradaki hiyerarşiyi yönetmek de çok zor güç mesela. Hem yönetim kanadından hem teknik heyet bakımından, yani işin mali dengeleri bir yana tabii, orada aslında o yıldızları idare etme durumu da bence aslında çok.
2: Ama Galatasaray bu duruma biraz alışık sanki.
0: Ya muhakkak. Şöyle düşünelim, Ziyech'ler, Tete'ler, Zaha'lar tabii, olduğu İkardiler. Denklemde Barış'la Yunus oynadı bu takımda.
2: Evet, evet.
0: Yani yerli oyuncu olarak ön plana çıktı. Okan Hoca evet o konuda çok başarılı.
2: O iletişim konusunda
0: iyi bir şekilde idare ediyor ama işte hani bu oyuncuları çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Transfer politikanızın hani Ugo Cuku transferinden sonra şimdi biz mesela orta sahada ayrılık bekliyoruz Galatasaray'da. Yani ne olacak? Planlama ne kadar doğru? Ne kadar sağlıklı? Kaçırdığınız oyuncular şu ana kadar takip ettiğiniz ve ne bileyim bir türlü sonunu getiremediğiniz isimler. Tek dert bu olsun. Ben hep söylüyorum diğer kulüpler içinde. Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde, Trabzonspor içinde. Hani bu bence tatlı bir dert.
2: Şimdi biraz yorumlara bakıyorum. Batrakoğlu'la ilgili yazmışsınız ama böyle baktığımda biraz kafalar karışık gibi geldi bana. Mesela Halil Bey demiş ki yeni Mertens ve bir tık üzeri desem umarım Mertens'i üzmem. Batrakoğlu çok beğeniyorum demiş. Ama şöyle de bir yorum var. Yağız Bey yazmış. Galatasaray'a gelen tüm oyuncuları üst düzey yıldız olarak adlandırmayı seviyoruz. Mordusan da gelirken öyleydi. Batrakov'da da şu an aynı durum olacak gibi hissediyorum demiş.
0: Az önce anlattığım konu.
2: Evet.
0: Yani taraftarın evet, düşüncesi daha çok işte burada ikiye bölünmüşlük var. Bu oyuncu sadece Rusya Ligi'nden dışarıya çıkmadı. Evet o konuda düşünmeleri de haklılar. Hak verebiliyorum. Ama ben Mordusan kıyaslaması yapmam. Bu çocuk gerçekten yetenekli. Yani yetenek olduğunu gösteriyor sahada. Zaten son haftalarda da ekranlara da geliyor. Attığı goller ortada. Oyun tarzı ortada. Duran toplardaki etkisi. Özellikle zaten 10 numara mevkisi. Hani diyorum ya 8'de de oynayabiliyor. Kanatlara da evrilip pozisyona giren, takımı bir şekilde ilerideki hücumunu dengelemeye çalışan oyunculardan bir tanesiydi. Lokomotiv Moskova'da.
2: Evet.
0: Yani rakip ve takımın ceza sahasının her tarafında gezen bir oyuncuydu. Santrafor'un arkasında konumlanan. Böyle düşünmemiz lazım. Hani ben çok şey değilim, umutsuz değilim performans ve peki, rakamsal boyutta.
2: Şu yoruma ne dersin Caner, bu yorumla sana döneceğim. Cihan Bey demiş ki Rusya Ligi savaştan sonra seviye olarak çok düştü. Oradaki istatistikleri bence çok ciddiye almamak gerekiyor demiş.
1: Ben buna şöyle pek yani katıldığım noktalar var ama katılmadığım noktalar da şöyle. Ligin aşağı yukarı baktığımızda yabancı oyuncularına birçoğunun Güney Amerikalı oyuncular olduğunu görüyoruz. Avrupa'dan transfer yapamıyorlar. Bunların birçoğu Brezilyalı oyuncular ve bence seviye olarak kötü isimler yok. Yani hani çok böyle yerden yere vurulacak kadar kötü bir lig değil ve mesela oradaki şimdi Avrupa kupaları oynamadığı için takımlar çok fazla kulvar yok. Yani mevcut lig ve kupa haricinde çok fazla kulvar olmadığı için kupanın formatını değiştirdiler. Mesela kupada çok fazla maç oynuyor takımlar. Dolayısıyla sezon içerisinde oynadıkları maç sayısı da çok fazla. Yani oyuncular da aslında bir ritim ve efor kazanabiliyorlar burada. Yani seviye konusunda bence çok da böyle hani aşağı kalır bir yanı yok. Çok kötü bir seviyede değiller. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Rusya düşük vergilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla kendi mevcut yıl değerlerini ve kendi mevcut yıldızlarını bile ülkede tutabilmek adına yüksek maaşlar vermek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla Batrakov da aslında bu fırsattan istifade etmiş isimlerden bir tanesiydi. O da mesela maaşını yükseltmiş evet, isimlerden bir tanesiydi. Sadece tek handikapları bu. Yani içinde bulundukları koşullar itibariyle oyuncuları kaybetmemek adına biraz yüksek maaşlar vermek durumundalar. Tamamen işte dışarıya kapalı olmaları belki biraz bize bu imajı yansıtıyor olabilir ama bence seviye olarak o kadar da böyle bir yerden yere vurulacak kadar işte ne bileyim bir Baltık ülkeleriyle karşılaştırılacak kadar düşük seviyede değiller. Yani bir Letonya, Litvanya seviyelerinde de değiller. Çok çok değerli futbolcular var mesela orada şu an mücadele eden. O yüzden yani Batrakov açısından ben hani çok olumsuz bir şeyler söyleyemiyorum. Mesela Morutsan karşılaştırmalarını ben de gördüm. Şimdi Morutsan biraz daha çizgiye basan türevde bir oyuncuydu. Daha böyle sağ önde oynuyordu. Yani oyuncuların hem rolleri biraz daha farklı. Tabii ki işte geldikleri yaşlar ya da işte skor asist katkıları birbirine benzeşiyor. Ama mesela Batrakov karakter olarak daha farklı bir profil. yani kaptanlık bazı bandını takmış bir oyuncu olarak

0: geldiğini ifade etti. Bu bence çok kıymetli ve çok değerli bir şey. Yani bir yaptığınız bir transferin bence oyuncunun karakteristik özellikleri de size uzun vadede ne verebileceğine dair olumlu ya da olumsuz sinyaller verebiliyor. Ben Batrakov adına çok olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Ama mesela Morutsa'nın geldiği sezonu hatırlıyorsun sen de Kaya. Morutsan Çıkıldağ geldiği sezon Galatasaray kaçıncı bitirmişti sezonu?
1: 13. Yani sıralarda tabii bitirdi ama şu var. Orada da şimdi ben her zaman şunu söylerim. Dün gibi de hatırlarım. Fatih Hoca'ya Kayseri deplasmanıydı galiba. Galatasaray mağlup olmuştu. Bu konuyla ilgili soru yöneltmiştim orada. Yani Fatih Hoca çok gergin bir şekilde. Zaten mizacı öyle. Soru sormakta da arkadaşlarımız tabii çekiniyor. O dönemlerde de hani ben böyle hocayla da hani daha yeni yeni aslında tanışıyoruz diyebilirim. Sormuştum hani şu soruyu yöneltti. Morutsan, Çıkaldağ gibi oyuncular aldınız ve zamana ihtiyacınız olduğunuzu söylediniz. Evet. Hani bu zamanlama ve oyuncuların performansını etki edecek mi diye. Hoca da gülümseyerek cevap verdi zaten. Bütün hocanın o öfkesi bir anda yatışmıştı salonda. Zaten herkes soru sormaya başladı ardından da. Şu var yani orada da bu oyuncular yeteneksiz oyuncular olarak okumamak lazım. Galatasaray'ın zaten bu transferleri gerçekleştirdiğinde takımın etrafına da bakmak lazım.
0: Tabii.
1: Çünkü kesinlikle kapalı tabii kutu bir oyuncu aldınız. Şimdi evet, Batrakov öyle bir kadroya geliyor ki evet, önünde Osimhen oynuyor. Orta sahanda Torreira Lemina var. Kanatta Sané var. Barış var. Stoper'de Davinson Sanchez var. Şu an hani her ne kadar performans anlamında eleştirsek bile Galatasaray'ın iskeleti çok iyi. O dönemde Galatasaray'ın iskeleti çok iyi değildi.
0: Tabii.
1: Yani bu kadroya şimdi Morutsan ya da Çıkıldağ gibi bir oyuncu gelsin. Bakalım aynı cümleleri kuracak mıyız? Belki biri parlayacak da onların tabii içerisinde. Tabii. Bilemezsiniz belki de yani.
2: Peki şimdi Galatasaray'a bir virgül koymak istiyorum. Tekrar süre kalırsa döneceğiz. Ben kimim yapalım? Benim de ilk ben kimim olacak yapalım bu arada. Daha önce hiç yapmadım. Sizin performanslarınız nasıl bilmiyorum.
0: Ben yani çok yok iddialı mu değilim. Bazen kolay futbolcuları bilmekte güçlük çekiyorum. Yarışma psikolojisidir klasik olarak.
2: Evet.
0: İnşallah kolay bir isimdir. Ertuğ peki değil mi?
2: Ertuğ hazırladı editörümüz. Gelsin ilk ki ben kimim sorumuz. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle elim alayım kağıtlarıma. Kopya çekmeyin. Kitap kasabası olarak da bilinen La Pablo de Seur'da dünyaya gözlerimi açtım. Ülkem adına 100 maça çıktım ve her futbolcunun hayali olan o iki kupa ellerimde yükseldi. Luis Fanal'ın gözde öğrencisiydim. 2002-2003 sezonunun kış transfer döneminde Manchester United beni transfer etmek istedi ama ben evim dediğim kulübü bırakmadım. Köpek balığı misali rakiplerimi avlıyordum. Taraftarlar ona köpek balığı lakabını takmışlar.
1: Suarez mi?
2: Değil.
1: Değil.
0: 2002-2003.
1: Bu oyuncu büyük ihtimal Chelsea. Chelsea'de forma giyen bir oyuncu.
2: Düşünün biraz. Fikir.
0: Bir
2: bakalım
0: saniye. Köpek balığı. Hernan Crespo olabilir
2: şimdi
0: mi?
2: Evi dediği kulübü hiç bırakmamış.
0: Evi dediği kulübü bırakmamış.
2: Evet.
0: O zaman bu oyuncu
2: bakalım.
0: Şimdi İspanyol bir oyuncu arıyoruz diye tahmin
2: evet
0: ediyorum.
2: La Pablo de Seur'dan yola İspanya'da çıkarak bir bölge.
0: Luis Van Hal'in gözde öğrencisi ise Van Hal o dönemlerde ya da o dönemler olmasa bile 2002-2003
1: sezonu. Bu oyuncu santrafor.
0: Santrafor'dur canım.
1: Ama kim?
0: Rakiplerini avlıyormuş zaten.
1: Köpek balığı. Kimdi ya köpek balığı? Ben oradan yakalayacağım
2: evet onu. Oradan yakalarsınız diye düşünmüştüm ben de. Var mı akıllara gelen bir şey?
0: Köpek balığı.
2: Şimdi ikinci başlık bak. Ülkem adına 100 maça çıktım ve her futbolcunun hayali olan o iki kupa ellerimde yükseldi. İpucu ister misiniz yoksa biraz daha...
0: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.
1: Ben şu an bir tane sallayacağım. Totti mi? Totti mi?
2: Hayır.
1: Bir tane daha aklıma gelecek. Bir dakika dur. Neydi ismi?
2: Ülkesi adına. Raul. Ülkesi adına çıkmış.
0: Raul Gonzalez. Yok. Ama bir... Raul çıktı ya. Schalke'ye gitti sahi.
2: 2008'de Avrupa şampiyonu. 2010'da da Dünya Kupası zaferi yaşadı.
0: Fernando Torres.
2: Değil.
0: David Villa. Yok ama David Villa...
2: Değil.
0: İspanyol santrafor Morientes. Morientes de değil.
2: Son madde size ne ifade ediyor? Avlıyordum diyor bak.
0: Tamam, forvet. Avlayan forvettir, değil mi? Yani köpek balığından nasıl bir çağrışım yaratmamız lazım?

0: fileleri avlamıyor. Rakipleri avlıyor.
1: Kim olabilir bu ya? Savunmacı mı? Maldini? Yok, Maldini zaten İtalyan ya. Bir saniye. Puyol. Puyol mu?
0: Bildin.
1: Galiba, değil mi?
0: Tebrik ederim.
2: Santrafor arıyoruz ya.
0: Puyol, evet. Köpek yani balığının köpek... aslında orada bir defansa gidersiniz diye düşünmüştüm.
1: Aa,
0: ama.
1: Yok, hiç çağrışım yapmadı ya köpek balığı.
0: Evet,
1: ben de İngilizcesinden Puyol. Falan hani şark oradan bir şeyler çağrıştırmaya çalışıyorum yok. Kafamda böyle. Hani lakabı mı köpek balığı diye düşünüyorum bir yandan oyuncunun ama hiç kafamda yani köpek balığıyla Puyol'u hiç özdeşleştiremedim.
2: Ben de hücumcu düşünüyorum yani.
0: Ya taraftarların taktığı bir lakapmış. O yüzden onu da eklemek istedik. O biraz benim birkaç kez karşıma çıkmıştı. Siz de muhtemelen görmüşsünüz de görmüşsünüzdür bence.
2: Ya ben o köpek balığından yakalamaya evet. çalıştım ama santrafor daha çok benim aklımda kaldı.
1: Çünkü avlamaktan evet. dolayı oraya koşulandı.
2: Tamamen oraya döndü yani.
0: Peki kaç dakikam var? Ona göre tekrar bir Galatasaray'a devam edeceğim. 3 dakikam var. Galatasaray'la ilgili sorulara bir sonraki saatte döneyim ama biraz transferleri sormuş olayım sana tekrar. Batrakov yarın geliyor öğlen saatlerinde sonrasında. Cuma günü oynanacak Erzurum Futbol Kulübü karşılaşmasında da takımla birlikte olmasını bekliyoruz. Peki şimdi bir hareketlilik Batrakov'la birlikte başlayacak mı?
2: Başlayacak. Şu an zaten Galatasaray'ın sol kanat transfer için girişimleri sürüyor. Santrafor için aynı şekilde. O 23 kontenjandan bir oyuncu bakılıyor ama son günlerde farklı isimler de Galatasaray'ın gündemine geliyor. Fakat şu anki planlama kanatta Leao transferinin bitirilmesi. Yani burada Milan Kulübü net olarak Galatasaray'ın istediği seviyelere düşerse Galatasaray artık burada bir strateji geliştirdi. Çünkü şu rakama çıkmıyor. En son teklifi 40'tı. 40'ta kaldı Galatasaray, kendini geri çekti. Yani 45'lere çıksa zaten bu transfer bitecek aşamada. Ama Galatasaray'ın son teklifi 35+5. Biraz daha Milan'ın buralara düşmesini bekliyor Galatasaray. Leao transferinde. Bu oyuncunun zaten bir sakatlığı da vardı. Ama çok ciddi bir sakatlık değil bu. Görüşmeler burada devam ediyor. Yine bugün Crystal Palace forması giyen Sar, Galatasaray'ın her iki kanatta da oynayabilen, santrafor bölgesinde de forma şansı bulan ve yeteneğini gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray Crystal Palace'a da resmi teklifini yaptı. Fakat kulübünün beklentisi çok yüksek bol serviste. O yüzden bu teklif reddedildi. Şu an için asıl konu Galatasaray'da evet bu noktalar için santraforda yine hedeflediği isimler var. Kanatta hedeflediği isimler var ama ayrılık konusu. Yani orta sahadan bir oyuncunun ayrılması bekleniliyor. Onunla alakalı da ilerleyen dakikalarda bilgi vereyim. Direktmen kapatmayalım tamam. Çünkü sıcak gelişme var o konuyla ilgili.
0: Güzel, tamam.
2: Galatasaray'ın masada olduğu bir isim var orta sahada. Şu anki Galatasaray'ın planlaması... Planlama üzerinden anlatmaya çalışacağım. Çünkü hep plansızlığı söyledik ama U23 kontenjanında elit oyunculara teklif götürüyor. Menajerlerden Galatasaray'a gelen ciddi sayıda oyuncu önerileri var. Bunların üzerinde de tabii ki duruluyor. Ama şu an Batrakov sonrası çok net olmama kaydıyla sanki Leao transferi olacak gibi duruyor şu an Galatasaray'da. Üçüncü transfer. Çünkü herkes Batrakov'u birinci transfer olarak algıladı. Çünkü Leslie'nin nasıl bir performans sergileyeceğini, sahada ne vereceğini taraftar göremedi. Batrakov ardından da Leao transferi şu an Galatasaray için hedeflerden bir tanesi diyebilirim.
0: Kanat bölgesi elzem bir transfer mi şu an? Bir dakikam kalmış bu arada.
1: Bence elzem. Yani geçtiğimiz sezon Noah Lang geldiği süreçten itibaren Galatasaray'ın çözmesi gereken maçlarda hep kilit rol oynadı. Noah Lang'ın bireysel anlamda aldığı maçlar, kilit açtığı çok karşılaşma oldu. Dolayısıyla ben bunu yani Barış'ı beğenen biri olarak söylüyorum. Barış elbette bence çok özel bir oyuncu ama zaman zaman Barış'ın yetmediği noktalarda bence kilit açabilecek türevde bir kanat oyuncusuna Galatasaray'ın net biçimde ihtiyacı var. Leao tam anlamıyla yetenek evet. seti anlamında bu profili bence karşılar. Ama işte Noah Lang tekrar gündeme gelirse de çok da sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki devam edeceğiz değerli izleyenler. Tekrar kısa bir ara, saat başında buradayız.
3: Cristiano Ronaldo El Nassr formasıyla ilk golünü penaltıdan atıyor.

Nasır taraftarları, herkes puanı kaydediyor. Topun gerisinde Ronaldo. Cristiano Ronaldo ve top ağlarda. Gustavo pasını verdi. Ronaldo baktı kaleye. Ronaldo! Nefis bir gol. Cristiano Ronaldo'dan.

0: Metro programına tekrar hoş geldiniz. Üçüncü ve son saat dilimimizle bir kez daha son kez karşınızdayız. İyi gidiyor benim için. Uykum da gelmedi. Sizden kaynaklı da olabilir. Enerjiniz iyi.
1: Ah, teşekkür ederim.
2: Yarım saat sonra konuşalım.
0: Yarım saat sonra. Evet. Tamam, yarım saat sonra hatırlatacağım. Galatasaray'la noktalamıştık. Kaya'nın bizlere aktaracağı bazı haberler var. Galatasaray'da sizin de sorduğunuz orta sahada ayrılacak isimler var mı sorusu ya da yeni transfer var mı, gündemde kim var sorusunu hemen Kaya Temel'e yöneltiyorum. Var mı gündemde bir isim?
2: Evet, orta sahayla alakalı Galatasaray'da ayrılık bekleniyor. Lemina ve Torreira. Zaten dünkü yayında da bunu paylaşmıştım ben. Ama şu anki planlama Galatasaray'da yaklaşık 1,5 aydan beri Tottenham'ın orta sahasını Galatasaray'a takip ediyor. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Sar, yani net olarak potansiyelli bir oyuncu. 2002 doğumlu. Yani 3-4 ayla aslında kontenjanı kaçıran oyunculardan bir tanesi bu oyuncu. Ama Galatasaray'ın özellikle orta sahada görmek istediği oyunculardan bir tanesi Torreira ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleşecek.
0: Evet.
2: Oyuncunun bir maaşına zam talebi var.
0: Hı hı.
2: Son yaşanan olaylar da tabii ki var ama daha çok bunu Torreira kullanıyor.
0: Ya o maaşa kadar dalgalı bir durum oldu ki Torreira ile ilgili. Yani gidecek dedik, sonra bir açıklama yaptı, yurt dışı basınına konuştu. Gayet mutluyum, burada keyifliyim dedi. Sonra son zamanlarda yine sanırım bazı sebeplerden ötürü mutsuz olduğuna dair, evet, haberler çıktı.
2: Tamamen maaşla alakalı süreç. Şu an şu kafada Torreira, bana söz veriyor.

0: Hem iyileştirme hem de takım içerisinde bazı sorumluluklar, kaptanlık gibi düşüncesi var. Ama şu var burada, yani Torreira'nın evet geçtiğimiz sezonlarda da benzer süreci vardı. Fakat Muslera ve Icardi ayrılığı sonrası aslında Torreira ayrılığı kafaya koymuştu. Mayıs ayında yine A Spor ekranlarında bu konuyu anlatmaya çalıştım. Yani sürpriz bir ayrılık oluşabilir demiştim Torreira ile ilgili.
1: Evet.
0: Şu an Galatasaray tabii ki Torreira'yı kaybetmek istemiyor. Bir konuda anlaşmayı istiyor burada. Fakat daha haftalar öncesinde Lemina ile 2 yıllık bir kontrat imzaladı Galatasaray.
1: Evet.
0: Şu an Lemina'ya da gelen bazı teklifler var. Galatasaray kulübüne de resmi olarak bu teklif geldiği takdirde ya Torreira ya Lemina, iki oyuncudan birisinden çıkıp Sarı Galatasaray kadrosuna katmayı istiyor. Şu var buradaki bilgide. Daha çok sözlü olarak Galatasaray teklifini iletmişti ama şu an net olarak Galatasaray'ın masasında orta sahada birinci isim Papsar diyebilirim.
1: Şimdi Lemina dedin, oyuncuyla yeni sözleşme edilendi. 2028'e kadar yanlış hatırlamıyorsam.
0: 2 yıllık kontrat verildi.
1: Sözleşmesi var. Şimdi Torreira konusunda evet gitmeye biraz daha belki yakın olduğu zamanlar oldu ama Lemina ile ilgili böyle bir durum var mı? Yani ruh hali olarak soruyorum.
0: Orada iletişim net olarak bir hata olduğunu ben görüyorum. İletişimle ilgili. Hı hı. Çünkü bu oyuncu hatırlayalım. Sezon başladı. Galatasaray 7 Temmuz'da topbaşı yaptı. Ve Lemina bir türlü sahaya çıkmamıştı. İşte sözleşme uzatılacak. Neden imzalamadı? Bunları bir hatırlayalım.
1: Evet, doğru.
0: O süreci. Burada Lemina'nın da beklentisi yüksek maaştı. Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon yanılmıyorsam 2 milyon euroya yakın, 2,5 milyon euro civarında bir maaş alıyordu. Ama bu sezon Lemina'nın maaşı 3,5 milyon euro oldu. Artı tabii ki burada bonusları da vardı. Fakat oyuncuya ilgi hala devam etti. Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan net olarak oyuncuya teklifler var. Galatasaray'a resmi olarak da bu teklifler artık ulaşma aşamasında. Bundan dolayı da orta sahada Okan Hoca artık şunu gördü. Zaten Leslie gibi bir transfer yapıldı. Ama onda da satın alma opsiyonu belli bir maç sayısı olduğu için ilk maçtan kullanmak istemedi. Torreira'nın performansı geçtiğimiz sezonlardaki Torreira performansı değil. Lemina'dan beklenti de özellikle hazırlık maçlarında stoper oynattı ama stoper olmayacağını bir kere daha gösterdi.
1: Evet.
0: Oyuncu kafasında daha çok işte ayrılığa yönelik düşünceler de oluştuğu için Galatasaray'dan istediğim maaşı aldım, imzalayayım düşüncesindeydi. Ama şunu tekrar edeyim, net olarak Galatasaray'ın satmak istediği isimlerden bir tanesi. Bunun içerisinde Singo da var. Hı. Ama Singo'ya benzer teklifler, işte 40 milyon euroya yakın, benzer demeyeyim yanlış olur ama 40 milyon euroya yakın hedeflenen bir rakam vardı. Ama bu bir türlü gelmedi Galatasaray'a.
1: Singo ile ilgili bugün sabah gazetelere bakarken şöyle bir haber gördüm. Singo bir yıl daha Galatasaray'da kesin olarak kalmak istiyor. Sonrasında belki ayrılık düşüncesi olabilir yazıyordu mesela.
0: Ciddi bir maaşı var Singo'nun da. Yani eğer ki Singo'yu şu an takımdan göndermek isteseniz bile, örnek veriyorum 40 milyon euro Galatasaray'a teklif geldi. Ama Galatasaray'a aldığı maaş 4,5 milyon euroya yakın. Bir maaş kazanıyor burada. Avrupa'dan hangi kulüp bu parayı verecek Singo'ya? Birincisi bu. O yüzden burada şu söyleniliyor, Singo takımdan ayrılmak istemiyor. Çünkü aldığı para iyi. O yüzden oyuncu ayrılmak çok fazla sıcak değil ayrılmaya. Ama Galatasaray'da tabii ki satmak istediği isimlerden bir tanesi. Bu listede tabii ki Sara vardı, Şalai var yine aynı şekilde. Resmi teklif gelmedi. Şalai de geldi, düşüktü.
1: Bütün oyuncular aslında 11'in değişmez oyuncuları.
0: Evet ya, ama şu vardı, biz şimdi geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğa giderken hatırlayalım, Samsunspor mücadelesi, Trabzonspor karşılaşması, işte şampiyonluk maçı Antalya mücadelesi, sonrasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmalarda bu eskiyen yüzlerin daha çok, bu oyuncuların daha doğrusu net olarak değişmesi gerektiğini, onların yerine bu oyunculardan çıkıp sağlam katkı, performans anlamında daha genç isimlerin alınması üzerine sürekli konuştuk.
1: Ama zamanlama olarak baktığında
0: oraya geleceğim ben. Evet. Yani şu an zaten transferin bitmesine sayılı günler kaldı artık.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın net olarak 4 bölgeye transfer yapması gerekiyor. Bir yandan da bu oyunculardan çıkıp hızlı bir şekilde bu kadro mühendisliğini, bu transferi oluşturabilecek mi?
1: Tabii.
0: Taraftarın kafasındaki soru işareti bu. Fakat şu var. Bu medyada da çok fazla konuşuluyor. Sosyal medyada da konuşuluyor. Galatasaray'a bu transfer döneminde 50'nin üzerinde oyuncu yazıldı. Yani net olarak. Ama son günlerde menajerlerin zaten önerdiği oyuncularla daha da arttı bu isimler. Yani şu an Galatasaray'ın orta sahada da ilgilendiği isimler var, takip ettiği. Sar dışında da var. Faslı Kamus var. 10 numara oynayabilen, geride oynayabilen, sol kanatta oynayabilen. Galatasaray bu oyuncu üzerinden de yine transferini gerçekleştirdi.

0: etmek için hamlelerini yapabilir orta sahayla ilgili. Ama farklı isimler olmasına rağmen şu an bizim aslında Haziran ayında, Temmuz ayında konuştuğumuz isimler tekrardan Galatasaray masasına gelmeye başladı. Evet. Örnek veriyorum Matis Ter, yine Tottenham forması giyiyor. Kanat, santraforda oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray'ın bu oyuncuya da ilgisi var. Bakalım ilerleyen günlerde Leao transferinde Galatasaray tamamen yokuz dediği denklemde bu isme gidecek mi tekrardan?
1: Bakalım.
0: Yani o yüzden zaman kısa ama ciddi bir kadro mühendisliği gerekiyor Galatasaray'a.
1: Caner, bazı isimlerle ilgili sana döneyim. Tabii takımda az önce de söyledik 11'in değişmez isimleri var ve bazı konular var parayla ilgili belli ki. Bu oyuncularla yolların ayrılması Galatasaray'a ne derece zarar verir?
2: Sürecin sadece daralması bence burada en büyük problem. Yoksa yani Lucas Torreira gibi bir oyuncunun ayrılık ihtimalini konuşurken bile taraftarların önemli bir kısmı zaten ikiye bölünüyor. Çünkü son 4 sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğuna doğrudan etki etmiş isimlerden bir tanesi. Yani ana omurganın parçasıdır Lucas Torreira. Size önemli başarılar vermiş bir isimlerin başında geliyor. Ama diğer yandan oyuncunun tabii ki fiziki anlamda da bir düşüşte olduğu gerçeğini de atlamamak lazım. Yani şimdi ben çok uzak bir örnek vermek istemiyorum. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester City örneği vereceğim mesela. Manchester City İngiltere Premier Lig tarihinin 4 sene üst üste şampiyon olan tek takımıdır bu arada. 2020 ile 2024 yıllar arasında domine etti. Fakat son 2 sezonda da şampiyon olamadı. Yani o dominasyonunu yitirdi. Çünkü elindeki mevcut kadro ve omurga yaşlanmaya başlamıştı Manchester City'de. İşte Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, işte Stones, Kyle Walker gibi işte takımın o kemik oyuncuların hepsi artık yaş almaya başlamıştı. Şimdi Galatasaray'ın da bugün baktığımızda ideal 11'indeki 6 isim artık 30 ve üstü. Yani dolayısıyla bu adamlar sadece fiziken yaş almıyor. Yüzler de eskimeye başlıyor. Dolayısıyla artık yani futbolun bu sirkülatif devir daiminde devamlı yenilikler talep ediliyor. Taraftar en başta bunu talep ediyor.
1: Evet.
2: Haliyle zirvede kalmak için de kadroyu radikal biçimde gençleştirmeniz gerekiyor. Evet, Lucas Torreira oyuncu belki ayrılmak istiyor olabilir. Belki işte oyuncunun size geçmişte vermiş olduğu, sağladığı başarılar belki ayrılma sürecinde sizin işinizi, elinizi zorlaştırıyor olabilir. Ama oyuncunun size bu saatten sonra ne vereceği de muamma. Yani kafa olarak buradan ayrılmış bir oyuncudan bu saatten sonra belki de verim alamazsınız.
0: Şu da var ama Lemina'nın ayrılığı daha ağır basıyor Torreira'ya göre. Torreira'nın bazı beklentileri var. Sponsorluklarla beraber yanılmıyorsam 4.7 milyon euro alıyor Galatasaray'dan. Yani az bir para da değil. Ama bunun üzerine de iyileştirme istiyor. Daha en son Sanchez'i bir iyileştirme, daha doğrusu aldığı maaş ortada. İşte Singo transferi, onun da aldığı maaş ortada. Haliyle şöyle bir düşünce oluşuyor. Ben yıllardır bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesiyim. Ben de tabii bu rakam aralığında. Muhtemelen. Bunu talep edebilir ama her sezon bununla masaya gelmesi can sıkıcı bir durum. Galatasaray'ın o zaman sağlıklı bir şekilde hem Lemina'dan hem Torreira'dan çıkıp oraya çift transfer gerçekleştirebilir. Yaşa da takılmıyorsun. Çünkü bu oyuncudan çıkıyorsun, yerini dolduracaksın.
1: Evet.
0: Lemina'dan çıktığında işte Sar ismini söylüyoruz. İşte Hanus ismini söylüyoruz daha çok. Oluşabilir mi diyor bu transferler orada. Ama Torreira'ya baktığınızda şimdi oyuncuya yakın kaynaklar sosyal medyada da göreceksiniz. Hani böyle Fiorentina transferi gerçekleşecek olacak gibi. Ama diğer yandan da Türkiye'deki kaynaklar şunu söylüyor. Bir yere gitmeyecek, burada kalacak. Galatasaraylı yöneticilere sorduğumda, bilgi almaya çalıştığımda da görüşeceğiz denildi Torreira'yla. Yani Galatasaray Torreira'yı hemen gözden çıkarmış değil. Tabii. Ama Torreira illaki ben şu parayı istiyorum, İşte bu şartlar olmazsa ben kesinlikle oynamam dediği noktada da Galatasaray kal demez Torreira'ya.
1: Bence de.
0: Çünkü geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar ortada bir sancılı süreç var. Oyuncu özel hayatıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşadı.
1: Hı hı.
0: Onlar tabii ki sahaya yansıdı.
1: Ailevi de.
0: Kesinlikle. Ama Lemina ile ilgili de çok fazla işte Suudi Arabistan, Katar'dan ilginin olması cezbediyor burada. Çıkacaksak eğer Lemina'dan çıkıp oraya bir takviye yapalım düşüncesi var.
1: Şimdi şöyle bir eleştiri var mesela, Selman Bey demiş ki Torreira'nın neredeyse her sezon başı yaptığı bu menajer oyunlarından rahatsızım taraftar olarak. Hatta normal şartlarda gitsin derim. 3 ay transfer yapmamış yönetim bir de bel kemiğimizi satarsa eminim yerini dolduramayız 2 haftada. O yüzden bence kalmalı diye bir yorum var. Ne dersin Caner?
2: Ya katılıyorum, zaten Torreira çok muadili olan türevde bir oyuncu değil. Yani Galatasaray'a kattıkları bir yana oyuncunun zaten hani fizikalitesine baktığımız da Evet, yaş ilerliyor belki ama yani bu çeviklikte bu kadar orta sahayı domine edebilecek kuvvette bir oyuncu bulabilmek hakikaten çok zor. Yani bugün Torreira'dan çıktığınız vakit yani o seviyede bir oyuncu bulabilmek mevcut pazarda çok zor. Hangi
0: ama
2: oyuncu
0: bu,
2: getirmek
0: yani
2: isteyeceksiniz?
0: Yani şu performansla tartışılır. Ay,
2: tabii.
0: Şu an Galatasaray'ın bir
1: bence
0: omurgasından...
1: Bence onun psikolojisine göre performansı.
0: Ya, o da var ama şu var. Galatasaray'ın omurgasına baktığımızda hı-hı, hani diyoruz ya Torreira çok iyi bir noktada. Hafif bir eğilme var o omurgada. Niye var? Torreira'nın özellikle geçtiğimiz sezonda son haftalarda zaten ciddi anlamda performansı düştü. Hazırlık maçlarında yine Torreira çok sağlıklı bir izlenim vermedi.
1: Evet.
0: Çorum FK karşılaşmasında da dikkat edin Torreira'ya. Rakip takımın ceza sahasına kadar koşup kendi bölgesine kadar gelip sanki oyuncuya müdahale etmeyen bir Torreira var. Hmm. Yani Galatasaray bu Torreira'yı zaten istemez. Yani bu şekilde bakmak lazım. Bunun için de dinamik bir orta saha alacaksan işte Sar'la görüşüyorsun. Listenin en başında bu oyuncu var. Gerçekten Galatasaray'a katkı sunabilecek, orta sahayı kapatabilecek, hem 6 hem 8, 8'de de etkili olabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Hı hı, doğru. Ya
0: artık 4 yılda bazı şeylerin değişmesi de gerekiyor Galatasaray'da.
1: Tabii.
0: O eskiyen yüz Torreira için geçerli değil. Günay için geçerli, Kaan hı hı için geçerli.
2: Doğru.
0: Yedek kulübeni de değiştirmen gerekiyor burada. Ama bir türlü Galatasaray oralara da gelemedi. Çünkü mevcutta 4 tane transfer yapması gerekiyor Galatasaray'ın
1: tabii
0: hala. Sol kanat, santrafor, stoper. Yani stoper takviyesi yapmazsa Galatasaray bu sezon ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Bir de böyle bakmak lazım buna. Bizim şu an aklımızda sadece hücum hattı şekilleniyor.
1: Evet.
0: İşte santrafora kim gelecek?
1: Evet, Osimhen.
0: Ama Osimhen var.
1: Gelecek.
0: Yani bir sakatlık yaşamadığı sürece bir
1: ama
0: problemi
1: yaşarsa,
0: yok. Yıldız ismi de arkasına getirip bekletemezsin. Osimhen var diye. Şöyle örnek vereyim. Galatasaray'ın kalesinde Muslera varken kaleciler gelmek istemedi Galatasaray'a. Muslera'dan dolayı. Çok iyi performans.
1: Haklı
0: bir sakatlık
1: olarak,
0: bir cezalı durumu olacak ki kaleye geçmesi lazım. Galatasaray o dönemlerde Güney'e gittiğinde Güney ilk başta kabul etmedi. 2 yıl sonra tekrardan Galatasaray Güney'e teklif getirdi. Gel yedek kaleci ol diye. Bir şekilde
1: tabii,
0: ikna edildi.
1: Kulübede bekleyeceğini bilerek geldi.
0: Yani santraforda da böyle düşünmemiz lazım. O yüzden Galatasaray'ın şu an orada daha çok kontenjan oyuncusu üzerinden işte U23 profilinde bir santrafor. Hem Osimhen'li oyunda hem de Osimhen'siz, Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda etki oluşturabilecek bir isme bakıyor. Böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
2: Mesela Nübel transferi, Neuer'in futbolu bırakmaması Nübel'in Beşiktaş'a gelmesinin önünü açtı mesela.
1: Tabii,
2: yani krizden fırsat yaratmak da çok kıymetli.
1: Tarık Bey demiş ki Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma olasılığı var mı gündemde? Ne var Barış'la ilgili?
0: Şu an yok. Ama son günlerde ayrılacağım diye tutturursa oluşabilir mi oluşabilir? Galatasaray'da şöyle tedbirini alıyor. Can konusu.
1: Leo.
0: Bağımsız bir şekilde hı-hı artı Leo transferi. Yani oraya zaten bir Galatasaray yıldızdan da ziyade A plus dediğimiz bir oyuncu alacak sol kanata. Ama onun arkasına da Galatasaray can transferini de bitirmek istiyor. İki oyuncunun oluştuğu durumda o zaman Barış Alper Yılmaz'a istenilen teklif gelirse Galatasaray yönetiminin düşüncesi isteği 50 milyon euro ve üzeri.
1: Evet.
0: Şu var, Barış da illa ayrılacağım demiyor çünkü geçtiğimiz sezon 6 milyon euro oldu maaşı. Şu an Barış'ın da burada hali keyfi yerinde yani.
1: Aynen öyle.
0: Öyle bakmak lazım.
1: Peki Fenerbahçe'yi de konuşalım biraz. Bugün ayrılıklar açıklandı değerli izleyenler biliyorsunuz. Anthony Musaba ve Omar Fayed'le yollar ayrıldı. Anthony Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich City'ye transfer olduğunu hatırlatmış olalım. Yine Omar Fayed'le de aynı şekilde. Zaten Şerif gitti diğer yandan.
2: Evet,
1: gönderecek isimlerle ilgili bir hız kazandı Fenerbahçe.
2: Valla ben burada önceki yayınlarımızda da ifade etmiştim. Sidik Şerif gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Elbette Fenerbahçe'de tutmamasının ana unsuru Fenerbahçe'deki geçtiğimiz sezonki yaşanan plansızlıkla bağlantılıydı. Çünkü devre arasında John Duran ve En-Nesyri'nin birlikte ayrılması hiç hesapta olmayan bir ayrılıktı. Ve
1: evet,
2: bir anda Sidiki Şerif ana forvet haline geldi. Ve bu hı kadar genç bir oyuncunun omzuna çok ciddi bir sorumluluk yüklendi geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında ilerleyen bir Fenerbahçe'de. Ve oyuncu sürekli de gol kaçırdıkça da o baskı yükünü de kaldırmakta çok güçlük çekti. Ya bu gibi genç oyuncular elbette sahada oynayarak ve bu şekilde pişerler ama Sidiki Şerif'e taraftar da çok fazla tahammül etmedi ama ben her zaman bir potansiyeli olduğunu söylüyordum, yayınlarda da ifade ediyordum, genç bir oyuncu olduğu için. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin aşağı yukarıda aldığı seviyelerde bir paraya satabileceğini zaten düşünüyordum ki nitekim bu konuda yanılmadık. Oyuncu yolunu İngiltere Premier Ligi'ne giderek tercih etti. Belki kendisi adına bu şekilde bir kariyer tercihi daha hayırlı olacaktır. Çünkü dominant bir takımdan, yani belki de Süper Lig'in sefiri diyebileceğimiz bir takımdan bir anda kontratak oynayacak.

0: Nadir hücuma çıkacak ve tam olarak kendi oyun stiline uygun bir takıma gitti şu anda ve belki de orada bambaşka bir performans izletebilir Sidiki Şerif. Belki orada bir yükseliş gösterebilir. Çünkü o istediği alanları orada daha net bulacaktır. Çünkü Fenerbahçe genelde oyunu rakip yarı alanı yıkan türevde bir oyun oynuyor ve evet. Sidiki Şerif gibi daha atlet santraforlar o istedikleri alanları bulamıyor. Net bir 9 hani ceza sahası içerisinde o Fox in the Box dediğimiz tipte bir forvet değil hiçbir şekilde Sidiki Şerif. O yüzden Coventry City belki kendisi adına kendi kariyer basamakları adına daha iyi bir tercihtir diye düşünüyorum. Anthony Musaba Norwich City'ye kiralık olarak ayrıldı ki önümüzdeki günlerde ben şunu da tahmin ediyorum. Tabii Fenerbahçe'nin çok sayıda eritmesi gereken yabancı oyuncusu olduğu için bazı isimlerden mecburi olarak kiralık çıkmak durumunda kalıyordu. Önümüzdeki günlerde de yine bazı isimlerin kiralık olarak ayrılması da gündemde. Bu arada Livakovic Barcelona.
1: Evet.
0: O da onu. Bugün gündeme geldi.
1: Ama Barcelona alıp Zagreb'e kiralayabilinmiş notu
0: ya, vardı. Tabii o da mümkün. 3 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle oyuncuyu transfer etme gibi bir durumu söz konusu. Omar Fayet yine İtalya yolunu tutan oyunculardan birisi oldu. Frosinone'ye transfer oldu. Diego Carlos zaten yakın zamanda geçtiğimiz sezonu Como'da tamamlamıştı. Bu sezon şimdi Parma'dan bir kiralık teklifi var. Oyuncu aslında kariyerini bildiğim kadarıyla İtalya'da sürdürmek istiyor. Yani Parma yakın bir ihtimal görünüyor. Diego Carlos'la da yollar ayrılacak zaten.
1: Evet.
0: Ve bir diğer durumda şu an Osterwolde'nin ayrılma ihtimali. Evet, Roma'nın bir kez daha masada olduğunu söyleyelim. Çünkü bunu yaklaşık 1-1,5 ay önce de burada yayınlarımızda ifade etmiştik. Roma'nın ciddi biçimde ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Onlar da kadroyu önemli ölçüde yenilediler ve İtalyan futbolunda böyle tabiri caizse hızlı stoperlere karşı da böyle bir zaaf var. O yüzden Osterwolde yani her ne kadar orijinal pozisyonu stoper olmasa da zamanla stoperleşti. Dolayısıyla stoper olarak radara girmiş bir oyuncu.
1: Sanki kendisi de stoper olarak devam etmek istiyor.
0: Yani bence hoca nerede görev verirse orada oynar sonuçta. Her futbolcu sahada oynamayı, sahada olmayı talep eder ama yani Roma'da belki de kariyerini sürdürmek isteyebilir. Bu da gündemde olduğunu söyleyelim. Yani bir Osterwolde ayrılığı olursa da çok da sürpriz olmayacağını da izleyenlerimizle paylaşalım.
1: Peki Osterwolde konusuyla Kaya sana döneyim. Bizim de bir haberimiz vardı, sizlerde tabii paylaşmıştık. Roma yeni bir teklif hazırlığında ki Osterwolde'nin menajerinin de İstanbul'da olduğu bir haftadır. Zaten biliniyor, bazı kulüplerle görüşmeler de gerçekleştirmiş. Ama Fenerbahçe'den yeni bir kontrat beklentisi vardı oyuncunun.
2: Evet.
1: Acaba bu gerçekleşmeyince ya da bu konu uzayınca mı ayrılık daha net bir şekilde gündeme geldi?
2: Ya bir yabancı planlaması ortaya çıkarmanız lazımdı. Doğal olarak da bu isimlerin ayrılıkları zaten bekleniliyordu. Osterwolde'nin durumu biraz daha kafa karıştırıyordu. Geçtiğimiz sezon stoper hattında oynadığı karşılaşmalarda ciddi hatalar yapan oyuncu. Bek'te evet. Daha verimli olan bir oyuncu. Ama şu var, Fenerbahçe'nin hani Osterwolde gündemine getirmesi bu ayrılığı arkasında bir transfer yattığının işaretidir. Burada da yerli bir isim Adil Demirbağ.
1: Evet.
2: Hani Fenerbahçe'nin transferini bitirmek istedi. Sezon başından beri hatta Ümit Aktağ'la ve Adil konuşuluyordu burada. Ve Adil transferi gerçekleşecek gibi duruyor. Bu oyuncudan da çıkabilir. Ya benim açıkçası sezon başlamadan önce Fenerbahçe'nin bu yabancı kuralıyla, daha doğrusu yabancı kadrosuyla ilgili düşüncem şuydu. Net olarak İsmail Kartal'ın bu sezona Osterwolde ile başlamaması yönündeydi. Çünkü geçtiğimiz sezon bu oyuncu çok hata yaptı.
0: Evet.
2: Yani size çok fazla puan kaybettirdi. Güven veren bir stoper değil.
1: Ama başka bir seçeneği
2: yok ama şöyle oluşacak. Şunu anlatacağım. Şimdi Ake gibi bir transfer yaptınız. Yine mesela yedirdi golü.
1: Evet.
2: Hata yapabiliyor.
1: Evet.
2: Bu tür şeyler olabilir. Şikrinyar. İyi bir ikili olduklarını varsayalım. İyi bir tandem yakaladılar. Arkada bekleyen stoperler size güven vermiyor.
1: Hı hı.
2: Yani Çağlar'la da olmaz bu iş. Osterwolde ile de olmazdı bu iş. O yüzden eğer ki bu oyuncunun satışı gerçekleşirse Fenerbahçe'nin net olarak oraya arkada bekleyen bir stoper transferi yapması şarttı. Benzer durum Galatasaray'da da var. Yani Davinson Sanchez de o bölgede Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında bekleyen çok iyi bir stoper olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin sağlıklı bir şekilde bu kurguyu yansıtması lazım. Ayrılacak olan isimler en zor kısımdı. Evet, belli başlı oyuncular vardı. 3-4 isim zaten biz de sayıyorduk kafadan. Ama buradaki asıl mesele şu. Şimdi Talisca'nın performansı arttı. Asensio yedek kulübesinde kalıyor.
1: Evet.
2: Şimdi

0: Kanat bölgesi Kerem Aktürkoğlu istenileni hala veremedi. Yeni sezon tamam, bazı maçlarda isteği hırsı bir şekilde göstermeye çalışsa da istenilen seviyede değil. Santrafor bölgesinde Lukaku var elinde. Muriç transferim var. Şimdi şöyle okuyalım. Fenerbahçe transferi bitirdiği takdirde bile yine sıkıntıya düşecek. Kerem'i mi kesecek? Asensio'yu mu kesecek? Asensio ile zaten şu an İsmail Kartal'ın kadro tercihinden dolayı arasındaki soğuk rüzgarlar esti net ortada.
1: Yani derin kadronun problem yaratması durumu.
0: Ya işte hani dedim ya, bunun tatlı problem olması lazım. Elinde evet, çok fazla oyuncu var ama bu oluşmuyor. Şimdi Süper Lig'e başlıyorsun. İlk saatte giriş yaparken buna şunu anlatmaya çalışacaktım ben. Gençler Birliği'ne karşı senin en ideal 11'inle çıkman lazım. Çünkü sen 12 yıldan beri Süper Lig'de şampiyon olamıyorsun. Senin ihtiyacın ilk önce Süper Lig'de şampiyonluk. Evet, Greenwood'lar, işte ne bileyim Lukaku'lar, bu isimler Avrupa'da bir başarı için de alındı. Zaten mantıken öyle düşünmen lazım. Bunu sahaya da yansıması gerekiyordu. Evet. Ama senin Süper Lig'de Gençler Birliği deplasmanında bu kadroyu tercih etmesi İsmail Hoca'nın baştan aşağı hata. Ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için Lyon'la oynuyorsun. Farklı bir kadroyla dinlendirdin, onlarla çıktın, yine başarılı olamadın.
1: Dün basın toplantısında sadece bir kez çalışabildik dedi mesela.
0: Ya işte, ve bu maçın bir de rövanşı var.
1: Evet.
0: Yani sen burada işi bitiremedin. Deplasmanda bitirme ihtimalin daha da düşük. Ve günün sonunda sen lige kalacaksan eğer, Gençler Birliği karşısında o az kadroyla çıkmanın önemini bir kere de anlamış olacak İsmail Kartal. Şu var, Asensio geçtiğimiz sezonlarda da bizim net olarak örnek verdiğimiz 10 numaralardan bir tanesi. Asensio'yu al Galatasaray'a koy, taşlar yerine oturur. Yani Fenerbahçe'de zaten geçtiğimiz sezonda Asensio varsa Fenerbahçe ne kadar var dedik. Ondan önce kaseti geriye salayım, Fred de söyledik.
2: Tabii.
0: Ama şu an sen bu sezon Talişka'nın evet inanılmaz bir performansı var. O zaman bu takımı 4-3-3 oynatacaksın. Ne bileyim ya, 3-5-2 bir format bulacaksın.
1: Yani mesela Asensio için hazır değil dedi.
0: Ya ben düşünmüyorum
1: ama
0: öyle
1: hazır
0: olduğunu.
1: Olmayan bence birçok oyuncu var aslında. Vedat tam olarak hazır mı? Kerem tam olarak hazır mı?
0: Kerem kesinlikle değil. Sürekli oynamasına rağmen değil. Orada kesilecek olan oyuncu Kerem olur.
1: Evet.
0: Formatı değiştirip. Yani Talişka'yı da oynatırsın o zaman.
1: Oyuncu acaba hocanın?
2: Asensio mu?
1: Evet.
2: Ya ben çok zannetmiyorum ama tabii oyuncunun bu beden diline de olumsuz anlamda sirayet etmiş vaziyette. Yani oyuncu 73'te oyuna girdi. Oyuna girmeden 2-3 dakika önce tamamen tribünlerin Asensio Asensio diye yoğun biçimde tezahüratı vardı. Yani hocanın oyuncuyu oyuna alma konusunda bu mu mesela karar verici oldu? Ya bu da çok önemli bir tartışma konusu. Her ne kadar hoca bunu çok reddetse de bu düşünceyi, biraz sanki baskı altında kalmış gibiydi. Bir de şuna dikkat ettim ben maç bittikten sonra. Oyuncu 20 dakika oynadı. 20 dakikada 4 kere değdi topa mesela.
1: Evet.
2: Asensio. Yani bu Asensio'nun kendi oyun standartlarının yani çok çok altında. Bu kadar hani pas istasyonu olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve yani hiçbir şekilde sorumluluk almadı ve bundan da devamlı kaçındı. Yani şimdi oyuncuyu eğer küstürdüyseniz şayet, bu bence çok ciddi bir mental kırılımdır.
0: Şunu
2: yani
0: da hatırlatalım. Geçtiğimiz sezon Asensio Süper Lig'de inanılmaz bir tabela yaparken Avrupa Ligi'nde sıfırdı yine. Hatırlayın.
1: Evet.
0: Yani yine sıfırdı. Çok katkı verememişti sadece. Doğru. Şimdi sadece Asensio'yu Avrupa düzeyinden eleştirmek ya da işte Avrupa maçlarıyla alakalı bazı noktalarda farklı düşünmek de hata oluşturabilir. Talişka mesela geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde çok fazla gol atmıştı. Ligde de tamam skor katkısında bulunuyordu ama Fenerbahçe'nin bütün gol yükünü çekti. Şimdi yeni sezona başlıyorsun, hem Avrupa'da var hem Süper Lig'de var oyuncu. Yani senin Asensio'dan hemen vazgeçmen Süper Lig'deki önümüzdeki haftalarda sana ciddi anlamda kayıp yaşatır.
2: Tabii tabii
0: kesinlikle. Talişka evet performansı yüksek. Lukaku gibi bir oyuncun var elinde şu an. İstediğin kadar Lukaku'ya bitik de. Süper Lig'de bu oyuncunun 15 gol garantisi var. Her türlü atar. Çünkü Fenerbahçe kanatlardan geliyor, topu getiriyor.
1: Evet.
0: Ceza sahası içerisinde bitirici lazım Fenerbahçe'ye. Geçtiğimiz sezon bunun sıkıntısını çekmedi mi? Evet, hani 70 gol attı. Galatasaray'la aynı golü buldu. Yanılmıyorsam 70 civarındaydı. Şu var burada, Fenerbahçe'nin savunma yönüyle alakalı sıkıntılar yaşadı. Yani bunu bu şekilde okumak lazım. Şimdi savunmayı bir şekilde garanti altına alırken hücum oyuncun ya da 10 numaradan sen Asensio'yu çıkardığında sorun yaşayabilirsin. Evet, yabancı karnem var. Kante'yi maliyetten dolayı göndermek isteyen biraz Yıldırım var. Bunların hepsini bir geniş çerçevede bakmak lazım.
1: Bence artık Kante'nin performansından sonra bu düşünülmüyordur diye düşünüyorum.
2: Ya Kante'nin yani, varlığı hakikaten büyük önem arz ediyor şu anda. Yani dünkü maç özelinde tabii ki çok fazla tartışılacak taktiksel detaylar var. Örnek verelim mesela Talisca'nın kaleye yakın konumlandığı maçlarda, yani forvet olarak oynadığı maçlarda alınan skor katkısı, diğer tarafında mesela 10 numara pozisyonda oynadığında, yani kaleden ne kadar uzaklaştığında aslında bir o kadar da verimliliğinin önemli ölçüde düştüğünü gözlemliyoruz.
1: Ama bu oyuncu tabii ki, bir santrfor değil.
2: Ya net bir 9 olmadığını zaten tartışıyoruz. Ben her zaman şunu söylerim. Talisca net bir 9 numara. Hiçbir zaman olmadı. Talisca yani golcülük sezgileriyle gol atan bir oyuncu değil. Talisca sadece nerede durması gerektiğini çok iyi bilen bir şutör. Zaten attığı gollerin hepsi de tamamen şutörlüğünün getirdiği beceriyle. Kesinlikle öyle. Yani birçoğu yay çevresinden ya da işte ceza sahası dışından çektiği şutlar. Zaten oyuncu her fırsatta normal bir 9 numara gibi ceza sahası içerisinde konumlanıp ya da stoperlerle birebir mücadeleye girmekten ziyade bir hedef forvet gibi değil de daha çok kendini yay çevresine geriye atıp aslında en kuvvetli silahını burada devreye sokarak gol bulmaya çalışıyor. Her zaman yay çevresinden, dün de böyle bir denemesi vardı. Asparkla out'a gitti mesela. Evet. Talisca'nın en tehlikeli olduğu noktalar bunlar. Ama Talisca'yı siz 10 numara oynattığınız vakit üstlenmesi gereken sorumluluklardan da bu defa uzaklaştığını görüyorsunuz. Yani mental olarak tamamen forvetleşmiş bir oyuncu. Kaleden uzaklaştıkça evet verimliliği düşüyor. Ama Talisca varken bu takım kanatları işletme konusunda da bence çok noksan. Dün özellikle dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Maç içerisinde mesela Gendouzi'nin ve Kante'nin rakipler tarafından baskıya çıkılıp dolduğu sekanslarda Greenwood bir sağ kanat oyuncusu olarak devamlı merkeze koşu yapıp sürekli bir pas opsiyonu olmaya çalıştı ve defalarca kendi yarı sahasından top alıp oyun kurdu. Ya ters kanada çıktı ya da hep önündeki oyuncuya servis açtı. Bunu zorunluluktan yaptı. Bu arada bunu yapmak zorunda da değildi. Yani Talisca'nın bu kadar önde bir forvet gibi, yani tipik bir 4-4-2 pozisyonda izledik dün Fenerbahçe'yi. Talisca bence bu noktada çok ciddi eksiltti. Evet, belki hani önde baskı konusunda belli noktalarda ondan verim almak istedi İsmail Hoca. Ama sürekli özellikle ikinci yarıda oyundan çıktığı bölüme kadar çok ciddi eksik bıraktı. Şimdi Lyon dediğiniz takım, Fonseca'nın ekibi takım boyunu çok kısaltıyor. Yani bence bu takımın en kuvvetli noktası da orta sahası zaten. Tolisso liderliğinde birlikte oynadığı oyuncularla birlikte mesela önde baskı temposu da çok çok daha yoğun bir rakipti. Dolayısıyla Fenerbahçe enine genişledikçe de o birebir baskılardan da kurtulamadı. Dolayısıyla rakibin merkez üçlüsünün özellikle ikinci yarıda birçok parametrede fiziksel mücadeleleri kazandığı bir karşılaşma oldu. Yani elbette mücadele bir berabere bitti. Tabii ki bizim adımıza henüz bitmiş bir durum yok. Ama adamlar bence baktığında istediklerini aldılar aslında önemli ölçüde. Yani onlar adına turu bir birlik skorla Fransa'ya taşımak bence önemli bir avantajdı. Şu anda yani kağıt üstünde onların biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz tura. Hani realist olmak gerekirse ama futbolun tabii ki bazı gerçekleri de var. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi yani elbette turu geçebilecek seviyede. Yani Lyon çok böyle deve dişi bir rakip değil. Eleyebileceğiniz seviyede bir rakip ama hani yapılan belki taktiksel yanlışlar şu an işi ve turu bu noktaya getirdi şu anda. Yani az önce bahsetmiş olduğum durum biraz aslında Fenerbahçe'nin organizasyonsuzluğuyla alakalı. Yani Asensio'nun geri plana itilmesi, Greenwood'un saha içerisinde kendi rolü olmayıp bambaşka bir rolde gelip derine oyun kurma özellikleri gibi şeyler Fenerbahçe'nin çok da planı dahilinde ilerleyen bir durum değil. Ve şunu da görüyoruz. Evet, Fenerbahçe belki de Süper Lig standartlarında çok iyi bir kadroya sahip ama yoğun bir fizikalite sorunu yaşadığını da görüyoruz Avrupa Kupası maçlarında. Bunun geçtiğimiz sezon örneklerini İngiltere Premier Ligi rakipleriyle oynadığı maçlarda da gördük seviye olarak. Nottingham Forest maçını ben canlı izledim Kadıköy'de stadyumda. Nottingham Forest'ın çok rahat kazandığı bir maç oldu. Yine mesela Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa geldi, Unai Emery'nin takımı geçtiğimiz sezon. Mesela Kadıköy'de evet onlar belki skor anlamında zorlandılar. Ama yine fizik mücadelesi anlamında Fenerbahçe'ye karşı daha dominant bir oyun ortaya koydular. Yani söylemek istediğim şey şu. Evet, kulvarlar farklı ama hedef net. Yani şimdi az önce Kaya da ifade etti. Şimdi sizin Süper Lig'de yapmış olduğunuz rotasyonun bir karşılığı kalmadı.
1: Evet, yok.
2: Ya bu durumda o zaman Gençler Birliği maçında yapmanız gereken şey çok basitti. İdeal 11'inizle sahaya çıkarsınız, skoru alırsınız, sonra oyuncu değişikliği yapıp en azından cepte olan maçı 3 puan cebinize koyup bir sonraki maça odaklanırsınız. Ama şimdi hem Gençler Birliği maçı kaybedildi hem de Lyon turu şu an riske edildi. Yani şu anki tabloda mesela İsmail Hoca eminim kara kara düşünüyor. Tabii. Yani mesela Fenerbahçe Konya Spor maçında

0: ne olacak o da muallak.
1: Bir
0: yani,
1: erteleme konusu var ama orada da bir fikir ayrılığı mı var ya da daha önce konuşmadılar mı?
0: O büyük hata olur ya. Neden dolayı büyük hata olur?
1: İsmail Hoca sanki böyle bir beklentilerinin olduklarını söyledi.
0: Geçtiğimiz sezon benzer duruma Beşiktaş düşmedi mi?
1: Evet.
0: Sezon başında evet, erteleme doğru. istedi. Sonrasında tartışmalar oluştu. Ya yani sezona yeni başladınız. 3 günde bir maç oynamaya alışmanız lazım. Artık bunları geçin yani. Şimdi Galatasaray üzerinden geçtiğimiz sezonda Okan Hoca'nın bazı açıklamaları vardı. 3 günde bir maç oynuyoruz dediğinde bahaneyi bırakın deniliyordu. Yani artık bu düşünce bu olmaması lazım. Yanılmıyorsam yine Fenerbahçeli bir yönetici de ertelemeyle alakalı bir talepte bulunmadık da demiş
2: evet,
0: gibi.
2: Oğuz Bey, Oğuz
0: hatırlıyorum
2: Bey.
0: Evet.
1: Bugün, de dün.
0: Bugün görmüştüm bu açıklamayı ben de. Dün açıklama yapmış olabilir daha doğrusu evet. Hı hı. Ama şu var burada. Hani ilk lig maçının ertelenmesini istedi Fenerbahçe. Çünkü Lyon'la oynayacağız diye. İyi evet. de senin hocan net olarak bir değişikliğe gidiyor. Sen ligde de kaybediyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için çok önem verdin. Karşılaşmada da bir varlık gösteremedin. İç sahada üstünlük kuramadın taraftarının önünde. Yani bazı talepleri de bulunarak ya da istekte bulunacaksanız performansınızı da sahaya yansıtmanız gerekiyor.
1: Bir de bu konuların biraz daha erken belli olması.
2: İsmail Hoca şöyle bir ifadede bulundu basın toplantısında. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık dedi. Benim aklıma şöyle bir opsiyon geldi. Bugün ben mesela Salı günü Şampiyonlar Ligi maçına çıkan takımların geçtiğimiz hafta sonu en son hangi gün maça çıktıklarına baktım. Mesela dün maça çıkan takımlar lig maçlarını cuma günü oynamışlar. Sadece Fenerbahçe'nin maçı cumartesi. Belki burada şöyle bir durum olabilirdi. Maç ertelemesinden ziyade. Tabii ki Galatasaray son şampiyon olduğu için ligi açtı ama belki mesela orada bir şöyle bir değişiklik olsaydı nasıl olurdu? Belki mesela Galatasaray'ın tribün şeyine de doluluğuna da bence olumlu anlamda etki ederdi diye tahmin ediyorum. Cuma yerine cumartesi oynamak nasıl olurdu? Orada bir değişiklik. Fenerbahçe sezonu belki cuma günü açıp.
0: Ama şu var bundan kaçamazsınız ki. Ya sadece ki. Ligin evet. ilk haftasından hadi bu durumu evet. geçirin yani. Ama Gençler Birliği maçı da izledik. Hı hı. Ha, izlemeden önce yorum yapsak farklı şeylerden konuşacağız. Farklı düşünceler ortaya koyacağız ama oynanan oyun da ortada. Diyorum ya sen zaten oyuncularını korudun. İstediğin ayarda dinlendirdiğin oyuncularla sahaya çıktın.
1: Evet.
0: Ama senin yedek kulübende ya da geniş kadrondaki her türlü Gençler Birliği mağlup edebilecek bir kadroyla sahadaydın. Senin takımın orada zaten bir aksiyon gösteremedi. Evet direkten dönen şutlar, baskı, her şey vardı sahada ama finale gidemedin. Sonuçta Süper Lig'e 3 puanla başlayamadın. Yani benim kısaca bakış açım bu şu bu konuda. 3 günde bir maç oynamaya artık Avrupa'daki bütün takımlarımızın alışması lazım. İşte 2,5 gündü, bir gün yoldu, oydu buydu. Ya geçmişte bu diyorum ya, net olarak söylüyorum. Okan Hoca da çok söyledi bunu. Ama bunun bir faydası yok. Takımını ona göre hazır tutacaksın. Zaten sezon başlamadan önce takvimin belli senin.
1: Evet.
0: Ne zaman milli araya gideceksin? Ne zaman futbolcuların senin milli takımlara dağılacak? Şampiyonlar Ligi, işte Ziraat Türkiye Kupası. Hepsinin planlamasını sağlıklı bir şekilde yapman lazım. Bu haftayı kurtardın diyelim. E yine önümüzdeki haftada mı erteleme isteyeceksin? Bunun bir bence şeyi yok.
1: Şimdi elemelerden bu konu konuşulmaya başladıysa lig aşamasına geçince ya
0: tabii bir de lig başlamadı yani.
1: Çok sıkışık bir fikstür olacak. Kesinlikle. Yani rakip takım açısından da bence bunu ya düşünmek
2: işin
1: lazım.
2: İşin en ilginç yanı da zaten 3,5 yıl Fenerbahçe'ye yedek kaleci olarak hizmet etmiş bir ismin 2 gün önce takımdan ayrılıp yeni takımına evet. Gençler Birliği'ne gidip kariyer maçını Fenerbahçe'ye karşı oynaması da tam böyle Fenerbahçe'nin başına gelebilecek türevde bir hikaye gerçekten. Yani bir istatistik sağlayıcı sitesi de bunu almış. İşte 2 gün önce transfer oldu. Yeni takımında eski takımına karşı bu performansı gösterdi diye şey yazmışlar İngilizce. İntikam tatlıdır gibi bir ifadede bulunmuşlar. Yani bilmiyorum İrfan Can nezdinde bu iş bir intikam pozisyonunda ya, bilmiyorum ama.
1: Zannetmiyorum ama ya, transfer olduğu için bence kendini göstermek
2: ya,
1: istemesi çok
2: öyledir.
1: Normal.
0: Geçen sene Karagümrük maçı Bartu Elmas. Benzer evet, süreçler oluyor
2: doğru.
0: ya.
2: Doğru.
1: Normal.
0: Çıkıyor.
1: Böyle şeylere dikkat edilmeli mi sizce?
0: Galatasaray'da da şu var, şunu da ekleyeyim teknik direktörlere karşı. Galatasaray'ın altyapısından çıkan bütün teknik direktörler Galatasaray'dan puan aldı. Yani Uğur Uçar aldı.
2: Evet.
0: Ya yani Selçuk İnan aldı, Arda Turan aldı. Hepsi Galatasaray'a karşı puan alabiliyor. Ya yani bu hani saha içerisindeki oyuncudan ziyade teknik adamda da benzer durum yaşanıyor.
1: Kesinlikle. Bu konuyu konuşunca hep aklıma bu Kerem Aktürkoğlu Benfica transferi geliyor. Yani Kerem'le Benfica Fenerbahçe'yi yendi ve tur atladı. Fenerbahçe
2: ve çok garip
1: iledi.
2: Bir tesadüf daha evet. paylaşayım mı?
1: Kerem'i evet. vermemek için haftalarca uğraştılar. Turu aldıktan
2: haftalar
1: sonra
2: önce,
1: transfer oldu.
2: Haftalar önce Juventus zaten Luis Openda ile yolları ayıracaktı ve Fenerbahçe'ye

0: menajerler aracılığıyla tavsiye edilmiş bir isimdi. Ve Openda Fenerbahçe'nin aslında reddettiği bir oyuncuydu. Ve Openda'yı bugün 4 milyon euroya kiraladı Lyon. Şu an baktığında mevcut sistemin ana parçalarından biri haline gelmiş. Yani o kadar kısa sürede o kadar adapte olmuş ki. Ve bu oyuncu belki de Fenerbahçe'nin kapısından döndü ve Kadıköy'e rakip olarak geldi dün ve gol attı. Yani böyle bir kader şu anda Fenerbahçe'nin başına geldi.
1: Peki şimdi bu konuları noktalayalım, virgül koyalım. Süre eğer kalırsa zaten tekrar siz sorularınız üzerinden gideriz ama biraz şöyle yarışma eğlenceli ama kısma geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Çok fazla sorum var size. Birkaç tane yarışmamız var. Az önce bir önceki saat dilimimizde Ben Kimim'in ilk bölümünü yapmıştık. İkinci bir bölüm daha var. Onu da hemen rica edeyim yönetmenimiz o günden. O gün teşekkür ederiz. Dünyaya geldikten 18 gün sonra kış olimpiyatları New York'ta düzenlendi. José Antonio Camacho'nun yeri bende çok ayrıdır. Ezeli rakibimize karşı aldığımız 6-2'lik tarihi zaferde 4 asist kaydettim. Belki buradan bir ipucu gelebilir. Futbolu evim dediğim kulüpte bırakamasam da teknik direktör olarak geri dönmek harikaydı. Çocukken çok fazla İngiliz futbolcuyu izliyordum. John Barnes, Goskayn ve Letizer'in hayranlarından biriydim. Aklınıza gelen biri var mı?
0: Düşünüyorum.
1: Biraz düşünelim.
0: Şimdi 6-2'lik maç Barcelona Real Madrid maçı olabilir diye tahmin ediyorum. El Clasico.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla 4 asist burada kim yapmış olabilir? Iniesta ya da Xavi'dir diye tahmin ediyorum.
2: Xavi'dir.
0: Doğru mudur?
1: Bu kadar hızlı beklemiyordum. Xavi Hernandez.
0: Xavi.
1: Evet.
0: Bu 18 gün sonra kış olimpiyatları bu şey değil mi? 82 miydi yok? Kaç?
1: New York'ta zaten iki kere düzenlendi. 1932 ve 1980'de düzenlendi.
0: Ha, 80.
1: Lake Placid'de
0: evet.
1: Aynen 80'den bahsediyorduk orada.
2: Teknik adamlıktan.
1: 25 Ocak 1980'de evet, evet. Doğdu.
2: Teknik adamlıktan yakaladım ben de.
1: Ha.
2: Yani Xavi olduğunu.
1: Güzel, güzel. O Real Madrid
0: başlıyor. Maçta 4 asist mi yapmış ya?
1: Evet.
0: O maçı hatırlıyorum bu arada. Thierry Henry çok güzel bir gol atmıştı. Evet evet. Var öyle özel maçları Barcelona'nın Real Madrid'e karşı.
1: Biraz daha zorlanırsınız diye beklemiştim. Olmadı. Hayal kırıklığı. Tebrik ediyorum ikinizi de. Şimdi logo bölümümüz var. Şöyle blurlayıp logoları göstereceğiz. Acaba tahminler doğru olacak mı? Hazırsa o gün verebiliriz.
0: Elche. Doğru mudur?
1: Doğru.
0: Elçeye zeval olmaz.
1: Doğru bildi, evet. İkinciye geçebiliriz. İkinci bence zor.
0: Bugün İspanyollardan gidiyoruz. Valladolid.
1: Değil.
0: Ay. Bir saniye. Bu da Murcia. Real Murcia mı?
1: Değil.
0: Yok, İspanyol takımı bu.
1: Tahminler. Biraz daha tahmin edin. İpucu vereceğim.
2: Yani bende hiç yok ya.
0: Valladolid.
2: Var da logo ismi.
1: Değişik
2: değil.
1: Bir logo gerçekten.
0: Evet, Zaragoza
1: çok denk
0: değil.
1: Geldiğimiz değil.
2: Bu ikincilik galiba.
0: İkincilik.
1: İkincilik oldu. Evet.
0: Cartagena değil.
1: Yok.
0: Bir küçük bir tüy alsak şöyle bir baş harfi var mı öyle bir şey ya da ne bileyim aradan bir küçük bir detay.
1: İspanya ikinciliği.
0: Real Oviedo değil. Cartagena, Murcia.
1: Son harfi R. Rize'nin R'si.
0: Santander son harfi. Değil. Son harfi R. Kim olabilir bu? Çok tanıdık logo bu arada da.
2: Evet yani.
1: Tanıdık mı gerçekten?
0: Evet gerçekten tanıdık. Yani aşina olduğum bir logo ama şu an takım ismini çıkartamadım.
1: Açalım mı? Öyle. Ne dersiniz Ertuğ? Ertuğ izin verirse açabiliriz.
0: Şu an hala
2: Valladolid falan mı?
1: Yok değil.
0: Onu R ile bitiyor.
1: Pes ediyorsanız açacağım. Pes mi?
2: R ile bitiyor diyorsun da gerçi. Yok pes ya yok bende.
0: Pes.
1: Pes mi? Yani. Gelsin. İspanya 2. liginde.
0: Eibar.
1: Eibar'dı.
2: Evet. Zor.
1: Zordu bence de zordu. Evet, Ertuğ evet, bana zor gösterdiğinde ben de zor dedim. Üçüncüye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Üçüncü geldi.
0: Malaga. Şey Almeria.
2: Almeria, Malaga mı hangisi?
1: Geldi cevap. Almeria. Yine İspanya 2. liginde. Sen hakimsin herhalde.
0: Biraz biliyorum. Birazcık anlıyorum sanki futboldan.
1: Peki burada harfleri silmiştik. Blur bir sonrakinde. Beni de mazur görün. İlk yarışmalarımdan biri. Eğer hazırsa o bölüme de yavaştan geçelim. Burada da kişileri blurladık.
0: Şey. Kimdi bu ya?
1: teknik direktörler tamam, bu teknik bölümde direktör yer alacak. Var mı şöyle
0: Atletico
1: hiç
0: Madrid
1: aklınızda bir şeyler?
0: Kim olabilir ya?
1: Doğum tarihini söyleyeyim mi?
0: Yani yaşı var belli ki.
1: Yaşı var evet, saçlarına belli oluyor zaten.
0: Saçlarına ak düşmüş.
1: 1938 doğumlu.
0: 38 kim? Del Bosque mi?
1: Değil.
0: Değil. Kimdir bu ya? Atletico Madrid.
2: Sürekli kafamda.
1: İzleyenlerimizden de bu arada yazabilirler. Onlara da bir bakayım. Yani, şöyle bir göz gezdireyim.
2: Kim olabilir?
1: Fenerbahçe ile bir bağlantısı olabilir.
0: Şey, Aragones.
2: Aragones aynen.
1: Evet. Ya, tamam bir kolay bir ipucu vermiş olabilirim ama evet doğru.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Aragones aklıma geldi ama şey yapamadım, çıkartamadım.
1: Niye söylemedin? Aklına geldi.
0: Çünkü ismi gelmedi aklıma.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Luis Aragones. İkinciye geçelim. İpucu vermeyeceğim.
0: Şey Rafa Benitez. Benitez değil mi?
1: Değil.
0: Kim bu ya?
1: Bulamadınız.
2: Ben birden fazla ekrana bakıyorum.
0: Del Bosque. Del Bosque.
1: Bu saatte de bu blurlara bakınca evet, gözüm kamaşıyor.
0: Del Bosque.
1: Doğru bildin. Aynen, tebrik ediyorum. İyisin bu yarışmada.
0: İdare ederim. Bazen bilemiyorum. Ya burada bir kere Bergkamp'ı bilemedim ya.
1: Ya görsel hafıza
0: Arsenal efsanelerinden konuşuyorum.
2: Güven Çoca kendini tanıyamadı yani. Ne yapıyorsunuz? Onun üstü mü var?
1: Yani, gördüm o programı.
2: Yani. Olabiliyor oldu yani, zor.
1: Evet, Del Bosque'ydi. Sonuncuya gelelim. Sonuncuya geldik. Tahmin var mı?
0: Benitez.
1: Evet. Yani şimdi ne desem bilemedim. Az önce söylemiştim
0: evet,
1: çünkü. Oradan herhalde bir aşinalik vardı. Rafael Benitez.
0: Ya şimdi tahmin etmesi zor olmuyor çünkü komple İspanyollardan gittiğimiz için bugün evet, konseptli evet, İspanyollar belli ki.
2: Üst üste simalar tanıdık ama isim böyle
1: evet,
2: geldi
1: evet,
2: aklına.
1: Evet.
2: Bakıyorum ama kim olacak, kim gelecek diye bazen yok.
1: Zor bir yarışmaydı bence. Evet. Tebrik ediyorum.
0: Şimdi
1: bir bölümümüz daha var.
0: Golü mü koklayacağız yoksa?
1: Golü koklayacağız. Bunlara ben de hiç bakmadım. Ben de sizinle beraber yarışmak istiyorum. Şöyle pozisyonlar gelsin. Acaba gol mü değil mi tahmin edelim. Durdu.
2: Değil.
1: Bir daha alalım.
0: Çok yakın ya. Sanki kaçacakmış gibi hissettim. Bu kadar yakın mesafeden sanki kaçacak gibi hissettim.
1: Bir daha bir bakayım.
2: Yani oradan attıysa helal olsun. Karambolden.
1: Bence, gol.
0: Bence kaçmıştır bu ya.
1: Bence gol.
0: Ya bu kadar yakından bir pozisyon verdiklerine göre bu muhtemelen bir ters köşedir ve bence gol değildir. Oyuncu bence dışarı vurmuş
2: ben
0: olabilir.
2: Ben değil dedim. Değil ben.
0: Ben de değil diyorum.
1: Hadi ben
0: arada
1: de gol diyeyim bari. Gelsin. Geliyor.
0: Yani böyle bir karambol yaşanması
1: böyle
0: lazım.
1: Böyle bir karambol
0: orada
1: yaşandı evet. Gol değildi. Kaç tane var bu arada bundan? İki tane daha varmış. İkinciyi alayım. Şuradan bakacağım. Daha yakından bakayım. Şimdi yine ben de bu sefer psikolojik bakacağım.
2: Gol.
1: Bu kadar uzaktan goldür diye.
2: Gol.
0: Bu arada şut açısı çok zor bir açı. Yani bak o kadar böyle kalçayı zorlamış ki bence köşeye gol olabilir bu da evet.
1: Hop.
0: O da hakikaten kötü bir şut açısı bu.
1: Evet, evet. Bence gol ya.
0: Değil mi? Bana da çok gol geldi.
2: O zaman ben değil diyorum.
0: Değil mi diyorsun? Tamam.
2: Değiştirdim.
0: Çok gol değil gibi hissettim.
2: Evet. Bence gol de değil.
1: Hiç emin değilim ama.
0: Young Boys Basel maçı.
1: Evet.
0: Goldür bu ya.
1: Goldür, goldür. Kaya değildir
2: değil
1: dedi.
2: Değil diyorum, değiştirdim.
1: Hazır. Geldi. Evet. Golmüş.
2: Deliydi de değiştirdim.
1: Niye değiştirdin Kaya? Az önce ben de aynı şeyi yaptım.
0: Macera olsun.
2: Çünkü çok kötü vurdu kesin gol. Öyle bakıyorum.
1: Öyle mi baktın?
2: Tabii canım ya oradan peki öyle vur diyorsa kesin
3: şeydir yani.

0: goldü. Sonuncu ama yine de bir değiştireyim dedim. Belki.
1: Hepimiz aynı cevap vermek
0: heyecan
1: istemiyoruz.
0: Heyecan olsun. Evet.
1: Sonuncusu geliyor, geldi. Ama yani.
0: Yok ya, bu out. Bu bence gol değil.
1: Yani kaleci çıkarmış gibi, evet, o gün.
0: 10 saniye ya.
1: Bir daha bakayım.
0: Arkadaki adam yakın köşeye acaba vurabilir mi? Ben risk alacağım, gol değil diyeceğim.
1: Risk.
0: Risk çünkü 8 numara için böyle kolay görünen
2: pozisyonlar genelde olmuyor ama bu goldür yani.
1: Son kez bakıyorum.
2: Ben gol diyeceğim.
1: Bu arada gol
2: çok
1: değil.
2: Çok kötü geliyor top.
1: Gol değil bence. İpucu almadım ha. Bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Ne dedin?
0: Değil dedim.
1: Değil.
0: Gol mü diyorsun?
1: Kaya ne dedin?
2: Gol.
1: Kaya gol dedi, ben de değil dedim. Geliyor, geldi.
0: Aa, golmüş.
1: Gol.
0: Bu arada o kadar kötü vurmuş ki.
1: Tahmin yeteneğim pek iyi
2: değilmiş. Zaten iyi vursa benim. O top dışarıya giderdi. Evet. Çarpıp girmiş yani.
1: Ama bunu anlamak da zor değil mi biraz ya?
0: Zor. Yani bunu tahmin etmek zormuş hakikaten.
1: Sevdim bu yarışmayı. Şimdi ne kadar dakikamız kaldı? Ona göre 2 dakikam kalmış. Bir izleyicimizin bir sorusu vardı. Altlara düştü ama ismini hatırlayamadım. Çok özür dilerim. Trabzonspor'u çok başta konuşmuştuk. Niye hiç konuşmadınız demiş. Biraz geç açmış programımızı. İzleyenlerimizden yarınki Ferencvaros mücadelesi için birkaç yorum daha alayım. Sonra 2 dakika sonra bitireceğiz. Seninle başlayayım Caner.
0: Evet, Trabzonspor'un bu sezonki iç sahada oynayacağı ilk resmi mücadele olacak. Dolayısıyla buradaki en önemli unsur aynı zamanda Salah'ın da Bordo Mavili taraftarlarla buluşacağı ilk mücadele olacağı için dolayısıyla yoğun bir ilgi olacak ve bu ilginin karşılığında da elbette temsilcimiz Trabzonspor'dan da bir galibiyet bekliyoruz. Diğer taraftan tabii Beşiktaş'ı da atlamamak lazım. Evet. Yarın ben de bir yandan Tüpraş Stadyumu'nda mücadeleyi takip edeceğim. Sevgili Beşiktaş muhabirimiz Efecan Öztaş'la birlikte. Oradan da bağlantılarımız olacak aynı zamanda maç önünde stadyumdan. Ümit ediyoruz yarın her iki temsilcimizin de galip geldiği bir akşam olur diye temenni ediyoruz. Tabii ki futbola dair çok bir şeyler söyleyemiyoruz çünkü gerek bugün Ferencvaros'un çok fazla bu sezonki oyun yapısına dair net bilgilere ulaşmış değiliz. Evet. Ya da işte diğer takım da çok fazla kapalı kutu. Dolayısıyla yarın ümit ediyoruz her iki temsilcimiz de güzel bir galibiyette tamamlarlar günü.
1: Kaya, bir 30 saniyede senden alayım.
2: Tabii ben bütün temsilcilerimize başarılar diliyorum. Yani bugünkü karşılaşmada net olarak zor bir karşılaşma olacak. Her iki rakipte sıkıntılı rakipler. Affa almamak lazım.
1: Tabii ki.
2: Yıldız oyuncularımız tabii var. Kağıt üzerinde yine bizim takımlarımız favori. Ama bunu oyuna dökmekte daha çok marifet. Sahada dinamik bir takım görmek istiyoruz. Beşiktaş'tan Trossard tabii gözler onun üzerinde olacak.
1: Evet.
2: Trabzon'da doğal olarak da Salah'ta olacak. Kalecilere inşallah çok fazla görev düşmez diyelim, iyi bir karşılaşma olsun.
1: Peki Kaya Temel, Caner İş Beğendiren, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Temsilcilerimize de başarılar diliyoruz ve son olarak bir hatırlatma. Yarın Ferencvaros karşılaşması saat 20'de başlayacak ve ATV ekranlarından naklen izleyebileceksiniz. Hepsine başarılar dileyelim ve size de teşekkür ediyoruz. İyi geceler.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Spor yaşatır. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ukrayna yaklaştığımız günler olduğu için artık isimler de uçaklar da daha sıklaşmaya başladı açıkçası. O yüzden biz de hemen isimlerle başlayacağız ama çok isim konuşacağız bugün. Fazlasıyla iddia var. Murat abiye bakıyorum, telefonuna ve önüne çok entegre olmuş durumda. Muhtemelen böyle yayın içerisinde, değil mi Levent abi? O görüntüyü görüyorum ben. Böyle bize sürpriz haberlerle gelecek gibi geliyor. İsimler çok büyük. Büyük dedikodular var. Bakalım konuşacağız. Burada sohbetleyeceğiz ama dedikodudan ya da iddiadan artık resmiyete dönüşmesi beklenen bir isimle başlayalım biz Levent abi. O da Batrakov. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Çok on numara konuştuk Galatasaray'da yaz dönemi boyunca. Seninle de konuştuk. Diğer arkadaşlarımızla, yorumcularımızla konuştuk. Birçok isim çıktı Levent abi ama Galatasaray'ın on numarası Batrakov olmak üzere.
1: Geçenlerde de programda söylemiştim aynı şeyleri. Batrakov başkanın çok istediği bir transferdi, özellikle genç oluşu. Son iki yılda Rusya'nın en iyi oyuncusu seçilmesi. Gelecek vaat etmesi. İki ayağını da iyi kullanan. Mertens yapısına uygun boy olarak, fizik olarak. Artı üreten bir oyuncu. Yani gol atan, gol attıran, asist yapan bir oyuncu. Ve ben bunu araştırması yapsam zaten... Genelde sosyal medyada yayıldı bu. Luis Enrique'nin istediği bir oyuncuydu. Ama Fransa Futbol Federasyonu'nun ambargosu olunca, mesela Avrupa'nın genelde Rusya olan ambargosu yüzünden bu oyuncunun transferi gerçekleşmedi.
0: Onu biraz aşmak isterim izinle Levent abi. Şimdi Campos'la Luis Enrique toplantı yapıyorlar. O toplantıdan bir Batrakov ismi çıkıyor sezon başında, Haziran ayında. Şimdi Batrakov'un 1 Temmuz'da 20 milyon euroluk bir satın alma maddesi devreye girecek. Şimdi Paris Saint Germain'le yetkililer de haliyle diyor ki biz bu transferi 1 Temmuz'dan önce çözelim. Paris Saint Germain Lokomotiv Moskova ile pazarlıklarda bir aşamaya geliyor. Ama Lokomotiv Moskova da 20 milyon euroluk bedel girmesin diye daha yüksek bir bedel istiyor. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren Paris Saint Germain 20 milyon euroyu verse alacak. Sonrasında bu süreden dolayı ve pazarlıklar işte bir kısım arttırmak, hızlandırmak istiyor, bir kısım yavaştan almak istiyor. Bu transfer bozuluyor. He, şunu diyebilir taraftarlar, ben bunu geçen günde anlatmıştım. 20 milyon euroluk madem serbest kalma maddesi vardı, niye Galatasaray daha yükseğini alıyor denilirse, bu 5 büyüklük için geçerli olan bir serbest kalma maddesi. Zaten transferde bundan olmadı ama geldiğimiz noktada dediğin çok doğru. Bir oyuncuyu Campos istiyorsa, ki bence çok önemli bir detay bu. Luis Enrique istiyorsa, Paris Saint Germain istiyorsa zaten oyuncunun da hani değerini ve tabii ki kalitesini konuşmaya gerek yok.
1: Yani sonuçta Galatasaray'da bu transferi kolay bitirmedi. Lokomotiv Moskova'yı ikna etme süreci bir aylık uzun sürdü. Ödemeler konusunda Galatasaray bir taksitle ödeme yapacak ama bunun ödemeyi mesafesini kısalttılar. Uzun mesafeydi. Dolayısıyla çok yetenekli bir oyuncu transfer etti. Ben ilk defa son dönemlerde 10 numaraya bu kadar genç, yetenekli, gelecek vaat eden, Avrupa'nın da yakından izlediği bir oyuncu Galatasaray'ın transfer ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar tabii insanlar flash transferlere bakıyoruz tabii. Yani Bruno Fernandes flash bir transfer biliyorsun. Yani havalimanı dolduracak, evet, bir transfer. Evet, tabii. Ama maliyetine baktığın zaman Osimhen'in maliyetlerini çok üzerine çıkan.
0: Ve kasayı boşaltacak.
1: Yani boşaltacak bir maliyet. Dolayısıyla Galatasaray başkanı bu işe el koyuyor ve bu transferin bitmesini arzuluyor ve bitiriyor yani bir ölçüde. Ama Batrakov hızlı, çabuk, dediğim gibi iki ayağını da iyi kullanan, hareketli ala hareket halindeyken topa çok etkili vurabilen, isabetli vurabilen bir oyuncu. Bence onun bu oyunundan dilerim Leroy Sané olumlu etkilenir ve o beklediğiniz yeteneklerini sergileme şansı olur. Ayrıca Osimhen'in de çok fayda göreceğini hissediyorum. Özellikle Barış'ın da, yani kanatta, ki Galatasaray bir kanat alacak büyük bir ihtimalle. Bu transferleri yapacak başkan, bir santrfor, ekstra bir santrfor alacak. Yani şu bir gerçek, Batrakov iyi bir transfer. Ve oyuncu da yarın geliyor, hazır geliyor. Lig sezon önceden açıldı biliyorsun. Doğru. Oynayan bir oyuncu konumunda geliyor. Bence Okan Hoca hiç böyle bazı işler var, yarım devre beklesin falan. Ya hazırsa futbol çıksın oynasın, hiç bu şeye böyle bakmam ben. Hazır oyuncuysa antrenmanı yaparsın. Perşembe günü geldiği zaman tanıtırsın, bakarsın arkadaşlarıyla.
2: Götürecekler ya, Erzurum maçına götürecek. Bence yani Erzurum lisansı tabii çıkar. Yetişecek mi bilmiyorum da. Ya,
1: Erzurum artık teknoloji ve artık günlerce yani süren bir şey değil. Hemen bir ölçüde bu işi bilgisayar yönüyle iki

0: kadar halledebileceğim bir iş bu yani. Teknoloji çok gelişmiş durumda. Bence hemen yaşı da uyuyor 23-6.
1: Yani Erzurum maçında 16-4'ü. Erzurum maçının kadrosunda %90
0: bir 10 numara yani, olur yani. Bence orta sahada.
1: Ben de katılıyorum ya. O hemen oynat kardeşim. Neyi bekletiyorsun yani? Oynat. Zaten adam hazır.
0: Ya bu işler böyle oluyor. Mesela bazen Drogba geldi Manisa'da oyuna girmedi. Sonra Galatasaray 1-0 mağluptu. Gegas golü atmıştı. Hı hı. Sonra girdi oyuna 2 tane gol attı biliyorsun. Şeyde Manisa spor maçında. Yani bu beklesin. Hazırsa adam çıksın oynasın kardeşim. Hazır olmayan değil ki, antrenman eksiği yok. Değil mi? Fiziksel bir performansı yok. Her şey hazır.
2: Şu an oynayan bir oyuncu.
0: Oyuncu geleceksin. 10 numara eksikleri Mertens'in yerine bu sefer Galatasaray doğru bir transfer yaptı diye düşünüyorum. Yani inşallah takımla da uyumu çok çabuk olur ama onun o top yapma kalitesinden, becerilerinden, teknik özelliklerinden Leroy Sané'nin istediği o pasları da Alman yıldız alabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü o bölgede ona ayak uydurabilecek oyuncu yoktu. Biliyorsun şeyde Galatasaray'da onun sıkıntıları vardı. Biz ona bağlayalım ki bir şeyler vermedi gerçi ama dilerim Batrogov'la birlikte Leroy Sané'nin performansı yukarı çıkar.
3: Hücumun her yönünü hareketlendirecek bir oyuncu, evet, bir kere, evet, orası kesin. Bir de şunu soracağım Levent, doğru, abi sana. Bu transferde, çünkü biliyorsun birçok isimle ilgili bu anlamda iddialar ortaya çıktı. Okan Hoca ile Dursun Özbek aynı noktada mı?
0: Aynı noktada. Ya Galatasaray'da başkanlık sistemi var. Bak bir bütçe var, bir şey var. Yani bir takım sıkıntılar olabilir. Ama sonuçta Galatasaray başkanı. Mesela ben bir konuyu açayım burada. Şimdi Galatasaray başkanına sosyal medya üzerinden bir manipülasyon yapılıyor. Deniyor ki şampiyonluğu sattı falan. Çok ağır bir ifade bu. Tamam mı? İstemiyor. Bunun için transfer yapmak istemiyor. Bakın bir şey söylüyorum. Galatasaray taraftarlarına da, sosyal medyadaki bu manipülasyon yapanlara da, başkanı da uyarıyorum burada. Sayın Başkan geçmişte bir laf söyledi biliyorsun. Dedi ki Fenerbahçe'yi 4. yıldız takmadan biz 5. yıldız takarız dedi. Doğru mu?
3: Doğru.
0: Taktı mı abi?
3: Taktı.
0: Peki 5. yıldız taktığın zaman bu kainat diyelim, kehanet midir diyorlar ona, kehanet değil mi? Bu yerine gelmiş yani, başkan için isteseydi bu seçime girmeyebilirdi.
3: Tabii.
0: Değil mi? 4-4 yapmışsın, şunu söylemeye çalışıyorum. 3. yıldız, 5. yıldız taktıktan sonra, 3. şampiyonluktan sonra. Peki 4. şampiyonluğu istemeseydi Osimhen'i transfer eder miydi? Pahalı der, kenara çekilirdi.
2: Edersin, aynen.
0: Doğru mu? Tabii. 75 milyonluk transfer yapar mıydı?
1: Ama çok baskı vardı abi, öyle diyorsun da.
0: Hayır, 3'ün 5. yıldızdan sonra baskı yoktu.
1: Hayır, Osimhen için vardı ya. Var, gök inledi 3 ay boyunca ya.
0: Allah Allah. Bir şey varsa sevgili Muratçım, varsa bir şey, eğer paran yetmiyorsa bunu almıyorum diyebilirsin. 75 milyon euro yani bu ya.
1: Şu an yine 5 katı linçe uğrardı o zaman.
0: Türkiye'nin en pahalı transferi bu. Bu kolay mı ya? Yapma. Kolay mı bu? Alamıyorsan alamıyorsun işte. Paranın bir çem var, param var ama 32-33 yaşındaki Bruno Fernandes'in istediği rakamlara bakınca, Manchester United istediği rakamlara bakınca maliyeti şeyi geçiyor. Osimhen'e geçiyor. Sen buna yani al ben bir yıldız getireyim diye hovardalık yapamazsın.
1: Şimdi
0: böyle
1: isteyenler var Osimhen'i. Hala var.
0: Varsa var. Bak Galatasaray vermiyor. Yani. Vermiyor.
1: Değil mi? Masada 130 milyonluk bir teklif
0: ben
1: var.
0: Ben onu duymadım. Bak ben bunu söyledim.
1: 130 milyonluk teklif var
0: masada. Hiç ben Galatasaray'ın başkanının böyle bir açıklama yaptığını duymadım.
1: Açıklamayı böyle tam bir teklif manipülasyon gelmiş.
0: Daha bugün manipülasyon çıktı ya. Torreira Fiorentina dönüyormuş diye. Yok böyle bir şey.
1: İtalyanlar yazdı abi.
0: Ya İtalyanlar dünyanın en yalancı kurumu be abi. Allah'ını seversen ya. İtalyan medyasını
1: abi,
0: mı
1: örnek yazıyorlar abi yani.
0: Nasıl?
1: Yazıyorlar.
0: Yazarlar.
1: Memnun değiller. Torreira'nın sıkıntıları var deniyor abi. Yalan mı ya? Çıksın yalanlasın o zaman.
2: Abi de onu diyor. Yazıyorlar diyor.
0: Yazıyorlar abi. Geçen ya hafta içerisinde Torreira'nın Gisiyat'ın düzenlediği şeyde, bu basın toplantısında yapıyor. Basına, evet, tanıtımda Torreira geldi. Çok mutlu olduğunu, Okan Hoca'yı çok sevdiğini, Galatasaray'da 4 senedir şahane bir dönem geçirdiğini, zaman zaman ailevi konusu, babası konusunda sıkıntılar yaşadığımı, Galatasaray'ın çok yardımcı olduğunu, Okan Hoca'nın çok yardımcı olduğunu söyledi. 2028'e kadar sözleşmesi olduğunu hatırlattılar. Döndü dedi ki Deniz Gülen'e, sözleşme mi öneriyorsun, uzatalım dedi. Yaptığı espri bu.
2: Yalnız abi,
0: ama birileri
2: bütün yakın muhabirlerde mutsuz diyor Torreira için. Yani
0: kim diyor?
2: Bütün yakın muhabirlerde
0: o zaman sen neredeyse çok mutsuzsun ya bana göre. İkiniz de mutsuzsunuz. Ben bakıyorum yüzünüzden mutsuzluk akıyor. Böyle mi yazalım? Murat Özbostan mutsuz.
4: Ömer mutsuz diyelim öyle mi? He?

0: Muhabirlerin
1: ya
0: yazdı.
1: Ya yanlış bunlar. Ateş kime göre söylemişler?
2: Ateş olmayan yerden duman çıkar mı abi?
1: Yok ki böyle bir şey. Sordu, araştırdın, dibine gitmen lazım. Gelip sorsaydınız abi şeye. O gün geldiğiniz zaman Torreira mutsuzum dedi mi buradan ayrılmak istiyorum dedi der abi. Bir kişi için söyledi. Icardi gitti, biraz acıdı işim dedi. Icardi iyi bir dostumuzdu, iyi bir liderdi dedi. Herkese dokunuyor dedi. Evet, Icardi herkesle ilişkileri iyi olan bir insandı. Bu konuda yorum yaptı. Ben de diyorum ki başkan bak manipülasyonla karşı karşıya kalıyorsun. Sen bu hukuk yoluyla çöz. Bence ne yap biliyor musun sayın başkan? Kontur manipülasyon bir ekibi kur. Hukukçular üzerinden, Galatasaray hukukçular üzerinden. Bu manipülasyon yapan insanlara karşı bir kontur manipülasyon ekibi kur. Bence bunun alttan böyle olur kalkarsın. Olur. Peki ben söyleyeyim. Saray'a İngiltere'den teklif vardı. Nerede bu?
0: Yok.
1: He, duydun mu?
0: Barış'a da
1: yazmamış diye diyordu. İtalyanlar yazmamış ya. Romano falan yazmamış Allah aşkına ya. Şey var mı? Sallaya teklif var mı? 30-40'tan bahsediyor. Var mı öyle bir şey?
0: 15 deniliyordu ama.
1: Ben duymadım. 15 deniliyordu. Kim deniliyordu? Ben bunları hiç duymadım. Ha, ne oldu Davinson Sanchez? Como? Hani nerede?
0: Resmi teklif var denildi abi.
1: Nerede dedi? Como'nun ilgisi vardı. Verdiği para dendi. Komik bir rakam. Galatasaray o parayı alamaz ki Davinson Sanchez
0: ayarındaki. 17 miydi? 18 miydi? Öyle bir teklif var denildi.
1: Kaç?
0: 17-18 gibi.
1: 15'e kadar çıktı. Ben bir şey söylüyorum. Bu futbolcular bu parayı alamasın. Varsa tabii ki satarsın. Yani Osimhen de gitmek isterse. Osimhen'in bugün Galatasaray'dan aldığı para çok yüksek. Ona bu yüksek parayı verecek başka bir kulüp yok. 130 kim vermiş ya?
0: Olmadı 100... için zaten evet. Galatasaray imza attı olmadı.
1: 130'a Galatasaray niye vermesi? İki katı neredeyse 75-30-130 ya. Varsa verebilir ama Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsan bu transferleri yapacaksın, bekleyeceksin. Galatasaray'ın eksikleri var. Bazı oyuncular mesela Lemina için gidecek deniyor Arabistan'a, doğru mu?
0: Yeni imzaladı Galatasaray.
2: Yani gidecekse olabilir. Niye imzaladılar abi?
1: Ya, tamam. İmza bir yıl sözleşmesi vardı. İki yıl yaptılar. Bildiğim kadar gidecekse gidebilir abi. Transferler değişebilir. Değişebilir. Varsa talip ben daha iyi gidiyorum derse daha iyi gider. Daha iyi para alacaksa Arabistan'dan
0: abi, iyi bir teklif
1: gidebilir.
0: Gelirse.
1: Galatasaray'da ona sıcak bakabilir. Belki de Galatasaray iki yıl yapmanın avantajıyla üzerinden bir bonservis bedeli kazanabilir. Yanlış mı söylüyorum?
0: Para kazanacaksa tabii, neden
1: tabii,
0: olmasın?
1: Neden? Tabii. Yani bunlara bakın.
2: Bu. Para kazanacaksa Osimhen'i de satar canım. Torreira'yı da satabilir. Ne var yani burada o zaman?
1: 30 mü satabilir de böyle gerçek rakamlar yok. 130'luk rakamlar yok. Soruyoruz. Soruyoruz. Kimse masaya gelip oturmamış ya. Rakamlar hani Barış'la ilgili İngiltere'de uçan kaçan kulüpler teklifi var. Nereden? Kağıt üzerinde hiçbir şey yok.
0: Evet. Everton denildi. West Ham denildi.
1: Nerede bunlar? 50
0: milyon euro denildi.
1: İşte manipülasyon bu. Galatasaray'ın oyuncularını manipüle ediyorlar. Bu kadar basit. Galatasaray başkanı da bu işlerde sessiz kalıyor.
2: Bunları kalmıyor yazanlar kardeşim. Galatasaray'la hepsi.
1: Kim yazanlar? Acaba
2: yazıp
1: mı?
2: Yazıp çizenler.
1: Kim onlar? Acaba? Acaba?
2: Şimdi
1: söyle isim ver.
2: Ay isim niye vereyim abi ha, ben
1: bak
2: buradan.
1: Şimdi isim vermezsen yani. Olmaz. Kimse ortaya ben dinlediğim
2: şimdi
1: adamlar
2: Galatasaray,
1: var.
2: O zaman şimdi şöyle konuşalım. Abi, şöyle konuşalım. Yani Galatasaray'da şimdi şu geride dönen 1,5-2 aya baktığımızda her şey çok yolunda diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz aslında.
1: Transfer
2: yani,
1: yönünden mi?
2: Transfer yönünden diyemeyiz. Yani birçok oyuncu yazılıyor, çiziliyor. Evet. İşte farklı isimler gündeme geliyor. Yani taraftarın inanılmaz bir tepkisi var. İşte son Çorum maçından sonra daha da bu tepkiler yükselmeye başladı. Genişlemeye başladı. Şimdi Batrakov'dan bahsediyoruz mesela. Evet çok genç bir oyuncu, önemli bir oyuncu ama bana göre Şampiyonlar Ligi için o serüven içinde bir yıldız oyuncu falan değil yani. Tamam,
1: belki
2: gelecek
1: Şampiyonlar
2: açısından.
1: Şampiyonlar Ligi'nin yıldız oyuncusu olacak.
2: Ya olabilir. Mümkün. Ama bir Mertens, bir Hacı, bir Snyder değil yani. Gerçekçi olalım yani.
1: Snyder başka bir ekol. Snyder tamam. Belli bir yaşlarda, güzel yaşlarda geldi. Yani Mertens yüksek bir yaşta geldi. İnanılmaz oynadı. Biz inkar etmiyoruz. Okan Hoca demedi mi Schneider'i Mertens'imizi bulamadık diye. Galatasaray bu konuda çok çaba sarf etti. Ama bazı duvarları yıkamıyorsun. İçinden geçemiyorsun. Öyle bir rakam geliyor ki oyuncu senin son oyuncun ama Batrogol senin son oyuncun olmaz.
0: Şu da var ama.
2: Olmaz, tutmayabilir abi yani. O açıdan da bakabilirsin yani.
0: Snyder'i 21 yaşında getiremezsin. Şimdi ona da bakmak lazım abi.
2: Tamam, getiremezsin de sen şimdi bak şöyle düşünelim. Yani. Sen şu anda önemli bir Şampiyonlar Ligi'nde bir şeye çıkacaksın, kulvara çıkacaksın. Doğru. Ve senin en önemli mevkine bir transfer yaptın. Ben kötü transfer demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama böyle demlenmiş bir nasıl

0: diyeyim yani, bir demlenmiş çay gibi de değil adam yani. Sonuçta açık bir çay.
1: Galatasaray'da demlenmiş yani... çay hangisi abi?
2: Abi demlenmiş olunca İlkay alamıyorsun Gündoğan. Zaten.
1: İlkay alamaz. Gündoğan demli, hem demli çay değil mi?
3: Evet. Demli çay, evet.
1: Bir senedir kenarda oturuyor. Flash isim Yıldız diyemezsin. Abi,
0: oynatsınlar. Nasıl? Yani.
1: Oynamıyor ki.
0: Niye aldılar abi o zaman?
1: Herkes yanıldı. İşte
2: bu arada
1: dediğim
2: ekrandaki
1: bu.
2: Görüntüler Batrakov'un Moskova'da Galatasaray formalarını imzaladığı görüntüler. Evet.
0: Ya ben onu bu transferle ilgili olalım. Fikrimi söyleyeyim. Yani bana göre evet, güzel, iyi bir transfer. Biraz maliyetli bir transfer. İşte bonusları filan 30 milyon euroluk filan totalde bir 30 milyon euro şeyi var. İşte söylenen 3,5 milyon euro da oyuncuya maaş verileceği söyleniyor. Yine sonraki bir satışından %10. Tamam, ama geldiği lig bizim lig, bizim ligde acayip bir baskı var ve stres var. Hele şu anda büyük takımlarımızın taraftarları yani her oyuncuyu mercek altına alıp tık tık tık tık tık, ha bu doğru bir şey mi değil? Ben Galatasaray'ın bu bölgeye çok daha, çünkü büyük isimler yazıldı ama olmadı. Yani fakat böyle bir tercihte bulundu. +4 kuralına da uyuyor. Evet, iyi bir şeyi olan, kumaşı olan, bundan sonraki süreçte satabileceği, başarılı olursa daha iyi rakamlara satabileceği bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Ama sonuçta o mevki için konuşulan demeyeyim de yani... Bir Snyder katmadı, bir Hacı'yı katmadı, bir Mertens'i katmadı. Ben böyle düşünüyorum.
2: Ruslardan gelen bir iddia, Batrakov'un sözleşmesinde serbest kalma bedeli 55 milyon euro olacakmış.
1: Galatasaray adına.
2: Evet.
1: Buyurun. Ruslar bunu söylüyor.
0: Tamam, 55 milyon. Abi, ben
1: sen Hacı ile ne alakası ya? Hacı Meksika'ya giderken buraya getirdiler.
0: Ya ben geçmişteki şeylerden, isimlerden
1: Hacı ile
0: bahsediyorum abi.
1: Kıyaslamak yanlış olur.
0: Kıyaslamıyorum ki abi. Ben tamam. Oraya gelen, evet, görev yapmış isimlerden bahsediyorum.
1: Tamam mı Hacı? Ya Hacı 10 numara oynamadı ki Galatasaray. 10 numaraya giydi ama Hacı sola çıktı oynayan bir oyuncuydu ya. Hacı çok farklı bir oyuncuydu. Hacı Galatasaray'ın sağ içi öğretmedi. Öyle bir oyuncu yok ki, dünyada yok. Şu anda dünyada böyle bir oyuncu. Bir Messi kaldı 39 yaşında. Kim var başka ya? Var mı? Ne Maradona kaldı, ne Platini kaldı. Ne kimler kaldı zaten. Kalmadı. 41 yaşında Ronaldo. Allah son Dünya Kupası'na baktı. 40 yaşındaki oyuncular var ya.
2: Vallahi Messi, Ronaldo bırakmasın diye bekliyoruz.
1: Ya ben gösterdi. Sana bir şey söyleyeyim. Böyle Schneider olsa da alsa. Schneider'i de getirmek büyük başarıydı.
0: E tamam, onu getirdi. Söyle. Getirdi, evet. Geçmişte.
1: Tamam, getirdi. Galatasaray. Schneider'ler var mı ki? Dünya zaten yıldız futbolcu krizinde. Bugün Rusya kapılarını kapattığı için insanlar Galatasaray bu top konuda ben şanslı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir ambargo olmadığı için oyuncuyu buraya getiriyoruz. Adamın konuşmasını dinledin mi? Avrupa'da meydan okumak diyor falan diyor. Oralarda Şampiyon Ligi'nde. O da onu heyecanlanıyor.
2: 21 yaşında Lokomotiv Moskova'nın kaptanlığını,
1: evet,
2: almış bir,
1: evet,
2: adam.
1: Evet, almış bir adam. Ve bu adam için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hedef.
2: %100.
1: Burada başarılı olmak bir
0: zaten
1: hedef.
0: Zaten kendisi söylüyor, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Şu var
1: bence. İşte
0: oradaki
1: bu ligde
0: de bu ligi bir mi tutacağız yani?
1: Heyecanlanıyor.
2: Tutamayız. Katılıyorum. Nasıl? Ama şöyle.
0: Yani o ligde, yani bu ligi bir mi tutacağız yani şimdi?
2: Murat abi.
0: Rusya Ligi ile burayı.
1: Ya bugün Rusya Ligi'ne yapılan uygulama, ambargo olmasa zaten çok oyuncuyu başkaları transfer etmişti,
2: doğru,
1: ya.
2: Doğru.
1: Allah aşkına, Ukrayna'dan oyuncu transfer abi ediyorsun. Rusya'dan etmiyorsun yani.
0: Zaten 5 ligden söyledi biraz önce, 20 milyon euroymuş.
1: E tamam.
0: Yani adam serbest Almanya istese, adamlar diyor ki İspanya istese, İtalya istese, İngiltere istese 20 milyon mu alacak?
2: Alıyordu, evet.
0: E tamam, 20 milyon alacak.
1: İyi,
0: doğru
1: de,
0: mu?
1: Ben de diyorum ki sana, alamadıkları için, ambargo olduğu için böyle. Bugün belki de bu oyuncu İngiltere'de oynayacak.
0: Yani o zaman şöyle sorayım, hı, abi, Galatasaray taraftarının içine sinen bir transfer mi bu? 4-4'lük. Tam aradığımız yıldızı bulduk diye mi düşünüyor mesela Galatasaray?
1: Galatasaray'ın yıldızı zaten var, Osimhen.
0: Yok, 10 numara için diyorum.
1: 10 numara için de yani neden adamı görmeden biz infaz etmeye çalışıyoruz?
0: İnfaz etmedim ya. Niye öyle diyorsun abi? Ben öyle infaz mı ettim ya? Ne alakası?
1: Öyle dedin adama, diyorsun ki yani ben alır,
0: hayır,
1: mıydım,
0: canım,
1: tutar
0: ben...
1: mıydım? Schneider olur mu? Olmaz tabii ki.
2: İnfaz değil ama soru işaretine sahip bence.
1: Yani
2: Murat,
1: affedersin
2: abi
1: de.
0: Ya 21 yaşında bir genç, evet, bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Ve burada ne kadar büyük bir baskı olduğunu, bu ligde ne kadar büyük, Galatasaray'ın da ne kadar büyük bir baskı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, inanılmaz bir baskın. O baskının olmadığı bir yerden buraya geliyor. Şimdi gerçekçi olalım
1: abi
0: yani.
1: Şimdi ben sana bir şey söylemek
0: ben istiyorum. Ben diyorum ki başarılı olursa tabii ki çok büyük bir şey. Ama
1: Trabzon
0: başarısız olursa da.
1: Kaça sattı abi?
2: 26 artı 4 gibi. He? 26 artı 4 gibi.
1: 50 istediler Galatasaray'dan.
2: Evet.
0: Tamam, Galatasaray'da 50
1: dakika
0: verecek miydi abi?
1: Çok
0: yani
1: büyük
0: Allah
1: bir
0: aşkına
1: oyuncuydu. Mesela parası geldi, sattı.
0: 50 milyon da etmezdi abi, nereden çıktı bir şimdi dakika, yani?
1: Ben onu

0: Bilemem, o Trabzon'un isteği. Ben Trabzon'un düşüncesine, talebine saygı duyarım abi. Oyuncusu o değerde görüyormuş ama dışarı satmış, 30'a satmış. Benim için problem değil. O da bir başarı. Olay için. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Dünya Kupası oynadı.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Galatasaray eğer bir Lokomotiv Moskova takımı, ne diyor? Bunun serbest kalma maddesi diyor 55 milyon lira. Ben şimdi bunu söylediğin zaman iki katı olmuyor mu bunu? Maliyeti yaklaşık olarak.
1: İşte tabii şu anki maliyetinden neredeyse iki katından biraz fazla.
0: 25 diyelim, o bonusları saymayalım. 25-50. Evet, evet, evet, evet. Bonuslarda 5 yıl sayarsan 55 olur. Onun için bakmak lazım. Herkesin genel bir kanısı. Ben bu konuda en büyük düşünce sahibinin kim olacağını tahmin ediyorum. Biliyorsa o ligi seyrediyorsa ya, Arda Turan olabilir. En güzel fikir ondan alınabilir.
2: Bak, almışlardır yani. Belki fikrini.
0: Bilmiyorum, belki almışlardır.
2: İlla ki almışlardır yani.
0: Almışlardır. Mesela o Rusya, Ukrayna, o ligi ya, izleme
1: ya
0: şansı
1: orada
0: varsa.
1: Oynayan oyuncular.
2: Can Uzun ne olacak abi? Can Uzun bitti mi yani? 2,5-3 aydır.
0: Can Uzun transferinde sonra... Frankfurt'un geri adım atmaması şeyde maliyetine bak, güzel bir şey söyledi demin Ömür. Şey Ömer, affedersin. Demin bir şey söyledi. 5 büyük ligi 20 milyon lira değil
1: evet,
0: mi?
1: Abi.
0: Can Uzun'u Avrupa'ya çıkartıyorlar. Bir kulüp 21 milyon lira veriyor. Diğer kulüpler 20 milyondan yukarı vermiyor.
2: Tamam.
0: Tabii Türkiye işi olunca baba 50 milyon istiyor.
1: O da serbest kalma bedeli bu arada.
0: Tabii zaten ya, 50 milyonu getir al diyor. Öyle bir şey yok. Çocuk yok burada canım, oynamak istiyor. Galatasaray'ın ona verecek 50 milyonluk bir şey yok. Ama Can Uzun makul bu. Galatasaray onda da 25-30'lara kadar geldi.
2: Vazgeçmemiş verirse, hala.
0: Nasıl?
2: Vazgeçmemiş.
0: Vazgeçmeyebilir abi. Frankfurt'un inadı kırılınca, kırılmasa.
2: Ne yani şimdi desin. Frankfurt 30 milyon euro dese alacak mı Galatasaray?
0: Alır. Alır, niye almasın? Can Uzun da yetenekli bir oyuncu.
1: Bir de
0: Galatasaray'ın sol kanadında oynayabilecek bir oyuncu.
1: Onu söyleyeceğim. Barış'ı şu anda
0: tabii yedekleyecek bir oyuncu.
1: Sokacak,
0: bak ben geçenlerde bunu bir daha söyledim.
1: Yine Batrakov'u.
0: Galatasaray geçen seneki iyi oyunlarından bir tanesi, hani istemiyor ya taraftarın bir kısmı. O da manipülasyon grubunun içinde. Neolank'ı istemiyoruz. Neolank gelmeseydi o rekabet olmazdı kanatlarda.
1: Doğru, doğru.
0: Bak söylüyorum. Ben ne diyorum sana? 50 defa söylüyorum. Barış bakıyor kenarıya. Kimse yok dedi benim yerim oyuncu. Leroy Sané bakıyor, yok. 10 numara gelirse Leroy Sané'yi tehdit edecek başka bir oyuncu Yunus var. O da kenarda oynuyor,
1: doğru,
0: sağda.
1: Doğru.
0: Sol ayaklı. İyi oynuyordu. Şimdi sen alırsan Can Uzun'u ya veya Neolank, tabii yabancı sayısı da çok önemli. Alsan Can Uzun'u, Barış o kadar rahat eder mi? Herkes birazcık şapkasını önüne koyar. Koştuğun zaman arkandaki takipçin var. Geçilmemek için uğraşırsın. Geçilirsen zaten bir daha onu formaya zor alırsın. Bunlar önemli. Bunlar transferde stratejik hamleler. Galatasaray başkanı, geçmişte bunları yaptın ya. Bu oyuncuları aldın. Galatasaray'a aldın. Yine de alman gerekir. 3 oyuncuya bitmez bu iş. Bak santrfor alacaksın.
2: O zaten başlı başına
0: alacaksın.
2: Başka bir şey ya.
0: Ben bir şey sorayım. Sol stoper alacaksın.
2: Evet.
0: Alman lazım. Alman lazım. Ben bu kadar
2: söylüyorum. İyi de Eylül geldi abi.
0: Fark etmez. Bütün kulüpler açıklama yapacak. Son dakikada ne transferler iner ya.
1: Başkan zaten biliyorsun abi, hep Eylül'e örnek veriyordu. Eylül geldi. Geliyor kapıda.
0: Yani ben söylüyorum sana ya, normalde ben hala daha Sallani yeni dolmadı diyorum. Benim bir tek bildiğim Galatasaray sıcak baktığı bir transfer vardı. Eğer doğruysa o da, yani Singo ile ilgili bir kiralama talebi vardı İngiltere'den.
1: Satın alma değil.
0: Değil ama ya. Galatasaray satın alma olarak bakıyor olaya. Yani aldığı paraya vermeye çalışıyor. Kiralık değil. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşse Galatasaray'ın Şallah yerine bir sabek alması lazım. Şallah iyi bir sabek değil. Ama başarılı oynuyor, özen gösteriyor. İyi profesyonel. Yani bugün Aspor'da da dinledim şeyi. Yanılmıyorsam. Uğurcan'ı. Soruyorlar kim Galatasaray'da yetenekli falan filan diye. Kim çalışkan? Bak kim profesyonel diyor. İki kişi söylüyor. Bir Şallahi, bir de diyor Torreira. Bak. Şimdi Galatasaray'da bir manipülasyon ekibi Torreira'yı göndermeye çalışıyor. Böyle bir kitle var ya. Böyle bir kitle var. Ben dedim Galatasaray başkanı vurmasın yumruğu. Yumruğu sayın başkan. Böyle hareket edemezsin. Kontur manipülasyon ekibini kur. Gerekeni yap. Bu medya içinde de var.
2: Fiorentina ile anlaşmışlar abi bugün.
0: Ben bir de şey, ben bunu alırım ben. Siz kimsiniz ya? Siz kaç tane transfer yaptınız ha? Siz kaç tane transfer yaptınız ey? Konuşanlar. Ne konuşuyorsunuz ya? Oturduğunuz yer.

0: Ahkam kesiyorsunuz. Bilgi sahibi olmadan fikir üreten adamlar var ya. Önce kendinize geleceksin, takip edeceksiniz, bileceksiniz bu işi. Bilmeden öyle gider yapmayın herkese. İşi içinde olun. Hep perdenin gerisine bakıyorsunuz siz. Perdenin önünü görmek istemiyorsunuz.
1: Bir saniye abi, Torreira gidemez mi yani? Ben onu anlamadım ya. Gidebilir belki.
0: Bak, Torreira'nın bir lafı var. Torreira bir daha geriye gitmez. Torreira Fiorentina'dan daha iyi para alıyor burada. Fiorentina burada kazandığı parayı ona vermez. Torreira sözleşmesi biter, Galatasaray onunla sözleşme uzatmazsa ya ülkesine ya Arjantin'e gider.
2: Zaten hep Boca Juniors.
0: Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bak, bunu sevgili Muratçım, sorun ne biliyor musun? Kimse Galatasaray'da kazandığı paranın aynısını İtalya'da alamaz.
2: Yalnız alamaz. Levent abi, Torreira'nın menajeri de yani bu transfer haberlerine biraz çanak tutuyor bence.
0: Tamam, her menajer tutuyor. Tutmuyor mu her menajer? Şimdi benim ismini söylettiğimiz zaman ne oluyor? Bir tür yıldızın menajerleri neler yapıyorlar ya? Ben söylüyorum, Galatasaray'da yani bu işleri yönetirken başkanın, ya niye mesela Gardi'den uzaklaşıyorsunuz?
2: Şimdi bu transferleri bitirin. Abi. Var mı yine Gardi gündemi Galatasaray'da?
0: Olması gerekir. Yok diye duyuyorum. Başkanın geçmişte bazı yetkileri verirken şimdi bazı insana bazı yetki vermemelerini yanlış buluyorum. Bak geçen gün de söyledim şeyde. Yani sonra transfer sonrası istifalar yaşama başkan.
1: Ne istifası?
0: Bilmiyorum.
1: Abdullah Kavukçu'yla tartışmış. Ben öyle bir şey duydum. Yani. Başkan.
0: Ben duymadım. Sen duymuş olabilirsin. Olabilir, bunlar Galatasaray içinde olabilir. Hayır,
1: transferle ilgili bir tartışma olmuş yani.
0: Bu tartışmalar yaşanabilir.
2: Oluyordur ya. Yani çok sakin bir yaz geçtiğini sanmıyorum Galatasaray'da.
0: Bence de, ama Galatasaray başkanı çok sertti bu dönemde. Her yerde, özellikle son Mete Oktay ödülleri gecesinde çok sertti.
1: Niye?
0: Transfer sorularının hiçbir tanesini almadı bak.
1: Hayır, transferi Galatasaray'da kim yapıyor, ben onu anlamadım. Başkan yapıyor. Başkan mı yapıyor?
0: Başkan yapıyor.
1: Abdullah Kavukçu yapmıyor mu yani?
0: O da var ekibin içinde, Okan Hoca da var.
2: Son imza başkanın.
0: Evet, tabii.
1: Batrakov'u kim aldı? Başkan aldı deniyor. Evet. Abdullah Kavukçu yok mu yani ya bu
0: vardır,
1: işin içinde?
0: Vardır, liste için gelmiştir. Olur mu ya?
1: İşte Can Uzun'da şu an kim ilgileniyor? Ya kim pazarlık
0: Abdullah
1: yapıyor
0: Kavukçu'nun
1: mesela?
0: Elinde nereden baksan. Mesela insanlar, bir kısım var. İnsanlar dışarıdan yazıyorlar. İstifa şu gitti falan filan. Beyler, yazdıklarınızda dikkat edin. Yarın sonra mahkeme kapısına gitmeyin. Bak ne demek
1: bu istiyorsun? Bu Leao transferi de çok karışık
0: bak,
1: bir durum.
0: Bak gitmeyin sonra bak. Bu transfer için gitmeyin. Size uyarıyorum. Ağzınızdan çıkanlara
2: Ren
0: dikkat edin.
2: Ren maçından sonra aslında Abdullah Kavukçu söyledi abi. Kısmen. Az önce senin soruna cevap. Yani şöyle söyledi. Başkan dedi, git al gel der. Ben pazarlığı yapar, alır gelirim dedi.
1: Pazarlığı yapmıyor ama şu anda yani. Pazarlığı yapan kişi
0: biliyor
1: değil o zaman.
0: Biliyor muyuz abi, yapmadı?
2: Şunu söylüyor yani. Başkan kararı verdikten sonra ben devreye giriyorum.
1: Batrakov transferini başkan yaptı
0: ama
1: diye.
0: Ama bir şey söyleyeyim. Başkan istedi, talimat verdi bitirilmesi için. Başkan gitmedi bu işe.
1: Kim yaptı abi transferi?
0: Galatasaray Transfer Komitesi yapmıştır. Okan Hoca yapmıştır. Abdullah Kavukçu yapmıştır.
3: Ya ben
0: menajerler
3: anda,
0: vardır. Başkan vardır. En son söz başkandadır.
3: Biraz sanki Levent abi yani transferlerle ilgili sanki biraz böyle bir fikir uyuşmazlığı varmış ki ben bunu hissetmek değil, duyuyoruz. Yani
2: sen Oğuz Çetin
3: tamam,
2: gibi
3: sonuçta,
2: bir isim olmadığı için,
3: hayır,
2: profil
3: sonuçta,
2: olmadığı için.
3: Sonuçta kararı Sayın Başkan veriyor. Doğru. Başkan. Başkan. En üst makam. Ve teknik kadro var. Dolayısıyla da Abdullah Kavukçu değil mi? Hep onu biliyoruz mesela. Yani transferlerle ilgili biz onu biliyoruz. Ama mesela yani işte bu sürecin bu kadar çok uzaması, şimdi niye uzuyor süreç? Niye taraftar tepki koyuyor? Ya diyor ki rakiplerimiz uçakları, jetleri vızır vızır indirdiler. Biz niye eksik bölgelerimize transfer yapamıyoruz? Niye Icardi'nin yerine bir golcü almadık? Hala. Niye şimdi 10 numarayı bu kadar geç aldık?
0: Bana...
3: Niye sol kanada hala bir transfer yapmadık? Bu Leao'nun transferi ne oldu? Verdi mi, vermedi mi? Ne oldu yani? Orası da bir karıştı mesela.
0: Leao'nun transferindeki gerçekleşmeyen tek olay futbolcu sorunu değil, kulübü. 60 milyona çıktı bonservis.
2: Abi, 45 diyorlar. Onu. Ben hala Leao'nun neden gündemde bu kadar sıcak olduğunu ben anlamakta
0: anlamıyorum.
2: Biraz zorluk çekiyorum.
0: Ben bunu
2: yani
0: anlamıyorum. Bak şimdi dedin ki, ben temin bir şey sordum. Bir değerli bir dostum bir şey attı bana. Teşekkür ederim. Olay nereye transfer oldu abi?
2: Fiorentina.
0: Peki Torreira Orellana'nın yedeği mi olacak?
2: Belki yan yana oynarlar ya, abi.
0: Yedeği mi olacak? Affedersin.
1: Abi bunu ya yine diyorum abi, bunu Türk masını yazmadı. İtalyanlar yazdı ya, diyorum
0: İtalyanlar
1: abi.
0: İtalyanlar yazarlar ya. İtalyanlar
1: bugün
0: şimdi yazdılar. Sarı yazıyorlar ya.
1: La Gazzetta yazdı. Yani Allah ne diyeyim şey abi ben yani. Şimdi orada yazılıp çiziliyor
0: abi
1: yani.
0: Biz, İtalyan mı?
1: Biz yani ya, Torreira'yı benim göndermek gibi derdim yok ki. Bana ne yani?
0: magazin medyası hiçbir yerde yoktur ya. Bana mı anlatıyorsun? Ben
2: severler biraz.
0: Allah aşkına ya.

0: Yani onlar var ya, yazarlar çizerler. Ya tutarsa mantığı. Ya Allah aşkına, bırakalım bunu ya. Bırakalım mantığı. Paran varsa alırsın baba. Galatasaray Başkanı gitti.
1: Peki şöyle sorayım abi.
0: Verdi teminatı. Osimhen'i aldı. Bu kadar basit.
1: Torreira gider gitmez. Şöyle sorayım. Soruyu değiştireyim biraz. Bu yaşadığı adli olayla ilgili, süreçle ilgili dargın mı? Torreira yönetime kırgın mı?
0: O günkü
1: mı?
0: Toplantıda kendisiyle ilgili söyledi. Hiç şöyle bir şey söylemedi. Dargınım margınım demedi. Bir şey demedi. Ya Türkiye hukuk böyle. Hukuk ülkesi ya. Burada Torreira gibi adama aynı şeyler bir daha yaşanır mı abi?
1: Ha, biraz yalnız kaldığını düşünüyor musun?
0: Ben zannetmiyorum. Galatasaray yönetimin tamamen yanında olduğunu biliyorum.
2: Mesela Torreira'nın yerine Pape Mater Sarri konuşuluyor şu anda. Yani o
1: geçen
2: da, o çıktı devre
1: gibi arasında da konuşuldu.
0: Yani. Yanına da olabilir.
1: Gol atarak başladı
0: bir şey sezonu.
2: Yanına da olabilir.
0: Çünkü Lemina giderse yanına da olabilir. Lesley'in olmayacağını herkes gördü abi. Gördü. O transfer...
2: Lesley transferini çok eleştirdin abi sen.
0: Eleştirdim evet.
2: Onu kim yaptı? Başkan mı yaptı? Hayır. Transfer komitesi mi yaptı?
0: İstemiş dediler. Ben istemedim diyor.
2: O zaman benim biraz önce söylediğimle ilgili şeyin bir altyapısı gibi bu. Yani ne Okan gibi? Hoca böyle bir isim verdi.
0: Evet.
2: Transfer edildi ve şu an performansına
0: Yıldız
2: bakıldığında...
0: oyuncularla ilgilenen kişi başkan. Bak mesela şeyi almadı. Onunla ilgili bir şey çıkmadı. Van Dijk'le ilgili. Van Dijk devam ediyor mu Liverpool'da?
1: Ediyor abi.
0: Ediyor mu? Ediyor.
2: Messi transferi şey mi o zaman? Fiyasko mu yani?
0: Fiyasko bana göre fiyasko. Kim seçmiş, nasıl seçmiş merak ediyorum.
1: Ama şimdi dışarıdan bakılınca da sanki şöyle bir şey oluyor abi. İyi çıkarsa
2: 30 milyon euro abi ne diyorsun
1: iyi
2: ya?
1: İyi çıkarsa başkan, sanki kötü çıkarsa Okan Hoca gibi.
0: Abi bak mesela bazı geliyor. Yetkiler var Allah aşkına ya. Erden Timur dönemindeki Erden Timur'a yetkileri vermişti. O getirmişti o zaman. Ama bu transferlerin birincisi çok başarı vardı, ikincisi başarı yoktu. Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele transferleri.
1: Evet, evet.
0: Patlak transferler bence. Yanlış mı?
1: Bayağı bir.
0: Onun maliyetleri Galatasaray'da. Galatasaray ödedi bunların maliyetlerini. Yani kolay kolay kurtulamadım bu oyuncularla. Sözleşmeleri vardı. Yani bunların bu transferleri kurtulurken burada Gardi'den falan yardım aldın. Ya bunlar ayıp bir şey değil. Bakın ben bunu anlamıyorum. Birden karalama kampanyasına giriyorsunuz. Benim tanıdığım gazeteci arkadaşlarım, dostlarım da var ya. Sanki Galatasaray'ı yaşamamışlar, bilmiyormuş gibi konuşuyorlar ya. Ben bunları çok düşünüyorum. Ya bu bir dönem Galatasaray'ın transferine etkili olan Cenk Ergün Öcü mü abi ya? Bu adamı yerden yere vuruyorsunuz.
1: Çok
0: hiçbir transfere karışmamış şu anda adam. Ama manipülasyon yapıp adamı itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Kim yapmış abi geçmişteki o transferleri? Gomis transferlerinden başlayıp dediğim gibi Mariano, Maicon, Ndiaye değil mi? Ne de onun adı şey Belanda, Feguli. Evet. Kim yapmış bu transferleri? Fernando. Bu transferleri yapan insan o. Ben de diyorum ki ve Galatasaray geç, ondan sonra gelen yönetim bunları satmış, para kazanmış. Bunlar çok net. Ben de diyorum ki burada o bir Galatasaraylı ve özünden Galatasaray'ı Cenk Ergün. Faydalanırsan faydalanacaksın. Gardi bak şeyler Mertens'i, Icardi'leri bunları getirmiş. Bu tür getirebilen bir adamsa bundan getireceksin. Ben başkanı bir konuda eleştirdim. Bir tane Galatasaray liseli bir menajer çıkmış orada transfer yapmaya çalışıyoruz. Buna kim çanak tutuyor Galatasaray'da? Hangi yönetici çanak tutuyor? Hani ismini mi vereyim istiyorsunuz? Dışarıda millet bunu konuşuyor. Çek abi, herkes kendi işini yapsın ya. Bilmediğin hayatını transfer yapmayan yönetici elini transfer işine sokmasın Galatasaray'da. Sen kendi işini yap.
1: Başkan ne diyor abi bu konuda?
0: Bilmiyorum diye. Başkana soruyorum.
2: O zaman Galatasaray'a transferi herkes yani. Farklı.
0: Hayır, karışma, akıl karıştırma başkanım, bırak. Çok biliyorsan kendi işini yap. O zaman git menajerlik bürosu kur. Yani dışarıda insanlar konuşuyorlar. Sohbet ediyorlar. Bunlar duymuyor musun, kulağına geliyorlar. Yapma, Galatasaray'ı zora
2: abi
0: sokmayın
2: bak, ben
0: ya.
2: Senin anlattıklarından ve kendi aldığım duyumlardan şunu çıkartıyorum. Biraz sanki Abdullah Kavukçu transferlerin dışında kalmış gibi hissediyorum ben. Yani bak, biraz önce Levent abinin söylediği şey çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bir transferle ilgili gerçekten ciddi manada bir fikri uyuşmazlık sanki gibi bir şey var. Yani... Bu ama sonuçta başkanlık makamı, başkan, sayın başkan kararı veren o. Yani bundan sonraki süreçte, biraz önce isim vermedi ama, istifalar olabilir mi? Abi, olabilir.
1: Yani bir uyuşmazlık kesin var. 55-60 günde bir transfer var çünkü.

0: şimdi yarın tamam, iki olacak.
1: Galatasaray kaç oyuncu kaybetti?
0: Belli ki var zaten.
1: Bir tane oyuncu kaybetti.
0: Evet, oyuncu da kaybetme daha.
1: Icardi. Değil mi? Ne olan kiralıktı. Saşa boy kiralıktı. Yıldız oyuncu konusunda 10 numarası yoktu. 10 numaraya geliyor. Bir oyuncu aldı. Doğru mu? Hazır bir oyuncu aldı. Şimdi Murat'ın dedikleri bu. Başkan bu konuda. Ama yani transfer yapılmadı diye bu kadar çok yıpratılması doğru değil. Ben de eleştiriyorum. Geç kaldılar. Galatasaray'ın sol stopere ihtiyacı geçen seneden beri var abi. Taraftar bu konuda %1 milyon haklı. Niye bu sol stoperi almıyorsunuz ya? Yok mu bu sol stoper?
0: Hatta hazırlık maçına Jakobs oynadı.
1: Evet. Olur mu Jakobs?
0: Bence olmaz gibi.
1: Olmaz abi. Bütün seneyi sallayla götüremezsin sağ bekte. O sol bek, 3 sol bekten bir tanesi maalesef sağ bek oynamıyor. Oynat bir deneyelim ya. Görelim Okan Hoca. Oynamıyor demek, oynayamazlar demek peşin hükümlülük. Denerse koyarsa oynayamazsan görelim biz oynayamadığını. En azından hazırlık maçlarında görseydik sağ bek. Kaan Ayhan'dan sağ bek mi olacak bu Galatasaray'a?
0: Abi uzun zamandır Galatasaray'ın orijin mevkii sağ bek olan sağ
1: beki yok. En son Sasha Boy geldi devre arasında. O da tam hazır değildi biliyorsun. Evet. En iyi oynadığı maçlardan bir tane Juventus maçı hatırla.
0: Evet evet.
1: Gol attı. Çok
0: iyi oynadı gerçekten. Beş İstanbul'daki maçta aynı.
1: Evet sevgili Ömer, yani bence Galatasaray, bak burada veriyorsun mesela. Singo'nun maliyetine bakarsan, Galatasaray hizmet ettiği maç sayısına bakarsan bir sesi koyun orada, ortada yok adam ya.
0: Fiyat performansı çok düşük.
1: Juventus'taki deplasmanda golün hazırlayıcısıydı. Buradaki Liverpool maçında ilk Liverpool maçının en iyi oyuncularından
0: sezon
1: bir tanesiydi.
0: Sezon başı Alanya maçı nefis bir asist
1: yaptı. Alanya maçında vardı. Bir elin parmakları kadar maç oynamadı ya.
0: Ancak. Bu arada Osimhen hazır görmüşken söyleyelim. ESPN'in yaptığı araştırmada dünyanın en iyi 8. hücum oyuncusu seçildi. Tabii bu yani bireysel bir araştırma. Ama ESPN'de tabii güvenilir kaynaklardan bir tanesi.
2: Bence ilk 5'e de girmesi gerekiyordu yani.
0: Vallahi şöyle abi, bana göre zaten o...
2: Kim? Bir var mı?
0: Var. Şuraya önüme kaydetmiştim, bir daha bulayım. Vallahi bir de Harry Kane var.
2: Harry Kane.
0: Değil mi? Çok itirazımız yok Harry Kane noktasına. Ama sonra söyleyeceğim isimlerde itiraz edeceğiniz isimler olacak diye düşünüyorum.
1: Mesela Galatasaray, bak danışmanından dolayı bir danışman var. Galatasaray camiası bunlar rahatsız. Mesela bir Galatasaray kongresi arkadaşım, ismini izin almadığım için bir şey demeyeceğim, çok güzel bir şey söyledi benim dediği. Galatasaray'da kendini kanıtlamayan isimler bir anda basamakları üçer beşer atlayarak kendilerini Galatasaray'a istikamet veren danışman ilan ettiler diyor. Başkanın buna müdahale etmesi lazım.
2: Başkan yapmış danışma.
1: Başkan yanlış yolda gidiyor diye söylüyorum bu konuda. Bu konuda yanlış yolda uyarıyorum zaten. Yani bu adamlara yol veren, hatta bu seviyeye gelmelerini sağlamak da çok büyük bir yanlış diyor. Ben bunu uyarıyorum. Galatasaraylılar da uyarıyorlar. Yani burada buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum Galatasaray başkan. Ben onu söyledim. Yani
0: abi, çok fazla
1: bak Galatasaray'ın birisi, şey var bir tabii, ilk iki senesinde başkanın hatırla Cemal Özgürk'e istifa etti. Gitti biliyorsun.
0: Seçimi kaybetti.
1: Hayır. Cemal Özgörkey 100. yıl forması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray'a bir forma yaptı. O bir defa mor formayı yapmıştı geçmişte Adnan Polat'ta. Sonra uyuşamadılar. Yeni formayla anlaşırlarken firmayla bir takım tartışmalar oldu. Dediler ki benim bypass yapamazsınız bana. Bastı istifasını gitti. İkinci senesi başkanın İki senelik senesinde istikrarlı bir yönetim vardı. Ama son senesinde, birinci senesindeki ilk iki yıla benzer olaylar yaşanıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani sonrasında eğer birileri istifa ederse veya birkaç kişileri, o zaman başkan sıkıntı yaşar. Bunu söylüyorum.
0: Dejavu diyor Levent abi.
1: Dejavu yaşamaması için bence erkenden masaya yumruğunu vursun. Ayrıyeten de çok önemli dostları var başkanın Galatasaray camiası içerisinde. Onların akıllarından da faydalanmasında fayda var. Sonuçta Galatasaray başkanlık sistemi, her Galatasaraylı eski yönetici veya kimse göreve hazırdır. Başkan ne derse onu yaparlar. O fikirlere alışıp konuşmak, onlardan bilgi almak bu yol haritasında başkanın en çok ihtiyacı olduğu şeyler diye görüyorum.
0: Murat abi sayıyorum, itirazım varsa var diyebilirsin.
1: Evet.
0: 1 Harry Kane.
1: Evet.
0: 2 Mbappe. 3 Haaland. 4 Dembele. 5 Julian Alvarez. 6 Lautaro Martinez. 7 Kai Havertz. 8 Joao Pedro. 9

0: Osimhen.
1: Victor Osimhen. Ben 8 dedim, 9'muş.
0: 9, 10 kim?
1: Hugo Ekitike.
2: Yani hepsi çok iyi.
1: Valla şöyle, şimdi João Pedro'yu da ben beğenmekle birlikte Osimhen hem CV'si hem de şu anki performansıyla bence João Pedro'nun önünde.
2: Evet.
1: Ama diğer 7 isme bir şey söylemiyorum yani, hem oynadıkları takım hem zaten kariyer açısından, ama hani tüm dünyada böyle bir listeye hani girmek de zaten bence oldukça saygıdeğer diye düşünüyorum. Geçen yıl 12. sırada seçmişler, bu yıl 9. sırada seçmişler. Osimhen, onu da söyleyelim.
2: Osimhen Galatasaray'ın her şeyi ya. Osimhen çok değerli bir oyuncu.
0: Ya bir şey söylüyorum bak.
2: Çok değerli bir oyuncu.
0: Şu anda alternatifi olmayan tek oyuncu Osimhen. Son lig maçında rekabet edeceği bir oyuncu olmasına rağmen bütün Galatasaray takımına örnek olacak bir mücadele koydu tek başına. Attı iki tane gole bak ya. Abi bir Osimhen, tanesini yarattı, bir tanesinde kafa, bu adam bunları istiyor.
1: Çorum maçına kaç şut attı?
0: Galatasaray.
1: Yok, 30, Osimhen.
0: Osimhen'in kaç attığını bilmiyorum ama abi, 53 kez ceza alanına girmiş. 45 orta, 38 şut, 13 tane kaleci kurtarmış.
1: 12 şut Osimhen.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle, bu bence, ben ne bunu hani City'nin oynadığı, Barcelona'nın Barcelona olduğu dönemde o hani müthiş maçlarda ben bireysel bir oyuncu performansı bu anlamda görmedim. Bu arada Osimhen açısından artı gibi görünebilir ama Galatasaray açısından büyük eksi. Yani bir santraforunun 12 şut attığı bir hücum planı olamaz bir takımın. Olmamalı da bence herhalde buna bir çözüm bulacak.
0: Bunu attığı goller dahil mi? Şutun dışında ikisinde...
1: Dahil.
0: Tamam, ben bir şey söyleyeyim. Ben gördüm adamı ya.
2: Galatasaray bir oyuncu için fiyat sormuş.
1: Abi alayım, sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Yok. İsmail'e Sar Demiroviç konuşuluyordu. Erdin Demiroviç ama evet, reddedildiği konuşuluyor şu Stuttgart.
2: Evet. Bosna Hersek'li Stuttgart şartlarını sormuş ama
0: ya Galatasaray takımının bu dördüncü yıl üstte şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde var olması konusunda yapılması gereken en doğru strateji daha çok gençleşmesiydi. 21 yaş gibi bu tür genç oyuncular almaktı. Artık Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la Lemina ile bu tür oyuncularla yola devam etmesinin bir anlamı yok ya.
1: Bence yok abi, daha bunlarla iyi bir
0: daha iyiler. Biz Galatasaray bunlardan yani alamadığı için zorunlu kalıyor. Ben bunların yerine genç oyuncular alırdım.
2: Şampiyonlar Ligi'nde nasıl olacak abi?
0: Olur, yok mu Şampiyonlar Ligi'nde? Allah aşkına geçen sene baktığın zaman ne takımdı Saint Gilloise. Neler yaptı ya? Kaç batık takım Allah aşkına yani? Galatasaray'da burada yendi. Ne genç takımlar vardı geçen sene ya? Öyle değil mi?
1: Bodo.
0: Bodo Glimt. Neler yaptı ya? Yani bu Bodo Glimt'teki oynayan oyunculardan Galatasaray'da oynayacak oyuncu yok mu? Bodo'yu sen 3-1 yendin Bodo Glimt'i. Doğru mu?
1: Doğru.
0: O Bodo Glimt sonra neler yaptı gördün ya.
1: Yalnız abi o Bodo'dan mesela Hauga'yı aldı Milan, olmadı. Başka takımlara gitti, olmadı. Ya bu kadar sistem takımdan, bir de İskandinavya takımıysa, ben oyuncu alınmasını bizim ligimiz için çok doğru bulmuyorum abi. Çünkü buraya genelde uyum sağlayamıyorlar.
0: Abi çok burada Danimarkalı, İsveçli, çok Norveçli oyuncular başarılı oldular ya.
1: Yok, genç Türkiye'de, potansiyel olarak söylüyorum. Yani
0: tamam, Gelert bunlardan bir tanesi. Gelert'i almışlar. Evet. Gelert'i oradaki maçta süper oynadığı için Denmark'ın.
1: Evet.
0: Aldılar, orada kanıp aldılar. E tamam da bilinen adam Leipzig'ten sol beki aldın ya.
1: Anelinho.
0: E ne oldu?
1: Olmadı.
0: Olmadı. E bilinen de hani süper bir sezon geçirmişti.
1: Onu da biraz abi yine tam olmadı diyemiyor bence Galatasaraylılar ama bakalım. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye Murat abi. Bu bölümün sonlarındayız ama konuşalım, diğer bölüm başına devam ederiz.
0: Ya ben de söylediğim gibi bir daha bak. Kontur manipülasyon departmanı kurması lazım başkanın. Bu manipülasyonları engellemek istiyorsa.
1: Başkanın 2 ile 4 Eylül'e kadar abi bayağı
0: bunu yapması lazım.
1: Var,
0: çünkü Galatasaray'da görev vereceği, bu işleri üstlenebileceği çok önemli insanlar var. Bu departman içinde yer alacak. Bunu bu kadar söyleyeyim. Başkanlar zaten hep iletişim halindeler. Herkes konuşuyor. Başkanın da almaması lazım burada. Ama ben hala daha söylüyorum. Transferlerin çok önemli yıldızların gelmesine ciddi katkı sağlayan Gardin'in de devre dışı bırakılmasını doğru bulmuyorum.
1: Murat abi, Sidiki Şerif, Anthony Musaba, Omar Fayet. 3 ayrılık daha Fenerbahçe'de.
2: Yani bunlar mecburi operasyonlar. Burada birçok kez konuştuk. Sonuçta kalabalık bir liste var, kalabalık bir oyuncu topluluğu var, yabancı topluluğu var. Bana göre Sayın Başkan da, ekibi de çok iyi bugün 3 oyuncuyu bir

0: Fenerbahçe bu 3 oyuncunun rakamlarından kurtuldu. Hatta Şerif'te 24 ya da 25 milyon euro olması gereken bir rakam var. Gayet de iyi, başarılı bir operasyon. Çok tartışılan bir transferdi. Şimdi belki geçmiş yönetim daha bak ne kadar iyi adam almışız, siz de sattınız filan gibisinden de yorumlar belki önümüzdeki günlerde, saatlerde çıkacaktır ama olmadı Fenerbahçe ile. Yani tutmadı. Bu aşı tutmadı.
1: Ama tribünle doğru transferdi
0: olan,
1: bence.
0: Evet, yani tribünle olan şey tutmadı.
1: Ona geleceğiz yer
0: ve
1: saatte.
0: Çok konuşuldu. Çok gündeme geldi. Olumsuz manada geldi. Olumlu manada hiç gündeme gelmedi.
1: Ben bunu bugün biraz daha detaylandırdım. Hep yayınlarda geçen yılda Sidiki Şerif'ten Fenerbahçe performans alamadığında da şunu söylemiştim. Yani Sidiki Şerif önümüzdeki yıl başarılı olur olmaz bilmiyorum. Ama Fenerbahçe Sidiki Şerif'ten zarar etmez demiştim. Fenerbahçe zararı geçtim, kar ettim Sidiki Şerif'ten. Bunun da dayandığı iki tane önemli nokta vardı. Bir tanesi Fransız pasaportunun olması. Diğeri de Fransa milli takımına U21'e davet alması. Oyuncu Gine asıllı ama Fransa'da yetişti. Fransa U21'e davet aldı. Oynayamadı ama oynaması bekleniyor. Neden oynayamadı? Hemen onu da eklemiş olayım. Vatandaşlık işlemlere yetişmemişti. Bundan sonraki davetlerde oynayacak. Şimdi iki tane
0: yani
1: örnek
0: Fenerbahçe
1: vereceğim.
0: Önemli bir oyuncuyu mu kaybetti diyorsun mesela?
1: Önemli bir oyuncu fikrini kaybetti demiyorum abi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı diyorum. Performans olarak demiyorum. Zarar etmeyeceği bir transfer yapmıştı.
0: Başkan, Sayın Başkan o zaman kongrede son şeyde pardon, başkan olmadan önceki son divan kurulunda yaptığı konuşmada ne bu adama bu kadar para nasıl verilmiş, kim vermiş diye mesela tamam. Bir çıkış yapmıştı.
2: Doğru, kaça başkan, başkan olduktan sonra ne dedi? Kante içinde mesela. Getirin satalım o
1: doğru,
2: zaman.
1: Doğru. Kante ayrı abi. Mesela, hani şimdi şey olarak mesela, söylüyorum mesela.
2: Şerif içinde söylüyor. Şerif bana göre benim çok beğendiğim bir oyuncu. Çabuk bir adamdı. Dikine giden bir abi, adam
1: iki
2: yani.
1: İki tane örnek vereyim bak. Bu gerçekten evet. Futbolda özellikle bu Fransa pasaportu çok önemli. Mesela Hugo Ekitike dedin değil mi? Bir önceki saatte konuştuk Mehmet abi. Ramsden Paris Saint Germain'e gittiği dönem 28.5 milyon euroya transfer oluyor.
2: Ekitike. Frankfurt değil mi sonra?
1: İlk sezonda abi Paris Saint Germain'de 4 gol 4 asist yapıyor. Şimdi iyi bir performans mı? Paris Saint Germain ekseninde 32 maçta değil. Ama Frankfurt onu 31 milyon euroya transfer ediyor.
2: Sonra kaçıza
1: sonra 95'e satıyor.
2: Pardon.
1: Yani hani bu performanstan ziyade dediğim gibi Fransız olmak, onun dışında hani lig bir tecrübenin öyle ya da böyle olması, milli takımdan davet almak. Mesela Ugo Çukwu, o da çok eleştiriliyor. Zaten çok konuştuk. Şimdi Levent abinin sinirlerini yükseltmek istemiyorum ama örnek için yazdım bunu buraya. Şimdi Chelsea Ren'den 27 milyon euroya aldı abi oyuncuyu. Çok şans bulamadı Chelsea'de. Burnley'de 28.7 milyon euroya transfer etti. Galatasaray'da eğer oyuncuyu alırsa toplamda 25 milyon euroluk bir paket olmuş olacak. Yani hala oyuncunun getirisi olacağına inanılıyor baktığımızda. Dediğim gibi ama yine bence şey Fransa pasaportu yine Fransa milli takımına davet almaktan geçen
2: Leicester'in geçmişi neresi? Önce İngiltere değil mi?
1: Yok. Rende yetişiyor abi.
2: Rende'den Fransa. Sonra nereye geçiyor?
1: Chelsea.
2: Chelsea'ye geçiyor. Oradan Chelsea'den Burnley. Sonra Burnley.
1: Kalıyor adada Burnley.
2: Tamam adada onu söylüyorum. Ben Rende'yi demiyorum. Rende yetişmiş.
1: Evet, evet.
2: İlk transferini Chelsea yapmış. Chelsea'den Burnley'e geçmiş. İngiltere kapısı kapanmış. Galatasaray almasa geri dönecek herhalde.
1: Evet, evet, evet.
2: Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Chelsea'de başarılı olmamış. Burnley'de başarılı olmamış. Hala bu parayı koruması bence suni bir rakam bu. Kusura bakma yani.
1: İşte şunu
2: 22 milyon.
1: Abi.
2: Ben Galatasaray'ın yerinde olsam bu parayı vermem. Sen o zaman bu oynamayacağın oyuncuya bunu eğer oynatırsam şu kadar maç alırım diye bir madde koyduruyorsun. O zaman Batrakovic'in niye aynı şeyi söylüyoruz ki o zaman ucuza gelmiş oluyor.
1: Yani tekrardan Sidiki Şerif'e şöyle bağlayayım. Ben bunu performans evet. olarak söylemedim. Fenerbahçe o dönem İyi bir oyuncu aldı dedim. İyi bir oyuncudan da kalsın potansiyeli olan bir oyuncu ama oynamazsa da beklenilen olmazsa da Fenerbahçe zarar etmez demiştim. Zarar da etmedi zaten.
0: Tam Fenerbahçe hayırlı olsun. Yani sonuçta listeden düştü. Bugün listeden düşen Samsun'dan alınan
1: Musaba var.
0: Musaba aynı şekilde. Fayat aynı şekilde. Yani 3 tane
1: gidecek isimler.
0: Yani 3 tane
1: Omar Fayat.
0: Omar Fayat. Yani 3 tane oyuncudan Fenerbahçe bugün kurtulmuş oldu. Tabii ki bunun ilerleyen günlerde karı, zararı ya da eksikliği ya da niye satıldı tüh filan gibisinden şeyler olabilir mi? Olabilir. Şaşırmam yani.
2: Peki kim kaldı işte Fenerbahçe'de listede? Bayağı var mı daha gidecek
1: listede olan? Listede var abi. Şöyle
2: çünkü
1: var.
2: Ben dünkü maçı izledim. Bir şey hatırlatayım. Temin sana da söylemiştim. 10 yabancı ile çıktı.

0: Bir tek Kerem Aktürkoğlu Türktü. 9 futbolcu normal yaş üstünde. Bir tek Archie Brown galiba 10+4'e evet, uyuyor. Doğru değil mi? Doğru. Uyuyor. 9 futbolcu. 2 tane kenardan girdi. Bir tanesi Asensio, bir tanesi Lukaku. Evet. Soruyorum
1: hala
0: şimdi.
1: Fazlalık var.
0: Var. Yani bir fazla
1: hala
0: var.
1: Fazlalık var. Yabancı oyuncularında.
2: Senin abi Lukaku.
0: Lukaku pardon Lukaku.
2: Neydi? Ali Lukaku mu?
0: Ali Lukaku. Lukaku.
1: Yani hala bir fazlalık var. Herhalde onlar da önümüzdeki
0: günlerde. Bir fazlalıktan
1: günlerde.
0: Fazla var bence.
1: Yani Osterwolde Roma istiyor. Zaten Osterwolde'nin menajeri dün İstanbul'daydı. Önce Beşiktaş kulübünden bir paylaşım yapınca biraz böyle bir heyecan oldu. Ha nedir bu gibisinden. Beşiktaş arkadaşlarımızı, muhabirimize sorduk o güne. Yani Beşiktaş'ın Osterwolde ile ilgili herhangi bir tasarrufu olmadığını ama Beşiktaş'a bir sağ kanat oyuncusu önerdiğini kendi oyuncularından söylendi. Sonuçta Fenerbahçe ile de görüşme yaptı menajeri ve burada tabii şöyle bir durum var. Bir oyuncunun şu anda bir sakatlığı var. Herhalde daha bir ay daha olmayacak Fenerbahçe ile. İki, bir buçuk, iki milyon euro yer almıyorsam ücreti. Ücretiyle ilgili Fenerbahçe tabii çok yüksek rakamlar var şu an. Yani etrafındaki adamlar 6, 7, 8, 10, 11, 12 çıkıyor. Bir iyileştirme olacak mı rakamı ile ilgili diye bir konuşma. Ve diğer bir konuda eğer siz bu oyuncu ile ilgili herhangi bir tasarrufta, ücretiyle ilgili bir tasarrufta bulunmayacaksanız yani teklifler olabilir. Biz o zaman gidelim ama siz ne düşünüyorsunuz yani rakamsal olarak, bonservis bedeli olarak? Bunları neden anlatıyorum? Yani Osterwolde de Fenerbahçe'den ayrılabilir. Yani bu doğru bir şey mi olur? Peki, bana göre olmaz.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim abi. 12 oyuncu var Fenerbahçe'de. Yani 10 kişilik kontenjana şu anda aday. Aday derken yani orayı dolduracak muhtemelen.
1: 12 isim fazla 12. Şu an. 2 tanesinin gitmesi lazım.
2: 2 tanesi fazla. Yani Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Gendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Vedat, Lukaku, Talisca, Osterwolde. 12 oyuncu. 2 tanesi ayrılacak buradan. Eğer Fenerbahçe Osterwolde'den bonservisle çıkabilirse, tabii ki çıkabilir ama sakatlı olduğu için söylüyorum. Bence Fenerbahçe'nin bu işini şu anlamda kolaylaştıracak bir oyuncu kalacak geriye. O da Ederson mu, Semedo mu, Talisca mı, piyango kime vuracak?
0: Peki buna
2: bu.
0: Livakovic katmıyor musun?
2: Yok. Livakovic abi yani zaten 10 kişilik hani listeye
0: anladım, çok dahil. Anladım. Adam gitmedi ama.
2: Barcelona aldı.
0: Carlos var.
2: Livakovic şu an öyle konuşuluyor.
0: Carlos var.
2: Carlos Parma ile görüşüyor. %70 ya, oranında anlaşma sağlandı.
1: Daha resmi olarak olan oyuncular var. Ya onlar mesela bugün
2: ya şöyle Amrabat,
1: bugün 3 kişi
2: Carlos,
1: gitti.
0: Ha var ama bravo Amrabat
2: var, var, var abi. Evet. Ama hani bu şey muhtemelen ona aday olan isimler yani. Ya
0: olmazsa onun ne olacak? Bunları nasıl göstereceksin? Yani yeni uygulamada gösteremediğin için
1: düşünüyorum.
0: Ne oluyor?
1: Bugün,
0: kulübe dışında kalacaklar.
1: Mesela bugün 3 oyuncu
0: o zaman ödemeleri mi yapmaya devam edecek?
1: 3 oyuncudan
2: evet,
1: çıktılar
2: abi,
1: yani.
2: Dışı bırakamıyorsun. Sözleşmeleri feshediyor çünkü.
1: Ya bugün 3 oyuncudan çıktılar. Yarın da 3 oyuncudan çıkabilir. 2 oyuncudan çıkabilir. Yani bunu bir sürece
0: bu önemli dağıtıp, yani bence.
1: Dağıtıp oyunculardan çıkacaklar. Tabii bir transfer olur mu artık Fenerbahçe'de? Yani olabilir ihtimali üzerine konuşma da var.
2: Yani,
1: olmayabilir de var.
2: Kalırsa Fenerbahçe bir yıldız kanat bekleniyor açıkçası Kerem'in yerine. Ama şu an konuşulan şu. Dünden sonra özellikle. Şimdi Mert Günok yoktu. Ederson oynadı.
1: Ederson oynayacak ya. Ederson kalır ya. Bir yere gideceğini ben ihtimal
2: vallahi
1: vermiyorum.
2: Dünkü performansa da taraftar diyor ki işte varlığıyla yokluğu belli değil. Hatta şöyle konuşuluyor abi. Şimdi Osterwolde'yi hani yani kendi hesabımıza göre dışarıda bıraktık ya şu anda.
1: Ben yani bıraktım
2: satışını yaptı
1: dışarı,
2: Fenerbahçe.
1: Satışını, evet.
2: Ne kaldı geriye? Ederson, Semedo, Talisca. Şimdi hep ne konuşuluyordu? Talisca 5 maçta 5 gol gönderemezsin. Ama düne bakıldığında Talisca ile ilgili de hemen bir maçta terse dönen düşünceler
0: Semedo'yu
2: var.
0: Semedo'yu da göndermesi. İyi oynadı Semedo.
2: Semedo'yu da Fenerbahçe'nin abi elden çıkartacağı konuşuluyor. Oraya bir U23 bek takviyesi yapacağı konuşuluyor. Yani
0: vardı
2: şunu ya, demeye çalışıyorum.
0: Çok muydu sağ bek oynuyordu?
2: Denge birden Semedo, Osterwolde ya da Ederson Semedo'dan bir anda Talisca ya da Ederson ayrılsına da dönebilir. Semedo'da kalabilir.
0: Talisca gider mi? Ben bir şey söylüyorum yani.
1: Şimdi Fener bir saniye Asensio gidebilir mi?
2: Ha sürpriz.
1: Bak, soru işareti.
2: Sürpriz
0: abi,
2: olur
0: dakika,
2: mu?
1: Asensio mu gider?
0: 9-10 ona baktığın zaman mesela Asensio ikisi girdi biliyorsun oyuna.
2: Evet.
0: Asensio nedir abi? Doğru söylüyor Asensio.
2: Asensio.

0: Şöyle giderse İsmail Hoca da kenarda biraz zorlanır. Öyle söyleyeyim ben. Dün tribünler
1: yorumcular niye asansiyonu
0: oyuna soktu yani.
1: Ama maçtan sonra Oğuz Hoca'nın söylediği bir şey var. Asansiyon'un dedi zamanı var daha dedi ya.
0: Bizim en değerli oyuncumuz
1: evet,
0: dedi.
1: Evet.
0: Oyuncularımızdan ama biri demedi. Var en değerli
2: oyuncumuz. Yok, orada ben o konuşmasından şunu çıkarttım. Bence İsmail Kartal'a orada bir şey verdi. Yani ben dedi mesaj yorumculuk yaparken dedi benim dedi ilk söylediğim şartsız koşulsuz ifade ettiğim bir oyuncuydu dedi. Yani hayır, her zaman diyorsun. Olması gereken bir oyuncu olarak ben orada İsmail Kartal'a bir mesaj gönderdim. Şimdi tabii burada İsmail Kartal'ın işi biraz zor şu saat itibariyle bak net olalım. Neden zor? Yani zor olmaması lazım aslında. Yani bakıldığında ama işte bu futbolda öyle bir durum var ki yani dün işte maçta yaşananlar işte bu Gençler Birliği maçı siz şampiyonluğa oynuyorsanız biz şampiyon olacağız diyorsanız ilk maçınızı kazanacaksınız kardeşim. Olmazsa olmazı bu. Daha ilk maçtan bir mağlubiyet almak olmaz. Bir kere bunu taraftar çok kötü bir şekilde not aldı. Şimdi başkan, sayın başkan şöyle düşünüyor olabilir ki ben eminim. Yani Fenerbahçe ne dedi başkan? Biz dedi şampiyonla oynayan bir kadro kuracağız dedi evet. Ve en iyisini alacağız. Yaptı mı? Bana göre yaptı işte. En iyi isimleri getirdi. Yani birazdan ekrana da getirebilirsiniz ya böyle bir kadro. Nerede var ya? Acayip bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani
0: var ama
2: girenlere,
0: dengeli
2: çıkanlara bakıldığın zaman
0: kadro dengeli.
2: Kadrodaki oyunculara baktığın zaman yani kariyerlerine baktığın zaman tamam müthiş bir kadro ama evet bir sorunlar var mı? Var. Şimdi başkan ikinci ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedi. Kendisi de Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Şimdi haftaya çarşamba günü Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı?
0: Kalmadı.
2: Kalmayacak mı? Kalmazsa ne olur? Manevi olarak bunun sıkıntısı büyük olur. Bir, iki, maddi olarak da bunun sıkıntısı büyük olur. Neden maddi? Bu kadar oyuncular aldı, bu kadar büyük paralar harcandı. Neredeyse 100 milyon euroya yakın bir meblağ harcandı. Tabii ki şeylerini saymıyorum, ödenecek rakamları filan. Şimdi kadroyu getirdiniz.
0: Evet, bu arada ekrana. Bu hani güncellenmemiş kadro şu anlamda. Yani orada Musaba'yı saymayacağız, Şerif'i saymayacağız. O şekilde düşünüyoruz.
2: İşte buradan gidiyor. Daha gidecek olan oyuncular var. Gelecek olan oyuncu olur mu? Eğer Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa %100 olur. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmazsa ben zayıf ihtimal olarak görüyorum bir transfer yapılmasını. Şimdi biraz önce söylediğim gibi yani Sayın Başkan ne dedi? Ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacak dedi. Niye? Yani kaç yıl sonra Fenerbahçe'nin başkanı oluyor ve 17 yıllık bir özlem var. Bu özlemi hayata geçirmek için de camiaya ve kongre sürecince de bir ifade kullanıyor. Bir, şampiyon olacağız. İki, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Üç, iyi bir kadro kuracağız. Kadroyu kurdu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin eşiğinde ve dün Kadıköy'de bana göre kazanmalıydı Fenerbahçe. Bunu başarmalıydı, başaramadı. Ha, bunun çarşamba günkü maçta ne olacak göreceğiz. Kolay değil işi.
0: Tabii ki, tabii.
2: Ama bu kadro kalitesiyle yine de bir şekilde doğru hamlelerle, doğru bir taktikle, doğru bir karakter analiziyle ben tur atlayacağını düşünüyorum, inanıyorum. Öyle olması gerektiğini inanıyorum. Aksi olursa biraz önce ifade ettiğim gibi yani bak daha Levent abi Gençler Birliği maçını kaybediyorsunuz. İkinci olarak da Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsanız bunun eleştirileri fazla olur. O zaman derler ki Sayın Başkan ilk baştan mağlup olduk Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dediniz kalamadık yani bu nasıl iş derler. Bu böyle. Şu anda bu böyle. Ha kalırsa bu başkanın elini çok daha fazlasıyla kuvvetlendirir. Der ki ben kardeşim bak sözümü tuttum. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedim.
0: Yıllar sonra
2: ve
0: geldim.
2: 17 yıl sonra bu özlemi dindirdim. Bitirdim.
0: Ki en son yine bitirdim. Kendisinin döneminde Şampiyonlar
2: Ligi'ne
0: gitti. Yani
2: evet bitirdim der. Ve bir bu işin sponsorluğu var. Bu işin TV geliri var. Bu işin stat geliri var. Bu işin forma, ürün geliri var. Yani para var. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var mı? Var. Hem de çok büyük paraya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani dolayısıyla bu Şampiyonlar Ligi'ne kalma meselesi önemli. Gelelim İsmail Kartal meselesine. Şimdi İsmail Kartal bana göre yine ders almadı. Geçmişteki şeylerden. Fenerbahçe'yi yönettiği günlerden. Bak hep o zaman da dendi. Ya bir iletişim, bir iletişim, iletişim, iletişim, iletişim. İletişim.

0: Fred Noel nerede Fred?
1: Gitti.
0: Fred yok ha. Fred gitti. Kim gönderdi? Yönetim gönderdi. Kendisi de gitti. Hoca kalmasını istiyor muydu? %100 istiyordu. 99 değil. %100 istiyordu. Ama gitti. Şimdi bu asansiyon meselesinde de dün baktık ki bu iş aslında böyle dallanıp budaklanıp bir krize haline gelmiş. Böyle küçük küçük bir kriz haline gelmiş. Şimdi 70'te 60'ta bağırıyor millet. Değil mi? Bağırdı tribünlerden. Asansiyon.
1: Hemen girdi.
0: Ne oldu? Girdi. Sonra gazeteci arkadaşlar basın toplantısında sordu mu? Sordu. Dedi ki tribünlerin isteğine mi soktunuz dedi.
1: Bir güldü şöyle hocam.
0: Şöyle bir güldü. Aslında o gülme bir sinir gülmesiydi. Psikolojik olarak hoşuna gitmeyen bir soruydu bu.
2: Ama soruyu tabii ki gelecek. Geleceğini hesap etmiyor mu?
0: Yani hesap ya, edecek.
2: Tribün oyuncuyu sokmuş. O soruyu hazırlık yapıp önceden de ona göre cevap verecek
0: sonra,
2: abi.
0: Ve sonra,
2: hazırlanacak yani.
0: Ve sonra orada dedi ki yok planımızın içindeydi. Ha, onu kimse öyle algılamadı. Nasıl algılandı? Tribün bağırdı. Sen de hocam onu soktu.
2: Hocayı şimdi kim soruyorum. Kurtardı maçtan sonra? Oğuz Çetin Oğuz kurtardı. Çetin. Dedi Oğuz ki hazır değil. Onda oynayacak zamanı var. Fizik olarak hazır değil dedi.
0: Ama,
2: hocaya destek
0: ama şunu
2: verdi.
0: Da söyledi.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Önemli. Bak dedi önemli. Bu adam önemli dedi. Altını çizdi. Çok bak, önemli dedi.
1: Çok basit bir şey söyleyeceğim ya. Maç öncesi hatırlıyor musun? İsmail Kartal ne söyledi? Bizim Asensio'ya kadar 24 tane daha değerli oyuncumuz var.
0: Doğru.
1: Biz bugün öyle uygun gördük.
0: Tamam.
1: Öyle oynayacağız dedi.
0: Evet görebilir.
1: Tamam bunda bir şey yok. Ama o soru nasıl gelmeyebilirdi biliyor musun maç sonunda? Bak yine tribün Asensio diye bağırabilir. Sen yine sokabilirsin. Ama şu cümleyi kursan belki o soru gelmezdi. Maç öncesinde deseydin ki Asensio da planlarımıza dahil. Bu bazen ilk 11 olabilir. Bazen kulübeden getirmek olabilir deseydin. Bunun önünü almıştın. Bu sorunun da cevabını daha maç öncesinde
0: vermiştin. Ben ne diyorum? Bak iletişim. Yani bunun dersini alman gerekiyorsa al kardeşim yani al. Yani bu önemli bir şey. Artık teknik direktörlerin verdiği mesajlar çok önemli. Bak her cümlesinin altında ya da gelebilecek Levent abi biraz önce dediği gibi bileceksin. Bunun hazırlığını yapacaksın. Tecrüben ya da yanındaki var. Ekip yapacak. Gerekirse 5 kişilik ekip olacak arkanda.
2: Tabii canım.
0: Hocam buradan bu gelebilir. Maç sırasında sosyal medyada bu konuşuldu. Burada bu oldu, buradan bu oldu. Nasıl? Bilginiz olsun. Buyurun. Nasıl? Kağıtlar önünüzde.
2: Mikrofona
0: haberiniz olsun.
2: Çıkmadan evvel buna hazırlık yapacaksın.
0: Yani şimdi bu hocaya zarar veriyor. Şu an hoca öyle bir noktaya geldi ki bir Gençler Birliği maçından dolayı zaten mağlubiyet ve oradaki kadro rotasyonundan dolayı eleştiri bombardımanı altında. İki, lige kötü başladı Fenerbahçe. Mağlubiyetle başladı. Üç, bir asansiyon şeyi var şu anda. Bak ben demiyorum kriz. Yani hocanın tercihidir ama yaşananlara, olanlara, tezahüratlara, bilmem neye, Fred'in gidişine ona buna bakarsak hocanın dediği olmamış. Hocanın dedikleri olmuyor. Ben de diyorum ki haftaya çarşamba günü Asensio 11'de oynayacak. Büyük ihtimalle oynatacak.
2: Ama
0: bu kadar burada baskının ve şeyin altında özür bırakacağım abi sana sözü.
2: Yok bir şey soracaktım sana.
0: Buyurun abi.
2: Başkanın alınmasına itiraz ettiği bu para verilmiş dediği Kante nasıl ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu oldu da Fred dışarıda kaldı onu soracaktım. Mesela ben Kante'nin gönderileceğini tahmin ediyordum. Çünkü başkanın tavrı öyleydi Aziz Bey'in. Dedi ya evet. Bu paralar vermiş 70 milyondan doğru, bahseden evet. Kendisi.
0: Evet.
2: Dedi ya torunoğullarına.
0: Hemen
2: bunun dedi. Alın götür gönder dedi. Onun için evet. Soruyorum yani bunun evet. Bir şeyi var mı? Ama Kante aslında, bir anda.
1: Abi doğru söylüyorsun. Aslında o biraz şöyleydi. Yani evet. Kante hani önemli bir oyuncu ama bu bize varsa parayı veren evet. Biz göndeririz.
2: Tamam. Ama Kante şu anda vazgeçilmez bir oyuncu konumuna geldi.
1: Parayı veren çok belliydi. Çok yüksek.
2: Tamam yani bir anda. Kante. Yani çok çabuk oynarken Fred bir anda devre dışı kaldı.
1: Şuna
2: Kante oranın birinci oyuncusu oldu yani.
1: Başkan bence dinlendirmese daha idealdi.
2: Tabii ya bence ama ben bir de bir soru daha vardı onu soracaktım. Ya kazanan bir takım bir yere gelinceye kadar bir takım Fenerbahçe 4 Avrupa maçını oynarken 4 maçta da gol atan Talisca santrfor başlamışken nasıl Talisca forvet arkasına düşüp de Vedat santrfor oldu? Ben de onu merak ediyorum. Niye onu bozdu?
1: Şampiyonlar Ligi playoff maçında.
2: Tabii niye bozdun mesela? O takımla başarılı olmuştun. Belki de o takımın forvet arkasına Hasan Süyü koyabilirdin. Bak Talisca santrfor, Kerem Greenwood, arkada Hasan Süyü, Gendüzü Kante. Arkadaki dörtlü belli olabilir. Kaleci Ederson olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Niçin bunu bozdu İsmail Hoca? Bozma dediler,

0: Hakikaten de. Ben bilmiyorum. Bak, Aziz Bey'in olduğu yerde Aziz Bey kadroya karışır.
1: Sanmıyorum ya öyle.
0: Karışır.
1: Ya karışı da direkt karışacağını sanmıyorum. Bak şimdi.
0: Karışı niye karışmasın canım? Yani karışı hep geçmişte
1: ne
0: de karışır.
1: Ne yapacak, şunu oynat bunu oynat mı diyecek yani?
0: Diyebilir.
1: Yok canım.
0: Diyebilir. Çünkü bak Taliska'dan şunu yapamadın ama.
1: Ama Taliska da bu kadar gol atmışken vazgeçemedi yani.
0: Tamam da o zaman yerinde oynasaydı.
1: E tamam, Vedat oynatmasın diyorsun.
0: Oynatmasın tabii yani, Vedat sonra girsin.
1: Tamam, Vedat hazır değil zaten.
0: İyi, tamam değil, Vedat değilken onunla oynasaydın, Asensio'yu arkaya koysaydın. Daha mantıklıydı bence.
1: Bak sen çok yılların büyük hocaları görmüş bir insansın. Meslek hayatında işte ben de kısmen gördüm. Ya bir takımı yönetmek gerçekten önemli bir şey. Bak yani taktik, teknik bilginin olması başka bir şey. Yönetmek, oyuncuları yönetmek başka bir şey. Üçüncü noktada iletişim çok önemli bir şey. E şimdi sen bu konuşmalarla, bu yorumlarla, bu taraftarın önünde bak şu an İsmail Kartal topal ördek durumunda. Yani ben böyle olmasını da istemiyorum. Daha yeni başlamış adam. Ama bakıldığında eleştirilere, yorumlara adam şu anda yerden yere vuruluyor. Ve daha başında, işin başında. E şimdi Konya maçı değil mi? Konya'ya gidecekler. Konya yok. İstanbul'da mıydı?
2: Şöyle. Evet evet, maç İstanbul'da.
1: Yani önemli maç.
2: Ama orada da Oğuz Çetin'le hani ters düştüler. Yani ters düştüler derken açıklama olarak söylüyorum. Şimdi İsmail Hoca neredeyse 5 dakika önce
1: evet
2: dedi ki Tehir gibi hani bir düşüncemiz var dedi.
1: Yönetimden haber bekliyoruz dedi.
2: Evet. Oğuz Çetin de 5 dakika hani geçti geçmedi. Evet. 5 dakika sonra dedi ki
1: ne ertelemesi dedi.
2: Evet, bizim öyle bir talebimiz olmayacak.
1: Bu çok
2: çünkü
1: kötü bir durum.
2: İlk maçta başvurduk olmadı dedi. Bundan sonra olmayacak dedi.
1: Bak bu hoca için çok hoş olmayan bir durum. Eğer koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bunun bilgisinin bana göre verilmesi lazım. Şimdi takımın futbol direktörü erteleme nereden çıktı? Fenerbahçe işte bu kadrosuyla oynayacaktı. Daha önce bir kez erteleme istedik maçı evet, için. Evet. Gençler Birliği maçı için. Red yedik. İkinci bir erteleme kararı için başvuruda bulunmayacağız diyor. Takımın teknik direktörü orada basın mensuplarının sorusunu karşısına çıkarken de biz yönetimden haber bekliyoruz. Evet, erteleme olması yönünde fikir beyan ediyor. Bak yine dönüp dolaşıyorum diyorum ki yine iletişim yine arkandaki ekip. Senin böyle bir ekibin olacak hocam. Böyle bir ekibin olacak senin. Bak yoksa ben üzülürüm. Bu şekilde Lyon maçı kaybedilirse sen daha çok tartışılmaya
0: ben başlarsın. Ben şey söyleyeyim, o zaman Oğuz Çetin beraber oynadılar galiba bir dönem. Bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam. Ama tam hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeyim. O da kalkıp Oğuz Hoca da, ya Oğuz Çetin de hocası gitmeden evvel ortak bir fikri beraber paylaşması gerekir. Erteleme ile ilgili bir şey konuşmayalım. Asensio ile ilgili şöyle yapalım diye. Bunlar kadar doğal bir şey yok. Bak temin güzel bir şey söyledin orada. Güçlü bir takım var. Geçen sene bunun sıkıntılarını Galatasaray yaşadı. Icardi Osimhen olayında. Yaşadı. Icardi kriz çıkardı.
1: Evet.
0: Liverpool'daki o maçta oyuna girmedi. Gitti Kaan Ayhan konuştu, ikna etti. Bir şey soracağım. Yani orada birazcık hocanın lafını dinlemedi. Şimdi şuraya bakıyorum. Burada tam 4 tane, bak her oyuncuyu bir kenara koyarım. Ama 4 tane deve dişi gibi oyuncunun ikisi dışarıda kalacak.
2: Öyle.
0: Bak Lukaku, Vedat Muriç, Asensio, Talisca. Bak bu dördünü aynı anda oynatamazsın. Oynatamadığın oyuncular da ciddi sana kriz yaratır. Yani Icardi modeli gibi. Icardi tekti. Yani ben oynamak istiyordu falan. Talisca da diyor ki şimdi ben de 4 maçta gol atan oyuncuyum. Neden ilk 11'in yine forvetinde başlamadım? Asensio benim en değerli oyuncum dedi. Tamam. Orada durumu kurtar. Hoca sana sahip çıktı orada Oğuz Çetin. Ama Asensio niye ilk 11? Sen oynat. Sıkıntı olursa o zaman konuşursun. Kazanmış kadroyu bozmanın yani bir anlamı yok.
1: Tribünlerin tezahüratıyla bir oyuncuyu sokarsan işte, ne olur bir hoca için bana yanıt verir misin abi?
0: Bugün,
1: rica
0: bugün
1: etsem. Çok, senin analizin ne olur?
0: Çok net bir şey sana söylüyorum. Fenerbahçe tribünlerinin, kusura bakmasın İsmail Hoca ama çok desteklediği bir teknik direktör değil. Dördüncü kez geliyorsun.
1: Yani evet, doğru söylüyorsun.
0: Dördüncü kez geliyorsun. Yani bu aşağıda. Evet. Geçmişten de ilgili sıkıntılı var. En iyi dönemi işte o 99 dönem, gollü dönemde biliyorsun.
2: Bence artık hoca da onu bir yeri de bırakması lazım.
0: Evet, ama çok zor bir kadro bu sefer. O kadro o kadar zor değildi. Orada da